0: Terim'le oynadı Salih Özcan. Biraz daha topa sahip olmaya başladık. Solda Eren.
1: Topa sahip oluyoruz.
0: Eren'in ortası arka direğe doğru. Oğuz var orada. Eren, bir kez daha yüklenir miyiz?
1: Oyunu kontrol ediyoruz. Bütün kontrol elimizde. Oyunumuzu rakibe kabul ettirmeye çalıştık ve ettiriyoruz şu anda.
0: Ozan, Zeki, Arda, Ciğeri peşinde Arda, İsmail aman kaptırma orada, faul bizim. Oyuncu değişikliği İtalya'da. İsa Dumbia oyuna dahil oluyor. Pio Esposito'nun yerine. Dördüncü golü atan Pio Esposito mu çıkacak? Yanlışlık mı yaptılar? Hakem devam edin dedi. Farklı bir tabela kalktı çünkü biz oyuna dönelim. Pio Esposito, Pagioli, Oğuz araya girmeyi denedi. Ruggieri topu gönderdiği yerde arkadaşı yok. Cambiaggi bir sistem etti. Şimdi tekrar kaldırıldı tabela. Şimdi çık dedi Michael Oliver. Sebastiano Esposito'ya ve Dumbia oyuna dahil oldu. Esposito kardeşleri karıştırdılar. Dumbia, Coyote geriye döndü. Donnarumma. Bastoni. Cambiaggi yerde. Zeki kalktı. Serbest vuruşu kullanacak İtalyanlar. Pozisyon buydu. 64. dakika. Tonali kullandı. Dördüncü golden önce onun vuruşu direkten geri gelmişti. Yine etkili geldi İtalyanlar. Fratesi bıraktı. Cambiaggi yerden Altay. Eren. Abdülkerim. Ozan. Zeki. Ön alanda baskısı var yine İtalyanların. Oğuz. Biraz bir pas Oğuz'dan. Zeki ve Altay. Rakip alana gönderdi. Kerem Aktürkoğlu oraya doğru gitmişti. Bastoni karşıladı. Oğuz. Salih'ten Abdülkerim'e doğru. Ayağının dışıyla Eren'e oynadı Abdülkerim. Barış Alper koşu gösterdi. Şimdi ona Barış Alper Yılmaz. Scalvini'den sıyrılamadı. Fratesi. Araya girdi Kerem Aktürkoğlu. Ayak koydu Salih. Dumbia orada. Scalvini yerden. Pagioli bıraktı. Dumbia geliyor. Solda Cambiaggi. Cambiaggi üzerine gidiyor. Zeki'nin Cambiaggi ortasında yaptı.
1: Ozan
0: karşılıyor. Ozan Kabak. Yağmur yine etkisini arttırdı. 65'i de geride bıraktık. İtalyanlar yine bir vites yükselttiler sanki.
1: Evet. Biz o iyi sürecimizi daha fazla yukarı çekmemiz lazım.
0: Ruggieri kullanacak köşe vuruşunu karşıladı Oğuz.

0: Fajoli bıraktı. Kayode. Kale sahasına doğru Pio Espesuito'dan sekti. Allah'tan Fratesi'den de sekti. Karşı taraftan bayrak kalktı. Fratesi görüntüde. Pozisyon bu. Oğuz. Zeki yerde kalmıştı. Ona yapılan hareket faul. Hemen kullandı Oğuz. Donnarumma ileri çıktı. Biraz da riskli hareketler. Kerem koşuyu sürdürmüştü. O riski değerlendirebilirdi. Salih. Sağ tarafta Oğuz'a bir cross pas. Oğuz göğsüyle yumuşattı Arda yanında. Arda oynayın diyor Michael Oliver. Arda faul olmalı. Evet. Kamyelci faul yaptı. Arda yerde. İşte Kamyelci'nin faulü. Bu da Donnarumma. Yani baya bir risk almış. Hemen kullandık. Salih vurdu. Donnarumma karşıladı ama Michael Oliver ben düdüğü çaldım mı diye şöyle bir sitem etti. Görüntüdeki Salih Özcan'a. 68. dakikaya girdik. Arda kullandı kale sahasına doğru. Doğrudan dışarıya. Abdülkerim oyuna ikinci yarıda dahil olmuştu. Roberto Mancini ikinci dönemi ilk maçı işte iyi bir başlangıca sahne olmamıştı ama bugün takımı 4-1 önde Bursa'da. Donnarumma Bastoni ile oynadı. Fratesi sıyrıldı. 1-2 Kayode. Bumbia koşu yaptı. Kayode geriye doğru. Scalvini. Tonali, Scalvini, Bastoni. Solda Ruggieri. Sağda bir kez daha Kayode. Dumbia yanına gitti. Tonali aldı. Çok rahat top yapıyor İtalyanlar yine. Cambiaggi solda. Cambiaggi geliyor. Cambiaggi geliyor. Durdursak artık. Zeki ayak koydu. Oğuz. Yani ayakta kalan isimlerden biri bu bölümde. Evet. Barış'la birlikte. Arda'dan güzel hareketler. Bir de iyi pas. Kerem Aktürkoğlu. Haydi Barış şimdi. Barış Alper gidiyor. Haydi Barış. Barış Alper ayak koydu. Scalvini. Sol taraftan da destek yok hoca.
1: Maalesef evet. O bütünlüğü sağlayamadık. O desteği de sağlayamadık. Çoğalamadık da.
0: 70. dakikaya girdik. Arda Güler topun gerisinde.
1: Barış esasında orada birebiri daha iyi kullanabilirdi.
0: Kerem ortası. Savunmada yardıma gelen Pio Esposito karşıladı. Arda bir ortada. Seken top Dumbia'dan Donnarumma'da. Kayode. Orta yine bomboş.
1: Maalesef.
0: Solda Cambiaggi boş. Yani bir ileride bizim oyuncularımız var. Bir geride oyuncularımız var. Sonra bir büyük boşluk var. Ruggieri. Solda Cambiaggi. Fratesi bıraktı. Aldı. Verdi. Orada biraz itişmeli, kakışmalı mücadele derken Michael Oliver o mücadeleye noktayı koydu. Milli takımımızın serbest vuruşu kullanmasını istedi. 71. dakikaya geldik biz de. 4-1'lik üstünlüğü var İtalyanların. Eren. Abdülkerim. Sağda boşluk.

0: golümüz var. Abdülkerim ona gönderecek. Zor bir top gönderdi. Taç İtalya'nın. Abdülkerim özür diledi.
1: Saha da ağırlaştı. Yağmur.
0: Top kontrolü de kolay değil.
1: Evet. Ve bazı oyuncularımız da yoruldu.
0: Ciğeri geride.
1: İtalyanlarda da yorgunluk belirtisi var ama
0: Tonali yerde kaldı. Zaten Barış yerde. Birbirlerini kaldırdılar.
1: Zamanı oynuyor gibiler zaten. Tamam böyle.
0: Faul. Fratesi yerde kalmıştı. Sarı kart işte bu pozisyonda Ozan'a çıktı.

0: Bastoni kullanıyor. Ruggeri. Bastoni. Fagioli. Fratesi bıraktı. Cambiaggi gidiyor. Cambiaggi vurdu. Alta ikinci hamleyi yaptı bir kez. Kayode gelmişti. 72. dakikayı artık geride bırakıyoruz. 4-1 önde olan İtalyanlar yine tehlikeli geldi. İsmail yerden Kerem'e, Kerem'den Arda'ya, sağdan Oğuz destek verdi. Solda Barış, Barış Alper, Barış, Barış Alper bıraktı. Kime bıraktı? Tonali'ye. Eren, Abdülkerim, Abdülkerim, Arda, İsmail, Ozan, Zeki, Zeki'den Oğuz Aydın'a doğru, Oğuz, Zeki koşu yaptı, Oğuz'dan şimdi İsmail'e, İsmail yüksek, ara pası denemesi başarılı değil. Oyun o taraf Eren.
1: Oyunda bir çeşitliliğimiz olmalı. Anlatabiliyor muyum? Tek Barış buluştuğu zaman bir tehlike varmış gibi. Oyunda bir çeşitlilik olmalı. Anlatabiliyor muyum? Yani rakibe tehdit oluşturmak için başka varyasyonlar yapmalısınız. Sadece tek tip, sadece Barış'ın gittiği değil. Orada işte çoğalmalıyız. Orada baskı kurmalıyız. Kaptırdığımız topu hemen müdahale etmeliyiz. Ne bileyim, şut denemeliyiz. Ortalara 1 ve 2 düzlüğe iyi paylaşmalıyız.
0: Arda yerde kalmıştı. Yeniden hareketlendirdik oyunu. Eren. Abdülkerim yerden. İsmail. İsmail yüksek. Döndü geriye. Abdülkerim sekti. Kayode yetişir mi? Taca çıkmadan top yine bizde. Salih Özcan. Abdülkerim yeniden. Eren bıraktı. İsmail, Kerem. Kerem Aktürkoğlu. Kerem yerden, kimse yok. Ciğeri karşıladı. Faul bizim. Hemen kullandık. İsmail güzel sıyrıldı. Arda. Arda'dan sağ tarafa Oğuz. Oğuz Aydın. Taç biz kullanacağız. Demiregi'yi kenarda görüyorum. İtalyanlardan da iki oyuncu var.
1: Yalnız İsmail ile Kerem'in girmesi biraz hareketlendirdi bizi. Değil mi Önder?
0: Pio Esposito çıkıyor. Scamacca giriyor. Faglioli çıktı. Romano da oyunda.

0: İtalya'da milli takımımızda da Salih'in yerine Demir Ege girdi. Demir 76. dakika. Barış. Yerde kaldı Barış. Michael Oliver kale vuruşu kullanılsın dedi. Kendinden son derece emin bir ifadeyle.
1: Evet.
0: Pozisyon bu hocam.
1: Evet, pozisyonu.
0: Jerry Cambiaggi'ye doğru zeki vurdu. İsmail yüksek, iyi sıyrıldı. İsmail açtı önünü, vuramadı. Biraz da yere takıldı ayağı. Şimdi Kerem Aktürkoğlu. Kerem o vuruşları iyi yapar. Savunmadan sekti top. Köşe vuruşu kullanacağız. Yani hiç olmazsa farkı azaltmak, hiç olmazsa yani oyuna doğru bir şeyler koymak lazım. Yani
1: aynen katılıyorum. Yani bırakmamak, pes etmemek evet. Lazım. Futbol bu. 3 dakikada 2 gol atarsın. 3 dakikada beraberliği bulursun.
0: Kerem İtalyanlar karşıladı. Dumbia'dan sekti. Oğuz o koşuyor, karşılık verir. Yerde kaldı, faul. Cambiaggi faulü yaptı. Biz kullanacağız. Demir Ege gitti. İsmail Demir Ege. Yani şu anda da öyle bir duruyoruz ki savunmada. Arda. Kerem koşu gösterdi, ona göndermedi. Demir Ege, Arda. Ortada İsmail var. Kerem Aktürkoğlu biraz açtı ayağından. Cambiaggi geriye. Ciğeri en geriye. Donnarumma topa yükseklik kazandırdı. Kaptık topu İsmail yüksek. Barış top istiyor. Kerem 3 kişinin arasında kaldı. Kerem Aktürkoğlu. Şimdi Arda vurdu. Üstten dışarıya out.
1: UEFA'nın hakemlere talimatı var. Kolay penaltı istemiyoruz. Net.
0: Anlaşılan. Hocam bizde başka bir şeyler oluyor ya, o yüzden farklı alışkanlıklarımız var.
1: Yani olabilir ama yani UEFA'nın böyle bir talimatı.
0: Ama bu seviyeleri çıkınca, Avrupa'ya gidince işte başka gerçeklerle yüzleşiyoruz. Kayode. İsmail iki kişinin arasından çıkardı topu. Demir Ege. Sağda Oğuz. Bıraktı Zeki'ye. Oğuz. Demir Ege. Zeki tekrar Demir Ege tıklaz. Demir Ege. Kaptırdı topu. Oyun devam ediyor Arda. Hadi Arda, bir çalım. İkinci hamle Arda. Demir Ege bıraktı. Gol olsun. Gol olsun. Gol olsun. Kerem dışarı gönderdi. Deniz Gül oyuna dahil olacak. Kaçan pozisyon bu.
1: %100.
0: Barış çıkıyor. Yani bir sonraki maçı da düşünmek lazım bir yandan.
1: Evet.
0: Deniz Gül oyunda. Deniz, Arda ve Oğuz. 81. dakikaya girdik. Oğuz Aydın. Oğuz bıraktı Arda. Serilamadı Arda. Zeki şimdi. Yerde kalıyor Zeki. Michael Oliver son derece sakin kullanın dedi serbest vuruşu. Zeki kalkamadı yalnız.
1: Arda'nın yaptığı işler çok güzel işler değil mi? Büyük maçlar büyük oyunculara ihtiyaç duyuyor yandır.
0: İşte o Arda aldı şimdi. Oğuz'la oynadı. Oğuz çevirdi. Eren Zeki'ye bıraktı. Zeki döndü geriye. Altay. Oynayın diyor Michael Oliver. Dumbia yerde kalmıştı. Arda. Sınırlamadı Arda. Faul. Dumbia yerde. Bir değişiklik daha olacak. Di Lorenzo oyuna dahil olacak İtalya'da. Fratesi'nin yerine Di Lorenzo oyunda.
1: Sağ tarafa alıyor defans.
0: Geçen maçta ilk 11'deydi Di Lorenzo Belçika maçında. Dumbia. Kerim topu dışarı gönderdi. 83. dakika değerli futbol severler. 4 önde İtalya, 9 Bastoni, 22 Fratesi, 27 Kayode, 50 Pio Esposito. Bizim golümüz 47'de Barış Alper'den geldi. Ujeri yerden Kamyaci'ye doğru, kademede Zeki var. Demir Ege, İsmail Yüksek, İsmail. Yerleşti İtalyanlar. Arda. Arda Güler. İsmail Yüksek. Kaptırdı. Tonali bıraktı. Kamyaci. Tekrar Tonali'ye doğru. Ozan ayakta kaldı. Altay. Bastoni karşıladı. Demir Ege. Çizgide Oğuz. 84. dakika. Oğuz ayak koyan Bastoni. Köşe vuruşu bizim. Arda gidiyor köşe vuruşunu kullanmaya. Oğuz Zeki'ye doğru. Arda. Arda'nın ortası sekti. Donnarumma çıktı. Kısa bir yumruk. Yarı sahamızda sadece Altay var. Eren Elmalı çizgide Kerem Aktürkoğlu. Ozan bıraktı. İsmail Yüksek'e doğru. Şimdi Arda aldı. Arda'nın pası Deniz'in biraz uzağına düştü. Kale vuruşunu kullanın dedi Michael Oliver.
1: Çok da iyi topa vurmasına rağmen bugün pek kullanmıyor şutları Arda. Halbuki o mesafeye de girdi.
0: Onun da çok morali bozuldu.
1: Ama buna rağmen ama iştahlı oynuyor, devam ediyor. Oynatmaya da çalışıyor ama kolay da değil onun altından kalkmak
0: değil,
1: tabii.
0: Değil.
1: Buna rağmen yine çabalıyor yani. En çok çabalayanlardan bir tanesi o. Çabaladığı gibi bir de tabii oynadığı zaman oynatıyor da. Rakibi de elemine ediyor.
0: İsmail bıraktı Eren'e doğru. Sağda çok ağırlaştı bu arada.
1: Evet.
0: Abdülkerim. Demir Ege sol tarafa. İsmail Yüksek orada. Sağda bir boşluk orada. Oğuz Aydın. Oğuz Aydın'ın pası Arda'ya. Arda Güler. Çok güzel bir topuk pası. Oğuz vurdu. Savunma kapattı. Daha doğrusu vuramadı Oğuz.
1: Evet.
0: Keşke ısıtlanmasa Altay.
1: Altay değil. Üzerinde ayıldızı taşıyan hiç kimse ne yuhalanmaya ne

0: katlanmaya layık değildir. Üzerinde ay yıldız var çünkü.
1: Hakan'ın pası. Bir kez daha Oğuz yerden. Donnarumma. Köşe vuruşunu kullanacağız.
0: Bu ara Arda Şov var.
1: Arda inisiyatifi ele aldı ama.
0: Müthiş oynuyor.
1: Sekti top. Arda vurdu. Savunmadan geri geldi. Kaydan yereyim Elmalı'ya. Abdülkerim geriye dönüyor. Savunma güvenliğinde artık ikinci plana bıraktık. Demir Ege, Zeki. Şimdi Ozan geldi geriye doğru. Arda alkış alıyor. Bursa taraftarından, Bursa seyircisinden. İsmail Yüksek. İsmail Yüksek. Sıyrıldı İsmail. Yerden. Yani olmayınca da olmuyor. Eren dokunamadı. Atak tazeleyeceğiz. Bir ortada Donnarumma yumrukladı. Zeki pasını verdi Oğuz'a. Ondan Arda'ya. Arda. Sağda öyle bir kaygan, öyle bir sıkıntılı ki. Arda kalktı. Topu istedi, aldı. Pasını da verdi. Ucieri girdi araya. İsmail. Ucieri çevirdi. Ozan. Skamarka yanındaydı. Demir Ege. Pek de riskli hareketler yapmamak lazım orada. Taç İtalyanların 88. dakika. Arda, yani son bölümde tek başına direnmeye çalışıyor.
0: Evet. Müthiş paslar atıyor, müthiş alımlar atıyor. Müthiş oynuyor şu anda. Takım da iyi oynuyor oynayınca.
1: Eren sırıldı rakibinden. 88. dakika. Oğuz Aydın koşu gösterdi. Zeki Arda şimdi o koşuya karşılık verdi. Zeki taç, son temas Zeki'den diyor yardımcı. Michael Oliver da ona uydu mu bakalım. Evet. Kullandı Ruggieri. Bastoni çevirdi. Karşılayan Abdülkerim. Eren. İsmail yanına sokuldu Eren Elmalı. Eren. Dumbia peşinde. Zeki. Zeki sağda Oğuz var. Oğuz Aydın. Ciğerinin üzerine gidiyor. Yerden Arda. Arda bıraktı şimdi. İsmail Yüksek. Sağda Oğuz. Ayak koydu Ciğeri. Arda. Arda Güler. Arda bir kez daha deneyecek. Arda pasını verdi İsmail Yüksek. Eren. Eren vurdu, sekti top. Donnarumma. 90. dakikaya girdik değerli futbol severler. Bursa'da aslına bakılırsa bambaşka umutlarla başlamıştık.
0: Evet.
1: Maça ama umduğumuz değil.
0: Çabuk kırıldı oyun.
1: Umduğumuz tamam. Skor bu. 4-1'lik bir skor. Çok erken goller geldi. İlk 27 dakikada 3-0 oldu.
0: Altından da kalkmak kolay olmuyor.
1: Kolay değil tabii. Hele İtalya gibi bir takıma karşı.
0: Evet.
1: 90. dakika gözüm 4. hakemde.
0: 3 mü?
1: Herhalde 2 ya da 3 kaldırız. 3 gibi gördüm hocam şuradan ama. Evet, 90+3 işaret edildi. Kale vuruşu bizim. Hocam, yani bir şöyle bir toparlayalım.
0: Toparlayalım. Şöyle toparlayalım. Kaybettik, evet. İyi de oynamadık, ona da evet.

0: şu anda.
1: Oğuz geliyor bu arada. Oğuz Aydın vurdu. Donnarumma için zor bir top olmadı.
2: Çalışacağız. Genç oyuncularımız var. Tecrübelilerle iyi kaynaşacaklar. Bizim kendi Türk milli takımı gider, dışarıda da başkasını yenebilir. Her yerde herkesi yenebilir. Yendi de zaten. Dolayısıyla bırakmadan, ümitsizliğe kapılmadan en doğruyu oynama adına harekete devam edeceğiz. Başka yapacak bir şey yok. Bugün güzel, iyi bir gün değildi bizim için. Öyle kabul edelim. Daha da farklı olabilirdi bir ara. Bu gerçeğe de kabul edelim. Bu ara 4-3 de olabilirdi, 4-4 de olabilirdi kaçırdığımız gol pozisyonları. Bunu unutmadan hareket edelim.
1: Serbest vuruş İtalyanların artık 90+3'te son 30 saniye. Topun oyunda olmadığı o 3 dakikalık bölümde tamamlanmak üzere. İtalya 4-1 önde. Grupta ilk 3 puanını almış oluyor böylece. İtalyanlar Skanaka bıraktı. Eren Abdülkerim orada. Demir Ege yerden Deniz'e. Deniz Gül 3 kişinin arasından çıktı. Ters tarafta Oğuz'a. Belki son bir şans mı? Michael Oliver bu maç buraya kadar dedi. İtalya 4-1 kazandı.
2: Şimdi şunu da unutmamak lazım. İki takım direkt gitmiyor mu?
1: Evet.
2: Üçüncü de en iyiler arasında playoff oynuyor. Bunların hepsini yani dikkate almak lazım. Atılan her gol, yenilen her gol çok önemli. Alınan puan, verilen puanlar çok önemli. Bunların hepsini dikkate alarak bu turnuvanın sonuna kadar ki 4 maçımızı üst üste oynayacağız. İçeri dışarı demeden en yüksek puanı almak için bugünü çabuk unutmak lazım.
1: Evet, bugünün özeti bugünü çabuk unutmak lazım.

0: الزعفار. Aspor Spor Kanalı.
1: Genel izleyici için uygundur.

1915-16 sezonu öncesinde iki büyük kulüp, iki ayrı İstanbul Ligi'nin şampiyonları Fenerbahçe ve Galatasaray 1915'in en büyüğünü belirlemek için karşı karşıya geldi. Tarihler 11 Şubat 1916'yı gösteriyordu. İki dev, Fuat Üstü Kayaca'nın yönettiği mücadelede Papaz'ın çayırında kozlarını paylaştı. Fenerbahçe rakibini Sait Selahattin Cihanoğlu'nun 2, Galip Kulaksızoğlu'nun 1 golüyle 3-1 mağlup ederek Şild'in ebedi sahibi oldu. 1915

1916 sezonu Cuma Ligi organizasyonunun ilk dönemiydi. Galatasaray, Fenerbahçe, Altın Ordu İdman Yurdu, Üsküdar Anadolu, Süleymaniye ve Anadolu Hisarı İdman Yurdu 6 takımlı ligde mücadele etti. 1915 sezonu finalinde Fenerbahçe'ye 3-1 kaybeden Galatasaray, büyük çekişmeye sahne olan sezonda rakibini geçerek rövanşı almış oldu. Sarı Kırmızılılar sezonu 24 puanlı Fenerbahçe'nin 1 puan üstünde bitirerek şampiyon tamamladı. 1916-17 sezonu öncesinde Fenerbahçe Altın Ordu İdman Yurdu'ndan büyük bir darbe yedi. Talat Paşa'yı başkanlığa getiren ve sırtını siyasi otoriteye dayayan Altın Ordu İdman Yurdu, aralarında Otomobil Nuri ve Bekir gibi önemli isimlerin de bulunduğu 7 Fenerbahçeli futbolcuyu kadrosuna katarak Sarı Lacivertli takımı epey zor durumda bıraktı. İki ekibin ligdeki ilk karşılaşması büyük merakla bekleniyordu. Fenerbahçe 14-15 yaşında gençlerin forma şansı bulduğu takımıyla şampiyonluğun tartışmasız favorisi Altın Ordu İdman Yurdu karşısında tarih yazdı. Sarı Lacivertli ekip ilk başlarına çıkan Zeki Rıza Sporal ve Alaaddin Baydar'ın 3'er gol attığı maçta rakibini 7-0 mağlup etmeyi başardı. Tecrübeli yıldızlarını rakibine kaptıran Fenerbahçe'de ilerleyen dönemde efsane mertebesine ulaşacak gençlerin önü açılmış oldu. Birinci Dünya Savaşı sebebiyle dünyada spor çok büyük sekteye uğradı. 1916'da Berlin'de düzenlenmesi planlanan yaz olimpiyatları iptal edilirken Avrupa Futbol Ligleri de oynanamadı. Bisiklette Fransa ve İtalya turları da tıpkı 1915'te olduğu gibi düzenlenemedi. ...1916... Güney Amerika futbolu için büyük öneme sahipti. Güney Amerika Futbol Federasyonu, CONMEBOL, 9 Temmuz 1916'da Brezilya, Arjantin, Şili ve Uruguay'ın üyelikleriyle kuruldu. CONMEBOL'un ilk başkanı ise Uruguaylı Hector Rivadavia Gomez oldu. İki dönem Uruguay Futbol Federasyonu başkanlığı da yapan Gomez, Copa Amerika'nın da fikir babasıydı. Teniste sadece Amerika Açık organizasyonu gerçekleştirilirken erkeklerde zafer geçen yılın şampiyonu Bill Johnston'ı 3-2 yenen Richard Norris Williams'ın oldu. Williams organizasyonu 1914'ten sonra ikinci kez kazanırken tek erkeklerde kariyer zirvesini yaşamış oldu. Bayanlarda ise tıpkı 1915'te olduğu gibi kazanan Mallory oldu. Norveçli raket Lewis Hammond Raymond'ı 6-0 ve 6-1'lik 2 sette geçerken pek zorlanmadı. Amerika Birleşik Devletleri'nde beyzbolda Red Sox fırtınası devam etti. Boston ekibi final serisinde Brooklyn Robins'ı 4-1 ile geçerek üst üste ikinci şampiyonluğunu elde etti.

boksta dünya ağır siklet şampiyonu Jess Willard olurken, hafif ağır siklette Jack Dillon'ı 12 round sonunda deviren Batlink Levinsky kemerin sahibi oldu.

Golf'te tek büyük organizasyon Amerika'ya çıktı. Organizasyonu şampiyonlukla tamamlayan Chick Evans, profesyonel turnuvalarda ilk ve tek zaferini elde etti.

Yeni Türkiye Cumhuriyeti, Kurtuluş Savaşı sonrasında diplomatik yalnızlıktan kurtulma ve tanınma mücadelesi verirken, olimpiyatların iyi bir propaganda aracı olacağını görmüş ve oyunlara katılım için hazırlıklarını 1922 yılında başlatmıştı. Türkiye Milli Olimpiyat Cemiyeti'nin Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı ile yaptığı işbirliği sayesinde Paris Olimpiyat Oyunları Komitesi 1924 Olimpiyatlarına Türk sporcuların katılımı için resmi davetini Olimpiyat Komitesi'nin Türkiye temsilcisi Selim Sırrı Tarcan'a 20 Şubat 1923 tarihli yazıyla bildirdi. Bu davetten sonra artık sıra olimpiyat oyunlarında yarışacak sporcuların belirlenmesi ve hazırlıkların eksiksiz olarak yürütülmesine gelmişti. Savaştan tüm kaynaklarını tüketerek çıkan yeni Türk Devleti'nin olimpiyatları finanse etmesi önemli bir sorundu. Özellikle günler geçip olimpiyatlar yaklaşmaya başlayınca öncelikle mali ve idari konuların çözümü önem kazanmaya başladı. Yaklaşık 50 kişilik bir heyetle Paris'e gidip gelme, orada haftalarca kalma, sporcuların hazırlanması ve ihtiyaç duyulacak teçhizatın sağlanması ciddi bir bütçe gerektiriyordu. Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'nın başkanı Ali Sami Bey, dönemin hükümetine yaptığı başvuruda Paris'te yapılacak olimpiyatlara Türk sporcularına yakışır şekilde katılımın temin edilmesi için yoğun bir hazırlık dönemi gerektiğini belirterek destek istemişti. 1924 Olimpiyat Oyunları'nın finansmanı için hükümetin 17 bin lirası acil olmak üzere 27 bin liralık finansman bulması gerekiyordu. Ülke yeni anayasa hazırlıkları, ordunun siyasetten ayrılması, mübadele çalışmaları ve demiryolu atılımı gibi çok önemli konularla meşgul olmasına rağmen, başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere dönemin ileri gelenleri, Paris'teki oyunlara katılma ve sporun ülkenin her tarafında gelişmesini sağlamak adına desteklerini esirgemediler. İlk olarak Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'nın kamu yararına çalışan bir dernek olduğu, 16 Ocak 1924 tarih ve 170 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kabul edildi. Aynı gün Bakanlar Kurulu olimpiyatlar için kullanılacak 17 bin liranın bu cemiyete verilmesini kararlaştırdı. Paranın 6 bin lirasını futbolcu, güreşçi ve atletleri yetiştirmek için yurt dışından getirilecek 3 antrenöre verilmesi, 2 bin liranın bilimsel içerikli spor eserlerinin basılmasına ayrılması, 4 bin lirasının eğitim için gereken araç gerecin alınmasına harcanması, geri kalan 5 bin liranın ise olimpiyata katılmak üzere gidecek sporcuların Paris'teki yiyecek ve barınma gibi masraflarını karşılamak üzere tahsis edilmesi öngörüldü. Olimpiyat bütçesi 10 Şubat 1924 tarihinde İdman Cemiyetleri İttifakı'na teslim edildi. Ayrıca uluslararası müsabakalara katılma ve sporun teşviki için spor teşkilatlarına verilmek üzere bütçeden yıllık 50 bin liralık bir ödenek ayrılması da benimsendi. 5 milyon 220 bin lira olan 1924 yılı bütçesinden 50 bin liranın tahsisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 17 Nisan 1924 tarihli toplantısında kabul edildi ve yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sporcuya sporun gelişmesi ve yaygınlaşmasına verdiği önemi bu kanunla ortaya koymuş oldu. Hükümetin olimpiyatlara katılımı desteklemesiyle birlikte sporcuların eğitimi için antrenör bulma arayışı da başladı. Türkiye, savaş sonrasının kısıtlı kaynaklarına rağmen büyük bir özveriyle ödenek ayırarak futbol, güreş, atletizm, eskrim ve bisiklet dallarında 40 sporcusunu Paris'e göndermek için hazırlıklara başladı. Bu amaçla 6 aylık sözleşme ile İskoç Billy Hunter futbol takımının antrenörlüğüne,

0: Macar Raul Peter güreş antrenörlüğüne, Amerika'nın en iyi antrenörlerinden biri olan Tobin de atletizm takımının antrenörlüğüne getirildi. Birkaç aylık kısa bir hazırlık döneminin sonrasında ilk kafle 8 Mayıs 1924 tarihinde büyük bir kalabalık tarafından törenle uğurlanarak deniz yoluyla Marsilya üzerinden Paris'e gitti. İkinci kaflemiz ise 27 Haziran'da İstanbul'dan Paris'e gitmek için trenle yola çıktı. Türk kaflesine Paris'te Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Pierre de Coubertin'le Fransız Olimpiyat Komitesi Başkanı Clary karşıladı ve olimpiyatlara ilk kez katılan Türkiye için hoş geldiniz töreni yapıldı. Paris Olimpiyat Oyunları 4 Mayıs 1924'te futbol müsabakalarıyla başladı. Ev sahibi Fransa, 60 bin seyirci kapasiteli Stade de Colombes'u olimpiyatların açılış ve kapanış törenlerine ev sahipliği yapması için inşa etmişti.
1: By 1924 in Paris, the Olympic Games had established themselves as the world's most important sporting event.
0: Türkiye, 44 ülkeden 135'i kadın, 2954'ü erkek olmak üzere 3089 sporcunun katıldığı olimpiyatlarda 40 erkek sporcuyla yer aldı ve yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kez katıldığı olimpiyat oyunlarında Türk bayrağı diğer ülkelerle birlikte olimpiyat stadında ilk kez gönderi çekildi. ...1924 Paris Olimpiyatları oldukça uzun süreli bir programla 4 Mayıs 1924'ten 27 Temmuz 1924 tarihine kadar yaklaşık 3 ay sürdü. Oyunlarda Amerikalı sporcular ön plana çıkarken Türk milli takımı kayda değer bir başarı elde edememişti. Ancak Kurtuluş Savaşı'na yeni çıkmış Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyanın en önemli spor organizasyonunda tarihinde ilk defa yer alması Türk halkı için moral kaynağı olmuş, Türk bayrağının ve yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyaya tanıtıldığı düşüncesi halka moral vermişti. Türkiye için tarihi önemi olan Paris 1924'ün yıldızı ise Fin atlet Paavo Nurmi'ydi. 1920'nin 3 madalyalı yıldızı Nurmi, Paris'e de 3'ü bireysel, ikisi takım olarak kazanılmış 5 altın madalyayla damga vurmuştu. Paris'te uzun atlamada altın kazanan Amerikalı atlet William Hubbard ise olimpiyat oyunlarında bireysel bir müsabakada altın madalyanın sahibi olan ilk siyahi atlet olarak adını tarihe yazdırdı. 1924 Paris Olimpiyat Oyunları'nın bir başka özelliği de birkaç yıl sonra Tarzan rolüyle herkesin sevgilisi olacak Birleşik Amerikalı aktör Johnny Weissmuller'in de sporcular arasında yer almasıydı. Weissmuller yüzmede 3 altın ve su topu takımıyla da bir bronz madalya kazanarak beyaz perdeden önce spor alanında ün kazanmıştı.

Paris 1924'ün özel yeri bununla da sınırlı kalmadı. İngiliz milli takımıyla yarışmalara katılan iki atletin hikayesi 1981 yılında Charles of Fire isimli filme konu olacak ve film aynı yıl en iyi film Oscar'ını alacaktı. Oyunlarda altın madalya kazanan atletizm takımının önemli isimlerinden koyu protestan Eric Liddell'la Yahudi asıllı Harold Abrahams'ın takımdaşlık ve olimpiyat ruhu içinde ön yargılarını aşmaya çalışmaları Hugh Hudson'ın yönettiği Charles of Fire filmine Oscar kazandırmış ve Paris Olimpiyatları filmin önemli unsurlarından biri olarak işlenmişti.

Bu arada filme konu olan Harold 100 metreyi 10.06 ile koşarak olimpiyatlarda altın kazanan ilk Avrupalı atlet olarak tarihe geçmişti.

Paris oyunlarına 1000 gazeteci izledi. Atletizm müsabakaları sırasında hava sıcaklığı zaman zaman 45 dereceye kadar çıkmasına rağmen 7 dünya rekoru kırıldı. Tenis uzun bir süre içinde son kez oyunların programına alındı ve bu spor 64 yıl sonra 1988 Seul Olimpiyatına kadar bir daha olimpiyatlarda şans bulamadı. Paris Olimpiyatlarına katılan 44 ülkeden 27'si madalya kazandı. Amerika 45 altın, 27 gümüş, 27 bronz, toplam 99 madalyayla birinci olurken, madalya sıralamasında Finlandiya ikinci, Fransa ise üçüncülüğü elde etti. 1924 yılının spor olaylarına Paris'teki olimpiyat oyunları damga vursa da elbette kayda değer başka gelişmeler de yaşanmıştı. Paris'te Çekoslovakya'ya 5-2 yenilerek elenen Türk milli futbol takımı, olimpiyat dönüşünde Türk futbol tarihine Şimal Turnuvası adıyla geçen ve İskandinav ülkelerine kadar uzanan bir geziye çıkmış ve burada elde ettiği galibiyetlerle dikkatleri çekerek olimpiyatlarda yaşattığı üzüntüyü telafi etmişti. Helsinki'de Finlandiya'yı 4-2, Tallinn'de Estonya'yı 4-1 ve Riga'da Litvanya'yı 3-1 yenen milli takımın başarıları dönemin gazetelerinde geniş şekilde yer bulmuştu. Bu arada dönemin Futbol Federasyonu Paris oyunlarından hemen sonra Temmuz ayı içinde bir İstanbul şampiyonası organize etmeyi kararlaştırmıştı. Amaç 29 Ağustos 1924 günü Ankara'da düzenlenecek yeni cumhuriyetin ilk spor kongresi nedeniyle organize edilecek Türkiye şampiyonasında İstanbul'u temsil edecek takımların belirlemekti. Ne var ki zaman çok kısaydı ve organizasyon takvimi aceleye gelmişti. Bu ortamda Galatasaray ile Beşiktaş finale kadar gelmiş ve 22 Ağustos 1924 Cuma günü Taksim Stadı'nda oynanan finalde Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Beşiktaş, tarihinin ilk İstanbul şampiyonluğunu kazanmıştı. Beşiktaş şampiyon olmuştu. Ancak İstanbul Şampiyonası'nın yarı finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve mücadele 2-2 devam ederken yaşanan olaylar, Sarı Lacivertli kulüple federasyonun arasının açılmasına neden olmuştu. Karşılaşmanın bitimine bir dakika kala hakemin Fenerbahçe kalecisi Şekip Bey'i ihraç etmesiyle seyircilerin sahaya girmesi üzerine maç tatil edilmişti. Federasyon önce maçın kalan bir dakikasının oynanması, eşitlik bozulmazsa ikinci bir maç yapılması yönünde görüş bildirmiş. Ne var ki mücadelenin hakemi Haçapulo Efendi'nin kırmızı kartla birlikte Fenerbahçe aleyhine bir de penaltı kararı verdiğini açıklaması üzerine kargaşa iyice büyümüştü. Fenerbahçe maça çıkmayınca Galatasaraylı Mithat Ertuğ'un boş Fenerbahçe kalesine attığı penaltı golüyle sarı-kırmızılı takımın maçı 3-2 kazandığı ilan edilince Sarı Lacivertli kulüple Futbol Federasyonu'nun arası iyice gerilmişti.

gerçekleşti. Bu ortamda 15 bölge şampiyonunun katıldığı ilk Türkiye şampiyonası Ağustos ayının sonunda Eskişehir'de yapıldı ve Bahriye takımını 1-0 yenen Harbiye Talimgah takımı ilk Türkiye şampiyonu olmayı başardı. İstanbul şampiyonu Beşiktaş ise üçüncülüğü elde etti.

0: Şu sıra Türk milli takımı özel bir organizasyon için Sovyetler Birliği'ne gitme kararı aldı. Ancak Futbol Federasyonu'nun ciddi cezalar vereceğini bildirmesine rağmen Fenerbahçe yaşanan gerilim nedeniyle oyuncularını milli takıma göndermeme kararı almıştı. Türk milli takımı 16 Ekim 1924 günü Kızılyıldız Stadı'nın buzda kaplı zemininde Sovyet takımıyla yaptığı maça Fenerbahçeli futbolculardan yoksun olarak çıkmış ve mücadeleyi 3-0 kaybetmişti. 1924 yılı Türkiye'de atletizm tarihinde ilk şampiyonanın düzenlediği yıl olarak da dikkati çeker. Eskişehir'de düzenlenen yarışmalar pist olmadığından toprak sahada gerçekleşmiş, 100, 200, 400 ve 800 metre yarışlarıyla uzun atlama, yüksek atlama ve disk atma dalında müsabakalar yapılırken 4x100 metre bayrak yarışını da Galatasaray takımı kazanmıştı. İstanbul'un işgal yıllarında yabancı askerlerin yaptıkları karşılaşmalarla tanınan ve hızla yayılan boks sporu için dönüm noktası da Türkiye Boks Federasyonu'nun 1924 yılında kurulması oldu. Başkanlığa getirilen Eşref Şefik hemen Uluslararası Amatör Boks Birliği üyeliğine kabul için hazırlıklara girişirken sadece amatör boksa izin verilmiş, ferdi ve kulüpler arası şampiyonalar düzenlemek için de çalışmalar başlamıştı. Ülkemizde bunlar yaşanırken dünya sporunda da 3 ay boyunca devam eden olimpiyat oyunları sportif arenadaki en önemli gündem maddesiydi. Bununla birlikte futbol yine geniş kitlelerin ilgisini çekmekteydi. Düzenlilikleri olan ülkelerden İngiltere'de Huddersfield Town 57 puanla şampiyonluğa ulaşırken FA Cup'ı Wembley'deki finalde Aston Villa'yı 2-0 mağlup eden Newcastle kazandı. Almanya'da ise şampiyonluğa ulaşan takım Nürnberg'ti. Bu arada Türk-Yunan mübadelesi sırasında İstanbul'dan Atina'ya göç eden Rumlar 13 Nisan 1924'te Yunanca'da Birleşik İstanbul Spor Kulübü anlamına gelen AEK adıyla bir kulüp kurdular. Kulübün renkleri Beyoğlu Spor'un renkleri olan sarı-siyah, sembolü ise çift başlı Hitit Kartalı olmuştu. Profesyonel boksta Jack Dempsey, dünya ağırlıkta şampiyonu unvanını korurken
1: Dempsey knocks him down a third time. Triple takes a one count. Three knockdowns by Dempsey in the first round, not even half over.
0: İtalyan asıllı Birleşik Amerikalı hafif siklet şampiyonu Johnny Dandy, Haziran 1924'te Steve Sullivan'a karşı yaptığı maçta unvanını kaybetti. Bu mağlubiyet 1910'dan 1932 yılına kadar tam 22 yıl boyunca ringlerde kalan Dandy'nin kariyerindeki yükselişin de sonu oldu. Aynı yıl tenis dünyasının 1877'den beri devam eden en eski ve en prestijli turnuvası Wimbledon'a çıktı. Tek erkeklerde vatandaşı Rin Lacoste'u 3-2 yenen Fransız Jean Borotro şampiyon olurken
2: for 6 years each was world champion twice and the greatest showman of them all was and still is Jean Borotro.
0: Kadınlarda Birleşik Amerikalı Helen Willis'ı 2-1 mağlup eden İngiliz Caitlin McCain Wimbledon'ı kazanmayı başardı. McCain kariyerindeki 5 madalyayla halen en fazla olimpiyat madalyası kazanan kadın tenisçi konumundadır. Erkeklerde finale oynayan Borotro ve Lacoste vatandaşları Henry Cohe ve Jack Bronio ile birlikte 1920'li yıllara damga vuran ve tenis dünyasının 4 silahşörleri diye anılan isimler olarak bu sporda bir döneme damgalarını vuran isimlerdir.

0: Bu ülke sadece futbol oynamaz. Bu ülke futbolu yaşar. Türkiye'de futbol bir oyundan fazlasıdır. Tribünde başlar, sahada hayat bulur. Milyonlarca yürek tek bir tutku. Son düdükte ya sevinç ya da gözyaşı. Rekabet burada serttir. Ama sevda ölene kadar. Türkiye'nin futbolu tüm heyecanı, tüm gerilimi tarihi anlarıyla bu ekranda. Futbol burada yaşanır. Burası A-Spor. Burada kaybeden olmaz.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: ve ışık gösterisi Wembley'de. Ortam daha da ısınmaya başladı değerli izleyiciler. Son Dünya Kupası sahibi İspanya'yı ağırlayacak İngiltere. Ferran Torres. Avrupa futbolunun, hatta dünya futbolunun diyelim, iki büyüğü karşı karşıya. İlk düdük geldi Davide Massa'dan. İspanyollar başladı zorlu mücadeleye. İyi seyirler. Dani Olmo. Unai Simon bıraktı Laporta. Kukureya. Baskı geldi Saka'dan. Tak İspanya'nın. Tuhel ekranlarınızda, İngiltere teknik direktörü. Bir tarafta geleneği, temposu ve yıldızlarıyla İngiltere. Diğer tarafta son yıllarda oyuna yön veren Avrupa ve Dünya şampiyonu İspanya. İki farklı futbol kültürü, iki güçlü jenerasyon. Ve tabii ki yüksek bir beklenti var bu maça dair yine bu akşam değerli izleyiciler. Laporte, Kukureya, Williams, taç İspanya'nın yine. Kuansa kendilerinin kullanmasını bekledi. Luis de la Fuente ekranlarınızda. İspanya'nın başarılı teknik adamı, Uluslar Ligi'ni 2023'te kazandı. 2025'te de penaltılarla Portekiz'e kaybettiler. Onu da kazanıyorlar evet, neredeyse. Ezri Konsa, Aston Villa'dan Arsenal'a transfer oldu o da. Mark Gay'i bıraktı. O'Reilly tekrar Gay'i, iki City'li, Manchester City'li top kaybı geldi şimdi Yamal. Gole gidiyor Yamal ve gol! Lamine Yamal! Neler oluyor? Henüz ikinci dakika, İspanya öne geçti Wembley'de. Lamine Yamal! Büyük bir şok yaşanıyor.
1: Çok büyük bir
0: soğuk duş.
1: Hata. Şimdi tabii yani Barcelona'nın o kadar İspanya'nın o kadar büyük özellikleri var ki. Hücum pres var, orta alan presi var.
0: Kabus gibi başlangıç. En istenmeyecek senaryo belki de İspanya karşısında. Mark Gay'i burada Yamal'ı fark etmedi. Çok sinsice geldi peşinden. Topu kaptı. Dengesini kaybetmesine rağmen düşerken gol vuruşunu yaptı Lamine Yamal. Dünya futbolunun wonderkid'i sahnede ayak içiyle köşeye iyi bıraktı. Trafford ilk resmi maçında henüz ikinci dakikada topu ağlarında gördü.
1: Kaleci güzel bir hamle yaptı ama o kadar iyi vurdu ki.
0: Bir de Gay'in bir şarjı var orada. Evet. Hani rahat vurdurmuyor. Düşerken o vuruşu yine yapmayı başardı. Wembley'de bir anda bir sessizlik oldu şu anda. İngilizlerin gürültüsü tekrar duyulacak mı bakalım. Laporte, Rodri. Ön alan baskısı var İngilizlerden. Unai Simon. Laporte tekrar. Rodri'den Kukureya'ya. Pas bağlantısını Rodri sağlıyor. Devamını getiremedi Dani Olmo. Tuhel bir hayli sakin. Mark Gay'in büyük hatası. Manchester City'li oyuncu. Lamine Yamal'a topu kaybetti ve bu hatası pahalıya mal oldu onlara. Artık ayağında çok fazla top tutmaz herhalde Mangi'yi. Kuansa, Bellingham. Sol tarafa doğru güzel bir top attı. O'Reilly şimdi aldı topu. O'Reilly'nin ortası, Eric Garcia'dan dışarı gitti top. O'Reilly tekrar. Mark Gay'i. Yamal'da La Liga'da ilk 7 haftada 7 gol attı, 4 asist yaptı. Ruslar Ligi'nde de hesabı açtı.
1: Geriden prese karşı oyun kurup da, yani herkes tedirgin etmeyecek taraftarlarını, tek takım İspanya'dır dünyada.
0: Kesinlikle. Kubarsi. Yamal tekrar. Şimdi topu aldı Gordon. Anthony Gordon ceza sahası içinde. Gordon çevirdi ortaya Unai Simon. İkinci hamlede sahip oldu topa. Bu arada tabii bize verilen kadroda Eric Garcia yazıyordu ama Mark Pubil ilk 11'de başladı. Onu düzeltmiş olalım değerli izleyiciler. İlk açıklanan kadroda Eric Garcia vardı. Mark Pubil oynuyor sağ bekte İspanya'nın.

topic. Rodri tekrar oyunu kuracak İspanya'da bir kez daha. Onun sakatlığı döneminde Manchester City'nin de ne kadar bocaladığını hatırlıyoruz Premier Lig'de. Sol dizinde bir sakatlık yaşadığı için ısınma sırasında Eric Garcia kadrodan çıkarıldı. Mark Pubil başladı 11'de İspanya'da değerli izleyiciler. Anderson. Hata geldi şimdi. Kukureya. Kukureya savunmadan müdahale var. Köşe.

0: vuruşu kullanacak. İspanya hata Luis Scali'den geldi.
1: Yine önde baskıyla kazanılan bir top.
0: Evet, Luis Scali hiç bakmadan Kuan sağa doğru döndü. Kukureya yine orada bir fırsat kolladı İspanyollar.
1: Ponsa iyi oyaladı. İyi alan kapattı son pozisyonda. Kukureya.
0: Gelişine Lamine Yamal vurdu. Gordon'dan döndü top. Kukureya şimdi. Fabian Ruiz. Fabian Ruiz'in ortası tehlikeli geldi. İkinci gol, aman Allah'ım. Top ağlarda Ferran Torres ama bayrak havada offside. Ya bu offside olsa bile İspanya ikiye atacağının sinyallerini fazlasıyla veriyor şu anda. Evet, kaçamamış Ferran Torres offside'dan.
1: Aslında şey offside değil, öbür arkadaşı bıraksa.
0: Evet, o değil. Harry Kane bozuyor orada offside ama Ferran offside'da. Alanda Fabian Ruiz tekrar yükseltti topu. Williams'ın koş yoluna doğru. Ponsa, Williams'ın faulü var. Bir hata mı? Hayır, yetişti Ponsa. Onu düşünmemişti halbuki Trafford. Ponsa ile oynamıştı. Mark Gehi, yine müthiş bir baskı var ön alanda. Oradan çıkmayı şimdilik başardılar. O'Reilly. Harry Kane. Bellingham istedi. O daha sağ tarafa doğru yükseltti topu. Ponsa. Şimdi Saka. Beraberlik golü için geldi İngilizler. Ceza sahası içi. Bellingham topu pası. Rodri. Doğru zamanda doğru yerde iyi bir konum aldı ceza sahası içinde. Olmoya faul yaptı O'Reilly. Biraz da taktiksel bir faul. Görev bölgesinden bir hayli uzakta kaldı O'Reilly. Kubil. Barsi'den Laporta. Şimdi Kukureya. Puan sahta kaldı top. Luis Kelly. Bu kez verdi Harry Kane'e. Gordon'ın bir koşusu var. Sol taraftaki boşluğa döndü O'Reilly şimdi. Yamal geldi karşısına. Mark Gehi. Organize hücuma döndü İngilizler. Yerleştiler İspanya yarı alanına. Saka. Bellingham. Şimdi Lewis Kelly yerde kaldı. Davide Massa çaldı düdüğü, verdi faulü. İngiltere serbest vuruş kullanacak. Yani Olmo'nun faulü var Lewis Kelly'ye. Maisimon. Baraj istedi. İki kişilik bir baraj. Elvin Tenderson ve Bukayo Saka ikilisi topun arkasında. Kaleye bir hayli uzak bir mesafe. Anderson'ın yüksek topu arka tarafa, Kuansa'ya doğru. Mark Gehi. Hata devam edecek İngiltere'nin. O'Reilly. Anderson. Döndü sağ tarafa şimdi. Bir kez daha yüklenme çabasında İngiltere. Bukayo Saka. Anderson derinlemesine, Saka'yı düşündü. Aldı topu Saka. Saka döndü geriye. Gordon ortayı yaptı. Savunmada karşılayan yine Rodri. İkinci top Anderson'la İngiltere'de, nefis çalım. Anderson Rodri'den döndü yine. Gordon, Williams'tan dışarıda top. Taç İngiltere'nin.

devam ettirdi bu kez. Oyunun sürmesini istedi Davide Massa. Unai Simon. Kubarsi. Uzun oynadı Kubarsi. Gehi. İçit vermedi orada. Ezri Konsa. Konsa. Aldı topu Bellingham. Oynadı Lewis Kelly ile. İyi paslaşmalar Saka. Rodri. Bellingham ayağının dışıyla nefis döndü sağ tarafa. Konsa yerden çıkarttı. Kukureya'dan döndü İngilizler. Oyuna ortak olmaya başladı. Topun hakimiyetini son birkaç dakikadır aldı İngilizler. Gordon şimdi. Lewis Kelly. O'Reilly. Gordon'la oynayamadı. Anderson. Mark Gehi tekrar.

0: Sadan puan saha. Oyununu kabul ettirmeye başladı İngiltere. Anderson atan yönünü çevirdi. Nefis bir top Gordon'a. Gordon'un ortası arka direğe doğru geldi. Saka'dan önce Kukureya'nın müdahalesi. Saka korner bekliyor. Biz pozisyonun tekrarını izleyelim şimdi tekrar. Gordon. Top öyle dışarı gitti. Kukureya'dan çıkmış gözüken o. Ama bir out kararı geldi. Evet. Godwin çeviremedi topu. Bellingham. Godri avantaja bıraktı hakem. Lamine Yamal aldı şimdi. Ferran Torres'in koşusu var. Geri döndü Rodri'ye. Fabian Ruiz, Laporte ve şimdi Kubarsi.
1: Şimdi bir İngiltere iyi bir hareketlenme yaptı 5 dakika.
0: Evet.
1: Etkili de olabilir. Şimdi bak burada İspanya tempoyu kırmak istiyor şimdi. Şu anki
0: soğutacak
1: bölüm o. Tabii.
0: Yamal'da kaldı top. Lamine Yamal. Lamine Yamal, Ferran Torres şimdi. Ferran Torres, gol pozisyonu Torres, kaleci Trafford. Bayrak kalkmadı Ferran Torres için. Karşı karşıya pozisyonda. Trafford geçit vermedi Ferran Torres'e. Evet. Kuansa offside'ı bozuyor burada. Müthiş bir kurtarış. Evet. Çok iyi büyüdü kalesinde Trafford. Ferran Torres'e geçit vermedi. Farkın ikiye çıkmasını engellemeyi başardı. İşler çok daha zor bir hale gelmek üzereydi İngiltere için. Lamine Yamal. Ferran Torres. Yamal tekrar. Kötü bir ilk dokunuş. Açtı ayağından. O'Reilly'ye baskı yapıyor şimdi. Lamine Yamal. O'Reilly. Mark Gehi. Yardıma gelen Elliot Anderson topu o bölgeden çıkarmayı başardı. Ezri Konsa. Konsa.

0: et c'est constant. Kukureya. Zor bir top. Unai Simon. Göğüs kontrolü. Yaylı'yı uzaklaştırmayı da başardı topu.
1: Tutmadı burada. Ama geri pas olmaz öyle. Yani gelişi güzel vuruşlarda.
0: Yine de risk almadı.
1: Risk almadı.
0: Hakemlerin sağ tutumu belli olmaz diye düşünüyorlar herhalde. 17 dakikayı geride bıraktık değerli futbol severler. 1-0 önde. Lamine Yamal'ın ikinci dakikada attığı golle İspanya. Gordon. Sağ tarafa döndü Kuansa, orada Kuansa içerideki Saka'yı düşündü. Dışarıdan çevirdi topu Unai Simon. Köşe vuruşu kazandı İngiltere.

0: beraberlik arayışı sürüyor İngilizlerin. Wembley'de bir fırsat şimdi onlar için. Savunmadan Puansa da geldi. Mark Yehi içeride, Puansa, Kane, Bukayo Saka. Arsenal'da kornerlerden müthiş asistler yaptı. Yükseltti topu. Unai Simon o kalabalık içinde rahat bir şekilde aldı. Hemen yuvarladı topu Fabian Ruiz'e. Hızlı çıkıyor İspanya. Lamine Yamal iyi bir pas veremedi. O'Reilly'den döndü top. Jude Bellingham.
1: Çabuk döndü İngilizler. Korner dönüş.
0: Bellingham. Gordon yakınında. Anderson. Mark Yehi. Ezi Konsan. Saka şimdi. Saka Williams'la mücadelesi yerde kaldı. Tekrar ayağına geldi top. Yine yerde kaldı. Bu kez faulü aldı. Bukayo Saka. İlkinde istediği olmamıştı, evet. Ama kısmet ayağına geldi yine. Serbest vuruş kullanacak İngiltere.
1: Birincide de yokmuş faul yani.
0: Yani abartı.
1: İkinci net faul.
0: Evet. İlkinde yapamadım, ikincide evet. Yapayım dedi Williams da faulü. Evet, 20. dakikanın içindeyiz. Yine bir duran top fırsatı İngiltere için. Bukayo Saka topun arkasında. İçeride 6 arkadaşı var. Bukayo Saka yerden yolladı. Savunmadan döndü top. Yani Olmo'da kaldı. Şimdi hızlı bir şekilde çıkıyor Olmo. Anderson'ın sağından attı, solundan geçti ama yine geldi Anderson karşısına. Ondan Williams'a. Dani Olmo tekrar. Hani Olmo sol kanada doğru. Kukureya yetişti. Tuttu oyun alanında. Ne hayır. Dışarıdan diyor hakem. İkinci dokunuşunda top dışarıdan çevrildi. Luis de la Fuente de hemen orada.

0: 14 sene önce mahallesindeki kafede gazetedeki iş ilanlarına bakarken Luis de la Fuente İspanya'yı Avrupa şampiyonu ve Dünya Kupası'na taşıdı son 2 senede. Bukayo Saka, Kuansa.
1: Kane oyuna dahil olamadı.
0: Olamadı.
1: Orada sıkıştı. Hani böyle orta sahaya gelip duvar olur. Ha.
0: Gordon şimdi. ...2026 sezonunda kulüp ve milli takımında toplam 73 gol attı Erik. İnanılmaz bir sayı. Dünya Kupası'nda da 6 gol attı.
1: Şimdi İngiltere hem skor dezavantajından kurtulmak istiyor. Bir taraftan da tabii iki farka çıkmasın diye düşünüyor. Yani kolay değil.
0: Skelly, Konsa, Kukureya, offside. Bukayo Saka offside'da. %58 ile İngiltere topa daha fazla sahip oluyor. Unai Simon uzun oynadı. Ezri Konsa. Konsa'ya Ferran Torres'ten baskı var. Marquei. Yine risk aldı orada ama çıkmayı başarıyorlar. O'Reilly, Gordon'un koşusu var. Gidemedi Gordon. Kubil'le çarpıştılar. Devam ediyor oyun. Fabian Ruiz. Dani Olmo. Şimdi Rodri. Tekrar Olmo. Kubil'den Kubarsi'ye. Laporte. Dani Olmo aldı. Sağında Lamine Yamal var. Bomboş bir koşu Williams'tan. Offside'daydı, atmadı ona. Lamine Yamal. Yamal içeri kat etti, döndü. Şimdi Kukureya'ya. Saka ile mücadelesinde yerde kaldı Kukureya. Williams. Ferran Torres. Rodri. Yerleştiler İngiltere yarı alanına. Uzun bir süre sonra Fabian Ruiz. Kubarsi. Rodri. Williams. Fabian Ruiz. Ferran Torres. Araya girdi Anderson. Elliot Anderson oynadı. Puan sahla yükleniyor İngiltere şimdi. Ortada Bellingham istedi. Aldı şimdi Jude Bellingham. Düzeltti, soluna çekti. Yerde kaldı Bellingham. Devam dedi Davide Massa. İnandırıcı bulmadı yerde kalışını Bellingham'ın. Lamine Yamal. Olmo. Kubil. Siye baskı Bellingham'dan. Fabian Ruiz, Anderson kapmak üzere neredeyse faul yapıyor devamında. Çok yoğun bir baskı yaptı. Kendi silahıyla vurmak üzereydi İspanya'yı İngilizler. Önalan baskısı çok şiddetli oldu. Fabian Ruiz'in imdadına
1: iyi bir
0: bu faul yetişti
1: ama o da topu o zor durumda iyi sakladı, değil mi?
0: Evet evet. Mark Gey olsaydı. Messi, Yamal, Ferran Torres yaklaşamadı ona. Şimdi Harry Kane topla nadir buluştuğu anlardan biri ve çok kısa sürdü bu an. Sık sık orta alana kadar gelmesi lazım Harry Kane'in topla buluşabilmesi için. Bukayo Saka, Kwanza.
1: Saka'nın da karşısında Kukureya var.
0: Evet. Londra derbilerinde ligde defalarca karşılaştılar. Şimdi Ferran Torres nefis aldı önüne. Ferran Torres. İnanılacak gibi değil. İnanılacak gibi değil. En güzelini yaptı. Belki de daha zor olanını yaptı. Harika bir kontrol. Nefis bir dribling. Ama bu kadar kötü bir vuruşu herhalde hiç kimse beklemiyordu ondan.
1: Hemen oradan iki pasta gole gidiyorlar. Bak şimdi bu kaçan ikinci net pozisyon, evet, değil mi? Birini kaleci

0: İyi top Bellingham'a. Sol taraf açıldı şimdi. O'Reilly yerden çevirdi. Pobil ayak koydu korner.
1: Duran toplar tabii bir gol ümidi.
0: Bir korner daha İngiltere için değerli izleyiciler. ...29. dakikanın içindeyiz. Elliot Anderson topun arkasında. Arka direğe doğru yüksek bir top geldi. Harry Kane'den önce Rodri vurdu kafayı. Ezri Konsa nefis kontrol etti. Bir orta doğundan Elliot Anderson vurdu. Williams'tan döndü. Bir şut daha dışarıya. Bukayo Saka. İyi bir fırsat yakaladı. Top önüne düştü Bukayo Saka'nın. Topun altına çok, çok fazla girdi. İyi bir fırsat aslında. Bayağı bir iyi bir fırsat. Üç golü var bu sezon ligde Bukayo Saka'nın. Williams dokundu. Alamadı. Fabian Ruiz, Anderson bırakmadı. Şimdi Luis Scully ayakta kaldı. Rodri'den sıyrıldı. Luis Scully girdi içeriye. Yerde kaldı. Devam ediyor oyun. Hiç oralı olmadı Davide Massa. Tamamen kayıtsız bu pozisyona. Lamine Yamal. Şimdi Olmo. Olmo yerde. Luis Scully'nin faulü var. Serbest vuruş kullanacak İspanya. İşte Barsi ile girdiği mücadele.
1: Ayağını vuran.
0: Kendisi uzatıyor ayağını Kubarsi'nin önüne doğru.
1: Penaltı almaya çalışıyor.
0: Aynen. Davide Massa tabiri caizse bunları yemez.
1: Bir de kondisyonu çok iyi. Bak pozisyonlara da çok yakın dikkat evet. edersen.
0: Diye güzel yumuşattı topu Anderson'a. Tekrar O'Reilly. Harry Kane. Harry Kane şut pozisyonu bulamadı. Veremedi. Etrafını sardılar hemen.
1: Bomboş arkadaş.
0: İspanya hızlı çıkma çabasında Lamine Yamal. Sakin diyor Yamal. Laporte. Hani Olmo'nun pası geçmedi. Luis Scully. Şimdi Bellingham dribling halinde. Kukureya peşinde. Verdi Saka'ya. Bukayo Saka. Ortayı yaptı Saka. Orada Kubarsi karşıladı. O'Reilly ikinci top yine İngiltere'de. Anderson. Konsa. Kwanza. Saka. Kureya ile oynamak istedi Saka. Evet, döndü şimdi. Saka kaleyi düşündü. Savunmada müdahale Laporte'dan. Köşe vuruşu kazandı İngiltere. Beraberlik golünü arıyor İngiltere. Köşe vuruşu

Üçüncü dakikanın içindeyiz. Henüz isabetli şutu yok İngiltere'nin. Bukayo Saka. Altı arkadaşı içeride. Arka direkte yerde kalan bir oyuncu var. Unai Simon. Gordon yerde kaldı. Unai Simon'da top. Çok sakin bir şekilde arkadaşlarının yerleşmesini bekledi.

0: ayakta başlatacak oradan.
1: Evet, Kubarsi ile oynadı, ondan Pubile. Yamal. Rodri. Çok sakin Rodri. Ayakta kaldı. Oradan topu çıkarttı, döndü Kukure'ye. Williams. Lamine Yamal. Yamal, O'Reilly karşısında. Lamine Yamal, harika pas. Dani Olmo direğin yanından dışarı gitti top. Mükemmel bir pas verdi. Sihirli bir dokunuş Lamine Yamal'dan.
0: Hemen de defansın arkasına biri sarkabiliyor yani.
1: Evet. Zaten onun sarktığını görerek öyle oynadı. Dani Olmo'nun oraya hareketleneceğini gördü. Dar bir açıdan fena da bir şut değil. Direğin hemen yanından dışarı gitti. Korner bekledi ama. Karar out.
0: İngiltere'de mücadele ediyor ama üretemiyor.
1: Evet. Kukureya.
0: Çabuk bir bek.
1: Yani İspanya savunmasının büyük bir hata yapması lazım gol yemesi için. Williams iyi döndü. Kıvansa peşinde Kukure'ye.
0: Sahanın bütününü kullanıyorlar. Geriye, kenarlara.
1: Acele etmiyor. Yani sakin, yerleşerek, yani görerek. Lamine Yamal ayağın dışıyla bu kez yükseltti. Geyiden döndü top. Tekrar Yamal. O'Reilly ve köşe vuruşu kazandı İspanya. Oradan alabileceği en iyi şeyi aldı Lamine Yamal. Son 10 dakikanın içindeyiz ilk yarıda. İkinci dakikada Yamal'ın kaydettiği golle. Mark Gay'in büyük bir hatası sonrası tabii. Bunu da ekleyelim tekrar. 1-0 önde İspanya. Dani Olmo. Kukureya. Williams. Williams. Anderson karşısında. Anderson topu kaptı Williams'tan. Hızlı çıkabilecek mi İngiltere? Gordon'dan iyi dokunuş. Bellingham şimdi. İyi yakaladılar savunmayı. Gordon gole gidiyor. Gordon! Anthony Gordon! İngiltere beraberliği yakaladı. Çok iyi çıktılar. Nefis bir hücum. Anthony Gordon. Uzaktan avladı Unai Simon'u.
0: Çok güzel,
1: biraz daha
0: çok güzel
1: sürer diye bekledik belki ama çok, geri geri koşuyordu Unai Simon.
0: Son
1: yakaladı
0: vuruşta
1: onu.
0: Güzel atağın çıkışı, hızı.
1: İlk isabetli şutunda golü buldu İngiltere böylelikle. Anthony Gordon 1-1'e getirdi skoru değerli izleyiciler. İşte hücumu bir anlamda başlatan oyuncuydu. Nefis dokunuşuyla Bellingham'a. Sonrasında harika bir koşu. Ve işte ceza sahasına girmeden plaseyi yaptı Anthony Gordon. Geri geri koşan Unai Simon'u daha fazla topu sürüp de yerini almasını beklemeden yani, avlamayı başardı. O
0: tek pasta atağı başlatması, sonraki koşusu golüyle tam Gordon'a harika, her yönüyle yazılacak bir gol.
1: Fabian Ruiz ona yetişemedi. Barcelonalı Anthony Gordon İspanya'ya attı golü Wembley'de. Asist Bellingham'dan. Gol Anthony Gordon'dan. Bir Real Madridli, bir Barcelonalı İspanya ağlarını havalandırmış oldu böylelikle. Biraz daha İngilizlerin kendilerine olan güveni artacak kuşkusuz. Ferran Torres yerde foul.

0: Bellingham da çok iyi başladı sezona. Jose Mourinho yönetiminde Real Madrid'de. Şimdi Bukayo Saka girdi içeriye. Harry Kane oynamadı Gordon'la. Harry Kane dışarı attı. Harry Kane kendi istedi, kendi aradı, bulamadı çerçeveyi.
1: O, onun vuracağı yerde bir pozisyon ama pas vermesi lazım. Arkadaşı bomboş.
0: İşte Bukayo Saka. Harry Kane yuvarlamadı burada Gordon'a. Falso'yu istediği gibi veremedi aynen. O'Reilly. Momentumu yakaladı İngiltere. Şimdi Gordon. Gordon'dan O'Reilly'ye bir kez daha. O'Reilly çevirdi ortaya. Harry Kane, Kukure'ye ve gol! Harry Kane! Harry Kane! İngiltere geri dönüyor değerli izleyiciler. İngiltere İspanya karşısında yenik duruma düştüğü maçta 2-1 önde. Kukure'nin şanssızlığı.
1: Kendi kalesine attı.
0: Bakalım Harry Kane'in golü mü, Kukureya'nın kendi kalesine attığı gol mü? Top nereye gidiyormuş? Görmeye çalışacağız şimdi. İşte Anthony Gordon, O'Reilly böyle çevirdi. Harry Kane kafayı vurdu. Kaleye doğru gidiyormuş buradan gördüğümüz kadarıyla.
1: Bence avuta gidiyordu ama dur bakalım, bir daha bakalım.
0: Kaleye doğru gidiyor. Harry Kane'in golü. 2-1 önde İngiltere, İspanya karşısında değerli izleyiciler. Tabii Kukureya orada olmasa Unai Simon uzanabilir mi o topa? En güzel açı bu. Evet. Köşeye doğru gidiyormuş.
1: Köşeye gidiyormuş.
0: Aynen. Evet, İngiltere müthiş bir geri dönüş yaptı ilk yarının son dakikalarında. Ballon d'Or'u kazanmak için en güçlü senem diyor Harry Kane. Kazanırsam bu sene kazanırım diyor. Hem Bayern'de hem de Dünya Kupası'nda iyi bir performans sergilemişti. O'Reilly. Serbest vuruş kullanacak İngiltere.
1: İkinci devrede iyi bir mücadele olacak yani.
0: İspanya 2-0, 3-0 bulabilirdi abi. Onları kaçırınca.
1: Özel bak mesela orada bir Nico Williams düştü pozisyonda. Oradan bir kontraya düştüler. Arkadan evet. O şeyle, hırsla, birbirinin moraliyle yüklenme, bir ikinci gol. Bir anda maç İngiltere'ye döndü şimdi. Ama güzel maç oluyor. Yani.
0: Evet. Beklentileri karşıladı şu ana kadar. Anderson. Kwanza. Kaybetti topu şimdi Williams. 2-2 olur mu? Lamine Yamal çok kötü vurdu. Lamine Yamal.
1: İngiltere'nin
0: yine bir şans anı İngiltere için.
1: Kendi 18'i önünde pas yapmaması lazım. Onu o prese karşı. Yani orada her zaman top kaptırma şeyleri çok fazla. Bak gene öyle bir pozisyon oldu.
0: Yani gurur da yapmamak lazım. Gerekiyorsa
1: orta alanda, karşı alanda, oralarda yap pası ama bu kendi 18'in önünde yapma.

0: Şimdi Harry Kane. Harry Kane. Rodri dokundu. Anderson. Gordon. Harry Kane. Şimdi Bellingham. O'Reilly fırladı sol kanattan. Bellingham. Kaybediyor mu topu? İkili mücadele yerde kaldı. Devam ediyor oyun. Lamine Yamal. Sol tarafta Williams var. Lamine Yamal attı çalımı Lewis Kelly'ye. Dani Olmo sağında. Lamine Yamal kaleyi gördü. Verdi pasını Ferran Torres'e. Tekrar Lamine Yamal. İngilizler yerlerini aldı savunmada. Lamine Yamal. Fabian Ruiz'i buldu. Fabian Ruiz. Fabian Ruiz dışarı gitti top az farkla. Corner, savunmadan sekti gitti korner.
1: Yamal da pas vermedi. Sağ taraf bomboştu.
0: Evet, o da oynamadı. Dani Olmo iyi bir koşu yapmıştı sağından. Dünya Kupası'nda 8 maçta kalesinde sadece 1 gol gören İspanya 44 dakikada 2 gol yedi İngiltere karşısında. Şimdi beraberlik fırsatı. Ön direkte Bellingham karşıladı değerli izleyiciler. Williams Saka peşinde. Döndü Kukureya'ya. 4 dakikada 2 gol buldu İngiltere. 36 ve 40. dakikalarda 2-1 öne geçtiler İspanya karşısında. Mark Kubil. Kubarsi. Rodri. Port. Kukureya. Bellingham. Kukureya topu kurtardı. Ortası. Direkten döndü top. Çok ilginç. Çok enteresan bir an. Trafford'u geçti top. Direkten döndü. Kubarsi indirdi şimdi. Rodri bir kez daha yükleniyor İspanya. Mark Pubil. Fabian Ruiz'e. Bunaltılar son dakikada İngiltere'yi. Rodri'nin arkasına gitti ama Fabian Ruiz orada. Rodri ile paslaştılar. Fabian Ruiz oynadı Pubil'le. Onun ortası. Williams için yüksek bir top. Diğer tarafta Kukureya. Hata devam edecek. En az bir dakika ekledi Davide Massa. Kubarsi. Rodri. Fabian Ruiz iyi döndü Lamine Yamal'a. O'Reilly karşısında. Lamine Yamal savunmada müdahale var. Margi atak devam edecek mi? Yoğun bir baskı var Gordon'a. O'Reilly uzaklaştırdı o bölgeden. Ve Bellingham'a faul Laporte'dan. Nefes aldırıyor İngilizlere.
1: Çok iyi bir ikinci yarı bekliyor.
0: Evet. Bize. İngiltere Arjantin karşısındakini hatasını yapmazsa diyelim. Öne geçip bir geri çekilme, bir skoru korumaya yönelik anlayıştan uzak dururlarsa neler olacağını göreceğiz. Evet, ilk yarı bitti değerli izleyiciler. İngiltere 2, İspanya 1. Lamine Yamal ikinci dakikada öne geçirdi İspanya'yı. 36'da Gordon ve 40'da Harry Kane'in golleriyle Wembley'de soyunma odasına önde gidiyor İngiltere.
2: Spor dünyasında gün boyu yaşanan gelişmeler ana haberde.
3: Değerli izleyenler, ana haber bülteniyle karşınızdayız.
2: Sıcak haberler.
3: Sendeo Süper Lig'de Avrupa'da transferlere her şey.
2: Canlı yayınlar, telefon bağlantıları ve gündemdeki konuklarla ana haber.
3: Bu açıklamaya sert bir yanıt geldi.
2: Yurttan ve dünyadan spordaki tüm gelişmeleri ekrana taşıyor.
3: Hızlıca başlayalım. Sıcak bir gelişme görüyorsunuz.
2: Ana haber hafta içi her gün 18'de Aspor. Hold that.

ikinci yarıya. İngiltere başlayacak Wembley'de. Seyirciler yavaş yavaş yerlerini almaya devam ederken Davide Massa ikinci yarıyı başlatan düdüğünü çaldı değerli seyirciler. İngiltere 2, İspanya 1.

0: bir değişiklik yok takımlarda. Lewis Kelly şimdi aldı. Lewis Kelly yerde faul var. Dani Olmo'dan.
1: Lewis Kelly de çok koşan bir oyuncu yani. Çok iyi pres yapıyor hakikaten.
0: Evet. Onun o enerjisinden yararlanmak istemiş. Thomas Tuchel. Serbest vuruş hazırlığı İngiltere'de.

0: Bukayo Saka yüksek bir top yolladı. Rodri'den döndü. Lewis Kelly. Saka en geriye, kaleci Strafford'a. Kukureya. Lewis Kelly. İyi top Bellingham'a. Gordon. Harry Kane'e doğru. Laporte vurdu kafayı. Bukayo Saka indirdi. Kwanza. Tekrar Kwanza. Bukayo Saka. Anderson. Kubarsi'den döndü. Bellingham Rodri'ye rağmen topu kazandı. Döndü sağ kanada. Orada aldı Saka. Bukayo Saka. Anderson. Şimdi Gordon. Anthony Gordon. Geriye çıkarttı O'Reilly. O'Reilly. Rodri ardından da Kubarsi'den müdahale var. Bunalttılar.
1: Yine iyi bir bek katkısı geldi.
0: Orta saha orijinli bir oyuncu aslında O'Reilly. City'de sol bekte yer buldu kendine. Ama hücuma verdiği destekle de hem City'de hem de İngiltere'de kalitesini gösteriyor ve bir köşe vuruşu kazandı İngiltere değerli izleyiciler. Fabian Ruiz'in oynadığı hiçbir maçı 90 dakika sonunda kaybetmemiş İspanya bu arada. Bu enteresan seri acaba bugün bozulacak mı? 50 maçta 35 galibiyet, 15 beraberlik Fabian Ruiz'in oynadığı maçlarda. Saka'nın ortası. Karşılayan Kubarsi oldu. Tekrar Saka. Şimdi Bellingham. O da harika çalışıyor. Bugün orta geldi. Kafa Kwanza'dan dışarıya. Sağ bek Kwanza. Golü aradı kale önünde. Çok iyi kesti Bellingham. İstediği gibi vuramadı Kwanza.
1: Sağ bekten katkı geldi. Tam da gollük.
0: Evet. Yani. Top kaybı geldi. Büyük hata Rodri'den. Lewis Kelly şimdi oynadı Saka'yla. Bukayo Saka yerde kaldı. Laporte'la mücadelesi devam ediyor oyun.
1: Topa vurdu ama çok kritik bir hamle yani.
0: Rodri'nin büyük hatası İspanya'ya 3. gol olarak geri dönecekti. Şimdi Gordon pozisyonu birazdan tekrar izleyeceğiz muhakkak. O'Reilly. Kwanza. Dünya Kupası'nın en iyi isimlerinden biri Oyarzabal. İspanya'da yedekler arasında o da. Kwanza. Şimdi Bellingham. Harry Kane'den Gordon'a. Gordon. Gordon önü kapandı, döndü geriye. O'Reilly tekrar Gordon'a. 50. dakikanın içindeyiz. Kubil kaptı topu Gordon'dan. Kubarsi. Rodri. Yani Yamal'dan tekrar Rodri'ye. Rodri müsait bir arkadaşını aramakla meşgul. Sol tarafta Kukureya çıkmıştı. Onu düşündü ama top kaybı geldi. Yine Bellingham. Bellingham.

0: sıyrıldı. Jude Bellingham taşıdı, bıraktı Gordon'a. Anthony Gordon sıyrılamadı. Bellingham yerde kaldı. Rodri müdahaleyi yaptı. Devam dedi Davide Massa. Bir şey yok diyor Davide Massa. Harry Kane şu anda. Kaptan Harry Kane gidiyor Davide Massa'ya doğru. Penaltı bekledi İngiltere. Tartışmaya açık. Az önceki pozisyon, evet, topa dokunuyor. Sonrasında Saka'ya da bir teması var Laporte'un.
1: Yalnız ikinci devreye çok iyi bir başlangıç yaptı İngiltere. Bakalım bunu ne zaman çözecekler.
0: İşte Bellingham topa dokunuyor. Rodri'nin ayağı sonrasında yerde, yere basıyor Rodri. Bu bir faul mü?
1: Bir temas var.
0: Bir temas var, yoksa Bellingham kendini mi bırakıyor artık? Davide Massa kendini bıraktığı görüşündeydi.
1: Bah, çağırdı.
0: Ve çağırdılar, evet, gidiyor izlemeye. İzlemeye gidiyor Davide Massa. Potansiyel bir penaltı. Video yardımcı hakem Marco Di Bello monitöre çağırdı Davide Massa'yı. Şu bir gerçek, Rodri'nin topla herhangi bir teması yok.
1: Yok. Yandan ayağa temas var, bak görüyor musun? Yani şeye, ayağa basma
0: tabii, tabii,
1: değil
0: artık
1: aslında.
0: Yani kaçınması imkansız,
1: evet,
0: zaten.
1: Evet, evet, yani.
0: Rodri'nin artık penaltı, o yok. Topa dokunmuş Bellingham. Topu kurtarmış. Ve Davide Massa penaltı noktasını gösterdi değerli izleyiciler. İngiltere penaltı kazandı. Rodri ikinci yarıya iyi başlamadı. İki top kaybı var üst üste. Bir tanesi çok tehlikeli oldu ceza sahası önünde. Şimdi de bir penaltıya sebebiyet verdi. İngiltere için farkı ikiye çıkarma fırsatı. Bellingham çok iyi bir ikinci yarı çıkarıyor. Yani ilk yarıda da iyiydi ama ikinci yarıya çok iyi başladı.
1: Takım olarak çok iyi başladı yani.
0: Harry Kane, Bukayo Saka, o da orada. Milli formayla 86. golünü attı Harry Kane bugün.
1: Bıraktı Saka Harry Kane'i.
0: Evet, Saka gitti. Harry Kane topun arkasında değerli izleyiciler. Kritik bir an maçta. İkinci yarıya iyi başlayan, baskılı başlayan İngiltere. Üçüncü golü bulup tabelada biraz daha rahatlayabilecek mi bakalım. Harry Kane usta ayak topun arkasında. İşaret geldi. Bu düellodan kim galip ayrılacak? Harry Kane mi, Unai Simon mu? Geldi Kane. Harry Kane direkten döndü top. İspanya direği galip ayrıldı. Üst direği nişanladı topu Harry Kane. Klasik o vuruşlarından, yukarı doğru vuruşlarından birini yaptı Harry Kane. Şanssız an onun için. İspanya için büyük bir şans anı. Doğru yeri
1: sol ayağı kaymış.
0: Bulamadı.
1: Bak,
0: evet, kayıyor sol ayağı.
1: Bak maç nereden nereye geliyordu. Ali gördün mü? Futbol ne enteresan.
0: Çok enteresan
1: olabilirdi. Arkadan bir...
0: Ay bu arada çift vuruş gibi mi olmuş bakalım bir daha?
1: Ha, o olabilir. O da olabilir.
0: O da olabilir. Aynen. Önce sol ayağıyla da dokunmuş olabilir topa.
1: Oradan...
0: Onun incelemesi var galiba şu anda.
1: Ne olacak çift ayağıyla olursa? İptal olacak. Zaten
0: atamadım. Evet, evet. Evet, İspanya'ya verecek topu. Ha. İspanya başlayacak endirekt vuruşla. Aynen. Çift vuruş kararı. Evet. İncelemenin ardından Harry Kane'in...
1: Yani gol olsa olmuyor.
0: Aynen, iptaldi gol olsa da. Wembley zemininin azizliğine uğradı Harry Kane. Oyarzabal bu arada Alex Baena ile birlikte oyuna girdiler.

biz bu pozisyonların gelişimini izlerken gol olsaydı tekrar edeceklerdi tabii. Ağlara gitse de geçerli olmayacaktı, tekrar olacaktı. Direkten dönünce de çift vuruşla devam ediyor. İşte Harry Kane büyük bir şanssızlık yaşadı.

0: İspanya halen maçta, halen ortak skora. Ama İngilizler 3. golü bulabilmek için yoğun bir mesai yapıyor ikinci yarıda. Bellingham kalabalığın içinden çıkarttı. Kıvan sağ vurdu. Kukureya'dan döndü top. Fenalaştı orada Kukureya şu anda. Sert geldi top. Davide Massa onun durumunu kontrol ediyor bir yandan. Şimdi Lamine Yamal aldı topu. Kalabalığın içinden çıkamadı o da. Lewis Kelly dokundu. Tempo yükseldi bu arada. Kukureya yerde halen. Davide Massa durdurdu oyunu, yanına gidiyor.
1: Devre başında da söyledim ya, Ali, kanat beklerinden çok iyi katkı geliyor bugün İngiltere'ye.
0: Evet, hem O'Reilly hem Kwanzaa.
1: Kwanzaa da
0: çok yani. Sert gelmiş kafasına top. Uf. Ferran Torres ile Williams çıktı. Alex Baena ile Oyarzabal oyuna girdi İspanya'da değerli izleyiciler.
1: Williams'ın bir düşüşü maçı nerelere getirdi değil mi?
0: Evet.
1: Topu düştü. Herkes bir kontra. Penaltıda gol olsa 3-1.
0: Oyarzabal'ı maç çağırmaya başlamıştı zaten. Oyunu aldı Luis de la Fuente, daha fazla beklemedi. 56'da 2 değişiklik yaptı. Bellingham. Ezri Konsa. Tekrar Bellingham. Takımın virtüözü adeta. Oyunu yönlendiriyor. Rakip yarı alanda Jude Bellingham. Elle oynama var. Anthony Gordon'dan Davide Massa'nın kararı bu yönde. Yarıda 10 dakikada İngiltere kalesine gidemedi İspanya.
1: Çok hırslı oynuyor İngiltere. Çok motive.
0: Evet. Şimdi Rodri. Kubil. Rodri tekrar. Kukureya. Baena. Rodri. Şimdi yerleştiler İngiltere yarı sahasına. Fabian Ruiz. Lamine Yamal. Varsi. Boşluk arıyorlar İngiliz savunmasının arasında. Lamine Yamal. Araya girdi Gueye, tekrar Yamal aldı, aradan oynadı Alex Baena, nefis pas, Lamine Yamal'la dışarı attı, inanılmaz. Lamine Yamal bunu nasıl kaçırdı? Aldı attıydı Alex Baena, muazzam bir pas verdi. Bir anda golle burun buruna bıraktı Lamine Yamal'ı. Atabileceği en iyi yere atmış topuyla yani. İnanılmaz. İlk yarıda Ferran Torres'in kaçırdığı, bir de bu Lamine Yamal'ın kaçırdığı iki muazzam pozisyon, iki net fırsat.
1: Ama burada kaleci de açı kapatamıyor, çok müsait.
0: Evet. Yani.
1: Çok önemli bir fırsat.
0: Hata geldi şimdi Dani Olmo. Bir şans anı şimdi İspanya için. Alex Baena! Alex Baena! Az önce yapamadığını Alex Baena yaptı. 2-2'ye geldi skor.
1: Orada söyledim biliyorsun. Oralarda pas yapmayacaksın diye.

0: Bak yine aynı şeyden gol yediler. O kadar moralleri iyiken.
1: Ders almadılar bir türlü işte. O'Reilly yine baskı geldi Yamal'dan. İnanılacak gibi değil gerçekten. Dani Olmo'ya topu bıraktı orada ve harika gördü kaleyi. Köşeyi Alex Baena. 3 İngiliz karşısında. Onlar karşısında dikilirken ben şöyle köşeye doğru bırakayım topu dedi. Ama Alex Baena.
0: Değişkenlik gösteren bir maç ya.
1: 2-2'ye geldi.
0: İlk yarı 3-0 olabilirdi, sonra 3-1 İngiltere öne penaltı kaç, şimdi 2-2 oldu.
1: İnanılacak gibi değil gerçekten. İki tarafa da gidiyor geliyor maç.
0: Daha da ne olacağı belli değil.
1: 2-2. Oyuna girdi. Kısa bir süre sonra golü attı Alex Baena. Ezri Konsa. Konsa. 4 gol var. Kaçan bir penaltı var. Daha doğrusu kullanılamayan bir penaltı var. Harry Kane çift vuruş yaptığı penaltıda. Şimdi baskı geldi yine. Topu kazandılar. Dani Olmo vurdu. Mark Gay'den döndü. Momentum şimdi de İspanya'ya geçti. İngilizler biraz sıkılmaya başladılar bu dakikalarda. Bellingham çıkmaya çalışıyor. Bellingham gitmeye çalışıyor. Müdahale var Rodri'den. Taç İngiltere'nin. İngiltere'ye nefes aldıracak adamların başında geliyor ekranlarınızdaki Bellingham.
0: Quinta da çok doğru değişiklik yaptı yani. Nico evet. Williams takımın en kötüsüydü.
1: Ferran Torres de öyle ortalıkta dolaşıyordu.
0: Yani doğru hamleler.
1: İyi birkaç koşu yaptı. İyi de bir fırsat bulmuştur Torres, Ferran Torres ama harcadı ilk yarıda. Rodri. Dani Olmo sıyrıldı Lewis Carey'den, döndü Lamine Yamal'a. Lamine Yamal O'Reilly'nin üzerine gitti. Lamine Yamal dışarıya. Sağ ayağıyla iyi kesemedi Lamine Yamal.

2010'da Dünya Kupası'nı kazandığında İspanya, La Masia'dan yetişen 8 oyuncu vardı kadrolarında. 2026'da bu sene kazandıklarında yine La Masia'dan 8 oyuncu vardı İspanya kadrosunda. Maçın başında da konuşmuştuk ya işte Barcelona Akademisi'nin, Barcelona felsefesinin İspanya'ya getirdiği o muazzam katkıyı. Baena takım arkadaşlarına imzalattığı ilk milli formasını çerçeveletip annesine hediye etmişti. Eylül 2023'te çıkmıştı ilk A milli maçına Alex Baena. 76'da oyuna girip 77'de golünü atmıştı o maçta. Bugün de Wembley'de oyuna girdikten kısa bir süre sonra yine ağları havalandırdı. 2-2'ye getirdi skoru. Rodri. Fabian Ruiz. Ve Arzabal'dan önce Luis Scaly. Şimdi Bellingham. Gordon'un koşusu var. Ona ulaştıramadı topu. Fabian Ruiz'den Rodri'ye. Alex Baena. Kukureya. Rodri. Yamal'ı düşündü. Barcelonalılar paslaşıyor. Dani Olmo şimdi. Rodri. Baena. Oyunu aldı İspanya bu dakikalarda. Hükmetmeye

0: Başladı. Lamine Yamal. Gordon orada. Yamal yerde devam ediyor oyun. Anthony Gordon. Gordon riskli hareketler ama o topu oradan çıkarmayı başardı. Şimdi Bellingham. Harry Kane. Hızlı bir hücum fırsatı buldu İngiltere. Kwanzaa. Geniş bir koridor var önünde. Kukure'ye ve Dani Olmo geldiler karşısına. Kwanzaa. Bellingham. Jude Bellingham. İyi pas Bukayo Saka'ya. Bukayo Saka! Sevdiği pozisyonlardan biri. Sağ çaprazdan ayak içiyle uzak köşeyi düşündü yine.
1: Geriden güzel bir atak başlangıcıydı. Sonu da güzel yani. Evet.
0: Fasolu bir top. Uzak köşeye doğru. Ağlara gitse nefis bir gol izlemiş olacaktı. Herkesin kafası iki elin arasında bu pozisyonda, kaçan golün hayal kırıklığı İngiliz seyircilerde ve Thomas Tuchel'de. Sarı serbest vuruş kullanacak İspanya. Lamine Yamal yerde kaldı. Sarı kart. Maçtaki ilk kart bu. Nico O'Reilly'ye çıktı değerli izleyiciler. Ömer abi, bir de görüyorsun böyle bir hakemin etrafını sarayım, böyle bir itiraz yok edeyim.
1: Öyle bir şey yapsan.
0: Kendimi yırtayım falan ha?
1: Hemen cezayı verirler.
0: Hani Olmo. Nefis bir top yolladı Alex Baena'ya. Alex Baena çerçeveyi gördü. Alex Baena. Crawford. Zorlanmadı bu topu yakalarken. Yine baskı var. Yine riskli hareketler. Trafford. Ezri Konsa. Anderson. Taç kullanacak İngiltere.

0: Anderson. Anoğlu'nun yoğun baskısı var ve bir top kaybı geldi. Şimdi Lamine Yamal kaptı topu. Lamine Yamal. Anderson'dan döndü ve karşı atak şimdi. Jude Bellingham taşıyor. Jude Bellingham. 4 oyuncu ile ileride İngiltere. Gordon. Anthony Gordon sıyrıldı Fabian Ruiz'den. Bellingham. Döndü Lewis Kelly'ye. İyi bir top. Lewis Kelly kaleyi gördü. Sol ayağıyla vurdu, üzerine gitti Unai Simon'un.
1: Yine çıkarken yakalandı İngilizler.
0: Oyarzabal. Lamine Yamal tek top oynadı. Faul var. Sarı kart Mark Gay'ye. O'Reilly'nin ardından Gay'i de sarı kartı gördü İngiltere'de. Savunmadan iki oyuncu kart aldı. Dani Olmo'ya faul yaptı Gay'i. İki değişiklik var. İngiltere'de Thomas Tuchel de oyuna müdahale ediyor. Lewis Kelly kenara geliyor. Gordon kenara geliyor. James Garner ve Morgan Rogers oyundalar İngiltere'de.
1: Niye çıkardı ki Gordon?
0: Biraz daha herhalde bir taze bir kuvvet, enerji istedi belki. Morgan Rogers da iyi.
1: Yani Gordon
0: Chelsea'ye geçti. Aston Villa'dan. Son 20 dakikaya giriyoruz zaten.

0: Morgan Gibbs White'ı çağırdı bir de. Dubai'de ailesiyle tatile gitmişti milli takım alınmayınca bu arada. Bir gün sonra Thomas Tuchel aradı. Milli takıma çağırdı onu. Aslında çoktan çağrılması lazım Morgan Gibbs White. Yani iyi bir sezon geçirdi geçen sene. Bu sene de iyi başladı. Yedekler arasında o da.
1: Bakalım ne olacak bu değişiklikte. Evet. Ben doğru bulmadım iki değişikliği de.
0: Garner ekranlarınızda. Everton'da oyuncu. Devam ediyor oyun. İki oyuncu da yerde. Ezri Konsa, Kwansa. Anderson. Kwansa. Dışarıdan çıktığı görüşünde Alex Baena itirazda. Tacı İngiltere kullanacak. Çıkmadığını belirtti yardımcı hakem. İspanya öne geçti. İngiltere geri döndü. Üstünlüğü aldı ve İspanya tekrar beraberliği buldu. Rodri indirdi. Kubarsi. Kubil geriye. Kukureya.

0: İspanya'da da Pedri oyuna girdi. Fabian Ruiz'in yerine değerli izleyiciler. Derin bir top Lamine Yamal için. Kalesinden uzakta karşıladı Trafford. Taç kullanacak İspanya. Rodri. Laporte. Kvansa çevirdi. Pedri de kaldı. Pedri. Şimdi aldı Kukure'ye. Tekrar Pedri. Lamine Yamal. Yüklenme çabasında İspanya. Tüm atlarıyla İngiltere yarı alanındalar. Lamine Yamal. Kubil. Kubarsi. Laporte'dan nefis bir görüş orada. Alex Bayern hemen oynadı karşı karşıya. Ve mükemmel bir gol Oyar Zabal'dan. Çok soğukkanlı. Topun altına girdi. Trafford'un üzerinden topu ağlara yolladı. Oyar Zabal oyunu aldı. İki adam skoru değiştirdi İspanya adına. Luis de la Fuente 56'da oyuna bir dokundu, bir dokundu.
1: Tuel'de yanlış dokundu. Yani bakalım. Geri çıkar mı yani oyunda? Orta sahada en iyi pres yapan oyuncu.
0: İşte Laporte, Alex Bayena'ya. Bir gol bir asist Alex Bayena'dan. Oyar Zabal nefis bıraktı topu. Çok şık bir dokunuş. İspanya bir kez daha önde İngiltere karşısında. Harika tiplemiş. Yardımcıya da bakıyor.
1: Yalnız
0: offside bayrağı hadi, kalkar mı acaba?
1: Çok güzel bir maç izliyoruz her şey bir tarafa.
0: Kesinlikle abi.
1: Giden gelen momentumu bir alıyor bir
0: aynen
1: alıyor.
0: Aynen öyle. Yani. Öne geçen momentumu alıyor. Bir taraf bocalıyor. Sonra o alıyor üstünlüğü. O oynamaya başlıyor.
1: Penaltı gol olsa 3-1 öne geçiyor İngiltere. Şimdi 3-2 mağlup. Yani çok güzel bir maç yani.
0: Gerçekten dönüm noktasıydı. Harry Kane'in kullanamadığı penaltı. İspanya maçta ikinci kez önde değerli izleyiciler. O'Reilly. Pedri.

0: 62. milli maçında 31. golünü attı Oyarzabal. Her iki maçta bir gol atıyor İspanya formasıyla. Oraylı açıldı top Oyarzabal. Lamine Yamal. Üçüncü golden sonra da yüklenme çabasında İspanya. Lamine Yamal rahat girdi içeriye. Müsait bir arkadaşını aradı. Dani Olmo, Pedri. Yerleştiler. Şimdi tekrar İngiltere yarı alanına. Oyarzabal 3-2'lik üstünlüğe taşıdı İspanya'yı. Momentum İspanya'da ve sürdürmeye devam ediyorlar. Oyarzabal Euro 2024 finalinde de İngiltere karşısında kupayı getiren golü atmıştı değerli izleyiciler Berlin'de. Yine ağlarını havalandırdı İngiltere'nin. Oley oley sesleri Wembley'de. Şimdi Lamine Yamal. Rodri.
1: Başladılar gene o saplozan pas trafiğine.
0: Kesinlikle. Bellingham bıraktı zaten. Bayağı bir yorulmaya başladı o da. Son 15 dakikanın içindeyiz. Pedri de girdikten sonra bu topları daha fazla yapmaya başladılar. Pedri tekrar. Rodri.
1: Ya bir de hamle yapacağın oyuncular var elinde.
0: Tabii.
1: Öyle bir kulübe ki.
0: Nefis dokunuş Pedri'den. Lamine Yamal hemen oynadı. Dani Olmo. Lamine Yamal dışarıya. Yine İngiltere'nin topla oynayabilmesi için kenardan ikinci bir topu istemesi gerektiği dakikalardayız. Ya bu topla İspanya oynuyor şu anda. Osaka kazandı ikili mücadeleyi Pedri'nin.

0: araya Saka sürtüşmesi. İngiltere tekrar ortak olabilecek mi bakalım, hem oyun hem skor anlamında. Şunu hissediyor musun abi? Şimdi sanki bir 5 dakika İngiltere topla oynayacak gibi. Bukayo Saka. Kukureya'nın üzerine gitti. Destekle geldi. Alex Baena'dan döndü geriye. Anderson sol tarafa doğru yükseltti. Ellingham alamadı orada. Araya giren Yam aldı. Oyarzabal. Yamal. Rodri yakalayamadı. Zor bir toptu onun için. Anderson. Sanki sıra bizde der gibi değerli izleyiciler.
1: Ama şeyleri, fizikleri bitti. Yani dikkat edersen çabuklaşamıyorlar.
0: Yani Eze var yedek kulübesinde. Morgan Gibbs-White var.

0: Saka. Son 10 dakikanın içindeyiz değerli izleyiciler. 5 gollü maç Wembley'de. İngiltere 2, İspanya 3. Neler bekliyor bakalım duraklamalarla birlikte önümüzdeki dakikalar. Çok şeye gebe sanki. Anderson iyi sakladı topu. Bellingham. Bellingham da aynı şekilde çok iyi taşıdı. Jude Bellingham çok iyi döndü. Bukayo Saka geldi İngilizler. Bukayo Saka şut pozisyonu arıyor. Yerde kaldı. Kukureya ile mücadelesi. Faul bekliyor Bukayo Saka. Sarı kart çıktı Bellingham'a. Rodri'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü Bellingham. Bukayo Saka Kukureya mücadelesi. Pozisyon bu.
1: Topa dokunmuş. Ayağın ucuyla topa dokunuyor.
0: Evet, değişiklik var. Dani Olmo çıkıyor İspanya'da.
1: Kim onun yerine?
0: Mikel Merino giriyor.
1: Gizli golcü.
0: Evet. Bir başka silah ve Calvert-Lewin'le Morgan Gibbs-White oyuna dahil olacak değerli izleyiciler. Bir Leeds'li, bir Nottingham'lı oyuna girecek birazdan. Dubai'deki ailesiyle yaptığı tatili yarıda kesip kampa katıldı. Gibbs-White, Saka çıkıyor oyundan, Harry Kane çıkıyor. Son kozlarını oynuyor Thomas Tuchel. Calvert-Lewin son dönemde adeta yeniden doğdu. Leeds United'da geçen sezon 15 gol atmıştı Calvert-Lewin. Bu sezonda 2 gol, 1 asist üretti oynadığı ilk 5 maçta. Bellingham. İyi bir pas değil bu. Bilden Yamal'a. Gibbs White. Yamal. Rodri. Oyarzabal. Oyarzabal. Kaybetti topu. Şimdi Bellingham kaleye baktı. Jude Bellingham soluna çekti. Jude Bellingham üzerine gitti Unai Simon'un. Çok iyi çekti soluna. Porta baskı var. Unai Simon. Faul var.
1: Kartlık faul.
0: Calvert-Lewin.
1: Kaleci yaptı
0: gitti.
1: Ama.
0: Şey.

0: 84.000 seyirci var. Anons ediliyor şu anda. İspanya son dakikalarda üstünlüğünü koruyabilecek mi Wembley'de? Lamine Yamal. Oyarzabal geriye döndü. Kubarsi. Lamine Yamal.
1: İşte şu pas olayı baskı yemeyi engelliyor. Yani şimdi mağlup takımın baskı yapması lazım. Bunu yapamıyorsun işte bunun karşısında.
0: Ya baskı yapsan da geride,
1: o zaman geride
0: açık bırakıyorsun. Bunu istiyor zaten İspanya ama iyi bir sonuç aldılar bu baskıdan. Anderson şimdi ceza sahası içi, ortaya çevrildi top.

0: orta sahada basıyor, koşuyor.
1: Kukureya, Rodri, Pedri, Lamine Yamal. Yamal Gay'den sıyrılma çabasında bırakmadı Gay'i. Bellingham oraya kadar geldi. Topu çıkarıyor şimdi. Deep slide. Pedri. Mikel Merino bıraktı. İspanya'da yine top. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın finalinin rövanşı bir anlamda Berlin'de İspanya İngiltere'yi 2-1 mağlup edip kupayı kazanmıştı 2 sene önce. Wembley'de de kazanmaya yakınlar İngilizler karşısında. Merino, hata gelecek mi? Pedri. Çok yoğun bir baskı yapıyor İngilizler. Mikel Merino. Rodri döndü sol tarafa. Evet, Rodgers topu kazandı İngiltere. Morgan Rodgers. Rodgers orta geldi, tehlikeli bir top, arka direkte. Pubil dokunuyor, korner. İspanya kendisi istedi bu tehlikeyi yaşamayı. Tehlikeli yolladı. Altı pasın içine doğru. Calvert-Lewin uzağında topun. Arkadan gelen Gibbs White var. Araya giren Pubil. Köşe vuruşu kullanacak İngiltere. 3-3 için topun arkasındalar şimdi. Köşe vuruşu. Paslaşarak kullandılar. Anderson baktı içeriye. Anderson'ın ortası karşılıyor savunma Laporte'la. İkinci top yine İngiltere'de. Derinlemesine bir pas geldi şimdi. Gibbs White'ın ortası çok yüksek. Kwanza. Garner. Tekrar Kwanza. Yükleniyor İngiltere. Bellingham nefis bir pas. Anderson. Anderson hızlı bir top Kwanza için. Kontrol etmesi zor bir top.
0: Sağ tarafa çıktı. Sağda bomboş oyuncu var.
1: Elliot Anderson. Evet, bir değişiklik daha geliyor Thomas Tuchel'den değerli izleyiciler. Jared Braithwaite oyuna giriyor. Mark Gay kenara geliyor.

0: son değişikliği yaptı Thomas Tuchel. Rodri. Araya girdi O'Reilly. Dakika 90, O'Reilly. O'Reilly. Güzel hareketler. İyi de pas. Bellingham aldı topu. Bellingham döndü Gibbs-White'a. Geliyor İngiltere. Morgan Gibbs-White. İçeri baktı Gibbs-White. Şimdi çıkarttı Anderson'a. Anderson. Gerilerden gelen Konsa'ya. Tüm atlarıyla yükleniyor İngiltere beraberlik golü için. Garner. Bu arada O'Reilly'nin bir sakatlığı var. Crawford. O'Reilly'nin kalkmasını bekledi. Anderson kalktı O'Reilly. Bakalım kaç dakika ekleyecek Davide Massa.
1: Bir var da var.
0: Evet. 5 dakika gelir herhalde. Goller de var. En az 5 dakika, evet. 5 dakika anons edildi değerli izleyiciler. Mikel Merino. Merino düştü kalktı. Elle oynama Merino'dan. İngiltere'de top. Bellingham çok çalışıyor yine. Takımını 3. bölgeye taşıma çabasında. Verdi Kwanza. Kwanza'dan tekrar Bellingham'a. Kukureya geldi. Bellingham. Kukureya dokundu. Ezri Konsa. Anderson. Elliot Anderson. Kwanza. Anderson tekrar. Brad Waite.

0: Madness. Garner tekrar. Wansa. Boşluk arıyor İngiltere. Geriye çekildi. Takım halinde İspanyollar. Ve Lamine Yamal'la topu kazandı. Brent Waite'in kötü pası sonrasında. Lamine Yamal Oyarzabal'a doğru geriye iyi koştu. Anderson. Brent Waite son anda çıkarttı ayağından. Lamine Yamal yine gelmişti baskıya. Anderson. Elliot Anderson. Şimdi Bellingham. Jude Bellingham. İçeri baktı. Bellingham sağ tarafa yolladı. Orada Rodgers var. Morgan Rodgers. İçeri girdi Kıvan sağda. Morgan Rodgers. Çok kötü bir orta Rodgers'tan. Arkadaşlarının da moralini bozuyor Rodgers bu kötü ortayla. Maçın hakkı ne diye sorsam Ömer abi sana?
1: Abi çok değişken oldu maç yani. Ama burada bir tek şey var. Yani İspanya'nın çok çok beklenen oyununu oynamasa da istekli bir İngiltere karşısında goller kaçırdıktan sonra 2-1 yenik duruma düşmesi ama oradan tekrar öne geçmesi. Yani hakikaten onların büyük takım olduğunun bir göstergesi.
0: Kesinlikle. Serbest vuruşu İngiltere kullanacak.
1: Aa, penaltı gol olsa maç başka yere giderdi.
0: Evet. Hayır. Bir faul daha.

Wesley Konsah, Rodgers. Son fırsatlar artık değerli futbol severler. İspanya 3-2 önde, İngiltere 3. golü arıyor.

0: Elliot Anderson topun arkasında değerli izleyiciler. 90+4. dakikadayız. İçeride 7 arkadaşı var Anderson'ın. İkisi de dışarıda bekliyor şimdi. Elliot Anderson kritik bir an. Anderson teslim etti topu Unai Simon'a. İyi kesemedi. İyi bir orta gelmedi Anderson'dan. Kwanza dokundu Anderson. Garner, Anderson. Kontrol etti. Morgan Gibbs-White. Son fırsat belki de artık Morgan Gibbs-White. Rodri karşısında. Şimdi Bellingham aldı topu. Bellingham döndü. Kwanza ortaya yaptı. Arka tarafa doğru Gibbs-White. İndirdi ortaya doğru. Brentway zorluyor. Tekrar Gibbs-White. Morgan Gibbs-White dokundu. Savunmada müdahale Kubarsi'den. Bunalttı İngiltere son saniyelerde. Bellingham Anderson'a. Anderson tekrar Bellingham aldı. Jude Bellingham Unai Simon corner. Bir fırsat daha var. Bir köşe vuruşu kazandı. Son anlarda İngiltere.
1: Çok iyi çalıştı Bellingham değil mi abi?
0: Çok çalıştı. Her yerdeydi.
1: Zaten
0: sahanın her yerinde.
1: Zaten plas oyuncu da bugün bayağı da yere sağlam bastı yani.
0: Takımın lideri konumunda. Evet, son fırsat değerli izleyiciler. Heyecan dorukta. Wembley'de 3-3'ü arıyor İngiltere. Gibbs-White topun arkasında. Morgan Gibbs-White. Orta geldi. Savunmanın müdahalesi var. Lamine Yamal ağırdan alıyor. Süreye oynuyor Lamine Yamal. Şimdi yolladı ileriye. Ve son düdük geldi Davide Massa'dan. Bu nefis maçtan, 5 gollü karşılaşmadan İspanya galip ayrılıyor 3-2'lik skorla. İngiltere 2, İspanya 3 maçın sonucu değerli izleyiciler. Harry Kane maçın dönüm noktasıydı, kullandığı penaltı. Ayağa kaydı, 2 kez dokundu beyaz noktada topa. Sonrasında değişiklikler, Alex Baena ve Oyarzabal değişiklikleri, Luis de la Fuente'den iki oyuncunun attığı gollerle İspanya 3 puanı alıyor İngiltere karşısında Wembley'den.

0: genel izleyici için uygundur.
1: A milli futbol takımımızın Uluslar Ligi'ndeki, A Ligi'ndeki ikinci randevusu için artık geri sayıma başladık. İtalyanlar başlayacak karşılaşmaya. Milli takıma yürekten başarılar diliyoruz. Fagioli bıraktı. Uzaklardan bir vuruş, son anda Altay. İtalya köşe vuruşunu kullanma hazırlığı yapıyor. Kalabalık geldiler. Stoperleriyle birlikte dakika 9, yerden karşılamak lazım. Top ağlarımızda. Çok büyük bir hata.
2: Evet, maalesef. Olacak, tamam, devam.
1: Cano bölgede sekti top. İtalyanlar kazandı. Fratesi yükseklik verdi topa. Orkun'un pası isabetli değil. Sebastiano Esposito bıraktı. Şimdi İtalyanlar etkili geliyor. Bir şans topu. Aman çocuklar. Top dışarıya gidiyor. Avut.

0: O da şans topu hocam işte, sekti önüne düştü.
1: Sahada hava da buna müsait.
0: İşte az önceki pozisyon, kritik müdahale. Fagioli, Tonali yeniden. Raspadori, Pio Espedito geldiler. Coyote, alta ikinci hamle. Maalesef. Maalesef ikinci gol geldi. 2-0 oluyor. İtalyanlar büyük bir sevinç yaşıyor. Farklı açılardan golü tekrar tekrar izliyoruz. Yani ne söyleyebilirim bilemiyorum. 2-0 önde İtalya. Zeki Barış'a doğru. Barış Alper şimdi ceza sahasında. Çekti Barış. Pasını da verdi. Bir vuruş. Kötü bir vuruş. Can Uzun. Ruggeri o bölgede. Bıraktı sol tarafa doğru. Yine kalabalık geldi İtalyanlar. Fagioli. Ceza sahasında 2-4-5 oyuncu var. Fagioli, Raspadori, Pio Esposito. Bomboş Coyote. Bomboş. Bomboş Coyote. Bomboş.
2: Tabii ki markaj yok. Topa müdahale yok. Rakibin aksiyon alanına girip onun pas yapmasına, orta yapmasına, şut atmasına müsaade etmeme gibi bir durum yok. Dolayısıyla bu kadar boş bırakırsın da tabii. Kötü bir gol yedik yani.
0: Evet, ilk yarı bitti. Abdülkerim. Eren bıraktı, Abdülkerim. Salih top istemişti. Barış sarktı. Şimdi Arda, onu geçti top. Oğuz ters taraftan geldi. Hadi Oğuz. Boşluk alan top. İşte bu kadar. İşte bunu istiyorduk. İşte bunu istiyorduk. Barış Alper ve golle başladık. Barış Alper Yılmaz'ın golü. 47. dakika 3-1 yapıyoruz. Köşe vuruşunu kullanacağız. 50. dakika. Paslaşarak kullandık. Arda yeniden. Arda orta. Kale sahası. Donnarumma. Oğuz da tamamladı. Atağımız devam edecek. İsmail şimdi. İsmail yüksek. Uzaklaştırıyor savunma. Bu dakikada baskımız var. İyi de baskımız var. Oğuz döndü geriye. Altay'a kadar. İşte bunları yapmayacağız. Yacı. İyi geldik İsmail. Aferin İsmail. Tonali boş. Aman direkt ikinci hamle. Aman. Aman. Bu hiç olmadı hocam.
2: Maalesef. Maalesef.
0: Altay arkadaşlarına bizim kızıyor.
2: Bizim kendimize yaptığımızı rakip bize yapmıyor. Evet.
0: Barış Alper aldı şimdi. Barış biraz açtı ayağından. Haydi Barış. Yerde kaldı. Penaltı olmalı. Barış'ın yere attığını, kendisini yere bıraktığını belirtiyor Michael Oliver. Bakalım. Biz gönül gözüyle farklı gördük.
2: Barış da itiraz etmiyor.
0: İtiraz etmediğine göre Michael Oliver,
2: evet,
0: doğrusunu görmüş.
2: Oyuncular unutmamalı ki hakemler de maçları analiz ediyorlar.
0: Sebastiano Esposito destek verdi ona, yerden bir pas. Salih girdi araya. Şimdi hızlı çıkabilsek. Oğuz Aydın Arda'ya doğru. Arda sol tarafta, Barış var. Ona ADS'e teslim pas. Haydi Barış Alper. Oğuz Aydın top istedi, ona vermedi. Barış yerden. Barış! Barış Alper! Bayrak havada bir bakalım. Oğuz'un o yaptığı hareketle kalecinin görüş alanında olduğu, kalecinin hareket alanında olduğu, onun hareketini etkilediğini işaret etti. Ve offside'ı belirledi. Yardımcısının da uyarısıyla Michael Oliver. Arda Güler. Arda bir kez daha denedi. Zeki ortasını yapacak. Hayır diyor Michael Oliver. Ele ayağından sekerek geldiğini anlattı futbolcularımıza.

0: Fagioli. Fratesi bıraktı. Cambiaggi gidiyor. Cambiaggi vurdu. Alta ikinci hamle iyi yaptı bir kez. 76. dakika. Barış. Yerde kaldı Barış. Michael Oliver kale vuruşu kullanılsın dedi. Kendinden son derece emin bir ifadeyle. Demir Ege. Zeki tekrar Demir Ege tıknaz. Demir Ege kaptırdı topu. Oyun devam ediyor Arda. Hadi Arda bir çalım. İkinci hamle Arda. Demir Ege bıraktı. Gol olsun. Kerem dışarı gönderdi. Kaçan pozisyon bu. Arda alkış alıyor Bursa taraftarından, Bursa seyircisinden. İsmail Yüksek. Sıyrıldı İsmail. Yerden. Yani olmayınca da olmuyor. Eren dokunamadı. Michael Oliver bu maç buraya kadar dedi. İtalya 4-1 kazandı.
1: Strawberry Arena'da İsveç bayrakları kendi evinde bir minik koreografi gerçekleştiriyor. İsveçliler. Önde Rojas, arkada iki ülke oyuncuları. Strawberry Arena'da oyun alanına geliyor İsveç ve Polonyalı futbolcular. Strawberry Arena'da İsveç-Polonya mücadelesi başlıyor. Keyifli seyirler. Sağ kanada iyi pas bu arada. Zalewski çevirdi içeriye tekte. Ceza sahası içi. Bir şut denemesi. Çok iyi bir şut. Tek hamlede kurtardı Johansson. Zielinski'nin şutunu. Kaptan Zielinski ile Polonya maçtaki ilk tehlikeyi yaratan taraf. Zukowski geriye döndü. Zielinski'nin şutu. Kaleci Johansson. Uzun bir top. Nefis bir top Yasin Hayari'den. Ceza sahası Valemar. Baktı kaleye. Çekti. Valemar vurdu. Kaleci başarılı. İkinci pozisyon savunmadan döndü. Çok tehlikeli geldi. İşte bakın. Yasin Hayari'den enfes bir pas. Valemar çekti. Sol ayağıyla vurdu. Kaleci Bulka gole izin vermedi. Zeneli. Yaptı ortayı Bulka. Çift yumruk. Hayari. Yeniden Zeneli. Baktı içeriye. Kesti. Kafa vuruşu ve gol! Erken golle öne geçiyor İsveç. 9. dakika. İsveç 1 Polonya 0. İşte Bulka. Ayari. Zeneli'den bir orta daha. Nigren arkaya seken topta kafa vuruşunu yapıyor ve İsveç'i 1-0 öne geçiriyor. Pası iyi yere Zielinski. Bergwall faul kararı var maçın hakemi. İspanyol hakem faulü verdi. Novak yerde kalmıştı. Zielinski Johansson'un kucağına. Zielinski. Zukowski sakladı topu. Zukowski verdi. Gol pozisyonu kalecinin kucağına. Sebastian Szymanski. Johansson çok rahat kontrol ediyor bu topu. Zukowski verdi pasını. Sebastian Szymanski. Svensson'dan koşu var savunma arkasına. Svensson aşırttı arkaya. Valemar şut açısı sağ ayağında. Valemar çevirdi ceza sahası içinde. Şimdi orada çok sert bir hareket. Svensson sarı kart görüyor. Kolunu, dirseğini açınca bu şekilde faul. Valemar çekti, baktı içeri. Valemar verdi pasını. Şimdi aldı orada Svensson. Topun dibine girdi. Kafa vuruşu dışarıya.

alttan geldi oraya. Zeneli vurdu, kafayı dışarı gidiyor. Jelinski, Puhas. Puhas geçti rakibini. Puhas çevirdi içeriye, savunma karşıladı, arkaya açılan top. Gol pozisyonu, Koleci mükemmel çıkarttı. Bir şut şansı da, Szymanski vurdu, savunma. Puhas çevirdi içeriye, savunma karşıladı. Geriden gelen Metikeş mükemmel çıkartıyor Johansson. Hani önü de kapalı, önü de kalabalık Johansson. Zalewski. Üstüne gitti rakibini, Zalewski. Şut açısı aradı, verdi pasını Metikeş. Ceza sahası dışı. Şimdi mükemmel bir organizasyon ama Novak çerçeveyi bulamadı. Öre öre geldi kısa paslarla Polonya. Harika bir gol izleyebilirdik. Novak çok sert vurdu, güzel vurdu ama çerçeveyi bulamadı. Şimdi Zalewski. Zalewski sol ayak çevirdi içeriye ve gol! Tanıdık bir isim. Sebastian Szymanski. Polonya hak ettiği golü buluyor. Aradılar, yüklendiler, çok sayıda fırsat ürettiler ve en sonunda 43. dakikada Sebastian Szymanski ile beraberliği yakalıyor Polonya. 1-1. İkinci yarı için ilk düdük geliyor. İkinci yarıya İsveç başlıyor. Şimdi sol kanada açıldı top. Gökereş. Gökereş attı, koşuyor Wisniewski orada. Gökereş. Gökereş geçti rakiplerini. Gökereş verdi pasını. Şimdi Zeneli yeniden. Gökereş şut açısı, kapandı savunma. Yasin Ayari direkt dibinden dışarıya. Bu adam çok güçlü. Gökereş. Bakın. Topu nerede aldı Gökereş? Kendi yarı alanından aldığı top. Wisniewski'nin baskısına, markajına, pozisyon avantajına rağmen fiziğini yine çok iyi kullandı. Pozisyonu hazırladı. Ardından Ayari'nin şutunda savunmanın müdahalesiyle top dışarı gidiyor. Şimdi Metikeş çerçeveyi bulamadı. Nanasi topun gerisinde. Hiç korner kullanmadı Polonya şu ana kadar. İsveç'in 3. korneri. Paslaşarak kullandılar. Ayari kaleye baktı. Ayari! Yasin Ayari! İsveç'in yükselen değeri golünü atıyor. İsveç yeniden önde. 2-1. Yasin Ayari. Frankowski yetişti. Svensson karşısında Frankowski. Yaptı ortayı Frankowski, kaleci çift yumruk. Johansson gelişine bir vuruş. Asfaltla. Asfaltla dışarıya. Az daha gol oluyordu bu şut. Çizgiye oynadı Starfelt. Üzerine gitti rakibinin. Orada Valemark. Valemark. Valemark yaptı ortayı. En arkaya giyiyor Köreş. Bu maçı da boş geçmiyor İsveç'in süper golcüsü. Bulduğu ilk fırsatta gol attı yine. Viktor Gyökeres. 3-1. Wisniewski ona sadece bir kez nefes alma şansı tanıdı. Onda da golü attı Gyökeres. 3-1, iyice rahatlıyor. İsveç artık rakibinden güvenli uzaklıkta. Kalabalık geldi İsveç. Şimdi bir şut dışarıya. Bernardsson deneli şansını, dışarı gitti. Son düdük geliyor değerli futbol severler. İsveç 3, Polonya 1. Maçın sonucu, İsveç ikinci maçlardan sonra puanını 6'ya çıkartıyor.

0: ve grubun zirvesine yerleşiyor.
1: Brüksel'de King Boudouin Stadyumunda, Kral Boudouin Stadyumunda Belçika ile Fransa karşı karşıya gelecek. Brüksel'de Kral Boudouin Stadyumunda maç öncesi güzel görüntüler var. Taraftarların hazırladığı koreografi var. Gözler Rade Obranovic'te, ilk düdük sesi geliyor. Belçika Fransa maçı başlıyor. Keyifli seyirler. Due, Akliuş, Saisa onu karşıladı. Due, nefis döndü. Desire Due, Due'den çalımlar. Due, top direkten döndü. Desire Due, şov yaptı ceza sahasında. Dar alanda, harika çalımlar ama direği geçemedi. Due, kimse durduramadı onu. Bu vuruş herkesin bakışları arasında direkten dönüyor. Orta geldi. Le Bol vurdu. Lamens. İşaret geldi. Due bıraktı. Akliuş vurdu. Lamens. Dönen top. Le Bol çevirdi Lamens. Bir vuruş çizgiden çıktı. Önce Lamens. Sonrasında Belçika savunması. Fransa'ya gol izni yok. Desire Due, nefis döndü. Due, top dışarı gitti. Harika döndü. Golle süslemek istedi. Due, işte bu vuruş. Lamens uzandı. Onun bakışları arasında az farkla top dışarı gitti. Due yaptı ortayı arka bölüme. Barcola dokunuş gelmedi aklı üçten. Fransa yine tehlikeli geldi. Çıkamadı Belçika. Dacunha direk. Dacunha. İlk yarıda Due. İkinci yarıda Dacunha. Direkleri dövmeye devam ediyor Fransa. Maçtaki ikinci direği bu. Fransa'nın ve Zidane'ın üzüntüsü. Desire Due. Lacroix. Due baktı kaleye. Due vurdu. Lamens. Dönen top dışarıda. Camavinga. Camavinga'dan çalımlar. Tielemans. Camavinga yerde. Oyun devam ediyor. Deketelare bıraktı. Luke Bakio. Luke Bakio Menyan. Menyan çıkardı. Karşı karşıya pozisyonda. Luke Bakio golü yapamıyor. Kuyper, Tielemans, Tielemans'tan savunma arkasına bayrak kalkmadı. Luke Bakio, karşılayan Diouf, Luke Bakio çalımı da attı. Baktı kaleye, Luke Bakio Menyan. Raskin orta, Xhaka, Camavinga. Cherki, Olise. Önündeki alanı kullanıyor. Çok süratli. Olise gidiyor. Olise iki oyuncu karşısında ayakta kaldı. Gol şansı. Olise! Michael Olise! Fransa son bölümde Olise ile golü buluyor. Kimse yıkamadı onu. Kaleye doğru gitti. Gol vuruşunu yaptı Olise. Metrelerce sürdü topu. Ayakta kaldı. Lamens'i geçmeyi başarıyor. Cherki'den pas. Kendi sahasından aldı. Topu sürdü. Olise yıkılmadı. Tam köşeye bıraktı. Lamens bu kez çaresiz kalıyor. Oyuna sonradan girdi. Tabelayı değiştirdi. Olise. Zinedine Zidane. Olise'nin golüyle bu koşu.

0: yapıyor. O da büyük bir mutluluk yaşıyor. Son düdük geliyor. Obrenovic'ten Fransa deplasmanda Belçika'yı 1-0'la geçiyor.
1: UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi Grup 2 mücadelesi Gürcistan-Ukrayna karşısında birazdan mücadele başlayacak. Şu anda futbol severler tribünlerdeki yerini almış durumda sevgili izleyenler. Ve ilk düdük geldi, mücadele başladı. Keyifli seyirler. Mikalko. Sarabi. Bir anlık atar şimdi Kvaratskhelia. Bir boşluk yakaladı orada Kvaratskhelia. Kvaratskhelia sevdiği yerler. Kvaratskhelia verdi pasını. Şut, kaleci Trubin. Savunma arkasında koşu var şimdi. Ponomarenko vuruyor. Yandan dışarıya gitti. Matvi Ponomarenko. Dakika 4. İşaret geldi şimdi. Kvaratskhelia geliyor. Kvaratskhelia yandan dışarıya gitti. Kvaratskhelia, Kvaratskhelia kaleyi deniyor ancak çerçeveyi bulamadı. Kvaratskhelia topun gerisinde. Yaptı ortaya Kvaratskhelia. Kafalardan sekti. Gelişine bir vuruş. Kaleci Trubin. Çok etkili bir vuruş geliyor Gürcistan'dan. Dakika 20. Ters bir top şimdi. Gürcistan topu yakalıyor. Kvaratskhelia kendisini gösterdi. Kvaratskhelia. Kvaratskhelia topu dibine giriyor. Uzaklaştırıyor Ukrayna savunması, ardından bayrak da kalkıyor. Bondar. Banat. Pas. Pikalyonok'tan. İyi pas yaptı Ukrayna. Zubkov çekti soluna. Verdi pasını. Zubkov kaleyi gördü şimdi Mamardaşvili. İkinci yarıya Ukrayna başlangıç yaptı. Tekrar keyifli seyirler diliyorum. Pas hatası. Top Gürcistan'da kaldı. Kvaratskhelia. Kvaratskhelia yakın köşeye dönüyor. Reklam panolarına gitti top. Sabırla pas yapıyor. Ukrayna boşluk yakalamak istiyor. Mikavko. Şimdi seri paslaşmalar. Kilan. İsabet yok bu pasta. Kilan'dan. Mikautadze. Mikautadze topu kurtardı. Şimdi sol kanatta büyük bir boşluk var. Mikautadze oraya doğru çevirmeyi başardı. Ceza sahasına doğru giriyor şimdi Gürcistan. Gol pozisyonu. Kvara vuruyor Trubin. Kvaratskhelia. Ardından Trubin. Etkili geldi Gürcistan. Gol için geldi. Trubin kaleyi iyi korudu. Mihail İçenko. Kvernadze, Kvaratskhelia. Kvaratskhelia Trubin. Son şans olabilir mi derken... Son düdük geliyor değerli izleyenler. Dinamo Arena'da Tiflis'te UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. grup mücadelesi Gürcistan-Ukrayna karşılaşması bitiyor. Maçın sonucu Gürcistan 0, Ukrayna 0.

Uluslar Ligi B Ligi 4. grupta Bükreş'te Romanya'nın konuğu Bosna Hersek. George Hagi, Romanya teknik direktörü ekranda. Dakika 8. Bosna takta. Gole gidiyor Tabakovic. Tabakovic topu dışarı vurdu. Çok önemli bir şans. Karşı karşıya sonuç alamıyor Haris Tabakovic. Bosna Hersek maça iyi başladı. Sağ kanatta topu aldı Bayraktarević. Bayraktarević yaptı ortayı. Kafa vuruşu top ağlara gidiyor. Gigovic. Bosna 12'de Armin Gigovic'in golüyle 1-0 öne geçiyor. Asisti yapan Esmir Bayraktarević. Golü atan Gigovic. Kaleci Radu boşa çıktı. Gol vuruşu Gigovic'ten. Korneri kullandı Bosna. Kafa vuruşunda ikinci gol geliyor. Tarık Muharremović. Savunmadan geldi gol attı Muharremović. 7 dakikada gelen 2 Bosna golü. 19'da skor 2-0'a geliyor. Romanya farkı azaltmak istiyor. Esat'tan pas. Boşluk arıyor Bosna savunmasınca Romenler. Kafa vuruşu top ağlara gitti. Daniel Birligea. 28'de Romanya farkı 1'e indiriyor. Ortayı yapan Naif Esat. Kafa vuruşu Birligea'dan. İlk yarıda son bölümler. Sol kanadı kullanıyor Bosna Hersek. Uzaktan bir vuruş. Kaleciden ata golü atan Tabakovic. Bu kez kaleci Radu'yu geçmeyi başarıyor Tabakovic. Soldan gelişen atak. Bu vuruş Radu'dan atağı tamamlayan Tabakovic. Alay Begovic vurdu. Radu sektirdi. Gol atan Tabakovic ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı Bosna Hersek. Görüntüler ikinci yarıdan. İkinci yarıda da Bosna Hersek etkili. İyi bir orta. Kafa vuruşunda 4. gol geldi. Ermin Mahmic. Çorum Futbol Kulübü'nde ülkemizde oynuyor Mahmic. Ortayı yapan Bayraktarević, onun ikinci asisti. Gol vuruşu Mahmic'ten. İkinci yarının başında farkı 3'e çıkardı Bosna. Dakika 62. Romanya takta. Uzaktan bir vuruş top ağlara gitti. Çıkıldau. Aleksandru Çıkıldau şık bir golle farkı 2'ye indiriyor. Romanya. Bosna savunması topu uzaklaştıramadı. Tanıdık bir isim Çıkıldau. Seken top ağlara gidiyor. Luis Godinho'dan son düdük geliyor. Bosna Hersek Romanya deplasmanında 4-2 kazanıyor. Uluslar Ligi B Ligi 2. grupta Belfast'ta, Windsor Park'ta Kuzey İrlanda'nın konuğu Macaristan. Michael O'Neill, Kuzey İrlanda teknik direktörü ve Marco Rossi, Macaristan teknik direktörü üst üste ekrana yansıdı. Kuzey İrlanda atakta, uzaktan bir vuruş top dışarı gitti. Trehum, şutun sahibi, az farkla top dışarı gidiyor. Macaristan atağı, Kuzey İrlanda savunmasında atağı, vuruş geldi, top dışarı gidiyor.

Durek vurdu. Savunmaya çarpan top dışarı çıktı. Kuzey İrlanda etkili geldi. Aşırtma bir vuruş. Kaleci başarılı. Bavaş Dot. Patrick Kelly şık bir vuruşa gitti ama Bavaş Dot gole izin vermiyor. Uzun bir taç. Kale alanında pozisyon. Kelly vurdu. Direğe çarpan top oyun alanına geri döndü. Kelly ve Kuzey İrlanda için şanssızlık anı. Charles da yerde. Bir penaltı beklentisi de vardı. Devam dedi maçın hakemi Ricardo Burgos. Görüntüler ikinci yarıdan. İlk yarıda gol sesi çıkmadı. Kuzey İrlanda atakta. Kafa vuruşunda. Top kalecide kaldı. Bavaş Dot. Dunley şansını denedi. Bavaş Dot gole izin vermedi. Macaristan atakta. Orta geldi. Kafalardan seken top. Savunma topu uzaklaştıramadı. Atak devam ediyor. Vuruş dışarıya gitti. Andres Schaffer. Macaristan serbest vuruşu kullandı. Schaffer vurdu. Top dışarı gitti. Bir deneme daha Andreas Schaffer'den. Kuzey İrlanda kalesini yoklamaya devam ediyor Schaffer. Macaristan korneri kullandı. Arka bölümü açılan top dışarı gitti. İyi bir fırsat. Sonuç gelmedi. Donat Barani oyuna sonradan dahil oldu. Kale ağzından bu vuruş dışarı gitti. Dakika 78. Kuzey İrlanda atakta. Charles'tan ceza sahasına. Çaprazdan vuruş. Kaleci başarılı. Bavaş Dot. Isaac Price sonuç alamadı. Çaprazdan vurdu. Dot köşeyi kapatıyor. Dakika 90. Macaristan iyi geldi. Vuruş kaleci başarılı. İkinci pozisyonda tamamlayamadı Macar oyuncular. Tehlike devam ediyor. Schaffer'in vuruşu savunmaya çarptı ve dışarı gitti. Son dakikada etkili geldi Macaristan. Oyuna sonradan girdi Alex Dot. Bu vuruş kaleci başarılıydı. Piers Charles devamında Schaffer vurdu. Savunmaya çarpan top dışarı gitti. Maçta son düdük sesi geliyor. Belfast'ta Kuzey İrlanda ile Macaristan sahadan golsüz eşitlikle ayrılıyor. Maçın skoru Kuzey İrlanda 0, Macaristan 0.

Strawberry Arena'da İsveç bayrakları kendi evinde bir minik koreografi gerçekleştiriyor. İsveçliler. Önde Rojas, arkada iki ülke oyuncuları. Strawberry Arena'da oyun alanına geliyor İsveç ve Polonyalı futbolcular. Strawberry Arena'da İsveç

Polonya mücadelesi başlıyor. Keyifli seyirler. Metikeş yüksek bir top gönderdi. Pukas. Top dışarıda, taç. Sahaya atılan konfetiler var. O bölgeyi hakemin görmesi zor olacak. Onların toplanmasını isteyecek muhtemelen İspanyol hakem Graham Potter. İsveç'in teknik direktörü görüntüde. Çok sayıda konfeti atıldı sahaya ve tabii orada hem top sürmek hem de diğer yandan hakemlerin de çizgileri karıştırmaması kolay olmayacak. Jan Urban, Polonya'nın tecrübeli teknik direktörü, o da ekrana geldi, görüntüye geldi. Bugün her iki teknik adam da rotasyona gittiler. Isak ve Lewandowski gibi iki üst düzey golcü bugün oynamıyor her iki takımda da. Konfetilerin toplanması da biraz zaman alacak gibi. Gyökeres kuşkusuz bugün yine en önemli gol ayağı olacak. İsveç'in Viktor Gyökeres, Arsenal'ın yıldızı. Geçen sezonu Arsenal'da 40 maçta 21 gol 3 asistle tamamlamıştı ve Arsenal mutlu sona ulaşmıştı yıllar sonra. Sporting Lisbon'da bir önceki sezon çılgın bir rakam yakalamıştı. 54 gol 12 asiste ve o istatistikler onu Premier Lig'in en iyi takımlarından birisine taşımıştı. Yeniden başladı maç. Bednarek. Pukas. Hazırlık pasları Polonya'da. Kivior Bednarek'le oynadı. Baskı etkili bir baskı değil. Alan parselleyen bir şekilde karşılamaya çalışıyor İsveç Polonya'yı. Sağ kanada iyi pas bu arada. Zalewski çevirdi içeriye, tekte. Ceza sahası içi. Bir şut denemesi. Çok iyi bir şut. Tek hamlede kurtardı Johansson Jelinski'nin şutunu. Kaptan Jelinski ile Polonya maçtaki ilk tehlikeyi yaratan taraf. Zukowski, geriye döndü Jelinski'nin şutu. Kaleci Johansson. Bergwall. Yasin Ayari. Valemark. Kapattılar onu. Valemark döndü geriye. Bergwall. Starfelt. Lindelöf. Ayari. Uzun bir top. Nefis bir top Yasin Ayari'den. Ceza sahası Valemark. Baktı kaleye. Çekti. Valemark vurdu. Kaleci başarılı. İkinci pozisyon savunmadan döndü. İsveç çok tehlikeli geldi. Valemark. Bergwall. Döndü merkeze. Ayari. Verdi pasını. Ceza sahası içi. Kapandı savunma. Valemark. Şimdi yüksek bir top, kaleci Bulka. İsveç'ten arka arkaya pozisyonlar, fırsatlar. Çok tehlikeli geldi. İşte bakın, Yasin Ayari'den enfes bir pas. Polonya savunmasının arkasına harika bir pas. Valemark çekti, sol ayağıyla vurdu, kaleci Bulka gole izin vermedi. Wisniewski.

Kivior, Bednarek, Zielinski, Wisniewski iyi çıktı baskıdan. Polonya ama ardından Szymanski'nin pası isabetli değil. Kaleci Johansson. Svensson. Lindelöf. Yüksek bir top. Gyökeres. Zeneli'nin koşusu var, baskısı var. Metikes çıkamadı. Ayari. Bergvall. Aslında iki takım da birbirine yakın dizilişte oynuyor. Nygren, Gyökeres'in bir adım gerisinde gibi sanki, forvet arkası gibi. Dörtlü bir orta sahanın önünde Nygren, en uç noktada Gyökeres gibi diziliyorlar. Starfelt. Lindelöf. Çizgiye Zeneli. Şimdi Yasin Ayari, Bergvall. Bergvall döndü. Çok kalabalık Polonya savunmada. Svensson'dan hücuma destek. Svensson çekti topu. Svensson, Bergvall, Starfelt, Lindelöf. Lindelöf taşıdı. Döndü sol kanada, biraz sert bir pas. Taç. Valemart'la gole yaklaştı. İşte bakın, Yasin Ayari, İsveç futbolunun yükselen değeri, harika bir pas verdi. Bu top, bu şut gol olsa Ayari'den nefis bir asist izlemiş olacağız. Köşe vuruşu. Metikeş topu kornere gönderiyor. Köşe vuruşunu kullanacak şimdi İsveç. Ceza sahasına stoperler de geldi. Lindelöf ve Starfelt. Gyökeres de orada. Zeneli topun gerisinde. Zeneli yaptı ortayı. Bulka çift yumruk. Ayari. Yeniden Zeneli. Baktı içeriye. Kesti. Kafa vuruşu ve gol! Erken golle öne geçiyor İsveç. 9. dakika. İsveç 1, Polonya 0. Kaleci Bulka'nın bakışları arasında top ağlara gitti. Nygren Uluslar Ligi'ndeki ilk golünü atıyor ikinci maçında. İlk kez 11 oynadı. İşte Bulka, Ayari, Zeneli'den bir orta daha. Nygren arkaya seken topta kafa vuruşunu yapıyor ve İsveç'i 1-0 öne geçiriyor. Benjamin Nygren'in golü. İsveç üstünlüğü ele alıyor ve işte İsveç yedek kulübesi gole böyle seviniyor. Yeniden başladı Polonya maçı. Kivior, Bednarek. Kivior. Baskı var İsveç'ten, faul kararı. Bergvall faul yapan isim. Jan Urban görüntüde, takımı 1-0 geride.

Zukowski. Döndü Puhas. Puhas daha geriye. Kivior. Puhas. Jelinski Kivior. Kivior sol kanada. Puhas. İki kişi kapattı onu. Puhas çekti.

Şimdi pası iyi yere. Çizgide Zielinski arkaya doğru yükseltti topu Johansson. Hemen başlattı oyunu Johansson. İsveç Gyökeres'te çıkma çabasında ama iyi kapattılar Ayari. Starfelt. Svensson geriye. Bergvall. Lindelöf. Yasin Ayari. Ayari. Bergvall. Svensson. Pası isabetli değil. Taç. Zielinski. Kivior'dan Wisniewski. Üçlü savunma. Kivior, Wisniewski, Bednarek üçlü savunması. 3-4-1-1 dizilişiyle sahada. Bir düzeltiyorum. Şimdi Szymanski bıraktı. Yeniden aldı Sebastian Szymanski. Kapandı İsveç. Yerde kaldı Szymanski, karar faul. Yasin Ayari aynı fikirde değil maçın hakemiyle. Serbest vuruşu kullanacak Polonya. Bir duran top şansı. Pozisyon bu.

Gruptaki diğer maçta da Bosna Hersek Romanya karşısında 1-0 öne geçti. Şimdi geldi ceza sahasına, iyi bir düşünce Zielinski'den. Sonuç alamadı Polonya. Metikeş uzun taç atışlarıyla etkili olan bir oyuncu.

Starfelt oyun alanında tutamadı. İsveç taç. Jelinski çıkamadı oradan. Top yine onda. Top kaybı. Şimdi terse bir pas düşüncesi alamadı Nigren. Top yine Polonya'da. Puchas. Kivior. Jelinski. Pası iyi yere Jelinski. Bergwall. Faul kararı var maçın hakemi. İspanyol hakem faulü verdi. Novak yerde kalmıştı. Pozisyon bu. İtiraz Bergwall'dan. Ama topa dokunamamış Bergwall. Kaleye uzak bir mesafe. Dakika 15. İsveç Nigren'in golüyle 1-0 önde. Polonya serbest vuruşu kullanacak şimdi. Üç kişilik baraj istedi kaleci Johansson. Jelinski topun gerisinde kaptan. Jelinski. Jelinski Johansson'un kucağına. Lindelöf.

savunma arkasına, Gyökeres'in koşu yoluna. Baskı var Gyökeres'ten. Kaleci Bulka. Wisniewski. Taç. Baskı sonuç verdi. Yasin Ayari. Svensson'a iyi bir pas veremedi. Puhas'tan koşu. Şimdi aldı Puhas. Destek bekledi Puhas. Zalewski gelmişti yanına. Kivior. Yeniden Puhas. İçeride Zukowski çok yalnız. Döndü geriye Kivior. Kivior yaptı ortayı. Lindelöf. Şimdi aldı ceza sahasında Zukowski. İsveç savunması çok kalabalık, çıkarttılar bu topu. Valemark yerde, karar faul. Bergwall. Pası yere Bergwall'dan. Nygren. Valemark. Bergwall.

Avrupa çok az farkta da olsa daha fazla sahip olan ev sahibi İsveç. Bergvall en geriye dönüyor. Kaptan Lindelöf. Ayari. Gudmundsson. Zeneli. Polonya çok kalabalık baskıda. Topu kazandı Polonya. Metikeş, Jielinski, Zukowski sakladı topu. Zukowski verdi. Gol pozisyonu kalecinin kucağına. Sebastian Szymanski. Johansson çok rahat kontrol ediyor bu topu. İşte Jielinski. Zukowski verdi pasını. Sebastian Szymanski. Polonya beraberlik golüne yaklaştı. Szymanski etkili bir vuruş yapamıyor. Kenara gitmesini istiyor Zukowski'nin maçın hakemi. Yerde kalmıştı. Tedavi için kenara gitmesi gerektiğini söyledi. Tabii bir dakika kenarda kalacak şimdi Zukowski. Bosna farkı ikiye çıkardı Romanya karşısında. Grubun diğer maçında Romanya

0, Bosna Hersek 2. Lindelöf. Svensson'dan koşu var savunma arkasına. Svensson aşırttı arkaya. Valemark şut açısı sağ ayağında. Valemark çevirdi, ceza sahası içinde. Şimdi orada çok sert bir hareket. Svensson sarı kart görüyor. Borussia Dortmund'lu oyuncu Svensson çok güçlü, fiziği, bindirmeleri. Burada yine ceza sahası içine ekstra adam olarak koşu yaptı ama kolunu, dirseğini açınca bu şekilde faul ve hemen ardından sarı kart. Bulka bu arada ikinci net kurtarışını yaptı maçta. Bednarek. Portolu iki oyuncu Bednarek ve Kivior. Üçlü savunmanın iki stoperi bugün Polonya'da. Yine Bednarek, Kivior, Wisniewski. Wisniewski taşıdı topu, çevirdi içeriye. Top yükseklik kazandı. Sol kanada açıldı Puchas. Jelinski geldi yanına. Puchas döndü geriye. Şimdi Jelinski. Koşular var, atmadı Jelinski. Çizgiye oynadı. İyi pas. Jelinski döndü ama İsveçli oyuncular çok kalabalık orada ve ardından kaleci Johansson topun sahibi. ...20 dakika geride kaldı. 8. dakikada Nigrel'in attığı gol, İsveç'in 1-0 üstünlüğü sürüyor. Yasin Ayari. Lindelöf. Yine aldı Ayari. Bergwall. Ayari. Geçmedi pası Ayari'nin ama geldi aldı. O noktada Zeneli. Gyökeres. Derine geldi Gyökeres. İyi çıktı oradan İsveç. Yasin Ayari. Geriye döndü Lindelöf. Starfelt.

Kaleci Johansson. Svensson. Giyer'e pas. Valemark. Üstüne gidiyor rakibinin. Valemark. Valemark ceza sahasına girdi. Çevirdi, içeriye gelmedi. Arkada Zeneli vardı. İsveç atağa devam edecek. Bergvall. Svensson. Valemark. Çekti, baktı içeri. Valemark verdi pasını. Şimdi aldı orada Svensson. Topun dibine girdi. Kafa vuruşu dışarıya. Kaptan geldi oraya. Zeneli vurdu, kafayı dışarı gidiyor.

Wisniewski. Zielinski'ye iyi pas. Zielinski sağ kanada gönderdi. Kalabalık geldi şimdi. Polonya içeriye çevrilen.

top. Bu arada offside bayrağı havada. Burada kalktı bayrak, bakın. Sanki önde, evet. Mitikeş çıkmıştı atağa. İlk devrenin yarısı geride kaldı. 1-0 üstünlüğü sürüyor İsveç'in. 8. dakikada Nigren'in attığı golle Uluslar B Ligi 4. grupta. Savunma arkasına şimdi alamadı Zeneli. Baskı devam ediyor. Gyökeres de o baskıda. Metikeş döndü geriye. Kaleci Bulka. Ayari. Gudmundsson. Gyökeres indirdi. Atak devam edecek. Gudmundsson geçemedi rakibini. Bir çarpışma bu arada. Kafasına gelen bir darbe, hakem fark etmedi bu arada. Oyunu durdurması gerekiyor. Kafaya darbe geldiğini fark etse. Evet, sanıyorum 4. hakem uyardı şimdi. Kafaya darbe geldiği yönünde uyarıyı yaptı. Bakalım. Ha, yüzüne burada Metikeş'in bir hamlesi var.

Golü hatırlıyoruz, 8. dakikada Nigren şu ana kadarki tek golü kaydetti. 27. dakikaya geldik. Pukas, Jelinski, Jelinski, Novak, derinlemesine çok iyi pas Szymanski. İyi bir kontrol yapsa mutlak gol pozisyonu olacak. Kivior, Puhas. Şimdi yerden savunma arkasına Szymanski'nin koşusu ama pas hızlı. Johansson, Bednarek vurmuştu kafayı. Gyökeres, Selin Kanlı, Kivior orada, Bednarek. Metikeş, kaptan Jelinski, Kivior, Puhas. Karşıladı İsveç savunması. Atak devam edecek. Wisniewski, keşten koşu atmadı. Jelinski. İsveç çok kalabalık savunmada. Kivior, Puhas. Yaptı ortayı Puhas. Kafa vuruşu savunmadan. İkinci pozisyon. Atak devam edecek Polonya adına. Wisniewski kaleyi düşündü. Top dışarı gidiyor. Sert vurdu ama çerçeveyi bulamıyor Wisniewski. Çapraz pozisyonda uzaklardan denedi şansını. Top yandan dışarı gidiyor.

Berkval kurtardı topu. Berkval

Johansson. Riskli bölgeye son anda dokundu Berkval. Yasin Ayari. Son 15'e girdik. 1-0 önde İsveç. Lindelöf. Nygren. Lindelöf. Pas hatası Nygren'den. Şimdi sol kanattan hata destek. Zalewski birebirleri sever. Verdi pasını Puhas, çevirdi içeriye. Karşıladı Starfelt. Zalewski. Kivior. Bednarek. Zalewski Puhas.

touch. Svensson. Atak devam edecek. Baskıyı arttırdı Polonya bu bölümde. Puhas. Zielinski. Puhas. Zielinski. Son anda dokundu yanağlar.

Akval, Nigren tek kolondan geldi şu ana kadar. Lindelöf, çoğalmaya çalışıyor. Polonya, Novak, Pukas, yeniden Novak, Zielinski, şut açısı, Zielinski karşıladı savunma, Szymanski alamadı. Gyökeres, topuna müdahale var Wisniewski'den.

Yasin Ayari, Gökereş, Zeneli, Gudmundsson, Ayari. Ayari ceza sahasına. Kontrol başarılı ama ardından savunmanın müdahalesi var. Svensson kurtardı topu. Valemark maçın hakemi durduruyor oyunu. Kart çıkacak. Sarı kart. Svensson'a sert bir müdahale. Zalewski kartı gördü. Yani Zalewski gösterdi yönetmen ama Puhas yapmış müdahaleyi. Puhas olması lazım. Kartı gören. Tabii. Şimdi bir duran top şansı. İsveç için. Kalabalık geldiler yine ceza sahasına. İşaret geldi. En arkaya kaleye doğru yükseldi, aldı Bulka. Son 10 dakikaya girdik. Kivior. Güzel hareket orada. Zalewski'den yerde kaldı. Zalewski faul. Romanya golü buldu Bosna Hersek karşısında. 2-1. Bosna'nın üstünlüğü var grubun diğer maçında. Kivior. Yeniden Kivior. Gelinski, Puhas. Puhas geçti rakibini. Puhas çevirdi içeriye. Savunma karşıladı. Arkaya açılan top. Gol pozisyonu. Koleji mükemmel çıkarttı. Bir şut şansı da. Szymanski vurdu. Savunma. Arka arkaya iki önemli fırsat. Polonya adına. Puhas. Yine yüklenecek Polonya. Gelinski. Zalewski, Puhas, Zielinski. Zalewski savunma arkasına bir pas düşüncesi, kaleci Johansson topun sahibi. Polonya beraberliğe yaklaştı. Arka arkaya iki fırsat, iki şut. Önce kaleci, ardından savunma gole izin vermiyor İsveç'te. Top yine Polonya'da. İyi geldi yine Polonya. Metikeş atağa çıktı. Zielinski. Sol kanattan Puhas geldi. Bomboş Puhas çevirdi içeriye. En arkaya kafa vuruşu, kalecinin üzerine Zukowski. Johansson için kolay top. Arkadaşlarını uyarıyor Johansson. Bir bölümdür ciddi baskı yiyor İsveç. Zielinski aldı topu yine. Zalewski. Üstüne gitti rakibinin. Zalewski. Şut açısı aradı. Verdi pasını Metikeş. Ceza sahası dışı. Şimdi mükemmel bir organizasyon ama Novak çerçeveyi bulamadı. Öre öre geldi kısa paslarla Polonya. Harika bir gol izleyebilirdik. Novak çok sert vurdu. Güzel vurdu ama çerçeveyi bulamadı. Zukowski'nin pası.

Novak'tan sert şut. Asfaltla, çok asfaltla dışarıya gidiyor bu top. Bu da az önceki tehlike. Puhas çevirdi içeriye. Savunma karşıladı. Geriden gelen Metikeş mükemmel çıkartıyor Johansson. Hani önü de kapalı, önü de kalabalık Johansson. Bulka. Keş. Yasin Ayari topu kapmıştı ama ardından pası isabetli değil. Metikeş. Lindelöf. Lindelöf. Son 5 dakika. 10 dakikadır çok ciddi bir Polonya baskısı ve pozisyonları var. Kaleci Johansson'u geçemedi konuk takım. Ama önemli fırsatlar, önemli pozisyonlar yakaladılar ve İsveç oyundan iyice düştü. Novak, Zielinski bıraktı. Puhas, Zalewski. Puhas, merkeze döndü. Yeniden Puhas. Ceza sahası içine koşu. Szymanski, Sebastian Szymanski döndü geriye. Puhas, Zielinski. Yeniden aldı Zielinski. Döndü eksen etrafında. Sağ kanatta boşluk var. Kivior. Metikeş'ten iyi koşu. Ceza sahasında yerde kaldı Metikeş. Hakeme baktı. Karar devam. Deyim yerindeyse golü attı ve ardından yattı İsveç ilk yarıda. Kalesinde gol görebilecek çok sayıda pozisyon gerçekleşti İsveç'in ama sonuç alamadı Polonya. Starfelt, Bergwall. Yasin Ayari. Starfelt. Şimdi şut şansı olur mu? Nygren devam dedi maçın hakemi. Maçın hakemi devam dedi İsveç. Taraftarlarının, tribünlerinin tepkisi var. Atak devam edecek İsveç adına. Gudmundsson. Ayari. Bergwall. Bergwall. Pası hatalı Zielinski. Bir kontra atak şansı. Zalewski. Zalewski. Döndü Puhas. İlk yarının en çok koşan isimlerinden biri Puhas. Şimdi Zalewski. Zalewski sol ayak çevirdi içeriye ve gol! Tanıdık bir isim. Sebastian Szymanski. Polonya hak ettiği golü buluyor. Aradılar, yüklendiler, çok sayıda fırsat ürettiler ve en sonunda 43. dakikada Sebastian Szymanski ile beraberliği yakalıyor Polonya. 1-1. Zalewski geçti rakibini, çevirdi içeriye Szymanski. Direğe çarpan top ağlara gidiyor. Sebastian Szymanski ile beraberliği yakalıyor. Polonya, Zalewski'nin asisti, Szymanski'nin golü.

tarafın kaptanın tepkisi dakikalardır bu gol geliyorum dedi aslında. İsveç başladı bu kez oyuna.

İlk yarıda karşılıklı birer gol. Strawberry Arena'da keyifli bir ilk yarı. Şimdi geliyor İsveç. Ceza sahasına. Orta şut karışımı bir vuruş Valemark'tan. Dışarıya gidiyor bu top. Graham Potter görüntüde golü attı. Yani ilk 15-20 dakika iyiydi İsveç ama ardından Polonya oyunun mutlak hakimi ve beraberlik golünü de buldular. Bosna Hersek Romanya deplasmanında farkı yeniden 2'ye çıkarttı bu arada. 3-1 üstünlüğü var grubun diğer maçında. Bosna'nın Romanya deplasmanında. Bergvall aldı. Nigren. Valemark. Valemark döndü. Bergvall. Ayari. Svensson. Ayari. Yerde kaldı karar devam. Valemark yaptı ortayı, savunma karşılıyor. Zalewski. Bergvall faul yapıyor.

Bednarek. 45 artı 2'deyiz. Puhas ilk yarının en iyilerinden birisi. Puhas. İleri geri bir dinamo gibi çalıştı ilk yarı boyunca Puhas. Şimdi yüksek top. Bergwall döndü geriye. Alamadık Gyökeres. Szymanski'nin pası geçmedi. Azerbaycan ekibi Sabah'ta oynuyor. Pas. Tecrübeli bir isim. 27 yaşında. Şimdi pası yere Szymanski. Sağ kanatta büyük boşluk var. Metikeş geldi oraya. Metikeş sağ ayağını aldı. Kalabalık önü. Yüksek pik kazandı top ve kaleci Johansson'un kucağında.

0: İlk yarının son düdüğü geliyor. İlk yarıda karşılıklı birer gol. İsveç 1, Polonya 1. Nygren ve Szymanski'nin karşılıklı golleriyle soyunma odasına gidiyor iki takım.
1: Sabah sporuna hoş geldiniz. Gündemdeki gelişmeleri konuşacağız. Yine yoğun bir gündemimiz var.
2: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla.

0: açıyor.
1: Gündür gündür oynaman gerekir değil mi?
2: Var neden devreye girmediğinin cevabı da burası.
3: Başka hangi hamleleri yapabilir mi?
4: Tarz transferlere ihtiyacı var.
5: Keskin sirke küpene zarar veriyor.
6: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
3: Sağ içinde daha farklı bir reaksiyon bekliyorum.
6: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
7: Belini doğrultamadı, ciddi bir düşüş yaşadı. Evet.
6: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
8: Bazı hikayelerde bittiği zaman zaten güzelliğe kavuşur.
9: Futbolcuları, menajerleri rezil ediyor, rezil ediyor.
3: Tüm detaylarıyla konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz.
6: Ezgi Toper'in sunduğu sabah sporu hafta içi her sabah 8'de A Spor'da.

İkinci yarı için ilk düdük geliyor. İkinci yarıya İsveç başlıyor. Umarız yine karşılıklı gollerin olduğu keyifli bir mücadele izleriz ikinci yarıda da. Taç. Wisniewski vurdu topa. Bergwall kullanacak. Taç atışını. Starfelt de geldi ceza sahasına. Kale sahası içinde. Bergwall baktı içeriye. Uzun bir taç atışı düşüncesi. Karşıladı savunma Matty Cash. Bergwall güzel kontrol. Baktı içeriye. Yaptı ortayı çok yüksek. Ve doğrudan dışarıya özür diliyor Bergwall arkadaşlarından. Yasin Ayari görüntüde maçın hemen başında enfes bir pas vermişti Valemark'a. Valemark kaleci Bulka'yı geçememişti. Bulka. Bergwall. Ayari. Bergwall. Yeniden aldı Yasin Ayari. Lindelöf. Zeneli. Gyökeres alamadı topu. Zielinski kaptırdı. Lindelöf. Bergwall. Lindelöf. Şimdi Gyökeres girdi araya. Zeneli'den iyi yere. Çoğalmaya çalışıyor İsveç. Gudmundsson. Gudmundsson yaptı ortayı. Polonya savunması girdi araya. Atak devam edecek. Ayari. Lindelöf. Gudmundsson, Lindelöf. Ayari. Zeneli'ye gelmedi. Ayari riskli bir müdahale. Devam dedi maçın hakemi Szymanski faul beklentisi içinde. Lindelöf. Gudmundsson. Lindelöf. Uzun bir top gönderdi Gyökeres'e. Sever bu topları. Gyökeres karşısına aldı rakibini. Gyökeres şimdi verdi pasını. Bergwall'a gelmedi. Karşı atak şansı izin vermiyor Starfelt. Zukowski'ye izin yok.

Zeneli, Bergbal. Yeniden aldı Bergvall. Şimdi Ayari. Ayari çizgiye oynadı Ayari. Svensson. Yasin Ayari. Yeniden çizgiye Zeneli. Üstüne gitti, rakibinin çizgiye indi. Şimdi çevirdi dışarıya savunma. Polonya savunması taça gönderiyor. İkinci yarıya daha etkili başlayan bir İsveç var. Aynı ilk yarıda olduğu gibi, ilk yarıda da devreye iyi başlayan İsveç'ti. Taç Polonya'nın. Jelinski, iyi yere pas. Szymanski sağ kanattan, Meti Keş koptu geldi. Şimdi aldı Keş. Üstüne gitti rakibinin. Kapandı İsveç savunması. Keş. Oynayın diyor maçın hakemi. Kivior, Jelinski. Kivior. Jelinski. Bergvall. Gökereş'ten koşu var. Bergvall atamadı pasını.

Novak orada yerde kaldı. Bergwall'la girdiği ikili mücadelede. Şimdi kalktı ayağa Novak. Puhas. İyi yere. Szymanski. Döndü Zielinski. Sol ayağıyla isabetsiz bir vuruş Zielinski'den dışarıya. Kaptan denedi şansını. Üstten dışarı gidiyor bu top. Jan Urban alkışlıyor oyuncusunu. Johansson. Uzun oynadı Gyökeres'e. Gyökeres kontrol etti. Verdi pasını Gyökeres. Zeneli. Çıkamadı oradan Zeneli. Szymanski faul. Ayari faulü yapan isim Sebastian Szymanski'ye. Wisniewski başlattı oyunu. Bednarek. Kivior.

Alamadı ayarı. Terse çok iyi pas. Metikeş. Önünde geniş bir alan var. Zukowski hareketli. Metikeş çekti. Sol kanada baktı. Şimdi verdi pasını. Zalewski. Bıraktı Puhas. Yaptı ortayı Puhas. Karşıladı savunma ayarı ile. Şimdi sol kanada açıldı top. Gyökeres. Gyökeres attı, koşuyor Wisniewski orada. Gyökeres. Gyökeres geçti rakiplerini. Gyökeres verdi pasını. Şimdi Zeneli yeniden. Gyökeres şut açısı, kapandı savunma. Yasin Ayari direkt dibinden dışarıya. Korner. Çok güçlü. Bu adam çok güçlü. Gyökeres. Bakın. Topu nerede aldı Gyökeres? Kendi yarı alanından aldığı top. Wisniewski'nin baskısına, markajına, pozisyon avantajına rağmen fiziğini yine çok iyi kullandı. Pozisyonu hazırladı. Ardından Ayari'nin şutunda savunmanın müdahalesiyle top dışarı gidiyor. Korner. Yasin Ayari. Svensson kullanacak köşe vuruşunu. Kalabalık ceza sahası içi. Svensson yaptı ortayı. Yüksek top. Kafa vuruşu. Orada Polonya savunmasından Zielinski uzaklaştırıyor. Yaka paça indirdi Gudmundsson rakibini. Zalewski bir de itiraz ediyor ama. Yani iki eliyle birden çekiyor rakibini. Novak. Bednarek. Çizgiye oynadı. Puhas orada. Zielinski. Yeniden Puhas. Üstüne gitti rakibinin. Puhas. Açıyı kaybetti. Taç. 10 dakika geride kaldı ikinci yarıda. Zielinski'nin pası hatalı. Taç atışını İsveç kullanacak.

Svensson. Şimdi kullandı Svensson. Gyökeres çok fazla istediği topları alamadı bugün. Şimdi Metiçeş çerçeveyi bulamadı. Yani Zukowski Gyökeres'ten daha fazla topla buluşmuş olabilir bu akşam. Tabii bakalım ilerleyen dakikalarda Isak ve Lewandowski hamleleri gelecek mi? Isak sakat, düzeltiyorum. Lewandowski Polonya yedek kulübesinde. Zielinski. Valemark yaptı ortayı. Yeniden Valemark. Döndü Bergwall. İçerisi kalabalık. Bergwall. Geçemedi ilk rakibini Bergwall. Kapandı Polonya. Lindelöf. İyi çıktı İsveç, sert bir müdahale. Sarı kart çıkacak Zielinski'ye. Bergwall'a çok sert bir müdahale orada. Sarı kart kaptan Zielinski. Maçtaki üçüncü kart oldu bu. Yine sahaya atılan konfetiler var tribünlerden. Bir duran top şansı şimdi İsveç için. 6 oyuncuyla girdiler ceza sahasına. Şimdi geldi orta, savunma karşıladı. Etkili bir orta gelmedi. Zeneli'den. Graham Potter. Görüntüde İsveç'in teknik direktörü. Bergwall kullanacak taç atışını. Bir taç daha.

Son yarım saate giriyoruz. Bergvall uzun bir taç atışı karşıladı savunma. Bir kez daha Polonya savunması. Bednarek üst üste üçüncü kez kafayı vurdu Polonya savunması. Şimdi bir baskın atak şansı Szymanski. Aldı önüne Sebastian Szymanski. Sol kanada bıraktı çizgiye Puhas. İçeriye koşular var. Atmadı Puhas, frene bastı. Bednarek. Pas hatası Gyökeres, Ayari. Bergvall. Ayari'nin arkasına Yasin Ayari. Şimdi tehlikeli geliyor Szymanski. Sebastian Szymanski pasını verdi. Ceza sahası Metikeş. Top kaleci Johansson'da. Değişiklik dakikaları gelmeye başladı yavaş yavaş.

0: Daar kwam.
1: Bakalım. Lewandowski oyuna atacak mı? Jan Urban 38 yaşındaki veteran yıldızını, süper yıldızını. Şu ana kadar Zukowski de gerçekten çok iyi oynadı. Mücadele etti. Duvar oldu arkadaşlarına. Ayakta kaldı ikili mücadelelerde. Gudmundsson. Starfelt. Svensson. Zeneli. Lindelöf. Lindelöf. Gyökeres'i düşündü. Gyökeres yine iyi kullandı vücudunu. Sakladı topu. Gyökeres. Pası isabetli değil. Ayari. Bergvall. Hata destek Svensson'dan. Yeniden Bergvall. Ayari. Yasin Ayari nefis pas ceza sahası içine. Şimdi açıdan yüksek bir top. Çok yüksek bir top. Kontrol. Gudmundsson. Kaleye baktı. Gyökeres'ten dışarıya gidiyor. Şut denedi orada Gudmundsson ama işte Ayari'den savunma arkasına yine enfes bir servis, enfes bir pas. Svensson yükseltti, Gudmundsson vurdu. Gyökeres'ten dışarı gitti top. Hamleler gelecek şimdi yavaş yavaş. Zeneli Nanasi ile değişiyor. İlk hamle İsveç'ten, ev sahibinden. Çıkamadılar. Ayari. Sol kanada avantaja bıraktı maçın hakemi. Nanasi topla ilk buluşması. Nanasi çizgiye indi. Nanasi çevirdi korner. Köşe vuruşunu kullanacak İsveç. Wisniewski'den müdahale. Nanasi topun gerisinde. Hiç korner kullanmadı Polonya şu ana kadar. İsveç'in 3. korneri. Paslaşarak kullandılar. Ayari kaleye baktı. Ayari! Yasin Ayari! İsveç'in yükselen değeri golünü atıyor. İsveç yeniden önde. 2-1. Yasin Ayari kaleye ilk şutu, Ayari'nin golü buldu. Çok etkili pasları vardı şu ana kadar ceza sahası içine, arkasına. Hep hazırladı arkadaşlarını, arkadaşları atamadı. O kendisi attı bu golü. Düşerken köşeye çok net bir gol vuruşu Ayari'den. Graham Potter'ın ve yedek kulübesinin gol sevinci. Ayari böyle kutluyor golü. Yeniden önde İsveç. Polonya'da da şimdi bir hamle gelecek. Puhas, Frankowski değişikliği, eski Galatasaraylı Frankowski. Jan Urban hamlesini yaptı. Çok yoruldu Puhas. Zielinski. Wisniewski.

2 diyor. Jelinski, Frankowski, Bednarek, Wisniewski, Metikeş. Metikeş sol ayağıyla gönderdi savunma arkasına, Starfelt. Uçarak vurdu kafayı taç. Metikeş uzun bir taç atışı kullandı. Ceza sahası içine Starfelt karşıladı. Yine Keş çekti, aldı, sol ayağına kaptırdı. Gyökeres girdi araya. Gyökeres iki kişiyi geçti. Çok kuvvetli yine. Jelinski girdi araya. Jelinski faul kararı var. Düzeltiyorum. Szymanski faul kararı var. Gudmundsson, Lindelöf, top dışarıda, taç. Graham Potter görüntüde.

Nanasi geriye. Lindelöf. Gudmundsson.

Bednarek. Szymański bıraktı. Keş. Wisniewski. Zielinski. Son 20 dakikaya girmek üzereyiz. Zalewski. Frankowski. Frankowski yetişti. Svensson karşısında Frankowski.

Migren aynı fikirde değil. Evet. Son müdahale orada Novak'tanmış. Bir orta daha geçmedi. Bergwall. Baskıyı yine arttırdı Polonya. Savunma arkasına koşu karşıladı Svensson. Uzun oynadı Gyökeres. Yerde kaldı faul. Yani formasından yaka paça çekmiş. Starfelt, Lindelöf. Starfelt yüksek top Gyökeres. Gyökeres indirdi. Şimdi sol kanada Gudmundsson. Bergwall. Ayari, Bergwall, Ayari. Alkış alıyor bu pas trafiği. Gudmundsson. Ayari. Starfelt. Starfelt. Yasin Ayari. Bergwall merkezde boş. Bergwall Gudmundsson'dan koşu. Şimdi Nanasi. Bergwall. Ayari. Lindelöf, Starfelt. Çizgiye oynadı Starfelt. Üzerine gitti rakibinin. Orada Valemark. Valemark. Valemark yaptı ortayı. En arkaya Gyökeres. Bu maçı da boş geçmiyor İsveç'in süper golcüsü. Bulduğu ilk fırsatta golü attı yine. Viktor Gyökeres. 3-1. Wisniewski ona sadece bir kez nefes alma şansı tanıdı. Onda da golü attı Gyökeres. Lewandowski üzgün kulübede. Valemark nefis bir orta. Offside yok. Gyökeres. ...3-1 iyice rahatlıyor. İsveç artık rakibinden güvenli uzaklıkta.

Wisniewski. Nanasi, Gyökereş, Bergwall, Gudmundsson, Nanasi, nefis bir vücut çalımı, verdi pasını Gyökereş, ondan da bir pas daha ama arkasına, Valemark'ın arkasına. Jelinski. Zalewski. Frankowski. Son anda karşıladı Lindelöf. Bir orta daha ceza sahasına. Doğrudan dışarıya gidiyor bu top. Yan Urban. Bosna Hersek'te Romanya karşısında.

maçında 4-2 önde. Gol yağmuru var. Bu akşam Uluslar B Ligi 4. grupta 6 gol, diğer maçta 4 gol. Bu maçta şimdi aldı Szymański. Szymański verdi pasını. Keş vurdu. Korner. Gudmundsson. 3 hamle birden gelecek şimdi Polonya'da. Skoras, Świderski. Kenara gelen isimler. İsveç savunması karşıladı. Gyökeres. Lindelöf. Szymański. Keş yaptı ortayı. Nana Sitaç. Son 15 dakika. Hamleler şimdi geliyor. Zielinski'yi kenara aldı. Polonya, Metikeş kenara gelen diğer isim. Ve Szymański, golü atan Szymański. Kenara geldi. Urbanski, Skoras, Świderski oyunda. Uzun bir taç atışı hazırlığı Polonya'da. Wisniewski şimdi uzaklaştırdı savunma. Zalewski. Zalewski yaptı ortayı. Wisniewski indirdi. Ceza sahası içinde Lindelöf. Savunma arkasına koşu var şimdi. Nanasi. Kurtardı topu Nanasi. Ayari. Bergwall. Ayari.

Bednarek. Son 10 dakikaya ilerliyoruz.

Novak, Frankowski, Novak. Skoras. Gidemedi Skoras. Gudmundsson bozdu onu. Burada itirazı vardı Polonyalı oyuncuların. Bu arada

serbest vuruşu verdi maçın hakemi. Dakika 80 artık. Son 10 dakika mücadelede 3-1 önde İsveç. İlk yarıda iyi bir futbol oynamıştı Polonya. Geri dönüşünde kıvılcımını yakmışlardı, birbiri yakalamışlardı ama İsveç son 10 dakikaya 3-1 önde giriyor. Nygren kenara geliyor. Valemark'la birlikte ilk golü atmıştı Nygren. Larsson ve Bernardsson oyunda. Johansson başlatacak oyunu. Son 10 dakikanın içindeyiz. Ayari. Yasin Ayari yine alkış aldı. Yani top ayağına çok yakışıyor gerçekten. Lindelöf taşıdı. Lindelöf çizgiye, Nanasi çekti, Nanasi döndü merkeze, Gyökeres daha da geriye, Bergwall, Nanasi, Bergwall, Ayari, Nanasi, Gyökeres, tek toplar İsveç'te, Nanasi, Bergwall, Gudmundsson, Ayari, Lindelöf, Svensson. Gönderdi Gyökeres. Geçemedi rakibini. Zalewski. Bednarek. Frankowski. Sidierski. Kivior.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvuru

herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi Shell.com.

0: Kasko.com.tr'de.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
6: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
7: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
8: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
7: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix,
9: İdefix. Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurduğunuz

0: Yas Spor Radyo. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 29 Eylül 1911 yılında Trablusgarp topraklarının İtalya'nın eline geçmesiyle sonuçlanan ve İtalya ile Osmanlı Devleti'ni karşı karşıya getiren Trablusgarp Savaşı başladı. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Bir reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
5: Reklam. Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
6: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi. Reklam.
5: Aspor Radyo.
6: Reklam.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Ben Münce Uzaybiyalı olacağım.
2: Ben dijital arkeolog.
3: Ben iklim mühendisi olacağım.
4: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş

0: sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: Yeni doğan bebeğin varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir, tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Allianz'dan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Allianz ailemle. Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
2: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: Sporun radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
5: Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. A-Spor Radyo.

0: değerli izleyenler, sabah sporuna hoş geldiniz. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikteyiz. Bugün günün gelişmelerine bakacağız, gazete manşetlerine göz atacağız ve konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz. Düne giderek başlayalım. A milli futbol takımımız Uluslar Ligi 1. grup 2. maçında İtalya'ya 4-1 mağlup oldu.
1: A milli futbol takımımızın Uluslar Ligi'ndeki, A Ligi'ndeki ikinci randevusu için artık geri sayıma başladık. İtalyanlar başlayacak karşılaşmaya. Milli takıma yürekten başarılar diliyoruz. Fagioli bıraktı. Uzaklardan bir vuruş son anda Altay. İtalya köşe vuruşunu kullanma hazırlığı yapıyor. Kalabalık geldiler. Stoperleriyle birlikte dakika 9 yerden karşılamak lazım. Top ağlarımızda. Çok büyük bir hata.
2: Evet, maalesef.
3: Olacak, tamam, devam.
1: Fagioli, Tonali yeniden. Raspadori, Pio Espedito geldiler. Coyote, alta ikinci hamle. Maalesef. Maalesef ikinci gol geldi. 2-0 oluyor. İtalyanlar büyük bir sevinç yaşıyor. Farklı açılardan golü tekrar izliyoruz. Yani ne söyleyebilirim bilemiyorum. 2-0 önde İtalya. Zeki Barış'a doğru. Barış Alper şimdi ceza sahasında. Çekti Barış. Pasını da verdi. Bir vuruş. Kötü bir vuruş. Can Uzun. Ruggeri o bölgede. Bıraktı sol tarafa doğru. Yine kalabalık geldi İtalyanlar. Fagioli ceza sahasında 2-4-5 oyuncu var. Fagioli, Raspadori, Pio Esposito, bomboş Coyote.
2: Tabii ki markaj yok, topa müdahale yok, rakibin aksiyon alanına girip onun pas yapmasına, orta yapmasına, şut atmasına müsaade etmeme gibi bir durum yok. Dolayısıyla bu kadar boş bırakırsın da atar zaten. Kötü bir gol yedik yani.
1: Evet, ilk yarı bitti. Abdülkerim. Eren bıraktı, Abdülkerim. Salih top istemişti. Barış sarktı. Şimdi Arda, onu geçti top. Oğuz ters taraftan geldi. Hadi Oğuz. Boşluk alan top. İşte bu kadar. İşte bunu istiyorduk. İşte bunu istiyorduk. Barış Alper ve golle başladık. Barış Alper Yılmaz'ın golü. 47. dakika 3-1 yapıyoruz. Köşe vuruşunu kullanacağız. 50. dakika. Paslaşarak kullandık. Arda yeniden. Arda orta. Kale sahası. Donnarumma. Oğuz da tamamladı. Atağımız devam edecek. İsmail şimdi. İsmail yüksek. Uzaklaştırıyor savunma. Bu dakikada baskımız var. İyi de baskımız var. Oğuz döndü geriye. Altay'a kadar. İşte bunları yapmayacağız. Yacı. İyi geldik İsmail. Aferin İsmail. Tonali boş. Aman direkt ikinci hamle. Aman. Aman. Bu hiç olmadı hocam.
2: Maalesef. Maalesef.
1: Altay arkadaşlarına
2: bizim kızıyor. Bizim kendimize yaptığımızı rakip bize yapmıyor. Evet.
1: Barış Alper aldı şimdi. Barış biraz açtı ayağından. Haydi Barış. Yerde kaldı penaltı.

0: Barış'ın yere attığını, kendisini yere bıraktığını belirtiyor Michael Oliver. Bakalım. Biz gönül gözüyle farklı gördük.
1: Barış da itiraz etmiyor.
0: İtiraz etmediğine göre Michael Oliver,
1: evet,
0: doğrusunu görmüş.
1: Oyuncular unutmamalı ki hakemler de maçları analiz ediyorlar.
0: Sebastiano Esposito destek verdi ona. Yerden bir pas. Salih Kirdara'ya şimdi hızlı çıkabilsek. Oğuz Aydın Arda'ya doğru. Arda sol tarafta Barış var. Ona adrese teslim pas. Haydi Barış Alper. Oğuz Aydın top istedi, ona vermedi. Barış yerden. Barış! Barış Alper! Bayrak havada bir bakalım. Oğuz'un o yaptığı hareketle kalecinin görüş alanında olduğu, kalecinin hareket alanında olduğu, onun hareketini etkilediğini işaret etti ve offside'ı belirledi. Yardımcısının da uyarısıyla Michael Oliver. Arda Güler. Arda bir kez daha denedi. Zeki ortasını yapacak. Hayır diyor Michael Oliver. Ele ayağından sekerek geldiğini anlattı futbolcularımıza. Demir Ege, Zeki, Zeki tekrar Demir Ege tıklaz. Demir Ege kaptırdı topu. Oyun devam ediyor Arda. Hadi Arda bir çalım, ikinci hamle Arda. Demir Ege bıraktı, gol olsun. Gol olsun. Gol olsun. Kerem dışarı gönderdi. Kaçan pozisyon bu. Arda alkış alıyor Bursa taraftarından, Bursa seyircisinden. İsmail Yüksek. İsmail Yüksek. Sıyrıldı İsmail. Yerden. Yani olmayınca da olmuyor. Eren dokunamadı. Michael Oliver bu maç buraya kadar dedi. İtalya 4-1 kazandı.
2: A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella mücadelenin ardından ilk yarı gösterdiğimiz performansla ıslıklanmayı hak ediyoruz dedi.
3: No, sicuramente l'approccio alla partita è stato.
4: Ya aslında kesin olarak şöyle söylememiz gerekiyor. Maça yaklaşımımız rakibin seviyesine göre olmadı ilk yarıya baktığınızda. Yani 3 günde bir bu seviyede maalesef böyle bir alışkanlığımız yok milli takım olarak. Bu beni üzüyor. İlk yarı bunu belirledi baktığınızda. İkinci yarıda 3-1'liği bulduktan sonra daha iyi başladık ikinci yarıya. Sonra maalesef gol iptal oldu. Tam böyle ortak olacakken böyle bir sonuç oldu. Ama dediğim gibi ilk yarıya baktığınızda yuhalanmayı, ıslıklanmayı hak ettik. Yani oyun olarak, takım olarak. Ama ikinci yarıda tekrardan bir hareketlendik ve seviyemizi yakalamaya çalıştık. Ama alışkanlığımız olmadığı için her seferinde ben maçları analiz ederken de hep sakin kalmaya çalışıyorum. Her seferinde en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızı, futbolcularımızı yönlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü genel olarak böyle bir alışkanlığımız yok. Üç günde bir bu seviyede bu rakiplere karşı oynamaya böyle bir alışkanlığımız yok maalesef. Yani şöyle söylemek lazım. Derslerimizi almamız gerekiyor. Bu kesin. Hani ilk 30 dakikayı baz almamız gerekiyor. Bütün çalışmaları onun üzerinde yapabiliriz. Tabii ki de farkındayız alışkanlığımızın olmadığını. Ama hiçbir zaman özgüvenimizi kaybetmememiz gerekiyor. Çünkü bu seviyelere biz geldik. O yüzden en iyi şekilde tekrardan sahada olmaya gayret edecekler.
2: Türkiye-İtalya maçının ardından milli futbolcular Zeki Çelik ve Merih Demiral açıklamalarda bulundu.
5: Ben öncelikle bütün ülkemizden özür diliyorum içtenlikle. Bize yakışmayan bir mağlubiyet, bize yakışmayan bir mücadele. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Utanç duyuyoruz yani yaptığımız bu mücadeleden dolayı. Bütün halkımızdan özür diliyoruz. Bugün buraya gelen herkesten özür diliyoruz. Başka söylenecek bir şey yok. Önümüzde iki maç var. O maçları en iyi şekilde çıkıp en iyi şekilde bitirmek istiyoruz tekrardan. Bütün halkımızdan özür diliyoruz. Bütün sorumluluk bizde. Futbolcular olarak bütün sorumluluk bizde. Bunun farkındayız.
6: Evet, gerçekten bu skoru beklemiyorduk. Çok üzgünüz. İlk 30 dakika oynanan oyun bize hiç yakışmadı. Böyle oynamamız lazım. Yani biz kaliteli futbol

0: diyebiliriz. Sonrasında daha iyi oynamaya başladık, pozisyonlarımız oldu ama yani 4-1 kendimize tabii ki kötü bir sonuç. İtalya ne kadar iyi olsa da biz daha iyisini yapmamız lazımdı. Bunu zorundayız, daha iyisini yapmak zorundayız. Umarım Belçika ve İtalya maçlarında iyi galibiyetler alıp ülkemizi sevindirmek istiyoruz.
1: İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini ve dün akşamki mücadelede ilk golün sahibi Bastoni de mücadelenin ardından açıklamalar yaptı.
2: Sono stati bravi, è stata una partita difficile, ma abbiamo giocato molto bene nel primo tempo.
3: İyi iş çıkardık. Zor bir maçtı ama ilk yarıda çok iyi oynadık. İkinci yarıda biraz düştük ama zemin gerçekten çok ağırdı. Genel olarak iyi şeyler yaptık. 90 dakikalık zor bir maçtı. Fransa büyük bir takım ve o maç için güç toplamamız lazım. Bazı şeylerden memnunum ama bazı şeylerden daha az memnunum.
4: Bu maç bizim için önemliydi. Çünkü hem benim hem de takım için pek de iyi geçmeyen bir dönem geçirdik. Bu yüzden attığım gol zihinsel açıdan çok şey ifade etti. Maçın kilidini açmamıza yardımcı oldu. Türkiye gibi evinde çok güçlü olan bir takıma karşı kalite ve karakter açısından harika bir maç çıkardık. Belçika maçından sonra buraya seyirci olmaya değil, başrol olmaya geldik. Tutumumuzun bir önceki maçta olduğu gibi olmayacağı açıktı. Arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Zaman gerekeceği kesin ama bu maç yeni bir başlangıç noktası olacak.
1: A milli takımımızın da yer aldığı gruptaki diğer takımlar Belçika ile Fransa'da Liège'de karşı karşıya geldi. Fransa mücadeleyi tek golle kazandı.
5: Brüksel'de King Boudouin Stadyumunda, Kral Boudouin Stadyumunda Belçika ile Fransa karşı karşıya gelecek. Brüksel'de Kral Boudouin Stadyumunda maç öncesi güzel görüntüler var. Taraftarların hazırladığı koreografi var. Gözler Rade Obranovic'te. İlk düdük sesi geliyor. Belçika Fransa maçı başlıyor. Keyifli seyirler. Due Akliuş Saison'u karşıladı. Due nefis döndü. Desire Due. Due'den çalımlar. Due top direkten döndü. Desire Due şov yaptı ceza sahasında, dar alanda harika çalımlar ama direği geçemedi. Due kimse durduramadı onu. Bu vuruş herkesin bakışları arasında direkten dönüyor. Orta geldi. Le Bol vurdu. Lamens. İşaret geldi. Due bıraktı. Akliuş vurdu. Lamens. Dönen top. Le Pol çevirdi Lamens. Bir vuruş çizgiden çıktı. Önce Lamens. Sonrasında Belçika savunması. Fransa'ya gol izni yok. Desire Due. Nefis döndü. Due. Top dışarı gitti. Harika döndü. Golle süslemek istedi. Due. İşte bu vuruş. Lamens uzandı. Onun bakışları arasında az farkla top dışarı gitti. Due yaptı ortayı arka bölüme. Barcola dokunuş gelmedi aklı üçten. Fransa yine tehlikeli geldi. Çıkamadı Belçika. Dacunha direk. Dacunha. İlk yarıda Due, ikinci yarıda Dacunha direkleri dövmeye devam ediyor Fransa. Maçtaki ikinci direği bu Fransa'nın ve Zidane'ın üzüntüsü. Desire Due. Lacroix. Due baktı kaleye. Due vurdu. Lamens dönen top dışarıda. Camavinga, Camavinga'dan çalımlar. Tielemans, Camavinga yerde, oyun devam ediyor. Deketelare bıraktı, Luke Bakio, Luke Bakio Menyan. Menyan çıkardı, karşı karşıya pozisyonda, Luke Bakio golü yapamıyor.

0: Erik Kuyper. Tielemans. Tielemans'dan savunma arkasına bayrak atmadı. Luke Bakio. Karşılayan Diouf. Luke Bakio çalımı da attı. Baktı kaleye. Luke Bakio Menyan. Raskin orta. Şake. Kamavinga. Cherki. Olise. Önündeki alanı kullanıyor. Çok süratli. Olise gidiyor. Olise iki oyuncu karşısında ayakta kaldı. Gol şansı. Olise! Michael Olise! Fransa son bölümde Olise ile golü buluyor. Kimse yıkamadı onu. Kaleye doğru gitti. Gol vuruşunu yaptı Olise. Metrelerce sürdü topu. Ayakta kaldı. Lamens'i geçmeyi başarıyor. Cherki'den pas. Kendi sahasından aldı. Topu sürdü. Olise yıkılmadı. Tam köşeye bıraktı. Lamens bu kez çaresiz kalıyor. Oyuna sonradan girdi. Tabelayı değiştirdi. Olise. Zinedine Zidane. Olise'nin golüyle bu koşuyu yapıyor. O da büyük bir mutluluk yaşıyor. Son düdük geliyor. Obrenovic'den. Fransa deplasmanda Belçika'yı 1-0'la geçiyor.
1: Uluslar Ligi B Ligi 2. hafta maçındaysa İsveç Polonya'yı 2-1 ile geçmeyi başardı.
2: Strawberry Arena'da İsveç bayrakları kendi evinde bir minik koreografi gerçekleştiriyor. İsveçliler. Önde Rojas, arkada iki ülke oyuncuları Strawberry Arena'da oyun alanına geliyor İsveç ve Polonyalı futbolcular. Strawberry Arena'da İsveç-Polonya mücadelesi başlıyor. Keyifli seyirler. Uzun bir top. Nefis bir top Yasin Hayari'den. Ceza sahası Valemar. Baktı kaleye. Çekti. Valemar vurdu. Kaleci başarılı. İkinci pozisyon savunmadan döndü. Çok tehlikeli geldi. İşte bakın Yasin Hayari'den enfes bir pas. Valemar çekti, sol ayağıyla vurdu, kaleci Bulka gole izin vermedi. Zeneli yaptı ortayı, Bulka çift yumruk. Hayari yeniden Zeneli. Baktı içeriye, kesti. Kafa vuruşu ve gol! Erken golle öne geçiyor İsveç. 9. dakika. İsveç 1 Polonya 0. İşte Bulka. Ayari, Zeneli'den bir orta daha, Nigren arkaya seken topta kafa vuruşunu yapıyor ve İsveç'i 1-0 öne geçiriyor. Şimdi Zalewski, Zalewski sol ayak çevirdi içeriye ve gol! Tanıdık bir isim, Sebastian Szymanski. Polonya hak ettiği golü buluyor. Aradılar, yüklendiler, çok sayıda fırsat ürettiler ve en sonunda 43. dakikada Sebastian Szymanski ile beraberliği yakalıyor Polonya. 1-1. İkinci yarı için ilk düdük geliyor. İkinci yarıya İsveç başlıyor. Şimdi sol kanada açıldı top. Gökereş. Gökereş attı, koşuyor Wisniewski orada. Gökereş. Gökereş geçti rakiplerini. Gökereş verdi pasını. Şimdi Zeneli yeniden. Gökereş şut açısı, kapandı savunma. Yasin Hayari direkt dibinden dışarıya. Bu adam çok güçlü. Gökereş. Bakın topu nerede aldı Gökereş? Kendi yarı alanından aldığı top. Wisniewski'nin baskısına, markajına, pozisyon avantajına rağmen fiziğini yine çok iyi kullandı. Pozisyonu hazırladı.

0: Ardından Ayari'nin şutunda savunmanın müdahalesiyle top dışarı gidiyor. Hiç korner kullanmadı Polonya şu ana kadar. İsveç'in 3. korneri. Paslaşarak kullandılar. Ayari kaleye baktı. Ayari! Yasin Ayari! İsveç'in yükselen değeri golünü atıyor. İsveç yeniden önde. 2-1. Yasin Ayari. Valemark. Valemark yaptı ortayı. En arkaya giyiyor Köreş. Bu maçı da boş geçmiyor İsveç'in süper golcüsü. Bulduğu ilk fırsatta golü attı yine. Viktor Gyökeres. 3-1. Wisniewski ona sadece bir kez nefes alma şansı tanıdı. Onda da golü attı Gyökeres. 3-1 iyice rahatlıyor. İsveç artık rakibinden güvenli uzaklıkta. Son düdük geliyor değerli futbol severler. İsveç 3, Polonya 1. Maçın sonucu İsveç ikinci maçlardan sonra puanını 6'ya çıkartıyor. Ve grubun zirvesine yerleşiyor.
1: Liginde Avusturya ise Kosova'yı 3 golle geçti ve puanını 6'ya yükseltti.
2: Uluslar Ligi B Ligi grup 3'te Avusturya Kosova'yı ağırlıyor. Beyaz formayla konuk ekip Kosova'yı, kırmızı siyah formayla ev sahibi Avusturya'yı izliyoruz. Galapeni rakibinden sıyrıldı. Savunma arkasına doğru attığı top Vedat Muriç. Vedat topu sakladı. Pasını veriyor. Zabelca içeri çevirdi. Vedat Muriç. Vedat vuruyor, dışarı gidiyor. 6. dakika. Kosova çok önemli bir pozisyonu değerlendiremedi. Vedat burada önünde buldu topu. Ama son vuruşu istediği gibi değil. Ev sahibi Avusturya serbest vuruşu kullandı. Kafa vuruşu, gol geliyor. Dakika 23. Affen Gruber. Romano Schmidt ortayı yapan isim. Affen Gruber topu ağlara böyle yolladı. İlk yarıda son anlar. Kaleci Zavies Zitski topu aldı. Schlager'e verdi. Schlager ilk rakibinden sıyrıldı. Topu taşımaya devam ediyor. Savunma arkasına atılan pas. Kaleciyle karşı karşıya 2'ye 1 pozisyon ve gol geliyor. Chikwuebuke Adamu golü atan isim. Ama kendisine al da at diyen Patrick Wimmer. Tüm bunların ötesinde ise Schlager tek başına taşıdığı topla gol pozisyonunu başlatan isim oldu. İlk yarı 2-0 önde gidiyor soyunma odasına. Ev sahibi Avusturya Kosova karşısında. İkinci yarıyı izliyoruz. Kosova hücumu. Savunma arkasına atılan top. Jegrova ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Solunu alıyor, arka direği ortası. Vedat vuruyor. Kaleci gole izin vermedi. Ardından tamamlayamıyor Vedat Muriç. Kosova Vedat'la bir kez daha gole yaklaştı. Ama yine fırsatı değerlendiremedi. Avusturya'da üst üste başarılı paslaşmalar. Vaner içeriye çevirdi. Hücum devam ediyor. Pas trafiği hız kesmiyor Avusturya'nın. İçeriye çevrilen top kaleci Muriç elinden kaçırdı. Son vuran isim Chukwuemeka. Avusturya farkı 3'e çıkarıyor Kosova karşısında. Dakika 61. Çok başarılı paslaşmalar. Vaner içeri çevirdi. Muriç yattı ama elinden kaçırdı. Orada ısrarlı takibini sürdürüyor Karni Chukwuemeka. Ve topu da ağlara böyle yolluyor. Avusturya 3, Kosova 0. Vedat Muriç 80. dakikada yerini Aslani'ye bırakıyor. Kosova bir gol arıyor. Savunma uzaklaştıramıyor Avusturya'da. Gözler hakemde. Karar penaltı. Nicolas Walsh karşılaşmanın hakemi, penaltı noktasını gösterdi. Pozisyonu tekrar izliyoruz. Golü atan Afen Gruber rakibini düşürdü. Topun gerisinde Edon Jegrova top ağlara gidiyor. Skor 3-1 oluyor. Dakika 83. Bu gol Kosova'ya yetmiyor. Avusturya B Ligi 3. grup karşılaşmasında Kosova'yı 3-1 mağlup ediyor.
1: Ligi 4. grup karşılaşmasında ise Bosna Hersek Romanya deplasmanında 4-2 kazandı.
3: Uluslar Ligi B Ligi 4. grupta Bükreş'te Romanya'nın konuğu Bosna Hersek. George Hagi, Romanya teknik direktörü ekranda. Dakika 8. Bosna atakta. Gole gidiyor Tabakovic. Tabakovic topu dışarı vurdu. Çok önemli bir şans. Karşı karşıya, sonuç alamıyor. Haris Tabakovic. Bosna Hersek maça iyi başladı. Sağ kanatta topu aldı Bayraktarević. Bayraktarević yaptı ortayı. Kafa vuruşu top ağlara gidiyor. Gigovic. Bosna 12'de Armin Gigovic'in golüyle 1-0 öne geçiyor. Asisti yapan Esmir Bayraktarević, golü atan Gigovic. Kaleci Radu boşa çıktı. Gol vuruşu Gigovic'ten. Korneri kullandı Bosna. Kafa vuruşunda ikinci gol geliyor. Tarık Muharemović. Savunmadan geldi golü attı Muharemović. 7 dakikada gelen 2 Bosna golü 19'da skor 2-0'a geliyor. Hadi hadi. Romanya farkı azaltmak istiyor. Esat'tan pas. Boşluk arıyor Bosna savunmasında Romenler. Kafa vuruşu top ağlara gitti. Daniel Birligea. 28'de Romanya farkı 1'e indiriyor. Ortayı yapan Naif Esat. Kafa vuruşu Birligea'dan. İlk yarıda son bölümler. Sol kanadı kullanıyor Bosna Hersek. Uzaktan bir vuruş. Kaleciden ata golü atan Tabakovic. Bu kez kaleci Radu'yu geçmeyi başarıyor Tabakovic. Soldan gelişen atak. Bu vuruş Radu'dan ata tamamlayan Tabakovic. Alay Begovic vurdu. Radu sektirdi. Gol atan Tabakovic ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı Bosna Hersek. Görüntüler ikinci yarıdan. İkinci yarıda da Bosna Hersek etkili. İyi bir orta. Kafa vuruşunda 4. gol geldi. Ermin Mahmic. Çorum Futbol Kulübü'nde ülkemizde oynuyor Mahmic. Ortayı yapan Bayraktarević, onun ikinci asisti. Gol vuruşu Mahmic'ten. İkinci yarının başında farkı 3'e çıkardı Bosna. Dakika 62. Romanya takta. Uzaktan bir vuruş top ağlara gitti. Çikıldao. Alexandru Çikıldao şık bir golle farkı 2'ye indiriyor.

0: Romanya. Boston savunması topu uzaklaştıramadı. Tanıdık bir isim Çıkıltao. Seken top ağlara gidiyor. Luis Godinho'dan son düdük geliyor. Bosna Hersek Romanya deplasmanında 4-2 kazanıyor.
1: Uluslar Bey Ligi 2. grup karşılaşmasında Kuzey İrlanda ile Macaristan karşı karşıya geldi. Mücadeleden gol sesi çıkmadı.
0: Uluslar Ligi B Ligi 2. grupta Belfast'ta, Windsor Park'ta Kuzey İrlanda'nın konuğu Macaristan. Michael O'Neill, Kuzey İrlanda teknik direktörü ve Marco Rossi, Macaristan teknik direktörü üst üste ekrana yansıdı. Kuzey İrlanda atakta, uzaktan bir vuruş, top dışarı gitti. Trehum, şutun sahibi, az farkla top dışarı gidiyor. Macaristan atağı, Kuzey İrlanda savunmasında atağı, vuruş geldi, top dışarı gidiyor. Jurek vurdu, savunmaya çarpan top dışarı çıktı. Kuzey İrlanda etkili geldi, aşırtma bir vuruş, kaleci başarılı, Bavaş Tot. Patrick Kelly, şık bir vuruşa gitti ama... Balaş Tox gole izin vermiyor. Uzun bir taç. Kale alanında pozisyon. Kelly vurdu. Direğe çarpan top oyun alanına geri döndü. Kelly ve Kuzey İrlanda için şanssızlık anı. Charles da yerde. Bir penaltı beklentisi de vardı. Devam dedi maçın hakemi Ricardo Burgos. Görüntüler ikinci yarıdan, ilk yarıda gol sesi çıkmadı. Kuzey İrlanda atakta, kafa vuruşunda top kalecide kaldı. Balaş Top. Dunley şansını denedi. Balaş Top gole izin vermedi. Macaristan atakta. Orta geldi. Kafalardan seken top. Savunma topu uzaklaştıramadı. Atak devam ediyor. Vuruş dışarıya gitti. Andres Schaffer. Macaristan serbest vuruşu kullandı. Schaffer vurdu. Top dışarı gitti. Bir deneme daha. Andres Schaffer'den. Kuzey İrlanda kalesini yoklamaya devam ediyor Schaffer. Macaristan korneri kullandı. Arka bölümü açılan top dışarı gitti. İyi bir fırsat. Sonuç gelmedi. Donat Barani oyuna sonradan dahil oldu. Kale ağzından bu vuruş dışarı gitti. Dakika 78. Kuzey İrlanda atakta. Charles'tan ceza sahasına, çaprazdan vuruş, kaleci başarılı, Balaş Tot. Isaac Price sonuç alamadı. Çaprazdan vurdu, Tot köşeyi kapatıyor. Dakika 90, Macaristan iyi geldi. Vuruş, kaleci başarılı, ikinci pozisyonda tamamlayamadı Macar oyuncular. Tehlike devam ediyor. Schaffer'in vuruşu savunmaya çarptı ve dışarı gitti. Son dakikada etkili geldi Macaristan. Oyuna sonradan girdi Alex Tot. Bu vuruş kaleci başarılıydı. Piers Charles devamında Schaffer vurdu. Savunmaya çarpan top dışarı gitti. Maçta son düdük sesi geliyor. Belfast'a Kuzey İrlanda ile Macaristan sahadan golsüz eşitlikle ayrılıyor. Maçın skoru Kuzey İrlanda 0, Macaristan 0.
1: UEFA Uluslar Bey Ligi 2. grup maçında Gürcistan'la Ukrayna'da berabere kaldı.

0: Kaleyi deniyor ancak çerçeveyi bulamadı. Kvaratskhelia topun gerisinde. Yaptı ortaya Kvaratskhelia. Kafalardan sekti. Gelişine bir vuruş. Kaleci Trübin. Çok etkili bir vuruş geliyor Gürcistan'dan. Dakika 20. Ters bir top şimdi. Gürcistan topu yakalıyor. Kvaratskhelia kendisini gösterdi. Kvaratskhelia topu dibine giriyor. Uzaklaştırıyor Ukrayna savunması, ardından bayrakta kalkıyor. Bondar. Vanat. Pas. Pikalyonok'tan. İyi pas yaptı Ukrayna. Zubkov çekti soluna. Verdi pasını. Zubkov kaleyi gördü şimdi Mamardaşvili. İkinci yarıya Ukrayna başlangıç yaptı. Tekrar keyifli seyirler diliyorum. Pas hatası. Top Gürcistan'da kaldı. Kvaratskhelia yakın köşeye deniyor. Reklam panolarına gitti top. Sabırla pas yapıyor. Ukrayna boşluk yakalamak istiyor. Mikavko. Şimdi seri paslaşmalar. Kilan. İsabet yok bu pasta. Kilan'dan. Mikautadze. Mikautadze topu kurtardı. Şimdi sol kanatta büyük bir boşluk var. Mikautadze oraya doğru çevirmeyi başardı. Ceza sahasına doğru giriyor şimdi Gürcistan. Gol pozisyonu Kvara vuruyor. Trübin. Kvaratskhelia. Ardından Trübin. Etkili geldi Gürcistan. Gol için geldi. Trübin kaleyi iyi korudu. Mihail İçenko. Kvernadze, Kvaratskhelia. Kvaratskhelia, Trübin. Son şans olabilir mi derken son düdük geliyor değerli izleyenler. Dinamo Arena'da Tiflis'te UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. grup mücadelesi Gürcistan-Ukrayna karşılaşması bitiyor. Maçın sonucu Gürcistan 0, Ukrayna 0.
1: Gol sesi çıkmayan bir başka mücadeleyle devam ediyoruz değerli izleyenler. C Ligi 2. grup mücadelesinde Letonya ile Güney Kıbrıs Rum kesimi de berabere kaldı.
0: UEFA Uluslar Ligi C Ligi grup 2 mücadelesi Letonya Güney Kıbrıs Rum kesimi mücadelesi başladı. Orta kale sahasına şut, kaleci bu pozisyonda oldukça dikkatli. Matrevics. Vuruşu yapan oyuncu Edwards. Duran top şansı şimdi Kıbrıs Rum kesimi adına. Kafa vuruşu yakın mesafeden kaleyi deniyor. Kaleciyi geçemiyor Pittas. Edwards'ın ortası, Pittas'ın önüne düştü top. Pittas vurdu, kaleciyi geçemedi. Tekrar tekrar izliyoruz bu pozisyonu. Görüntüler ikinci yarıdan. Kafa vuruşu Artimatas'tan. Gelişine bir vuruş, şimdi dışarı gidiyor top. Edwards. Top Kıbrıs Rum kesiminde. Letonya hiçbir ağırlık gösteremedi Kıbrıs Rum kesimi karşısında şu ana kadar.

0: ceza sahası kalabalık. Bir çalım geldi şimdi sol ayakta orta kapı vuruşu. Değerlendiremiyor. Rutkowskis. Dakika 71. Yerden kısa bir pas. Luizu ceza sahasına girdi. Pasını da çıkardı. Şut kaleciden döndü. Matrevix. Kalesini gole kapıyor bu pozisyonda Matrevix. Kostin'in şutu. Kaleci Matrevix. Dakika 73. Duran top şansı. Şut kaleci Matrevix. Kapattığı köşede başarılı Matrevix. Kalesi de devleşti yine bu pozisyonda. Direkt de burada yardımcısı. Letonya file bekçisinin. Daha sonrasında Letonya savunması topu uzaklaştırıyor. Top Letonya'da. Letonya hata izleyeceğiz. Selenskov. Pasını aktardı şimdi ceza sahası içi. Bir şut üstten dışarıya gitti. Çok yaklaştı gole Letonya bu pozisyonda. Udrikis. Kendisini böyle boşa çıkardı. Pozisyona müsait. Udrikis dışarıya vuruyor. Dakika 86. Letonya'da bir oyuncu yerde kaldı. Faul yapıyor. Kıbrıs Rum kesimi. Pileas memnun değil karardan. Şimdi savunma arkasına doğru bir orta. Dışarı gidiyordu oradan. Meloix. İyi değerlendiremedi bu pozisyonu Letonya. 90+2 golsüz eşitlik devam ediyor Letonya'da. Kıbrıs Rum kesimi hata izliyoruz. Ceza sahasına doğru şimdi. Ceza yayından bir şut. Direkten döndü top. Top direkten döndü. Kıbrıs Rum kesimi gole çok yaklaşıyor bu pozisyonda. Edwards vuruyor. Top çataldan dönüyor adeta. Ve son düdük geliyor. 90 dakika sonucu Letonya 0. Güney Kıbrıs Rum kesimi 0.
1: Evet, ekranda bir son dakika bilgisi var değerli izleyenler, hemen sizlerle paylaşalım. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı. Resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla şu an gözaltında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu. Konuyla ilgili herhangi bir detay geldiği zaman hemen sizlerle paylaşacağız diyerek devam edelim akışımızdan değerli izleyenler. Uluslar C Ligi 2. grupta Karadağ Ermenistan deplasmanında son dakika bulduğu golle kazandı.
0: Uluslar Ligi'nde C Ligi Grup 2 mücadelesi Ermenistan Karadağ karşısında. Top Karadağ'da. Kısa paslaşmaları izliyoruz. Karadağ'da ceza sahasına doğru gönderilen bir top şimdi. Girişi güzel bir vuruş savunmadan döndü. Vuruş açısı örüyor. Karadağ sağ kanattan yüklenecekler bu kez. Orta geldi kale sahasına doğru. Ters bir vuruş, topu alarda gol.

0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
1: Esnek ve hibrit çalışma döneminde yeni dönem başlıyor. İş yerinde ve uzaktan çalışılacak günler sözleşmeye yazılacak. Peki haftalık çalışma süresi kısalacak mı? Maaşlar düşecek mi? Taslakta 45 saatlik süre korunurken çalışanların sosyal hakları güvence altında tutulacak ve kazanç kaybı yaşanmayacak.
0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
3: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
6: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
9: Reklam.
10: Aspor Radyo.
11: Parafın katkılarıyla.
12: Tarihte bugün 29 Eylül 1911 yılında Trablusgarp topraklarının İtalya'nın eline geçmesiyle sonuçlanan ve İtalya ile Osmanlı Devleti'ni karşı karşıya getiren Trablusgarp Savaşı başladı.
11: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
13: Bir reklam.
14: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
15: Ben Münce Uzay Biyoloğu olacağım.
16: Ben Dijital Arkeolog.
17: Ben iklim mühendisi olacağım.
18: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Bu ses değişimin habercisi. Eski model Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
3: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanya...

0: Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
2: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
7: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
8: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafın katkılarıyla.
6: 11 Mayıs 1985 tarihinde İngiltere 3. Ligi'nde oynanan Bradford City-Lincoln City karşılaşmasında Valley Parade Stadyumu'nun ev sahibi takımın şampiyonluk kutlamalarına sahne olması beklenirken, tribüne atılan bir sigara stadyumu birkaç dakika içinde cehenneme çevirecekti. Aslında küçük bir alevle başlayan yangın, stadın tavan bölümünün tamamen ahşap olması nedeniyle birkaç dakika içinde inanılmaz bir boyuta ulaşacak ve tüm tribünü kaplayarak hiç tahmin edilemeyen bir sona neden olacaktı. Yangınla birlikte paniğe kapılan taraftarların bazıları yayılan alevden direkt olarak etkilenirken, bazı izleyiciler de kaçmaya çalıştıkları sırada çıkan arbedede ezilerek hayatlarını kaybetti. Olaylar, toplam 56 kişinin ölümü ve 265 taraftarında yaralanmasıyla son buldu. Bu acı olay sonrası Valley Parade stadı kapatılıp yenilemeye alındı ve İngiltere Futbol Federasyonu stadyumlarda ahşap tribünlerin tamamen yasaklanması kararını aldı.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafın katkılarıyla.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek

0: isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
3: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurulabilirsiniz.

0: Aspor Radyo.
1: Bir kez daha günaydın değerli izleyenler. Sabah sporunda ikinci saate başlıyoruz. Yine düne giderek başlayacağız. UEFA Uluslar A Ligi birinci grup ikinci maçında Türkiye İtalya'ya 4-1 yenildi.
2: Milli futbol takımımızın Uluslar Ligi'ndeki, A Ligi'ndeki ikinci randevusu için artık geri sayıma başladık. İtalyan

0: takımlar başlayacak karşılaşmaya. Milli takıma yürekten başarılar diliyoruz. Fagioli bıraktı. Uzaklardan bir vuruş son anda Altay. İtalya köşe vuruşunu kullanma hazırlığı yapıyor. Kalabalık geldiler. Stoperleriyle birlikte dakika 9 yerden karşılamak lazım. Top ağlarımızda. Çok büyük bir hata.
1: Evet, maalesef. Olacak, tamam, devam.
0: Fagioli, Tonali yeniden. Raspadori, Pio Espedito geldiler. Coyote, Altay ikinci hamle. Maalesef. Maalesef ikinci gol geldi. 2-0 oluyor. İtalyanlar büyük bir sevinç yaşıyor. Farklı açılardan golü tekrar tekrar izliyoruz. Yani ne söyleyebilirim bilemiyorum. 2-0 önde İtalya. Zeki Barış'a doğru. Barış Alper şimdi ceza sahasında. Çekti Barış. Pasını da verdi. Bir vuruş. Kötü bir vuruş. Can Uzun. Ruggeri o bölgede. Bıraktı sol tarafa doğru. Yine kalabalık geldi İtalyanlar. Fagioli. Ceza sahasında 2-4-5 oyuncu var. Fagioli, Raspadori, Pio Esposito. Bomboş Coyote. Bomboş. Bomboş Coyote. Bomboş.
1: Tabii ki markaj yok. Topa müdahale yok. Rakibin aksiyon alanına girip onun pas yapmasına, orta yapmasına, şut atmasına müsaade etmeme gibi bir durum yok. Dolayısıyla bu kadar boş bırakırsın da tabii ki. Kötü bir gol yedik yani.
0: Evet, ilk yarı bitti. Abdülkerim. Eren bıraktı, Abdülkerim. Salih top istemişti. Barış sarktı. Şimdi Arda onu geçti top. Oğuz ters taraftan geldi. Hadi Oğuz. Boşluk alan top. İşte bu kadar. İşte bunu istiyordum. İşte bunu istiyordum. Barış Alper ve golle başladık. Barış Alper Yılmaz'ın golü. 47. dakika 3-1 yapıyoruz. Köşe vuruşunu kullanacağız. 50. dakika. Paslaşarak kullandık. Arda yeniden. Arda orta. Kale sahası. Donnarumma. Oğuz tamamladı. Atağımız devam edecek. İsmail şimdi. İsmail yüksek. Uzaklaştırıyor savunma. Bu dakikada baskımız var. İyi de baskımız var. Oğuz döndü geriye. Altay'a kadar. İşte bunları yapmayacağız. Yacı. İyi geldik İsmail. Aferin İsmail. Tonali boş. Aman direkt ikinci hamle. Aman. Aman. Bu iş olmadı hocam.
1: Maalesef. Maalesef.
0: Altay arkadaşlarına
1: bizim kızıyor. Bizim kendimize yaptığımızı rakip bize yapmıyor. Evet.
0: Barış Alper aldı şimdi. Barış biraz açtı ayağından. Haydi Barış. Yerde kaldı. Penaltı olmalı. Barış'ın yere attığını, kendisini yere bıraktığını belirtiyor Michael Oliver. Bakalım. Biz gönül gözüyle farklı gördük.
1: Barış da itiraz etmiyor.
0: İtiraz etmediğine göre Michael Oliver,
1: evet,
0: doğrusunu görmüş.
1: Oyuncular unutmamalı ki hakemler de maçları analiz ediyorlar.
0: Sebastiano Esposito destek verdi ona. Yerden bir pas. Salih girdi araya. Şimdi hızlı çıkabilsek. Oğuz Aydın. Arda'ya doğru. Arda sol tarafta Barış var. Ona adrese teslim pas. Haydi Barış Alper. Oğuz Aydın top istedi, ona vermedi. Barış yerden. Barış! Barış Alper! Bayrak havada bir bakalım. Oğuz'un o yaptığı hareketle kalecinin görüş alanında olduğu, kalecinin hareket alanında olduğu

0: Onun hareketini etkilediğini işaret etti ve offside'ı belirledi. Yardımcısının da uyarısıyla Michael Oliver. Arda Güler. Arda bir kez daha denedi. Zeki ortasını yapacak. Hayır diyor Michael Oliver. Ele ayağından sekerek geldiğini anlattı futbolcularımıza. Demir Ege. Zeki. Zeki tekrar Demir Ege tıklaz. Demir Ege. Kaptırdı topu. Oyun devam ediyor Arda. Hadi Arda bir çalım. İkinci hamle Arda. Demir Ege bıraktı. Gol olsun. Gol olsun. Gol olsun. Kerem dışarı gönderdi. Kaçan pozisyon bu. Arda alkış alıyor Bursa taraftarından, Bursa seyircisinden. İsmail Yüksek. İsmail Yüksek. Sıyrıldı İsmail. Yerden. Yani olmayınca da olmuyor. Eren dokunamadı. Michael Oliver bu maç buraya kadar dedi. İtalya 4-1 kazandı.
1: Milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella istifa gibi bir durumun gündeminde olmadığını söyledi.
2: No, sicuramente l'approccio alla partita è stato.
3: Ya aslında kesin olarak şöyle söylememiz gerekiyor. Maça yaklaşımımız rakibin seviyesine göre olmadı ilk yarıya baktığınızda. Yani 3 günde bir bu seviyede maalesef böyle bir alışkanlığımız yok milli takım olarak. Bu beni üzüyor. İlk yarı bunu belirledi baktığınızda. İkinci yarıda 3-1'i bulduktan sonra daha iyi başladık ikinci yarıya. Sonra maalesef gol iptal oldu. Tam böyle ortak olacakken böyle bir sonuç oldu. Ama dediğim gibi ilk yarıya baktığınızda yuhalanmayı, ıslıklanmayı hak ettik. Yani oyun olarak, takım olarak. Ama ikinci yarıda tekrardan bir hareketlendik ve seviyemizi yakalamaya çalıştık. Ama alışkanlığımız olmadığı için her seferinde ben maçları analiz ederken de hep sakin kalmaya çalışıyorum. Her seferinde en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızı, futbolcularımızı yönlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü genel olarak böyle bir alışkanlığımız yok. 3 günde bir bu seviyede bu rakiplere karşı oynamaya böyle bir alışkanlığımız yok maalesef. Yani şöyle söylemek lazım. Derslerimizi almamız gerekiyor. Bu kesin. Hani ilk 30 dakikayı baz almamız gerekiyor. Bütün çalışmaları onun üzerinde yapabiliriz. Tabii ki de farkındayız alışkanlığımızın olmadığını. Ama hiçbir zaman özgüvenimizi kaybetmememiz gerekiyor. Çünkü bu seviyelere biz geldik. O yüzden en iyi şekilde tekrardan sahada olmaya gayret edecekler.
1: Türkiye-İtalya karşılaşmasının ardından milli futbolcular Merih Demiral ve Zeki Çelik açıklamalar yaptı.
4: Ben öncelikle bütün ülkemizden özür diliyorum. İçtenlikle bize yakışmayan bir mağlubiyet. Bize yakışmayan bir mücadele. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Utanç duyuyoruz yani yaptığımız bu mücadeleden dolayı. Bütün halkımızdan özür diliyoruz. Bugün buraya gelen herkesten özür diliyoruz. Başka söylenecek bir şey yok. Önümüzde iki maç var. O maçları en iyi şekilde çıkıp en iyi şekilde bitirmek istiyoruz tekrardan. Bütün halkımızdan özür diliyoruz. Bütün sorumluluk bizde. Futbolcular olarak bütün sorumluluk bizde. Bunun farkındayız.
5: Evet, gerçekten bu skoru beklemiyorduk. Çok üzgünüz. İlk 30 dakika oynanan oyun bize hiç yakışmadı. Böyle oynamamız lazım. Yani biz kaliteli futbolcularız. Sonrasında daha iyi oynamaya başladık. Pozisyonlarımız oldu ama yani 4-1 kendimize tabii ki kötü bir sonuç. İtalya ne kadar iyi olsa da biz daha iyisini yapmamız lazımdı. Bunu zorundayız. Daha iyisini yapmak zorundayız. Umarım Belçika ve İtalya maçlarında iyi galibiyetler alıp ülkemizi sevindirmek istiyoruz.
1: Şimdi de İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin maç sonu açıklamalarını dinleyelim.
6: Sono stati bravi, è stata una partita difficile, ma abbiamo giocato molto bene nel primo tempo. İyi iş çıkardık. Zor bir maçtı ama ilk yarıda çok iyi oynadık. İkinci yarıda biraz düştük ama zemin gerçekten çok ağırdı. Genel olarak iyi şeyler yaptık. 90 dakikalık zor bir maçtı. Fransa büyük bir takım ve o maç için güç toplamamız lazım. Bazı şeylerden memnunum ama bazı şeylerden daha az memnunum.

0: Perché venivamo da
1: bu maç bizim için önemliydi. Çünkü hem benim hem de takım için pek de iyi geçmeyen bir dönem geçirdik. Bu yüzden attığım gol zihinsel açıdan çok şey ifade etti. Maçın kilidini açmamıza yardımcı oldu. Türkiye gibi evinde çok güçlü olan bir takıma karşı kalite ve karakter açısından harika bir maç çıkardık. Belçika maçından sonra buraya seyirci olmaya değil, başrol olmaya geldik. Tutumumuzun bir önceki maçta olduğu gibi olmayacağı açıktı. Arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Zaman gerek ikinciyi kesin ama bu maç yeni bir başlangıç noktası olacak.
2: Evet, Uluslar Ligi'nde bugün de karşılaşmalar devam ediyor değerli izleyenler. 3 karşılaşma Turkuaz Medya kanallarından sizlerle buluşacak. Günün programını şimdi paylaşacağız. Bugün saat 19'da Finlandiya Beyaz Rusya ile karşılaşacak. Yine aynı saatte Moldova Faroe Adaları. 21.45'te Çekya İngiltere mücadelesi A Spor'dan naklen yayınlanacak. İspanya Hırvatistan mücadelesini A Haber ekranlarından takip edebilirsiniz. İskoçya İsviçre mücadelesi ise A Para'dan yayınlanacak. 21.45'teki diğer karşılaşmalar Slovenya Kuzey Makedonya, Bulgaristan Estonya, Lüksemburg İzlanda, San Marino Arnavutluk ve Slovakya Kazakistan şeklinde. Evet, az önce bir son dakika bilgisi olarak paylaşmıştık değerli izleyenler. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 üye resmi belgede sahtecilik soruşturması kapsamında gözaltına alındı. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan şimdi hattımızda. Kendisinden konuyla ilgili tüm detayları dinleyeceğiz. Sözü Kadir'e bırakalım.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde İstanbul merkezli 4 farklı ilde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı vardı ve bulunduğumuz dakika itibariyle de 7 şüpheli gözaltına alınmış durumda. Gözaltına alınan şüpheliler arasında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu da bulunuyor. Soruşturmanın detaylarına bakacak olursak aslında soruşturmanın detaylarında bu soruşturma yaklaşık bir sene önce bir müşteki sıfatıyla başlamış. Yani 15 Eylül 2025 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bir dilekçe verilmiş bir müşteki tarafından. Sonrasında ise o müştekinin ifadesi alınmış ve ifade doğrultusunda bu soruşturma genişletilmiş. Hem HTS kayıtlarına hem MASAK raporlarına hem bilirkişi raporları didik didik incelenmiş ve bir senenin sonucunda bazı deliller ortaya çıkarıldıktan sonra, bazı iddialar ortaya çıkarıldıktan sonra operasyonun düğmesine sabah saatlerinde basıldı. Konuyla alakalı olarak da geçtiğimiz dakika itibariyle Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklama aslında soruşturmanın tüm detaylarını kapsıyor. O açıklamada şu şekilde: hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama ve atama süreçleriyle kural sınavlarına müdahale edildiğine ilişkin iddialar incelenmiştir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen soruşturmada müşteki ve tanık beyanları, bilirkişi raporları, HTS ve MASAK kayıtları doğrultusunda bu sabah operasyon düzenlenmiştir deniliyor. Tekrar etmekte fayda var. Hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama ve atama süreçleriyle kural sınavlarına müdahale edildiğine ilişkin iddialar incelenmiş ve bu kapsamda operasyon düzenlenmiştir diyor Adalet Bakanı resmi sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada. Keza zaten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yapmış olduğu açıklamada da gözaltına alınan isimler için suçlamalar hem mobbingti, hem tırnak içerisinde eziyetti, hem de resmi belgede sahtecilikti. Farklı suçlamalar yöneltiliyordu. Dilerseniz soruşturmanın diğer detaylarıyla, daha doğrusu diğer gözaltılarla devam edelim. Biraz önce de belirttik, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alınan isimler arasında. TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Başkan Vekili Ahmet Şahin, yine TFF Merkez Hakem Kurulu eski üyesi Yunus Yıldırım, Sabahattin Şahin, Alican Sağlar ve Emre Kosif'in aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmış durumda. Bulunduğumuz dakika itibariyle rutin bir sağlık kontrolünden geçirildiler. Sonrasındaysa İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri başlayacak. İfade işlemlerinin ardındansa İstanbul Adalet Sarayı'na sevk işlemleri yapılacak. Savcı huzurunda bir ifade verecekler ve savcılık talebi doğrultusunda sulh ceza hakimliğine sevk işlemleri yapılacak. Tabii belki bazı isimlerin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri son bulduktan sonra savcılık talebi doğrultusunda yine İl Emniyet Müdürlüğü'nden serbest kalması da olasılıklar arasında olduğunu söyleyelim. Gelişmeler oldukça, ifadelerden bizlere yansıyanlar oldukça, soruşturmanın detayları oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım.
2: Evet, Mustafa Kadir Mercan'a paylaştığı bilgiler için çok teşekkür edelim. Muhtemelen konuyla ilgili hareketli bir gün yaşanacak ve tüm detayları biz sıcağı sıcağına yine sizlerle paylaşacağız. Ancak şu anki bilgi, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 üyenin resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla gözaltında oldukları şeklinde değerli izleyenler. Şimdi biz akışımıza geri döneceğiz. Milli takımla ilgili, Uluslar Ligi ile ilgili haberlerimizi paylaştıktan sonra biraz da kulüp gündemlerine bakalım. Galatasaray'la devam edeceğiz. Sarı Kırmızılılar'da süre bulamayan İlkay Gündoğan devre arasında takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.
0: Galatasaray'da İlkay Gündoğan gözden düştü. Geçen sezon büyük beklentilerle transfer edilen yıldız oyuncu sakatlıkların da etkisiyle 24 maça 11'de başlamıştı. 35 yaşındaki oyuncu bu sezonsa adeta formayı unuttu. Sadece 2 maçta şans bulan İlkay, Çorum Futbol Kulübü ve Sporting karşılaşmalarında 7'şer dakika sahada kaldı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde İlkay Gündoğan'ın neden oynamadığıyla ilgili soruya, "İlkay çok başarılı bulduğum bir sporcu ama takımdaki yerini tespit konusunda yorumu ben yapamam. O Okan Buruk'un işi. Onun kararına saygı duymamız lazım." cevabını vermişti. Okan Buruk tarafından tercih edilmeyen tecrübeli orta sahanın Ocak ayında ayrılabileceği belirtildi. Kariyerinin son döneminde daha fazla oynamak isteyen İlkay Gündoğan'a Suudi Arabistan'dan talipler olduğu kaydedildi. Galatasaray'la sözleşmesi sona erecek yıldız oyuncunun devre arasında teklifleri değerlendireceği aktarıldı.
2: Fenerbahçe lige verilen milli arada çalışmalarını sürdürüyor.
0: Fenerbahçe milli arada iznin ardından hazırlıklarına pazar günü başladı. Sarı lacivertler çalışmalarını sürdürüyor.

Milli futbolculardan yoksun Fenerbahçe, Can Bartu tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda önce salonda çalıştı, ardından sahada devam etti. Antrenman çift kale maçlarla noktalandı. Hazırlıklarına Can Bartu tesislerine devam edecek Fenerbahçe, milli arada hazırlık maçı da oynayacak. Sarı lacivertli ekip Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz'la 3 Ekim 2026 Cumartesi günü Bakü Tofik Bahramov Stadında saat 19'da karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe aranın ardından ilk mücadelesine Çaykur Rizespor'la deplasmanda 10 Ekim Cumartesi günü Süper Lig'in 7. haftasında karşılaşacak.

Şimdi bir gazete turu yapacağız. Gazetelerdeki Galatasaray ve Fenerbahçe haberlerine birlikte göz atacağız değerli izleyenler. Fotomaç 7 Galatasaray sayfası fark yaratacağım başlığını görüyoruz. Rafael Leao, Süper Lig beni olumlu yönde şaşırttı. Oldukça rekabetçi ve büyük isimler var. Galatasaray'a yardımcı olmaya hazırım. Fark yaratabileceğimi hissediyorum ifadesini kullanmış. Yeniden Botelli başlıklı bir transfer haberi var. Devre arasında Galatasaray yönetiminin Sion forması giyen 20 yaşındaki golcü için 30 milyon euroluk bir bütçe ayırdığına dair bir haber değerli izleyenler. Fanatik gazetesine baktığımız zaman Fenerbahçe sayfasını görüyoruz. İlk olarak Rize'de Fenerbahçe'nin 10 numarası Asensio başlığına bakalım. Bir aydan fazla süredir sakatlığı bulunan Marco Asensio'ya milli ara ilaç gibi geldi. İspanyol yıldız 10 Ekim'de Rize Spor'la Lepdasman'da oynanacak mücadelede formasına kavuşacak. İsmail Kartal yıldız 10 numarayı ilk 11'de başlatacak deniyor. Bir de transfer haberi yine Fenerbahçe cephesinde de var. Balogun yoklaması şeklinde Monaco Monaco'da sıkıntılı bir süreç yaşayan oyuncunun durumu yakından takip ediliyor. 25 yaşındaki ABD'li yıldız için devre arasında bir girişim yapılabileceği söylenmiş. Sabah 15'te az önce paylaştığımız haber Fotomaç'ta Çağdaş Halıcı imzasıyla burada da yer bulmuş. Türkiye Ligi beni şaşırttı başlığıyla Rafael Leao rekabetçi ortamın kendisini etkilediğini

0: söyledi. Her zaman Galatasaray'a yardımcı olmaya hazırım. Türk Ligi beni olumlu yönde şaşırttı. Oldukça rekabetçi ve büyük isimler var ifadelerini burada da görüyoruz. Milliyet 14 diyelim. Nevzat Dindar'ın haberi sayfanın en başında sorun ortadan kalkacak. Galatasaray'da orta sahadaki sıkıntı milli takımdan döneceklerle aşılacak gibi görünüyor. Leslie Ugochukwu ve Renato Niaga'nın formda görüntüsüne İlkay Gündoğan'ın da arzulu futbolu eklenince teknik direktör Okan Buruk'un eli rahatlayacak demiş haber. Hemen alt kısımda her şeyin başı sportif başarı başlığıyla bir Fenerbahçe haberi görüyoruz. Fenerbahçe yönetimi kulübü ekonomik anlamda rahatlatacak birçok projenin ön hazırlıklarını tamamlasa da planlanan yatırımların hazırlanması, gelirin daha da artması ve finansal açıdan istikrarın sağlanması için şampiyonluğun en önemli unsur olduğu düşünülüyor denmiş. Asensio Rize maçında sahada başlığını yine burada da görmek mümkün. Takvim 16'ya baktığımızda duran toptan vuruyor başlıklı bir Fenerbahçe haberi. Fenerbahçe Süper Lig'de duran toptan en çok gol atan takım. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe bu sezon ligde attığı 16 golün 5'ini duran toptan buldu. Kanarya bu alanda ligin zirvesinde deniyor. Onun dışında Fenerbahçe'nin transfer yasağının kalkacağına dair bir kutu haber yine burada dikkat çekiyor diyebiliriz Fenerbahçe cephesinde. Gazetelerdeki Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri bu şekildeydi değerli izleyenler. Şimdi Beşiktaş'la devam edeceğiz. Siyah beyazlıları milli aranın ardından hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi'nde yoğun bir fikstür bekliyor.
1: Yeni sezonu 23 Temmuz'da açan Beşiktaş, ilk milli araya kadar 7'si Avrupa Kupalarında, 6'sı Süper Lig'de olmak üzere 13 resmi maç oynadı. Vincenzo Italiano'nun ekibi bu karşılaşmalarda 10 galibiyet elde ederken 3 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Süper Lig'de geride kalan 6 haftada 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, topladığı 12 puanla 3. sırada yer alıyor. Siyah beyazlılar, lider Ahmet Sportif faaliyetlerin 1 puan gerisinde bulunuyor. Milli aranın ardından Kocaeli Spor'la karşılaşacak Beşiktaş'ı peş peşe önemli maçlar bekliyor. Bu mücadeleden 4 gün sonra Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'a konuk olacak siyah beyazlı ekip, ligde de Trabzonspor deplasmanına gidecek. Trabzonspor karşılaşmasından 3 gün sonra İngiltere temsilcisi Crystal Palace Dolmabahçe'ye gelecek. Ligde ise peş peşe Başakşehir ve Kasımpaşa maçları oynanacak. Avrupa Ligi'nde Celtic'e konuk olacak siyah beyazlılar bu periyodu Gençler Birliği'ni ağırlayarak sonlandıracak. Böylece Beşiktaş diğer milli araya kadar 4 iç saha, 4 deplasman maçı oynayacak.
0: Trabzonspor ambleminde ay ve yıldız bulunan Osmanlı İmparatorluğu'nun gönderdiği yardımla kurulan Drogheda United'la dostluk maçında karşı karşıya gelecek değerli izleyenler. Perşembe günü saat 19'da başlayacak mücadele A-Spor'dan naklen yayınlanacak.
1: Trabzonspor milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Perşembe günü sahasında İrlanda'nın Drogheda United takımıyla dostluk maçında karşı karşıya gelecek.
2: Pina orta şansı yaptı ortasını.
1: Ambleminde taşıdığı ay ve yıldızla Trabzonspor gibi bordo mavili renklere sahip olan Osmanlı İmparatorluğu tarafından 1847'de İrlanda halkına büyük kıtlık döneminde gönderilen yardımın ulaştırıldığı şehrin takımı Drogheda United'la önce taraftar bazında başlayan diyalog süreci iki kulübe de yayıldı. Drogheda United kulübünün tarihini kaleme alan Brian Whelan'ın Bordo Mavi Bir Tarih adlı kitabı tanıtım toplantısına katılan Türkiye'nin Dublin Büyükelçisi kanalıyla Dışişleri Bakanlığı'na yapılan kardeş kulüp olma önerisi Trabzonspor kulübüne ulaştırıldı. Whelan'ın mektubunda aynı renkleri taşıyan iki kulüp arasında 2006'dan itibaren yakın ilişkiler kurulduğu, karşılıklı forma ve flama değişimleri yaşandığı vurgulanırken kardeş kulüp ilişkisi kurulmasının da söz konusu olabileceğine dikkat çekildi. Trabzonspor kulübü de yaptığı toplantının ardından 29 Eylül 2010'da kardeş kulüp olunması yönündeki öneriyle olumlu yanıt verdi ve iki kulüp kardeş kulüp oldu. Trabzonspor'un Drogheda United'la İrlanda'nın başkenti

0: Dublin'de oynamayı planladığı maç aşırı yağış nedeniyle iptal edilmişti. 21 Mart 2013 tarihinde aşırı yağış nedeniyle oynanamayan müsabakada karşı karşıya gelemeyen iki takım bu kez Perşembe günü saat 19'da oynanacak ve A-Spor'dan naklen yayınlanacak. Coğrafi uzaklığa rağmen Bordo Mavi aşkında birleşen Trabzonspor ve Drogheda United taraftarları da birbirlerinin maçlarına giderek destek vermişti. İrlandalı ve Türk Bordo Mavili taraftarlar birbirlerine forma, atkı, bayrak gönderip internet üzerinden sohbet ederek iletişimi sürdürdü.
1: Bir gazete turu daha yapacağız şimdi. Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerine de birlikte bakalım. Fanatik gazetesinin 4. sayfası bir taraf Beşiktaş'a, bir taraf Trabzonspor'a ayrılmış. İlk olarak sol taraftan Beşiktaş haberlerine şöyle bir göz atalım. Kartal'da maraton başlıyor başlığını görüyoruz. 29 günde 8 maç. Milli arada yeniden toplanan Beşiktaş'ı dönüşte nefes kesen bir trafik bekliyor. Siyah beyazlılar Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde 29 günde tam 8 karşılaşmaya çıkacak. Vincenzo Italiano yoğun periyotta rotasyonu geniş tutarken özellikle Orkun Kökçü ve Vlahovic'den maksimum verim almayı planlıyor denmiş. Adalı'dan yönetim hamlesi. Beşiktaş'ta 4 Ekim'de yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi geri sayım başladı. Seçime tek başkan adayı olarak girecek Serdal Adalı yeni yönetimini şekillendirirken hafta sonunda açıklanması beklenen liste siyah beyazlı camiada merakla bekleniyor denmiş. Hemen sağ tarafa geçip Trabzonspor haberlerine bakalım. Sayfanın başında güçlü takım hızlı oyun başlığıyla Thomas Reis'in kafasındaki Trabzonspor'a dair detaylar paylaşılmış. Milli arada takımın fiziksel kapasitesini yukarı çekmek isteyen Alman hoca daha diri ve mücadele gücü yüksek bir oyuncu grubu istiyor. Reis Galatasaray maçındaki gibi hücuma hızlı çıkan, tempolu ve direkt oynayan bir Trabzonspor yaratmayı hedefliyor denmiş. Drogheda maçının biletlerinin satışta olduğuna dair bir kutu haber görüyoruz ve Malinovski şoku, oyuncunun sakatlandığı ve dönüşünün 2 ayı bulabileceğine dair bir haber yine dikkat çekiyor. Fotomaç 5'te yine sayfayı ikiye ayırmış, bir tarafta Beşiktaş, diğer tarafta Trabzonspor haberlerini görüyoruz. Beşiktaş cephesinde az önce paylaştığımız haberin aynısı zorlu maraton başlığıyla paylaşılmış. Siyah beyazlıların 29 günlük periyotta zorluk derecesi yüksek 8 karşılaşmaya çıkacağı ve 4 mücadelenin Dolmabahçe'de oynanacağı detayını görüyoruz. Hemen yan tarafta da Taras Mikavko başlıklı bir transfer haberi var. Ukrayna basını Trabzonspor'un istediği stoperi duyurdu deniyor. Devre arası transfer döneminde Dinamo Kiev'le bir temas kurulacağı ve değeri 10 milyon euro olan oyuncuyla bir görüşme yapılacağı belirtilmiş. Sabah 15'e baktığımızda sayfanın alt kısmında yine Kartal'ın 8 maçlık serüveni başlığını görüyoruz. Biraz daha alt kısma geldiğimizde de Salah tarihin en iyilerinden başlığıyla İspanyol futbolunun genç yıldızı Lamine Yamal'ın açıklamalarını görmek mümkün. Örnek aldığı isimler arasında Mısırlı yıldızı göstermiş Yamal, olağanüstü ve o bir efsane ifadesini kullanmış Muhammed Salah'la ilgili. Şimdi Milliyet 15'e bakacağız. Cengiz Malgır imzasıyla alternatif güç Miretti başlığını görüyoruz. Vincenzo Italiano Ahmet Sportif maçındaki performansıyla alkış toplayan Fabio Miretti'yi milli arada özel olarak hazırlayacak siyah beyazlı hocanın lig ve Avrupa'da üst üste oynayacakları karşılaşmalarda İtalyan orta sahaya ilk 11'de şans tanımaya başlayacağı bildirildi deniyor. Bu arada Kartal sahaya indi başlığıyla milli ara sonrası yeniden takımın toplandığı ve çalışmalara başladığı şeklinde bir haber dikkat çekiyor. Takvim 17'ye baktığımız zaman sayfanın sağ alt köşesinde Trabzonspor haberlerini görüyoruz. Malinovski şoku başlığıyla Trabzonspor Ukraynalı orta saha oyuncusunun dizindeki kemik ödemi nedeniyle Belçika'da ameliyat olduğunu duyurdu. Yaklaşık 2 aylık bir durumdan bahsediyoruz, az önce paylaşmıştık. Ve yine çok büyük bir oyuncu başlığıyla Barcelona'nın süper yıldızı Lamine Yamal, Muhammed Salah'a övgüler yağdırdı haberini burada da görmek mümkün. Evet değerli izleyenler, dört büyük kulübünde gündem maddeleri.

0: Ne göz attıktan sonra bir bağlantıyla devam edeceğiz. Haldun Domaç'la gündemi konuşacağız tabii ki ağırlıklı olarak. Son dakika gelişmesi ve milli takımın performansını değerlendireceğiz. Günaydın Haldun Domaç, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Günaydın Özge, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Güzel bir gün dileyeceğim ama güzel bir gün başlangıcı olmadı bizim için, öyle söyleyebiliriz. Dün geceden sonra çok da güzel bir güne uyanmadık ama futbolun doğasında içinde olan noktalardan biri, üstünde derin derin konuşacağız.
0: Maalesef öyle konuşacağız tabii ki ama önce isterseniz ekrandaki son dakika bilgisi üzerine birkaç cümle rica edeyim sizden. Biraz önce muhabir arkadaşımız Kadir Mercan'dan da detaylarını dinledik. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 üye şu anda göz altında, resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla, ki gerçekten bu büyük bir suçlama. Tabi devamında nasıl kararlar çıkacak, bunu merakla bekliyoruz. Nasıl değerlendirirsiniz?
1: Aslında bir yıldır devam eden bir süreçten bahsediyoruz. Yani bu bir yıllık süreçte gerçekleşen gelişmeler bunlar. Tabi Adalet Bakanı'nın yaptığı açıklamada iş biraz daha derin olarak anlatılmış. Onu özellikle söylemem gerekiyor. Akın Gürley'in o tespitlerinin içerisinde hakem klasmanlarının oluşturulması, yani o klasmanlara hakemlerin belirlenmesi, görevlendirilmesi, hakem görevlendirmeler var. Puanlaması var. Yani siz bir hakemi almışsınız. Yani evrakta sahtecilik denilen bu sanıyorum. Bir hakemi almışsınız. İşte B'den A'ya yükseltmişsiniz. C'den B'ye yükseltmişsiniz. Atamaları yaparken, ki kulüpler genellikle bu konuda ciddi manada şikayetleri oluyordu ve kural sınavlarına da müdahale edilmiş diye iddialar var. Yani bunlar Akın Gürlek'in açıklamaları. Temiz futbol diyor. Bakalım bu gelişmelerden neler çıkacak. Tabii biz şu anda net bir şekilde iddia olarak söyleyeceğimiz bu konuyu ancak iddia olarak kabul etmemiz lazım. Cumhuriyet savcıları ve gerekli işte o MASAK bilgileri ortaya çıktıktan sonra ETS kayıtları, daha net cümleler kurulabilir. Ama işin içerisinde çok da temiz ilerlemeyen bir nokta olduğunu sanki bu açıklamalardan anlayabiliyoruz. Soruşturma derinleştikçe, bilgiler aktıkça daha net cümleler kullanabiliriz. Ama son bir yıldır işte bu noktadaki temiz futbol operasyonunun devam ettiğini bu açıklamalardan anlayabiliyoruz. Şimdilik söyleyeceklerimiz sadece bu kadar.
0: Evet, bu arada arkadaşlarımızın ekrana getirdiği görüntülerin de yeni görüntüler olduğunu söyleyelim. Bu sabah çok erken saatlerinde başlatılan bir operasyondan bahsediyoruz. O operasyona dair görüntüler şu anda ekrana geliyor. Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklamaları da yine temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz şeklinde uzun da bir açıklama yaptı Akın Gürlek. Ki sizin de vurguladığınız gibi aslında yaklaşık bir yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Devletimiz her türlü usulsüzlük iddiasının üzerine gitmektedir diyor Akın Gürlek. Bakalım bugün gün içinde elbette önemli gelişmeler yaşanabilir bu konuyla ilgili. Sıcağı sıcağına biz izleyicilerimizle paylaşacağız ve üzerine değerlendirmeler de yapacağız. İsterseniz şimdi düne gidelim birlikte. A milli takımın İtalya karşısındaki farklı mağlubiyetini değerlendirelim. Aslında bu karşılaşmanın çok daha farklı geçmesini bekliyorduk. Zira İtalya'da eski günlerinden çok uzakta, toparlanmaya çalışan bir takım hüviyetinde burada çok daha farklı bir milli takım görebileceğimizi umduk. Fransa maçındaki oyuna da biraz aslında bakarak, ama öyle olmadı. Karşımızda belki çok daha fazla isteyen, çok daha iyi hazırlanmış bir İtalya gördük. Neden böyle oldu?
1: Biz farklı bir beklenti içerisindeydik ama açık söyleyeyim, Montella böyle beklemiyormuş anlaşılan. Yani o, çünkü kamuoyunda böyle bir intiba oluştu, böyle bir kanaat oluştu. Sanki İtalya çok da bize rakip olmayacakmış gibi bir düşünce oluştu diyor. Bu yanlıştı diyor. Hatta bunu da 840 milyon euroluk değeri var. İtalya'nın bizim 417 milyon euro. Ya işler keşke bu kadar kolay olsa, paraları koysak karşı karşıya, kim daha yukarıdaysa o maçı kazansa. Eğer böyle olsaydı futbolun bilinmezliği ortadan kalkardı ya da futbolun o sonuçları konusunda önceden belirleme noktasında yaptığımız açıklamalar

oyunculara da haksızlık oluyor. Ve oynadığımız futbola da haksızlık oluyor. Ne demek istiyorum? Şunu söyleyeyim. Dün akşama dönelim istersen. Yani Barış Alper, Yılmaz Santrofor, ki hoca Kerem'le Barış'ın heykelini dikerim dedi. O Kerem bence futbolda yaşadığı travmayı aslında Dünya Kupası'nda yaşananlara bağlı olarak yaşıyor diye düşünüyorum. Yani şimdi işte onların heykelini dikerim. Şimdi Can Uzun'dan sol açık, işte Arda'yı asıl pozisyonu olan 10 numara gibi değil de sağ açık gibi oynatmak. Hani o gerçek pozisyonunu değiştirerek oynuyor. Barış Alper'den santrofor oluşturmak gibi gibi bir maç 4 oynadıktan sonra bugüne kadar oturup üçlüye dönmek falan gibi. Yani bir oyunumuz olduğu gerçeğini söyleyemeyiz. Bunu bir kere söyleyelim. Ve biz yine 4-6-0'a devam ediyoruz. Ve şu cümleyi de kullanıyor. Tabii sürekli söylediği bir cümle Montella'nın. Bizim santroforumuz yok. Zaten şimdi santroforunuz olmaz. Yani eğer siz santroforunuzu kenarda oturtuyorsanız, o kendisi bir özgüven kazanamıyorsa, ben bu takımın santroforuyum diyemiyorsa zaten santroforunuz olmaz. Bu kadar maç oynamışız. İşte ne Enes, ne Bertu, ne Denizgül, hiçbiri kendisini bence santrofor olarak konumlandırmıyor milli takım için. Ki kaldı ki iyi zamanında o bile Cenk böyle değildi. Yani böyle baktığımız noktada işte biz bir oyuncuya sen santroforsun, bu takımın santroforusunuz demediğiniz sürece bu işlerin çok da böyle yürümesi mümkün değil. Ayrıca milli takımımızda temel sıkıntılardan biri de şu: performans odaklı gitmiyoruz. Bildik tanıdık odaklı, inandığımız oyuncu odaklı gidiyoruz. Genel görüntü bu. Yani şimdi gerçeği kabullenmek lazım. Yani performansı kötü de olsa şöyle söyleyebiliriz: Montella'nın inandığı oyuncular yola devam ediyorlar. İnandığı oyuncularla da yola devam ediyor. Ben bunu Dünya Kupası için normal karşılamıştım. Yani Dünya Kupası için neden normal karşıladım? Ben bu oyuncularla Dünya Kupası'na geldim, bu oyuncularla devam edeceğim demişti. Tamam, burada söyleyecek fazla bir şeyimiz yok, ama şimdi artık bizim hakkımız değil mi? Biz eğer dünyanın 6. ya özür dilerim, dünyanın dedim, yanlış söyledim. Avrupa'nın 6. büyük ligi olarak kendimizi kabul ediyorsak, o zaman bu A grubunda bu kadar kolay pes etmişlik mi olacak? Yani söylediği cümlelerden biri, hani klasik tabirle şöyle söylüyorum: yani B liginde de oynarız. Türkiye'nin gövdeli hocaları da B liginde oynadı. Yani şimdi bunlar, bu kabullenmişlikler falan, bunlar kabul edilebilir durumlar değil. Onu özellikle söylemem lazım. Hani benim açımdan bunlar gerçekten de yani Montella'nın sığındığı limanlar. Öyle söyleyeceğim. Sığındığı limanlar. Mesela sığındığı limanlardan biri, yani tıpkı bu 840 milyon gibi, orada soruda da vardı. O zaman Bosna'nın İtalya'yı hiçbir şekilde yenmemesi gerekiyor. Ya da bizim ne İspanya'ya karşı kazanmamız lazım. O zaman her şey bitmiş oluyor. Yani sığındığı limanlar doğru değil. Sonra başka bir limana daha sığındık. 3 günde bir maç oynuyoruz. Biz buna alışık değiliz. Hayır, takımlarımız artık alışmaya başladı buna. Kaldı ki daha yani geçmiş milli haftalarda da bu tür maç trafiği oynanıyordu. Şimdi üçüncü maçı oynayacağız. Böyle bir durum söz konusu olacak, Belçika maçı. Hani Belçika maçından sonra bu serzeniş olsa anlayabilirim, ama bugün onu anlamam mümkün değil. Onu özellikle söyleyeyim. Yani sonuç itibariyle şuraya vardık Ezgi. Yani biz bir oyun kimliği olan bir futbol ülkesi olma yolunda adım atamadık. Üzüldüğüm nokta bu. Yani bizim bir oyun kimliğimiz yok. Oyuncuların böyle farklı farklı pozisyonları farklı bir şekilde oynatmaya çalışan bir yapımız var. Ki o da teknik direktörümüzün oyun inatçılığından kaynaklanıyor. Ben böyle oynarım ve bu oyuncularla oynarım diye söylüyor. Dikkat edersen aynı oyuncuların etrafında dönen bir milli takımımız var. Bu da açıkçası bizi yaralıyor, onu söyleyeyim, üzüyor. Çünkü futbola gönül veren bir ülke olarak biz genelde yaklaşıyoruz olaylara. Onun için de
Tabii orada belki şimdi konuşacağız istifa sorusu. Zaten yabancı hocaların böyle bir durumları söz konusu olmaz. Sözleşmesi olan hocalar biliyorsun genel anlamda çok istihdam.

0: vardır. Yanılmıyorsam bir Mancini böyle ayrılıp gitmişti. Onun dışında öyle ayrılıp gitme noktası bizde olmaz. Hani soru sorulduğu için söylüyorum. Ama normal şartlarda biz bekleriz ki hocalar bu konuda karar versinler. Ama o kararın çıkacağını düşünmüyorum. Tabii şimdi bu Futbol Federasyonu'nun üzerine düşen ciddi bir görev var. Bu yenilgiyi ve Belçika maçını nasıl karşılayacağız, ona Futbol Federasyonu'nda yanıt verilecek. Hani ben pek çok açıdan baktığımda Montella'nın oyuncu seçimleri, oynattığı futbol, maç sonrası açıklamaları, işte oyuncular yerinde bile oynamıyor, ben onların heykelini dikerim sözlerini anlamakta zorluk çekiyorum. Yerinde oynamıyorsa sen, yani görev sende, yani sen oynatacaksın yerinde, niye yerinde oynamıyorlar diye sormak lazım. Yani sonuç itibariyle güzel bir gece yaşamadık ve biz İtalya'dan bu kadar geride değiliz. Yani kendi evimizde 4 gol yiyip mağlup olacak kadar geride değiliz futbol olarak. Doğru seçimler, doğru kadro planlamaları, doğru oyun anlayışlarımızda sıkıntılar var, onu söyleyebilirim.
1: Peki isterseniz biraz bu durumun sürdürülebilirliğinden devam edelim. Evet, istifa sorusu soruldu ve yanıtı da tabii ki Montella cephesinde negatif oldu. Bir taraftan da merak edilen konu, ki Montella'yı da az çok artık tanıdığımızı düşünüyorum, biraz düşüncelerinde değişikliğe gitmeyen, biraz inandığı şeylerde aslında ısrar eden bir karaktere sahip Montella. Dolayısıyla bu görüntünün değişmesi yönünde sizin nasıl bir ümidiniz var, bir beklentiniz var, aslında bunu sormak istiyorum. Ve sizce Belçika maçı, arkasından İtalya mücadelesi, hani kısa vadede değişeceğini düşündüğünüz şeyler neler?
0: Ezgi, gerçekten inatçı dememek için o kadar güzel cümleler seçtin ki tebrik ediyorum seni. Yani gerçekten çok inatçı bir kimliğe, karaktere sahip. Yani kendi bildiğinin ya da kendi uyguladığının en doğru olduğunu ve ondan kesinlikle vazgeçmeyen bir hoca görüntüsü var Montella'da. Evet, bugüne kadar Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası gibi önemli organizasyonlara gittiğimizi söyleyebiliriz. Ama hayat bununla devam etmiyor. Yani siz bir Dünya Kupası'na gittiniz. Yani açık söyleyeyim, Dünya Kupası'na gittik, 48 takım arasında en erken veda eden ikinci takım falan olduk yani. Bunları bir kenara yazmak lazım. Bu kadar mı gerideyiz yani? Dünyanın bu kadar mı uzağındayız? Gitmek evet güzel bir şey ama yani gidiyoruz diye de biz gittik ne kadar güzel. A Ligi'ne çıktık. Güzel. Burada söyleyecek bir şey yok. A Ligi'nde oynadığımız iki maç sıfır çektik. Şimdi bir iki deplasman yapacağız. Yani iki deplasmanda alacağımız sonuçlar sonrası sıfır çekersek ne olacak? Hocamız şöyle söylüyor. Diyor ki Fatih Terim de Şenol Güneş Ligi'nde maçlara çıktı, ben de çıkarım diyor. Yani iş bu kadar kolay anlatılabilir durumda değil. Onu özellikle söyleyelim. Benim buradaki en büyük şikayetim ya da en büyük serzenişim bir oyun kimliği oluşturamamak ve sadece peşine takıldığımız bir 4-6-0'ın arkasından gidiyor olmak. Yani bu artık onları söylemek istemiyorum. Yani performansa dayalı oyuncu seçimleri yok bizde. Bizde Montella'nın inandığı o oyuncularla devam etme alışkanlığı var. Yani performans, milli takım performans yeridir. Yani en iyi performansı gösteren kimse o çıkar oynar. Bu böyledir. Ama siz bakıyoruz, son dönemde milli takıma dahil olan oyuncu sayısı bir elin parmağını geçmez. Havuzumuz genişlemiyor. Aynı oyuncular üzerinden devam ediyoruz. Yani bütün bunlar aslında milli takım için olumsuz. O nedenle de bir türlü geleceğe umutlu, oraya döneceğim, bakamıyorum. Yani Belçika maçında ne olur dersen, hani Belçika'yı bir parça tabii bizim maç olduğu için izleme şansımız oldu. Yani gerçekten son dakika golüyle mağlup oldular. Yani gayet iyi takım Belçika'da. Hatta bütçe olarak da bizden pahalıdır. Hiç gitmesek mi acaba? Yani Montella'nın mantığına bakarak. Yani bakmadım güncel değerlerine ama bizden biraz pahalıdırlar herhalde. Yani bu mantık çok yanlış bir mantık. Ve derhal bu noktada bir takım önlemleri almak gerekiyor. Bu önlemleri alacak kişiler de tabii futbolu yöneten Futbol Federasyonu başkanı, yönetim kurulu. Bazı noktalarda konuyu biraz daha farklı bir boyuta taşımaları lazım. Yani

0: şunu söylemiyorum. Yani biz şöyle bir beklenti içerisine girmeyelim. Montella istifa eder falan diye böyle bir beklenti içerisine girmeyelim. Öyle bir şey yok. Yani o yabancı hocaların genellikle sözleşmeleri neyse o sözleşmeler esastır. Yoksa sözler esas değil. Yok, istifa et dedi vesaire falan, bunlar olmaz. Federasyonun alacağı karar bekleyeceğiz bu noktada.
1: Var mı bu yönde bir tahmininiz?
0: Ya açıkçası şöyle söyleyeyim, bu maç olmazsa dahi Belçika maçında eğer istediğimiz sonucu alamazsak, bana göre belki şimdiden yapmak lazım ama Belçika maçı sonrasında büyük bir olasılıkla olumsuz bir sonuç halinde galiba yeni bir ufka doğru yelken açarız diye düşünüyorum. Bu gerçekten önemli.
1: Şimdi son birkaç dakika isterseniz, tabii çok Montella'ya odaklandık. Aslında doğrusu da bu, çünkü oyuncuları sahaya çıkaran ve değişiklikleri yapan onlar, ama bir taraftan Dünya Kupası'nda da çok konuşmuştuk, biraz bireysel performanslardan da bahsedersek, ya saha içine girdiğimiz zaman dikkatinizi pozitif veya negatif anlamda çeken oyuncu performanslarına dair neler söylersiniz? 2 dakikan varmış.
0: 2 dakika içerisinde söyleyeyim. Şimdi neden daha çok Montella'ya yöneldik, onu özellikle burada söylemek lazım. İsmail Yüksek diye bir oyuncu var. Bizde orta sahaya enerji katan. Ne oldu? İsmail Yüksek girdikten sonra takımın enerjisi yükseldi. Ha tamam, İtalya biraz daha oyunu kontrol oyununa çevirdi ama enerjimiz yükseldi. Şimdi böyle baktığımız zaman neden İsmail Yüksek üzerinden okudum süreyi? Demek ki biz seçimde yanlış yapıyoruz. Oyun o enerjiyi koyacak oyuncuyu doğru seçemiyoruz. Artı şöyle bir gerçek var. Can Uzun'u oynatıyoruz, Arda Güler'i oynatıyoruz. Can Uzun bir 10 numara, Arda Güler bir 10 numara. Şimdi ikisini bir arada oynatıyoruz, ikisini de kanatlara doğru gönderiyoruz. Böyle bir durumumuz söz konusu. Yani oyuncu seçimleri aslında bizim oyunumuzu şekillendiren bir durum olduğu için Montella üzerinden konuşuyoruz. Yani öyle bakmamız lazım. Yani oyuncuların işte bir kısmının 3 günde bir, 4 günde bir maç yapamayacak. O değişimleri doğru mu yaptık acaba? Onu evet. Da doğru yapmıyoruz. Biz neden 2 tane kanat bekine yatkın oyuncu, kanat beki gibi, sağ kanat beki gibi oyuncu oynuyoruz? Yani bütün bunların soruların yanıtları Montella'da olduğu için oyuncular üzerinden okuyamıyorum. Ama oyuncular da kişilik, kimlik koysa daha iyi olur dersen, o da başka bir tercih olabilir.
1: Peki. Haldun Domaç, çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Güzel bir gün diliyorum size. Görüşmek üzere.
0: Ben de sizlere güzel bir gün diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Evet değerli izleyenler, Haldun Domaç'la milli takımı konuştuk. Şimdi bir boks haberi getireceğiz ekranlarınıza. Havva Nur Ketüda 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı ve A-Spor'a özel açıklamalar yaptı. Bu açıklamalarla Sabah Sporu'nu noktalayacağız. Hoşçakalın.
2: Türk tankı Bulgaristan'da şampiyon oldu. 2026 Avrupa Büyükler Boks Şampiyonası'nda artı 80 kiloda mücadele eden Trabzonspor'un milli sporcusu Havva Nur Ketüda finalde Rus rakibi Ksenia Olifirenko'yu yenerek altın madalyanın sahibi oldu. A-Spor ekibine konuşan Havva Nur, Türk tankı lakabını, boksa nasıl başladığını ve soyadıyla ilgili merak edilenleri cevapladı.
3: Sana Türk tankı deniyor, bunu nasıl karşılıyorsun?
4: Güzel karşılıyorum, yani beni anımsatıyor yani orada.
3: Tamamen özdeşir.
4: Aynen öyle. Basketbol oynuyordum 4 sene önce. 2023'te basketbol oynarken karşı takımın antrenörü geldi dedi. Sen dedi boks yap dedi. Öyle de boksa başladım. Ama boks yapma hevesim falan yoktu yani, hep basketboldan gittiğim için. Öyle boksa başladım. Antrenmanlara gittim. Ondan sonra Türkiye Şampiyonası vardı. Türkiye Şampiyonası'na katıldık. Orada şampiyon olduk, geldik. Sonra dediler ki Avrupa Şampiyonası var Temmuz'un sonunda. Avrupa Şampiyonu oldum orada da. Öyle de sevmeye başladım.
3: Hızlı galiba.
4: Çok hızlı gelişti benim için. Yani anlamadım, yani istemedim ama bir yandan da hepsi hızlı hızlı geliştiği için buraya kadar geldi. Ondan sonra 2024'te hem Türkiye Şampiyonası, hem Avrupa Şampiyonası, hem Dünya Şampiyonası vardı peş peşe. Oralarda da dereceyle geldiğim için dedim ki bu sporu ben artık yapacağım dedim. Ve kendime inandım, ailem bana inandı. Böyle de spora devam ettim. Yani Osmanlı'dan gelen bir isim, vezirlerimizin ismiymiş o eskiden. Yani Ketüda soy ismi oradan geliyor.
3: Yani bu kuvvet de o zaman biraz Osmanlı.
4: Evet, Osmanlı kızı olarak Osmanlı.
3: Kökünde ve kanımda vardı.

0: Evet.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la telefonda görüşen 19 yaşındaki Hava Nur Ketsu'da dünya şampiyonu olacağına dair söz verdiğini söyledi.
2: Sayın Cumhurbaşkanımla konuştuğum için çok mutluyum. Yani beni aradı, maçtan indikten sonra çok teşekkür ederim aradığı için. Ne konuştuğumu inanın hatırlamıyorum. O heyecanla başkanımla nasıl konuştum ama çok gurur verici bir şeydi benim için. Mutluyum. Ona çok sonsuz teşekkür ederim beni desteklediği için, maçımı izlediği için. Evet, söz verdim. Dünya şampiyonluğuna Allah izin ederse oradan da altın madalyayla döneceğime söz veriyorum.
1: Milli boksör Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a teşekkür etti.
2: Labzi kim alabilir? Buradan da Trabzonspor Ertuğrul Doğan Başkanıma da teşekkür ederim. Beni her zaman maç öncesi maç sonrası aradığı için sonsuz teşekkür ederim.
1: Hava Nur Ketsu'nun antrenörü Muhammed Çat da Aspor'un sorularını yanıtladı.
3: Final maçını bir önceki maçtan çok daha rahat, iyi boks yaparak, akıllı oynayarak maç aldık. Şampiyon olduk. Şampiyon olmamızın yanında hemen indiğimizde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan aradı. Bizi çok mutlu etti, çok onur olduk. Buradan ellerinden öptüğümü söylüyorum. Allah razı olsun hepsinden. Sayın Bakanımız aradı. Sayın Bakan Yardımcı Hamza Yerlikaya oradaydı. Hep zaman bizi destek verdi. Bir de Trabzonspor Kulübü'ndeyiz biz. Trabzonspor Başkanımız her maç öncesinde ve sonrasında bizle irtibat kurdu, bizi aradı, destek verdi. Onun gücüyle beraber, Trabzonspor'umuzun gücüyle beraber, Türk milletinin gücüyle beraber çok rahat şampiyon olduk. Havva'nın önümüzdeki yıl 4. ayda Büyükler Dünya Şampiyonası var. 20 yaşında Büyükler Dünya Şampiyonası'na katılıp belki de dünya şampiyonu olacak tek sporcu olabilir. O yüzden inşallah o rekoru da kırıp dünya şampiyonu da ülkemize, kulübümüze getirmek istiyoruz.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
5: Güzellikler Dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 29 Eylül 1911 yılında Trablusgarp topraklarının İtalya'nın eline geçmesiyle sonuçlanan ve İtalya ile Osmanlı Devleti'ni karşı karşıya getiren Trablusgarp Savaşı başladı.
5: Güzellikler Dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Bir reklam.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.

0: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 500 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım. Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix, İdefix. Reklam.
2: A-Spor Radyo. Reklam.
3: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Benim bankam iş bankası.
5: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
6: Kazancım net, sigortam net.
2: Reklam. A-Spor Radyo.
7: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
8: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026 yılının Ocak ile Eylül döneminde 620.464 hak sahibine doğal gaz tüketim desteği kapsamında 1 milyar 82 milyon lira ödeme yaptıklarını açıkladı.
7: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
9: Sporun radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
10: A-Spor Radyo.

Brüksel'de King Boudouin Stadyumunda, Kral Boudouin Stadyumunda Belçika ile Fransa karşı karşıya gelecek. Brüksel'de Kral Boudouin Stadyumunda maç öncesi güzel görüntüler var. Taraftarların hazırladığı koreografi var. Gözler Rade Obranovic'te. İlk düdük sesi geliyor. Belçika Fransa maçı başlıyor. Keyifli seyirler. Mechele savunma karşıladı. Le Pol dokunamadı. Lavia. Engoy.

Sen Lammens. Dün basın toplantısında bugün sahada olan Kamavinga, Thibaut Courtois'u sahada görmeyeceğim için çok mutluyum demişti. Tabii bunu bir espri anlamında söyledi. Thibaut Courtois Dünya Kupası'ndan sonra teknik heyette sorun yaşadı ve kadroya çağrılmadı. Hata geldi Fransa'da. De Bruyne. Götze. İki oyuncu karşısında. Mika Götze aradan bıraktı. Çevrildi top. Savunmada müdahale var. Jacquet'ten. Korner. Hızlı başladı Belçika.

Kevin De Bruyne korneri kullanacak. De Bruyne kullandı. Kafa Meçel'e, top boşta kaldı. Barcola ile çıkacak Fransa. Belçikalılar izin vermedi. Şimdi savunmanın arkasına doğru. Tielemans hareketlenemedi. Gözler Obrenović ile oyun devam ediyor. Sol kanadı kullanacak Fransa. Désiré Doué bekledi arkadaşlarını. Camavinga'dan pas. Akliuş. Kalulu. Lacroix. Diouf. Takunya baskı vardı. Lacroix. Uzun gönderdi. Lacroix. Sides. Tielemans. Götze oyunda tuttu. Ama topu kaptırdı. Takunya. Camavinga. Jacke. Akliuş. Jacke Maignan'a oynadı. Mike Maignan. Takunya, Le Paul. Belçika etkili başlamıştı. Şu anlarda topun kontrolü Fransa'da. Doué. Baskı. Hata yapmadı da Cunha. Maignan. Lacroix'dan pas. Diouf. Camavinga. Etkili paslarla çıktı Fransa. Sağ kanatta topu aldı Brady Barcola. Barcola'dan pas. Kalulu içeride çevirdi. Le Paul vurdu. Top dışarı gitti. Esteban Le Paul. Kalulu bindirmeyi yaptı. Barcola'dan Kalulu'ya. O çevirdi. Le Paul vurdu. Top dışarı gitti. Az önce Tielemans'tan topu böyle almıştı. Barcola çıkamadı. Sonrasında faul bekledi Tielemans. Yakındı Obrenović. Oyun devam etti. Jacke. Camavinga. Le Paul. Barcola hareketli. Le Paul şöyle bir bakındı çevresine. Andy Diouf. Jacke. Akliuş. Désiré Doué. Takunya. Camavinga. Akliuş. Pas geçmedi. Moreira. Castagne. De Bruyne. O noktada Lacroix vardı.

Kalulu. Takunya. Kamavinga. Diouf. Kamavinga. Takunya. İyi pas Takunya'dan Kalulu. Akdioç. Takunya. Nefis kontrol Barcola. Diouf. İyi paslarla geldi Fransa. Kamavinga çekti topu. Çevirdi Kamavinga. Savunmanın müdahalesi. Mika Götze. Götze yerde kaldı. Kalulu.

Diouf'tan pas. Barcola takipteydi. Moreira. Moreira pasını aktardı. Tielemans. De Bruyne. De Bruyne'den pas. De Ketelare hemen kapattı orayı. Jacke. Dünya Kupası'nda da çok formdaydı Charles De Ketelare. Van Bommel geldikten sonra da en uç noktada Belçika'da onu izliyoruz. Avia

Got. Moreira. Castagne. Engoy. Topla çıktı Engoy. Moreira. Pasta isabet yok. Dacunha. Akliuş. Hemen baskı geldi. Akliuş kaybetmedi. Çizgide topu aldı. Tue bindirmeye yapan Kalulu. Orta Tue'ten. Kalecide kaldı Lammens. İtalya maçında özellikle ikinci yarıda çok iyi bir performans göstermişti Lammens. Top kaybı Belçika'da. Dacunha. Camavinga.

Enya. Ön alantı çok adamla baskıda Belçika. Fransa çıkmaya çalışıyor. Akleuş. O baskı devam ediyor. Menyan. Arkola. Kamavinga. Yatarak bir müdahale. Taç. Van Bommel görüntüde. Belçika milli takım kariyerine iyi bir başlangıç yaptı İtalya deplasmanında. Barcola. Barcola hareketlendi. Barcola. Diouf. Kamavinga. Kamavinga pasını aktardı. Le Pol. Şimdi Akleuş bekletmeden sağ kanada döndü. Tuye. Kalulin'e bindirmeyi yaptı. Akleuş. Kapandı Belçika. Kalulu. Akleuş. Jacque. O da ileride. Kalulu. Desire Tuye. Götze. Tuye. Götze dokundu. Korner. Korner.

yaptı ortayı. Üst sahalara gitti. Belçikalı oyuncuların itirazları var. Van Bommel, o da dördüncü hakemin yanında. Korner kararı geldi ama bu kararı beğenmedi Belçikalı oyuncular. Çok da haksız sayılmazlar. Aklıç'tan orta, Jacques Lacroix orta, savunma. Kalulu ıska geçti. Kamavinga. Aklıç. Due. Aklıç. Saisel onu karşıladı. Due nefis döndü. Désiré Due. Due'den çalımlar. Due top direkten döndü. Désiré Due şov yaptı ceza sahasında. Dar alanda harika çalımlar ama direğe geçemedi. Due kimse durduramadı onu. Bu vuruş herkesin bakışları arasında direkten dönüyor. Nefis bir slalom ama golü çıkartamadı buradan. Due ve işte Zinedine Zidane'ın reaksiyonu. Engoy. Lamens. Jacques'den pas. Bayrak havada. Offside. Aktif görüntüde. Bayrak onun için kalktı.

Lavier. Tielemans. Lavier. Engoy. Tielemans, De Bruyne, Gods, Mika Gods, sağ kanalı tercih etti, Moreira, destek Kastanye'den, Moreira çalımlar araya bıraktı, De Bruyne, kalabalığın arasında, Moreira ve De Bruyne, topu alamadı. Camavinga çıkarken yerde kaldı. Karar faul. Golds o da hakem Obrenović'ten uyarı alıyor.

Desire Toure az önce direği böyle salladı. Harika bir gole imza atabilirdi ama şans yanında olmadı. Castagne. De Bruyne pasını aktardı. De Ketelare. Ketelare geriye bıraktı. Götze. Götze'den pas. Gelişine bir vuruş ama savunmada müdahale. De Bruyne geçemedi savunmayı. Castagne. De Bruyne, Moreira'ya pas, top dışarıda. Çok eleştiri aldı Dünya Kupası'nda Kevin De Bruyne. Ama Roma'daki İtalya maçında yine özel performanslarından birisine imza attı. Burada savunmada Lacroix'i geçemedi De Bruyne.

Uzun bir top Barcola. Topu almaya çalışırken dengesini kaybetti. Kastanye. Oraya Diouf da geldi. Kendi Diouf ayakta kaldı. Diouf. De Bruyne savunmasına yardımcı. Moreira. De Bruyne. Top kaybı. Camavinga. Akliuş. Orta geldi. Le Pol vurdu. Lammens. Boşa çıkardı kendisini. Esteban Le Pol. Vuruşunu da yaptı ama iyi yer tuttu Lammens.

Belçika etkili çıkıyor. Moreira sağında, De Bruyne var. Tielemans, Moreira. Moreira bıraktı savunmanın müdahalesi. Hızlı geldi Belçika. Etkili geldi Belçika. Son pasta isabet olmadı. Kastanje taçı kullanıyor. Maçın başından bu yana yüksek tempo var. İki takım adına da pozisyonların olduğu bir maç. Engoy. Saiz. Engoy. Engoy uzun gönderdi. Moreira ve De Bruyne yan yana. De Bruyne bıraktı. Moreira ona doğru. De Bruyne dar açıda çevirdi. Gol şansı kale boş ama savunma araya girdi. İyi bir şans Belçika adına kaçtı. Şimdi Fransa hücumu olacak. Maç yine tempo kazandı. Barcola topu aldı. Kastanje'nin üzerine sürdü. Brady Barcola sağına çekti. Barcola iki oyuncu karşısında. Barcola vurdu. Lammens. Önce Belçika, sonrasında Fransa. İşte burada Moreira ve De Bruyne. Aynı top hareketlendi. Moreira bıraktı De Bruyne'ye. Deketelare son dokunuşu yapamadı. Bu pozisyondan saniyeler sonra Fransa pozisyona girdi. Barcola köşeyi düşündü ama Lammens o noktadaydı. Gol çalımı attı. Mika Gols aradan bıraktı. Tielemans gol şansı olabilir. Topun açıldığı noktada Moreira uzakta kaldı. Tielemans'ın üzüntüsü.

Diouf. Lacroix. De Bruyne. Alkış alıyor taraftarından. Tielemans.

Lavia. Moreira. Tielemans koşuyu yaptı. Pas ona ulaşmadı. Dacunha, Barcola. Barcola harika çalım. Barcola gidiyor. Barcola attı fırladı. Ceza sahasına girdi. Engol'le mücadelesi Obrenović yakın ayır diyor. Brady Barcola bir anda açtı neonları. Ceza sahasına girdi. Engoy o da çok süratli. Böyle bozdu Barcola'yı. Gözler Obrenović'e çevrildi. Barcola da baktı şöyle bir. Oynayın dedi ve Barcola'nın hayal kırıklığı. Mika Götze. Daralanta. Götze yerde faul. Kalulu. Bugün işi hiç kolay değil. Karşısında Mika Götze oynuyor. Ve şu ana kadar çok zorladı Kalulu'yu. Mika Götze.

Meçel'e kafayla indirdiği Tielemans. Ketelare trafiğin arasındaydı. Kaybetti topu. Akdiuş. Dacunha. Diouf. Diouf. Dacunha'dan pas. Saiz araya girdi. Due. Due pasını aktardı. Akdiuş ceza sahasında. Saiz'in müdahalesi. Oyunda tutmak için topu. Büyük bir gayret gösterdi ama top çıktı. Korneri kullanacak Fransa. Fransa sağ kanadı etkili kullanmaya devam ediyor. Korner kullanıldı. Lamens tek yumruk. Kamavinga vurdu. Savunma çıkardı Engoy. Şimdi Belçika hücumu kaleyi düşündü. Uzaktan bir vuruş. Menyan top dışarıda. Kevin De Bruyne.

Kalulu 2. Da Cunha. Akliuş. Lacroix. Diop. Lacroix. Şake. Due. Saiz karşısında çizgide çalımı attı Due. Desire Due içeride. Due yerde. Oyun devam ediyor. Ayağa kalkamadı Desire Due. Camavinga o da yerde kaldı. Oyunu durdurdu. Obrenović ve düdüğünü de çaldı. Belçikalılar kararı beğenmedi. Fransızlar kart bekliyor. Obrenović'in yanı kalabalık. Saç'la bir diyalog. Rade Obrenović. İşte burada Due çalımı attı. Tielemans. Due mücadele.

kendisi yerde kaldı. Due saniyeler sonra Sais ve Kamavinga. Kamavinga da ayağa kalkamadı. Faul kararı geldi. Sais da uyarıyı aldı. Zinedine Zidane maçı bu şekilde takip ediyor. Lamens arkadaşlarını uyarıyor. Tehlikeli olabilecek bir nokta. Due ve Akdeuş topun gerisinde. Dört kişilik bir Belçika barajı. Dakika 27. İşaret geldi. Due bıraktı. Akliuş vurdu. Lamens dönen top. Le Pol çevirdi Lamens. Bir vuruş çizgiden çıktı. Önce Lamens, sonrasında Belçika savunması. Fransa'ya gol izni yok.

Yine geliyor Fransa. Akliuş. Akliuş, Tielemans. Kalulu topu hemen oyuna soktu. Lacroix. Bu bölümde Fransa baskısı var. Lacroix. Camavinga. Camavinga'dan top kaybı. Moreira, De Bruyne. Şimdi savunmanın arkasına Mika Gonç, iyi kontrol gelmedi. Mika Gonç'tan iyi kontrol gelmedi. Büyük bir şans olabilirdi ama ilk dokunuşu istediği gibi yapamadı Mika Gonç. Désiré Doué. Doué, Sides'le mücadelesi. Doué, Sides son anda dokundu. Mecele. Gott. Lavia. Camavinga'dan sıyrılırken faale maruz kaldı Lavia. Sides şu ana kadar çok zorlanıyor Désiré Doué'nin karşısında. Ama burada son anda hamle yapmayı başardı. İşte Akliuş tam köşeye vurdu. Lammens çıkardı. Le Pol çevirmeye çalıştı. Lammens yine başarılıydı. Kalulu'nun vuruşunu savunmada Lavia karşıladı. Önce Lammens, sonra Lavia. Fransa üst üste şanslardan sonuç alamadı.

Mika Gots. Gots pasını aktardı. Sais bıraktı. Orta geldi. Arka bölüme Diouf karşıladı. Atak devam edecek. Kastanye Sais'le orta. Fransızlar dokundu. Mechele, Sais, Deketelare, Tielemans, Engoy. Engoy pasını aktardı. Moreira. Mika Gots bu kez sağ kanatta. Gots yerde. Aldı faulü Mika Gots. Bir solda, bir sağda. Fransızları zorlamaya devam ediyor Mika Gots.

yükselte. Yarım saat geride kalmak üzere. Van Bommel. Takımı şu ana kadar hızlı çıkışlarla zorladı Fransa'yı. Şimdi bir duran top şansı. Maignan dikkatli. Moreira bıraktı. De Bruyne yaptı ortayı. Kafa Camavinga'dan. Gott. Sağına çekti. Mika Gott.

Şut şansı arıyor. Gotts açıyı bulamadı. Tielemans ceza sahasında Engoy kale alanına çevirdi. Kimse dokunamadı. Engoy savunmadan çıktı geldi. Görüntüde Mecele. Ceza sahasında bu tehlike ama kale alanında dokunuş gelmedi. Diouf. Çalımlarla ilerliyor. Diouf. Yerde kaldı. Faul kararı.

Jacquet, Sais, Tielemans, Kalulu onun kontrolünde, top dışarıda.

Lacroix. Atliuș. Desire Due. Lacroix. Jacque. Şimdi sol kanata Andy Diouf. Diouf gidiyor. Diouf'tan pas. Brady Barcola. Barcola'dan Akliuş. Akliuş çevirdi. Engoy. Kastanye. De Bruyne. Önünde geniş bir alan. De Bruyne yerde. Obrenović. Oyunu devam ettirdi. De Bruyne ayağa kalkamayınca durdurdu. Lacroix görüntüde. Bir kez daha bakalım pozisyona. Yakın mesafeden yüzüne isabet eden top. Şanssız bir an Kevin De Bruyne için. Oyuncular da bu arayı su molası olarak değerlendirdi. Obrenović ve De Bruyne. Tabii pek memnun değil. Kevin De Bruyne.

da devam ediyor. Acuña. Marcola. De Bruyne şu anda kenarda. Belçika 10 kişi. Atliuş. Atliuş yaptı ortayı. Lamens.

Bir dakikalık sürenin tamamlanmasını bekliyor Kevin De Bruyne. Şimdi gel işareti. Lavia. Engoy.

Diouf. Lacroix. Akliouş. Size.

Kastanye çevirdi topu. Gol şansı De Ketelare. Sırtı dönük geriye bıraktı. De Bruyne açı yaradı. De Bruyne dışarıya attı. Kevin De Bruyne. Kastanye ile gelişen hücum. De Ketelare sırtı dönük sakladı topu. Bıraktı De Bruyne'ye. Sağına çekti, vuruşunu yaptı De Bruyne. Ama çerçeveyi bulamadı.

Bengoy. Laments. De Bruyne, bu kez solda. Due, top kaybı. Lavia, Lavia'dan pas. Moreira. Moreira ve Diop. Camavinga, Moreira. Faul yaptı Moreira. Diop başlattı hemen. Dacunha. Kalulu. Lacroix. Barcola. Diop. Dacunha. Desire Doué, nefis bir hareket. Doué içeri bıraktı. Le Paul vurdu. Engoy kapattı. Korner. Esteban Le Paul ve Doué bağlantısı. Yine sağ kanadı kullandı Fransa. Le Paul onun vuruşunda. Engoy'un müdahalesi. Akliuş korneri kullanacak. Bu arada başlamayın dedi Obrenović. Tielemans'la bir diyalog. Lacroix da orada. Brandon Mechele. Ona da uyarı geldi. Şimdi Akliuş korneri kullanacak. Pasa başlattı Akliuş. Desire Doué, Diop. Camavinga. Kalulu. Lot takipte. Menyan. Jacque, Desire Doué önünde boş bir alan. Doué bıraktı Barcola'ya. Zor top, Barcola oyunda tutamadı.

gol. De Bruyne kaybetmedi. De Bruyne, Lavia, Tielemans. Son anda dokundu Tielemans. Mika Götze. Götze baktı arkadaşlarına. Merkeze oynamak istedi, olmadı. Moreira da orada. Kalulu, Moreira.

Faul yaptı ve kart görecek Moreira. Maçtaki ilk sarı kart Moreira'ya. Bir sonraki maç, yani Türkiye maçında cezalı olacak Moreira. Milli takımıza karşı sahada yer alamayacak. Bu sarı karttan sonra

Camavinga. Barcola. Camavinga. Diouf. Camavinga uzun gönderdi. Sykes. Moreira. Dışarıda. Sykes'in koşu yolunu atamadı Moreira. Camavinga.

Kalulu. Akliuş. Baskı vardı Lacroix'a. Akliuş. Barcola. Barcola baktı içeriye. Akliuş. Diouf. Akliuş. Diouf. Ceza sahasına yaklaştı. Barcola, Diouf. Nefis paslaşmalar ama son anda müdahale geldi. Inter'de sağ kanatta ileride görmeye alıştığımız Diouf. Zinedine Zidane'ın Fransa'sında sol bekte. Camavinga. Camavinga yerde faul. Diouf o da şu ana kadar kanadını iyi kullandı. Renault yapısındaki ilk antrenörü Bordeaux sol bek oynaması konusunda pek iyimser olmadığını ve Diouf'un doğal olarak bu pozisyona uygun olmadığını belirtti. Oyuncunun yeteneğini kabul etmekle birlikte oyun yapısının sol mevkisi, sol bek mevkisine tam olarak oturmadığını düşünüyorum dedi Diouf. Bakalım Zidane'ın sisteminde ileride de onu sol bek mevkinde görmeye devam edeceğiz. Türkiye maçında Truffe oynamıştı. Bugün Diouf sol bekte. Menyan ilk yarıda normal süre tamamlanmak üzere. Artı bir ilk yarının sonuna eklenen süre. O sürenin de içindeyiz. Lacroix. Lacunia. Lacroix. Uzun bir pas. Saiz. Lacunia. Teketelare. Jacque. Lacunia. Belki de ilk yarıda son bir şans arayacak Fransa. Diouf. Akliuş. Top oyunda tuttu Akliuş. Jacque. Obrenović ilk yarıyı tamamlıyor. Brüksel'de ilk yarıda gol yok. Belçika 0, Fransa 0. İkinci yarıda

0: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
2: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyor.

0: Boss på radyo. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 29 Eylül 1911 yılında Trablusgarp topraklarının İtalya'nın eline geçmesiyle sonuçlanan ve İtalya ile Osmanlı Devleti'ni karşı karşıya getiren Trablusgarp Savaşı başladı. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Bir reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
4: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şeyi olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle. Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
2: Reklam.
0: Spor Radyo.
5: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
5: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Bir reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.

0: Spor Radyo.
1: Jacque. Due nefis bıraktı Jacque. Jacque'den merkeze. Dacunha. Le Pol alamadı. Moreira. Moreira aradan pas. De Ketenare hareketli ama Menyan kalesinden çıktı. Tehlikeyi engelledi. Diouf. Tempo yine yüksek. Akleuş. Kamavinga. Akleuş. Kalulu. Desire Doué. Ezire Due ceza sahasında pası verdi. Akdüş sağına çekti. Akdüş bir çalımda. Akdüş vurdu. Tielemans devam edecek atak. Barcola. Barcola topu yere indirmedi ama istediği boşluğu da bulamadı. Top hala onda. Barcola çevirdi Lammens.

Désiré Doué. Lacroix. Doué baktı kaleye. Doué vurdu. Lamens dönen top dışarıda. Désiré Doué vurdu. Lamens. Le Pol tamamlamaya çalıştı. Top dışarı gitti. Bir fırsat daha Fransa adına. Lamens bu topu güçlükle çıkardı. Kale alanında Le Pol bu topu içeri atamıyor. Önce Doué, sonra Le Pol. Bu golde kaçıyor. Rots gidemedi. Désiré Doué, her yerde bugün Désiré Doué. Aklıyuş. Kalulu. De Bruyne faul yaptı. Kartıyla geldi Obrenović. Kevin De Bruyne kartı görüyor.

Bommel, o da Zidane'a sakin dedi. Oyunculuk dönemlerinde bir kez Van Bommel Barcelona'dayken Barcelona Real Madrid maçında karşı karşıya geldiler. Bu kez de teknik adam olarak karşı karşıya Zidane ve Van Bommel. Bartes yedek kulübesinde kaleci antrenörü, onunla bir diyalog Zinedine Zidane ve Bettoni, o da yine kulübede diğer yardımcısı

Acuna. Barcola süratli. Castagne kapattı. Castagne. Camavinga. Akliuş. Acuna. Desire Doué, Akliuş. Topla buluştu Akliuş. Doué, Acuna, Camavinga, Lacroix. Acuna, iyi pas, Akliuş ceza sahasında. Çekti sağına, Akliuş vurdu, Sainz kapattı. Bir deneme daha, Sainz dikkatliydi. Korneri kullanacak Fransa.

Matthews orta geldi. Kafa savunmada. Kale alanında Kastanye dikkatli. Bir korner daha. Akdüş bu kez ceza sahası dışına. Kamavinga. Jake yaptı ortayı. Kastanye. Le Pol ve Sait. Kalulu yakın. Kalulu döndü kalecisi Menyan'a. 3'te 2'lik bölüm geride kaldı. Brüksel'de gol yok ama tempo var, heyecan var. Kamavinga bıraktı aradan. Ceza sahasında Barcola, Barcola geriye. Şut şansı olabilir. Da Cunha gitmedi şuta. Şimdi Due yeniden Da Cunha. Da Cunha Barcola'yı buldu. Barcola yetişti topa. Kamavinga pas bekliyor.

Ljufjak açlığına Endi Diouf. Jacque. Akliuş. Akliuş. Saiz karşısında Akliuş destek bekledi. O destek Kalulu'dan. Lacunia. Due. Akliuş. Kalulu. Akliuş. Lacunia yine baskıyı kurdu Fransa. De Paul. Camavinga. Akliuş. Désiré Doué. Désiré Doué. Trafiğin içerisine girdi. Harika hareketler. Doué vurdu Lamens. Yine nefis çalımlar. Dar alanda Belçikalı oyuncuları çok zorladı. Due son anda bir müdahale geldi. Bu bölümde çıkmakta çok zorlanıyor Belçika. Çok iyi döndü Tielemans. Tielemans'tan pas geçmedi. Kalulu. Kalulu yine aldı topu. Oraya Lavia geldi. Moreira önünde boş bir alan. Moreira gidiyor. Moreira kaleye yaklaştı. Moreira dışarı vurdu. Pas opsiyonları vardı. Kendisi denedi. Kaleyi bulamadı Moreira. Moreira oyundan alınıyor. De Bruyne ile birlikte. Fanaken ile Luke Bakio oyunda. Hans Fanaken ve Dodi Luke Bakio. Moreira özellikle ilk yarıda çok iyi bir oyun ortaya koydu ve Kevin De Bruyne o da ikinci yarıda fizik olarak düşünce Luke Bakio'yu oyuna sürdü. Mark Van Bommel, Luke Bakio Roma'da İtalya deplasmanında şık bir ikinci gole imza atmıştı. Kalan dakikalarda Belçika'da onu izleyeceğiz. Lavia, Deketelare, Deketelare topu saklayamadı. Camavinga. Lacunia. Nefis kontrol. Due pasını aktardı. Le Paul. Sırtı dönüktü. Yeniden Due'ye. Lacunia. Dar alanda iyi paslar. Tek paslar. Le Paul Barcola'yı bulamadı.

Rebakyo takipte, Menyan. Deketelare aldı topu. Deketelare, Luke Bakyo bıraktı. Fanaken, Deketelare. Deketelare çevirdi Diouf. Diouf çıktı topla. Mika Gost takipte. Gost aldı topu. Alkışları da alıyor. Gost'tan pas. Luke Bakyo. Lacroix karşısında. Luke Bakyo. Camavinga geldi. Luke Bakyo kaybetmedi. Camavinga. Topu hala Luke Bakyo'da. Fanaken bıraktı. Luke Bakyo açıyı bulamadı. Orada da Cunha. Yatarak bir müdahale. Faul dedi. Obrenović. Tielemans faul yaptı. Bir sarı karta Tielemans'a. Kaptan Tielemans o da kartı gördü Belçika'da. Moreira ve De Bruyne'den sonra Belçika'da kart gören üçüncü isim oluyor Yuri Tielemans.

Jacquet, Lacroix. Akliuş. Çok zor bir top attı Desire Doué'ye. Mecele. Tielemans yerde kaldı, karar faul.

döndü. Yapan isim T. Belçika'da bir değişiklik daha. Saiz çıktı. De Kuyper oyunda. Ve Fransa'da Ousmane Dembele oyuna dahil olacak. Esteban Le Pol çıkan isim. Le Pol için de özel bir akşamdı. İlk kez Fransa milli takımıyla ilk 11'de başladı. Bundan 6 yıl önce babasının vefat belgelerini imzalarken futbolu bırakmayı düşünen bir Le Pol. Sonrasında alt liglerden üst liglere yükselen bir kariyer. Geçen yıl Fransa'da Lig 1'de Rennes gol kralı oldu. Ve sonrasında Dünya Kupası'na gidememenin hayal kırıklığını yaşarken Zinedine Zidane'la birlikte Fransa milli takımına davet alan bir Le Pol ve belki bugün golü bulamadı ama kendisi adına hatırlanacak akşamlardan birisiydi Esteban Le Pol için.

Acuña. Atarak bir müdahale. Aklıyoş. Dembele. Dembele'nin pası Kastanya'ya yakın.

Bacchio. Diouf ve Luke Bacchio. Diouf'un kontrolünce top dışarıda. Normal sürede son 20 dakikanın içerisindeyiz. Navya, Tielemans, Fanaken, Deketelare, Fanaken top oradan çıkmadı. Kamavinga, Şake, Gold takipte, Kalulu,

Acuna, Dembele, Diouf, Barcola, Reddy Barcola, Barcola pasını aktardı Due, Barcola'ya gelmedi top, Castagne, Engoy, Lacroix, Da Cunha, Akdiuş, Kalulu, Akdiuş,

Kaminga, Kalulu. Kamavinga, Kamavinga'dan çalımlar. Tielemans, Kamavinga yerde, oyun devam ediyor. Deketelare bıraktı, Luke Bakio, Luke Bakio, Menyan. Menyan çıkardı, karşı karşıya pozisyonda. Luke Bakio golü yapamıyor. Akliuş topu alamadı. Yatarak bir müdahale, Dembele, Dembele'den çalım. Dembele pasını da aktardı, Due, Barcola, ceza sahasında Barcola. Barcola çalıma gitti ama top ayağından açıldı, Lamens. Lamens. Fanaken. Deketelare, Luke Bakio, şimdi savunmanın arkasına, Götze'a doğru Menyan çıktı. Menyan riske girmedi, taça bıraktı. Lavia. Götz. Lavia'dan pas. Luke Bakio oyuna girdikten sonra etkili olmaya devam ediyor. Yuri Tielemans baktı kaleye. Tielemans dışarı vurdu. Denemede Tielemans'tan top üstten alta gitti. İşte az önce burada Kamavinga faul bekledi. Oyun devam etti. Luke Bakio çaprazla karşı karşıya aldı, kaldı ama ayağıyla çıkartıyor Menyan. Mika Götz. Götz gidiyor. Götz ceza sahasında. Götz yanalar. Fransa biraz oyundan düştü. Üst üste ataklar son bölümde Belçika'dan. Van Bommel işte oyuncularını böyle motive ediyor o da. Fransa'da iki değişiklik birden olacak. Olise ve Cherki oyuna dahil olacaklar. Lavia.

Bukebakyo ayak dışıyla Lacroix. Bekle dedi Obrenović. Değişiklikler yapılacak. Akdeuş günün iyi isimlerinden birisi Fransa orta sahasında. Barcola ile birlikte oyundan alınıyor. Ryan Cherki ve Mihail Olis oyunda.

gol. Belçika taşı kullanacak. Kuiper, Tielemans, Tielemans'dan savunma arkasına bayrak kalkmadı. Luke Bakio karşılayan Diouf, Luke Bakio çalımı da attı, baktı kaleye, Luke Bakio Maignan. Açıyı buldu, vuruşunu yaptı ama Maignan'ın üzerine gitti. Luke Bakio oyuna girdikten sonra Fransa kalesini zorlamaya devam ediyor. Diouf'u geçti. Kaleyi düşündü. Maignan'da kaldı. Belçikalı taraftarlarınca bu anlarda desteği arttı. Luke Bakio. Çalım attı. Luke Bakio. Kastanje, Engoy, Kastanje, Van Aken, Mika Götz, Lavia, Lavia'dan pas, Götz pas geçmedi, Kamavinga, Dembele'den geriye hatalı pas, Tielemans, sağ kanada bıraktı, Luke Bakio, Luke Bakio'dan Tielemans'a, Lacroix, korner. Brüksel'de taraftarlar ayakta. Son bölümde ciddi bir Belçika baskısı var. Golü arıyor Belçika. Haydi diyor taraftarına Tielemans. Lukaku böyle izliyor.

dakika 80. İçerisi kalabalık. Tielemans orta geldi yerden, savunma karşıladı. Lamens. Fanaken'e doğru. Fanaken kafayla indirdi. Mika Götze. Götze bıraktı. Gol şansı, savunma. De Ketelaere vurdu ama Lacroix set oldu. Lacroix'dan çok kritik bir müdahale. Faul verdi Obrenović. Belçikalılar da neden avantaja bırakmadın diyorlar. İşte burada gol ise De Kuyper. Van Bommel ve Mika Götze. Van Bommel de çıldırdı. Çok kızdı Obrenović'e. Belçika kullanacak. İşte az önceki tehlike. Götze bıraktı. De Ketelaere topun önüne atlıyor Lacroix.

Hızlı geldi oraya Dacunha. Olise. Olise gidiyor. Olise aradan çıktı. Cherki, Olise, Luke Bakio araya girdi. Luke Bakio çalımı da attı. Luke Bakio pas hatası. Cherki. Ryan Cherki derleyemedi. Engoy, Cherki faul yapıyor.

Çele. Deku Üper. Eketenare. Faul yapan Şake.

Lomans. Lacroix. Jacquet. Baskı Fanakent'ten. Jacquet. Top hala onta. Kaybetmedi Jacquet. Cherki. Olise. Belçika'dan sonra iki değişiklik daha olacak. Fernandes Pardo. O da Belçika futbolunun çok şeyler beklediği isimlerden birisi.

زیر توه چرکی Kalulu Şerki Şake Top puanlarda Fransızlar'da Kalulu Olise Olise bıraktı Kalulu içeride Kalulu çevirdi Savunmada müdahale Engoy Günün iyi isimlerinden ikinci milli maçını oynadı bugün. Deketelare ile birlikte kenara geliyor. Nikola Raskin'le Matias Fernandez Pardo oyuncu. Dilden Newcastle'a 60 milyon euro bedelle transfer olmuştu. Premier Lig'de bu yazın konuşulan transferlerinden birisiydi. Fernandez Pardo, Van Bommel onu son bölümde oyuna dahil ediyor.

Acuna. Olise topu aldı. Olise. İki oyuncu karşısında. Olise'den pas Kalulu. Olise. Top dışarı gitti. Lukaku ve De Bruyne, Belçika'nın altın jenerasyonundan kalan nadir isimlerden ikisi. Fernandes Pardo atak yaptı ama Menyan uzaklaştırdı. Raskin.

Pas hatası. Vanaken. Vanaken'den pas. Götze pas bekliyordu. Vanaken Luke Bakio'yu tercih etti. Luke Bakio. Luke Bakio çevirdi. Lacroix. Götze. Raskin. Raskin orta. Xhaka. Camavinga. Cherki. Olise. Önündeki alanı kullanıyor. Çok süratli. Olise gidiyor. Olise iki oyuncu karşısında ayakta kaldı. Gol şansı. Olise! Michael Olise! Fransa son bölümde Olise ile golü buluyor. Kimse yıkamadı onu. Kaleye doğru gitti. Gol vuruşunu yaptı Olise. Metrelerce sürdü topu. Ayakta kaldı. Lamens'i geçmeyi başarıyor. Cherki'den pas. Kendi sahasından aldı. Topu sürdü. Olise yıkılmadı. Tam köşeye bıraktı. Lamens bu kez çaresiz kalıyor. Oyuna sonradan girdi. Tabelayı değiştirdi. Olise. Zinedine Zidane. Olise'nin golüyle bu koşuyu yapıyor. O da büyük bir mutluluk yaşıyor. Manu Kone Fransa'da oyuna girecek. Dacunha çıktı. Kone oyunda.

Normal süre tamamlanmak üzere. Fransa golü 88'de Olise ile buldu. Artı 3 maçın sonuna eklenen süre. Brüksel'de 90+3'ü izleyeceğiz. Son bölümde Belçika etkiliydi ama golü bulan Fransa oluyor.

Courtois. 90+2'deyiz. Mecele.

0: Hernandez Pardo alamadı topu. Camavinga.
1: Benyan.
0: Top ona kadar geldi. Olise. Mika Götze. Götze pasını aktardı. Gol şansı. Pardo çekti topu. Pardo. Elle oynama beklentisi. Obrenović. Hayır diyor. Burak Lamata. Gole yaklaştı Belçika. Pardo'nun bu vuruşu. Oraya çarptı. Menyan'da kaldı.

üstünlük geliyor. Obrenovic'den Fransa deplasmanda Belçika'yı 1-0'la geçiyor. İşte Ol ise böyle taşıdı. Köşeye böyle bıraktı. 88'de Olise'nin golü, Lamens'in üzüntüsü. Fransa Brüksel'de Belçika deplasmanında tek golle kazanıyor. Biz de yayınımızı tamamlıyoruz değerli izleyenler. Ben Ömer Saraç. Yayın demeye geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize mutlu akşamlar diliyorum efendim. Hoşça kalın.

0: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
1: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
2: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.

0: Burası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 29 Eylül 1911 yılında Trablusgarp topraklarının İtalya'nın eline geçmesiyle sonuçlanan ve İtalya ile Osmanlı Devleti'ni karşı karşıya getiren Trablusgarp Savaşı başladı.
0: Güzellikler dünyası Paraf'ın katkılarıyla.
2: Bir reklam.
3: Bir reklam.
2: Yaşasın spor.

0: Mutlu günler değerli izleyenler, Spor Ajansı'na hoş geldiniz. Yaklaşık 2 saat boyunca gündemdeki gelişmeleri bugünkü stüdyo konuklarımız Selahattin Kınalı ve Savaş Çorlu'yla değerlendireceğiz. Hoş geldiniz Selahattin Kınalı, iyi yayınlar diliyorum.
1: Hoş bulduk Ezgi'cim. Sevgili babacığıma bir kez daha rahmet diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Hoş geldin sana.
2: Hoş bulduk. Ben de bir kez daha rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun sevgili babacığım.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi bugünün sıcak haberiyle başlayalım. Merkez Hakim Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 MHK üyesi mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındı. Birazdan gelişmeleri paylaşacağız değerli izleyenler. Bağlantılarımız olacak konuyla ilgili, ancak bir son dakika bilgisi olarak Adil Gürlek'ten de açıklama geldi Adalet Bakanı'ndan. Türk futbolunda güveni zedeleyen iddiaların aydınlatılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Şimdi biz yorumlarımıza, değerlendirmelerimize başlayalım. Birazdan dediğimiz gibi muhabir arkadaşımız Kadir Mercan'dan detayları alacağız. Bugün bu konuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanabilir. Öncelikle Selahattin Kınalı, size dönmek istiyorum. Sıcak bir gelişme, zaten bir yıldır devam eden bir soruşturma süreci olduğunu biliyoruz Türk futbolunda ve şu anda da Merkez Hakem Kurulu ile ilgili bir suçlama mevcut. Neler söylersiniz?
1: Ya önce şunu söyleyeyim, bu eziyet, Türk Ceza Kanunu'nda eziyet diye bir madde var mı? İlk defa görüyorum, hani eziyet suçlamasıyla suç isnadı.
0: Mobbing.
1: Hiç duymadım. Ya mobbing vardı da eziyete ilk defa
0: Türkçesi bu şekilde eziyet
1: tarif edildi. Ha, öyle olabilir. Evet. Ya önce şuradan bakmak lazım. İbrahim Hacı Osmanoğlu federasyon başına geldikten sonra bir açıklama yaptı. Başlangıçları sayılır. Türkiye Faal Futbol Hakemleri Derneği'nin derneğine hakemlerin hiçbirinin aidat yatırma zorunluluğu olmadığını, Faal Futbol Hakemleri Derneği ile olan ilişkileri üzerinden hakemlik düzeninin kurgulanamayacağını söyledi. Yani aslında Faal Futbol Hakemleri Derneği'nin kendi hükümranlık alanına çomak sokmuş oldu TFF. Oradan da bir sıkıntı başladı. Faal Futbol Hakemleri Derneği de kendi gücü doğrultusunda bir mücadele başlattı. Demokrasilerde böyle şeyler olur. Bu anlaşılmaz bir şey değildir. Yani bunu garipseyip işte bunun altında ne var diye falan çok fazla

0: kurcalamaya gerek yok. Hakemler de kendi tezgahları diyelim tabiri caizse bozulduğu için bir mücadele veriyorlar. Bugün geldiğimiz noktada Ali Tuna isimli bir eski hakem arkadaşımız tekrar hakemliği bıraktıktan sonra tekrar hakemliğe dönmek istiyor bu. Ve bir sınava alınıyor. 3 kişi bir sınava giriyorlar. Hı hı. Yazılı sınav. Yazılı sınavda da başarılı olamıyor. Hatta galiba Eskişehir'de mi ne yapılıyor sınav, tam emin değilim. Başarılı olamadığını kendisi de arkadaşlarına söylüyor. Fakat daha sonra gidiyor Antalya'da, yani kendisi Eskişehir'de yaşıyor. Antalya'da savcılığa suç duyurusunda bulunuyor. Ve savcılık da muhtemeldir ki bir bilirkişi raporu doğrultusunda bilirkişi işte bu sınav kağıdını inceliyor. İşte bir iki tane değişiklik iddiası var. Aslında bir bilirkişinin raporu doğrultusunda savcılığın soruşturma açması, gözaltı kararı vermesi ne kadar doğru onu kestiremiyorum. Hani ben yıllarca polis adliye muhabirliği yaptım. Soruşturma ve kovuşturma başladıktan sonra mahkeme bilirkişi isteyebilir. Ama orada da asıl olan adli tıbbın vereceği rapordur. Yani herhangi bir bilirkişinin, çünkü biz Türkiye'de ne bilirkişiler gördük istediği gibi kararlar, yani başvuru sahibinin istediği yönde kararlar veren binlerce bilirkişi raporu geçmişte gördük. Hani ben muhabir olarak da yaşadım bunu. Başka haberlerden de gördük. Bu bilirkişi raporu doğrultusunda bir soruşturma açılıyor. Savcılık MHK üyesi, işte başta Sayın Başkan Ferhat Gündoğdu, 6 kişiyi ifadeleri alınmak üzere aslında gözaltına alıyor. Bu gözaltı kararından sonra şu süreçte, şu içinde bulunduğumuz dakikalarda muhtemeldir ki ifadelerin alınması işlemi başlamıştır. TFF'nin bu durumda nasıl bir tavır takınacağı aslında asıl soru bu olmalı. Bana göre de İbrahim Acısmanoğlu eğer kendi çalışanları arasında herhangi bir usulsüzlüğe karışan birini tespit ederse zaten onunla ilişkiyi keser. Yani kimsenin kendisine tanınan yasal çerçevenin dışına çıkma hakkı yoktur. Burası bir hukuk ülkesi. Öyle bir şey olduğunu sonucunu çıkarmamak gerekiyor yine de. Çünkü asıl olan belge Sayın Ali Tuna'nın sınav giriş değerlendirme kağıdı. O değerlendirme kağıdını da bir bilirkişi inceleyerek bu kararı vermiş. Hı hı. Muhtemeldir ki o sınav kağıdı adli tıbba giderek yeniden bir kontrol edilecektir. Yani eğer ifadeler sonrası savcılık yeni bir karar alır, işte devamını getirirse bu soruşturmanın, yapılması gereken ilk iş o belgenin adli tıbba gönderilip raporun oradan alınması olacaktır. Bunun dışında sosyal medya üzerinden WhatsApp yazışmaları paylaşılıyor. Aslında hukuken yasak bunlar ama haber değeri olarak insanlar o şekilde değerlendirebilirler. Ama WhatsApp yazışmalarında sanki TFF ile faal futbol hakemleri birbirleriyle eşit iki kurumlarmış gibi öyle bir hava yaratılıyor. Oysa Faal Futbol Hakemleri Derneği'nin TFF ile hiçbir alakası yok. O sivil bir oluşum. Ama işte sivil bir oluşum olarak biz sivil bir inisiyatif olarak kendi menfaatlerini koruma doğrultusunda adımlar atıyorlar. Hukuk gerekli incelemelerin sonunda kamuoyunu aydınlatacak bilgiyi kamuoyuyla paylaşacaktır. Ama dediğim gibi temel konu Sayın eski hakem Ali Tuna'nın sınav kağıdının adli tıpta incelenmesiyle ancak netliğe kavuşacaktır. Peki. Yani onu, o süreci beklemek gerekiyor.
1: Savaş, sen ne dersin?
2: Şimdi Selahattin abi tabii ki daha çok taze olduğu için aldığı duyumları, bilgileri paylaştı. Türk futbolunda temiz futbol için yapılan operasyonlar benzeri daha önce hiç görmedim. Hep çeşitli iddialar oldu, araştırmalar oldu ama Türk futbolunda en çok tartışılan hakem camiasında ilk kez böyle bir şey oldu. Bunu tabii beklemek lazım. Sayın Başkan da ifade etmiş süreci. Sayın Başkan da ifade etmiş bunu. Buradaki süreçten sonra ne olursa olsun MHK Başkanı biraz burada yıpranmış olur. Etkilenmemiş, yani etkilenmiş olur. 6 kişi içinde isimlere baktık. İsimleri A, B, isim, soy isim olarak kodlanmış olarak veriliyor. Bunların içinde eski Merkez Hakem Komitesi ve hakemleri atamadan sorumlu başkan yardımcısı da vardı. Hatta bundan bir 4 sene önce gittiğimiz zaman bir hakem kalabalık bir hakemin toplandığında oradaki hakemliklerine son verilen bir olay vardı. Orada önde de görevdeydi. Ben bunun bir sıradan bir soruşturma olacağını düşünmüyorum.
1: Savaş, özür dileyerek bir araya girebilir miyim? Kadir hazırmış. İstersen son bilgileri de alalım. Onun üzerine daha sağlıklı değerlendirmeler de yapabiliriz. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan bizi bekliyor. Ferhat Gündoğdu ve 6 MK üyesinin gözaltı durumlarıyla ilgili yeni gelişmeler, son bilgiler neler Kadir? Söz sende.
3: Dilerseniz son dakika gelişmeleriyle başlayalım aslında. Biliyorsunuz ki sabah yapılan operasyonda MHK başkanı dahil toplamda 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu kapsamda soruşturma derinleşiyor desek yeridir. Çünkü döneminde görev yapmış, daha doğrusu eski hakem olarak Süper Lig'de görev yapmış bazı hakemlerin de İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde tanık sıfatıyla ifade vermek için çağrıldığını söyleyelim. Ve bir son dakika gelişmesi daha olarak şunu da aktaralım. Yine Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun telefon şifresini kendi isteyerek yetkililere verdiğinin de altını çizelim. Aslında iki önemli gelişme olduğunu söylemekte fayda var. Tekrar etmekte fayda var daha doğrusu. Eski hakemler, ya daha doğrusu Süper Lig'de ve diğer liglerde görev yapmış eski hakemler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne tanık sıfatıyla ifade vermek için çağrıldı. Hatta bazı hakemler şu anda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne doğru gidiyorlar. Bir başka son dakika gelişmesi ise yine Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun telefon şifresini kendi rızasıyla yetkililere teslim ettiğini, hem telefonunu hem de telefon şifresini yetkililere teslim ettiğini söyleyelim. Öte yandan soruşturmanın detaylarına bakacak olursak aslında yaklaşık bir sene önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müşteki sıfatıyla bir dilekçe sunuldu ve bu dilekçe kapsamında da bir ifade alındı. İfadeden sonra yaklaşık bir yıllık yürütülen gizli bir soruşturma var. Hem MASAK kayıtları, hem HTS kayıtları, hem aralarında geçen o telefon görüşmeleri, yine bilirkişi raporları toplandı ve bu kapsamda da soruşturma belli bir aşamaya geldi ve bu aşamaya gelindiğinde ise sabah saatlerinde İstanbul merkezli olarak 4 farklı ilde eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı vardı ve 7 şüpheli de gözaltına alındı. Peki hangi isimler neyle suçlanıyorlar? Dilerseniz onlarla da devam edelim. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, mobbing ve kamu görevlisinin evrakta sahteciliği suçlaması var hakkında. Sabahattin Şahin için mobbing ve evrakta sahtecilik, Ahmet Şahin için evrakta sahtecilik, Yunus Yıldırım için mobbing ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçlaması var. Ferdi Karadoruk için ise mobbing, müsteşenlik ve güveni kötüye kullanma suç istinatları yönünde suçlamaların olduğunu söylemek mümkün. Soruşturmanın diğer detaylarına bakacak olursak da aslında bazı hakemlerin objektif ve gerekçeli kararlar dışında, klasman dışı bırakıldığı iddiaları var. Yine Riva'da gerçekleştirilen kural sınavlarında sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale edildiği iddiası var. Yine bazı hakemlerin sınav sonuçlarının değiştirildiği iddiası var. Bu iddialar gerçekten çok ciddi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tüm bu iddialar kapsamında derin bir soruşturma yürütüyor desek yeridir. Bulunduğumuz dakika itibariyle gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin başlaması bekleniyor. Belki ilk önce gözaltına alınan şüpheliler avukatlarıyla bir görüşme gerçekleştirirler. Belki ifadeler yarına sarkabilir. Fakat görünen o ki yaklaşık 48 saatlik bir süre var. 48 saat boyunca gözaltına alınan şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifade işlemleri alınmak için bekletilecek gibi duruyor. Sonrasındaysa İstanbul Adalet Sarayı'na sevk işlemleri yapılacak diyelim. Gelişmeler oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Evet, Mustafa Kadir Mercan'a bir kez daha teşekkür ediyoruz. Verdiği bilgiler arasında iki önemli detay var tabii ki. Ferhat Gündoğdu'nun telefon şifresini kendi isteğiyle, rızasıyla paylaştığı bilgisi ve bazı eski hakemlerin de tanık sıfatıyla ifade vermeye gittikleri ve gitmeye devam edecekleri gün boyunca bilgisi. Savaş, araya girmişim, devam edip toparlayalım istersen.
2: Yani bekleyip görmek lazım ama isimlere baktığımız zaman Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım bundan önceki dönemde MHK başkan vekili olup bir hakem atama alanında olduğu zaman çeşitli olaylarla da o hakemlerin görevlerine son verilmesi gibi çok tartışılan isimler. Ben Sayın Akın Gül'e kutluyorum yani. Baktığımız zaman her gün bir şey, her gün bir şey. Ama temiz futbol parolasıyla daha önce yola çıkılmıştı. İnşallah burada bir yeni başlangıç olur. Bekleyip görmek lazım. Çünkü şu anda ifadeler devam ediyor. Adli süreç var. Daha sonra herhalde daha geniş bir şekilde konuşuruz.
0: Yani şimdi şey söylüyor ya, eski bazı hakemler de tanık sıfatıyla gelecek. Kim olduklarını hepimiz biliyoruz. Türkiye'de hakemler

0: müessesesinin itibarını yerle yeksan eden hakem isimlerinden birkaç tanesini burada tanık olarak göreceğiz. Çünkü TFF Hakem Derneği üzerinden hakemlik müessesesi üzerinde kurulan belli bir grubun hegemonyasına son vermiştir. Bu aralarındaki savaş devam ediyor. Öyle görmek lazım. Şeriatın kestiği parmak acımaz derler. Hukuk eldeki veriler doğrultusunda kararı verecektir. Ama ben buradan çok bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Ve Türkiye'nin çok daha büyük sorunları varken, yani bir hakemin işte bir şeyi bir yıl önceki sınavında işte usulsüzlük yapılmış, evet, evrata sahtecilik yapılmış filan, bu kadar gündeme gelmesini de çok doğru bulmuyorum esasında. Peki.
1: Gün içinde neler yaşanacağını takip edip zaten sizlerle paylaşacağız değerli izleyenler. Şimdi düne gidelim. A milli takımımızla devam edeceğiz. Türkiye Uluslar A Ligi 1. grup 2. maçında İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Tüm detaylarıyla konuşacağız bu karşılaşmayı, milli takımın performansını, ama özeti bir izleyelim, maçı hatırlayalım.
2: Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki, A Ligi'ndeki ikinci randevusu için artık geri sayıma başladık. İtalyanlar başlayacak karşılaşmaya. Milli takıma yürekten başarılar diliyoruz. Fagioli bıraktı. Uzaklardan bir vuruş, son anda Altay. İtalya köşe vuruşunu kullanma hazırlığı yapıyor. Kalabalık geldiler. Stoperleriyle birlikte dakika 9, yerden karşılamak lazım. Top ağlarımızda. Çok büyük bir hata.
3: Evet, maalesef. Olacak, tamam, devam.
2: Fagioli, Tonali yeniden, Raspadori, Pio Espedito geldiler. Coyote, alta ikinci hamle. Maalesef ikinci gol geldi. 2-0 oluyor. İtalyanlar büyük bir sevinç yaşıyor. Farklı açılardan golü tekrar izliyoruz. Yani ne söyleyebilirim bilemiyorum. 2-0 önde İtalya. Zeki Barış'a doğru. Barış Alper şimdi ceza sahasında. Çekti Barış. Pasını da verdi. Bir vuruş. Kötü bir vuruş. Can Uzun. Ruggeri o bölgede. Bıraktı sol tarafa doğru. Yine kalabalık geldi İtalyanlar. Fagioli ceza sahasında 2-4-5 oyuncu var. Fagioli, Raspadori, Pio Esposito, bomboş Coyote, bomboş.
3: Tabii ki markaj yok, topa müdahale yok, rakibin aksiyon alanına girip onun pas yapmasına, orta yapmasına, şut atmasına müsaade etmeme gibi bir durum yok. Dolayısıyla bu kadar boş bırakırsın da atar zaten. Kötü bir gol yedik yani.
2: Evet, ilk yarı bitti. Abdülkerim. Eren bıraktı, Abdülkerim. Salih top istemişti. Barış sarktı. Şimdi Arda, onu geçti top. Oğuzlar taraftan geldi. Hadi Oğuz. Boşluk alan topla i̇şte gol. İşte bunu istiyorduk. İşte bunu istiyorduk. Barış Alper ve golle başladık. Barış Alper Yılmaz'ın golü. 47. dakika 3-1 yapıyoruz. Köşe vuruşunu kullanacağız. 50. dakika. Paslaşarak kullandık. Arda yeniden. Arda orta. Kale sahası. Donnarumma. Oğuz da tamamladı. Atağımız devam edecek. İsmail şimdi. İsmail yüksek. Uzaklaştırıyor savunma. Bu dakikada baskımız var. İyi de baskımız var. Oğuz döndü geriye. Altay'a kadar. İşte bunları yapmayacağız. Yacı. İyi geldik İsmail. Aferin İsmail. Tonali boş. Aman direkt ikinci hamle. Aman.

0: bu iş olmadı hocam.
1: Maalesef. Maalesef.
0: Altay arkadaşlarına
1: bizim kendimize yaptığımızı rakip bize yapmıyor. Evet.
0: Barış Alper aldı şimdi. Barış biraz açtı ayağından. Haydi Barış. Yerde kaldı. Penaltı olmalı. Barış'ın yere attığını, kendisini yere bıraktığını belirtiyor Michael Oliver. Bakalım. Biz gönül gözüyle farklı gördük.
1: Barış da itiraz etmiyor.
0: İtiraz etmediğine göre Michael Oliver,
1: evet,
0: doğrusunu görmüş.
1: Oyuncular unutmamalı ki hakemler de maçları analiz ediyorlar.
0: Sebastiano Esposito destek verdi ona. Yerden bir pas. Salih Kirdara'ya. Şimdi hızlı çıkabilsek. Oğuz Aydın. Arda'ya doğru. Arda. Sol tarafta Barış var. Ona adrese teslim pas. Haydi Barış Alper. Oğuz Aydın top istedi. Ona vermedi. Barış yerden. Barış! Barış Alper! Bayrak havada, bir bakalım. Oğuz'un o yaptığı hareketle kalecinin görüş alanında olduğu, kalecinin hareket alanında olduğu, onun hareketini etkilediğini işaret etti ve offside'ı belirledi. Yardımcısının da uyarısıyla Michael Oliver. Arda Güler. Arda bir kez daha denedi. Zeki ortasını yapacak. Hayır diyor Michael Oliver. Ele ayağından sekerek geldiğini anlattı futbolcularımıza. Demir Ege, Zeki. Zeki tekrar Demir Ege tıklaz. Demir Ege kaptırdı topu. Oyun devam ediyor Arda. Hadi Arda, bir çalım, ikinci hamle Arda. Demir Ege bıraktı. Gol olsun. Gol olsun. Gol olsun. Kerem dışarı gönderdi. Kaçan pozisyon bu. Arda alkış alıyor Bursa taraftarından, Bursa seyircisinden. İsmail Yüksek. İsmail Yüksek. Sıyrıldı İsmail. Yerden. Yani olmayınca da olmuyor. Eren dokunamadı. Michael Oliver bu maç buraya kadar dedi. İtalya 4-1 kazandı.
2: Evet, bu karşılaşma öncesi iki takım da çıkış arayan, biraz moral bulmak isteyen, galibiyet hedefleyen taraftaydı. Ama gördük ki İtalya mücadeleyi, kazanmayı, galibiyeti sanki bizden daha fazla istemiş, sanki bizden biraz daha iyi hazırlanmış gibi bir görüntü vardı. Savaş, nasıl değerlendirmek lazım 4-1'lik İtalya mağlubiyetini?
3: İki sanki fazla orada. Onu söyleyeyim yani. İki tane sanki bizden fazla, sanki bizden fazla. İki tane sankiyi fazla koyuyor. Bizden daha iyi motive olmuşlar. Daha iyi hazırlanmışlar. Bizim hem Fransa maçı hem bu maç. Dünya Kupası'ndan sonra baktığımız zaman iki tane önemli karşılaşma. İkisine de iyi hazırlanmamışız. Teknik anlamda, taktik anlamında, kadro anlamında plansız bir amil takım vardı. Hem Fransa maçında biraz futbol hadi.
2: Fransa maçı aslında İtalya maçı için biraz umut vermişti sanki.
3: Çok değil.
2: Çok sanki dedim.
3: Çok değil.
2: Evet.
3: Yani böyle bir, maç 1-0 ama maçın oyuna baktığımız zaman turnuvanın keyifsiz ve durgun en net maçı bizim maçtır. Yani Fransa-Türkiye maçıdır. 1-0 bitti. Ben iddia ediyorum biz bir gol atmış olsaydık Fransa bir daha atardı. Hı. Yani oyun böyle çok git gel olan bir oyun değildi. Ama İtalya maçı çok farklı bir maçtı. İtalya maçında ne kadar bir defa niye bir anda Fransa maçına göre 3 tane mevkisel anlamda rotasyon yapıyor hoca? Ve yerine gelenlere bakıyorsun, hep tartışılan isimler. Yani Ferdi çıkıp oraya, Eren niye girer baktığın zaman? Hadi Orkun İsmail değişikliğini anlarım. Orkun sakatlıktan çıktı, bekleniyordu oynaması. O da 45 dakika dayanabildi. Barış'la devam etmesi, Arda'ya 10 numara oynatıp Can'ı kanada atması, hocanın yani saha teknik taktik anlamında eleştireceğim çok şey var. Ama futbolcular niye reaksiyon göstermiyor? Hani kulübeye bakıyorum, futbolculara bakıyorum. Selahattin abi maçı izlerken ben milli takım oyuncularında böyle bir bazen ateş fışkırır ağzından. Bazen seremonide böyle marşı okurken hissedersin böyle o coşkuyu, o hırsı. Ama burada ben maç başlarken kulübeye bakıyorum, seremoniye bakıyorum, oyun başladıktan sonra bakıyorum. Gireniyle çıkanı reaksiyon gösteren çok fazla yok.

0: Dünya İki Kupası'nda maçtır. Da böyleydi.
1: Dünya Kupası'nda biraz daha evet başlangıç kötüydü, bir galibiyet. Milli takımın bence ana yapısında içinde bir şey var. Yani bu kadar kötü oynanılmaz. Mesela kaleci tercihi Altay. Evet hatalı goller yedi mi? Yedi. Ama Altay'ın yedi hatalı goller dışında Galatasaray'ın yedi iki tane gol de beş tane adam var topa vuran adamın önünde. Adam dağılımı, adam tutması, top Altay'dan dönüyor. O beş kişiden birisi koşup almıyor. İstatistiklere baktığın zaman sanki biz başka maç izledik. %55, %60 milli takımın.
0: Topu oynama evet.
1: Ama maçın içinde şimdi özetlerini de göstereceğim. Yani milli takımımız gidiyor 18'e yaklaşıyor. 8 pas. Geriye doğru geliyor bir 7 pas. Yarı sahada kendi yarı sahamıza gidiyor. 21 pası yapıyorsun ama hiçbir şeyin yok. Oyuna etkin yok. Yani kendi içimizde böyle dar alanda paslaşma yapar gibi. İstatistiklere zaten inanmıyordum. Bu maçta daha da inanmaya başladım. Onun dışında yani ben milli takımın içinde genel bir şey olduğunu düşünüyorum. Şöyle bakıyorum. Zeki de hata yapmış olabilir. Bireysel hata yapmış olabilir. Salih mesela iyi oynarken çıkması o da belki bir hata yaptı. Ama ne savunmada ne hücumda hiçbir yerde yoktuk. Bunun da oyuncu tercihleri de olabilir. Kulübeye bakıyorum. İşte Trabzonspor'da Mustafa Eskiyel hiç oynamadı. Yunus bu sezonun en formda isimlerinden bir tanesi Galatasaray'da hiç oynatılmadı. İrfan Can'ı anlarım. Ama şu Deniz'i artık santrafor oynatmama isteği neden bilmiyorum. Yani yine 78. dakikada.
0: Evet. Maksimum.
1: Yani Barış Alper Yılmaz hiç kimse eleştirmesin. Bana göre sahanın en iyilerinden, en dirilerinden bir tanesi. İtalya çünkü fiziğe dayanıklı ve ikinci mücadele oynayabilen sert bir takım. Barış da burada en çok sahada kalanlardan bir tanesiydi. Çok fazla yani düşmedi, faal almadı, hep oyunu tercih etti. Öbür taraftan değişikliklerden sonra da takımda bir düşüş oldu. Eren'in 90 dakika sahada kalmasına hakikaten anlam veremedi. Ferdi var bir tarafta. Öbür taraftan Mert Melih'le başlayıp geçen maçın ilerinden Abdülkerim'le başlamaması. Demir Ege'yi oyuna alıyor hoca. Yani ben bu maçta milli takım adına ve Fransa maçında da dahil çok fazla umut göremedim. Dünya Kupası'ndan sonra büyük bir hayal kırıklığına doğru gidiyoruz. Belçika maçı iki maçtan da bana göre daha zor olacak. Yani baktığın zaman İtalya'yı yenen Fransa'yla son dakikada Fransa'nın galip geldiği bir maçı düşünürsek bu maç daha zor olacak. Bazen bazı futbolcuların böyle bir silkelenmesi ihtiyacı var ama bunun çok şey ihtiyacı var bu takımın. Hoca, futbolcular, taraftarımız elinden gelen her zaman yapıyor. İki maçta da baktığın zaman ciddi destekler verildi. Ama oyun anlamında çok daha eleştireceğim, çok daha konuşacağım şeyler var. Biraz Selahattin
0: Kınalı'dan var. Detaylandıracağız. Bu genel bir değerlendirme olsun. Selahattin Kınalı'dan da rica edelim.
2: Önce taraftar iyiydi dedi. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. 20. dakikada milli takıma hocaya istifa sesleri yükseldi. Çok saçma bir şey oldu.
1: 20 dakikalık bölümü kastettim ben. Başlangıç her zaman milli takımımız bayraklarla, coşkuyla orada var.
2: Ya o öyle şey olur mu Savaş ya? 20. dakika oyun yeni başlamış. Skor ne olursa olsun sen sahadaki oyuncunun durumunu düşünsene. Onlara istifa, yönetim istifa, hoca istifa, yok villa sana filan. Bu iyi niyetli bir iş değil. Orada bir organizasyon hazır bekliyormuş. Onu gördük. Yani biz bu içimizdeki savaşı sona erdirmeden herhangi bir anlamlı, işte insana gurur veren, onur veren bir hikaye imza koyma ihtimalimiz sıfır. Çok çirkin bir şey oldu. Ben hiç böyle bir şey görmemiştim. İlk defa gördüm. Onu da gördük. Gelelim milli takıma. Türk milli takımında İsmail ve Ferdi kenarda oturmaz. Montella oyun kurgusu çok hatalıymış. Onu gördük. Ben Ferdi herhalde sakat filandır diye düşündüm. Ya Ferdi'yi nasıl tutarsın hoca? İsmail'i nasıl yanında oturtursun? İtalya ile oynuyorsun. Bir gün önceki yorumda hatta maç günü burada ya dedik tamam ya İtalya Belçika'ya yenildi ama bir kendi geçmişine bir bak. Bir dönüp 115-120 yıllık futbol hikayemize bakıyoruz. Boş. Bir Macaristan galibiyeti var. Onunla idare ediyoruz. Bir de işte şey Galatasaray'ın 2000'deki kupası bir de 2000 Dünya Kupası. Hiçbir hikayemiz yok. İtalyan'ınkine bir bak. Adam arkasına bir baktığı zaman öyle bir özgüvenle çıkar ki bu İtalya yani. Öyle ama Fransa maçında ikinci yarı iyi işler yaptık filan. Bu bize İtalya maçını kazanma garantisini vermez. İtalya bambaşka bir futbol ülkesi. Büyük bir birikimin üstüne yeni bir şeyler koymaya çabalayan, samimiyetle yapan bir futbol ülkesi. O yüzden o kadar kolay değil. Demiştik işte dün onu gördük. Yani milli takım Orkun'la başlamalı diye herhalde benden çok benim kadar çok az kişi ya Orkun oynasın. Fakat dün Orkun'u gördük. Orkun kardeşim herhalde bir daha böyle bir kötü oyun çıkarmaz Orkun. İlk 5 maçın neredeyse 5'inde rakibe attı ya ilk topun. 5 pası rakibe attı filan. Orkun oyundan düştü. Orkun düşünce Salih de geriye gitti. Orta sahada zaten direnç yok. Daha 10. 15. dakika orta sahayla forvetin bağı koptu ya. Yani

0: İtalyanlarda topu alan stoper driplinge çıkıyor. Hat, paramparça hatlar. Orta sahada direnç hattı yok. Yani ben hatta maçı izlerken 2-0 oldu. Kendimce tepki koyuyorum. Ya hoca bak mı skora mı kora? Hemen orta sahaya iki takviye yiyor. Hezimete gidiyor. E, İtalyanlar yeterli görmese belki de hezimet yaşayacağız yani. Gerçi bu da hani çok şey değil de. Akla gelmedik skorlara doğru gidiyordu oyun. Çünkü Türk milli takımı birbirinden koptu. İsmail'in ikinci yarı, o ikinci yarı oyuna girmesiyle birazcık oyuna ortak olduk biz. Yani zorunluluktan mı oldu? Yani o telkinle mi oldu bilmiyorum. Ben Montella'nın bu maça hiç iyi hazırlanamadığını gördüm. Biz şey diyebiliriz. Ezgi der ki ya sen Orkun'u nasıl oynatamazsın? İşte Can şöyle büyük oyuncu. Bunları oynatman lazım falan. Biz diyebiliriz bunları. Biz futbol severiz. Bir beklentimiz yok. Gördüğümüzü söylüyoruz. Ama gördüklerimiz eksik olduğu için, yetersiz olduğumuz için teknik direktör koltuğunda sen oturuyorsun Montella. Ya sen biz ne dersek diyelim hazır olduğunu gördüğün oyuncuyu atacaksın sahaya. Ya sen Ferdi ile İsmail'i yanında nasıl tutarsın İtalya ile oynarken ya? Moldova ile oynarken tutamazsın ya. Yani dünya futbolu çok öyle bir noktaya geldi ki.
1: Şöyle diyeceğim, acaba çok mu favori gördü Türkiye'yi İtalya karşısında da biraz Belçika maçını düşünerek mi hareket etti diyeceğim. Ama orada da Montella'nın açıklaması işte kadro değerleri üzerinden aslında İtalya'nın ne kadar güçlü olduğunu, son dönemde içinde bulundukları durumun hiç aldatıcı olmaması gerektiğini kendisi de söylemiş bir kişi olarak. Diğer türlüsünü de düşünemeyeceğini de düşünüyoruz bir taraftan.
0: Ya hoca taktik tahtasında çocuklara bir şeyler anlatmıştır. Onun başka bir kurgusu var. Biliyoruz. Oyuncular cevap verememiştir. İşte beklenmedik bir dakikada hemen golü yedin. Arkasından şok oldun. Oyuncular zaten bir süre o şeyden çıkamadılar. Ve ilk golü bir kendi hatamızla yediğimiz için Zeki'nin ıskası yani aslında. Oyuncu grubu kendi hatasından yedikleri golde daha çabuk demoralize olur. Rakip şahane bir gol atar dersin ki adam aslan gibi vurdu attı. Onu tolere edersin. Kendi arkadaşın bir hata yaptığında demoralizasyon süreci biraz daha hızlı işliyor. Onun verdiği bir şey de var ya, orta sahada da işte diyorum ya, Orkun ilk 5 topun 5'inde rakibe attı ya. Daha doğrusu Orkun'un attığı yerlere koşu atan arkadaşı olmadı. Öyle söyleyelim ama Orkun, ben gördüğüm en kötü Orkun performansıydı. Ve oyun 2-0 olduktan sonra çıkar Orkun'u ya da kimi çıkarırsan iki tane orta saha oyuncu atman gerekiyor. Yani hoca bunu 2-0'da yapma cesaretini gösterebilseydi eğer, oyuncu da bunlar rencide olmazdı. Çünkü oyun 0-0 gitmiyor. Bir anda şok olduk oğlum. Yani oyuncuyu kırıp dökmeye de gerek yok. Ya Orkun ya da konuşursun oyuncuyla, böyle böyle bir taktik değişikliği gidiyoruz. İki tane oyuncuyu sahaya atsaydı oyunda dengeyi kurabilirdik. Yani tam bir denge kurabilecek gibi olduk. Altay'ın hatası geldi. Altay da çok geriye gitmiş mesela. Ben Altay'ı hep beğenen bir futbol severim. İyi bir kaleci. Ama Altay kendisinin çok gerisine gitmiş. Arkada yedekte bekleye Albay paslanmış, onu gördük. Mesela Fenerbahçe'deki Altay değil yani.
2: En önemlisi de bak, arkada yedek bekleye bekledik ya. 11'de oynayan takımlara, hani oyunculara bakalım. Çoğu takımlarında oynayamayan ve sonradan gelen oyuncular. Altay'dan daha az iki tane kaleci varsa niye o değil mesela yani? Ama yani Altay'ın son yıllara baktığın zaman son 2-3 yılına oynadığı maç sayısı 20 falandır herhalde yani.
0: Savaş, bazen kader gelir dayatır kendine. Şimdi ama abi bu maçta sahaya Altay atarsın yani.
2: Selahattin
0: hocaya
2: abi,
0: bir şey diyemeyiz.
2: Bu maçta diye bir şey yok. Hazır olan
0: bir Altay Fransa maçında girdikten sonra da iyiydi.
2: Bak,
1: peki
2: doğru.
1: Kader mi gelip dayatıyor gerçekten, yoksa Montella tercihlerinde Montella biraz fazla mı ısrarcı acaba?
2: Kadere yanırız.
0: Altay için kader dedim. Yoksa Montella'nın hatalı olduğunu en baştan söyledim. Montella... Yani. Türkiye milli takımında Ferdi, İsmail, yedek bekleme, senle onlardan daha iyi oyuncu yok. Niye yani, ben dedim ya herhalde Ferdi'nin ufak tefek sakatlığı olacak yani. Herhalde odur dedim. Ferdi kenarda bekler mi ya? Eren'i koymuşsun. Eren hızlıymış. Eren kendi takımda oynamıyor.
2: 90 dakika orada oynadı ya Ferdi kulübedeyken. Melih'i çıkardı, Abdülkerim'i aldı. Can, ya baktığın zaman kanatta oynayabiliyor ama asıl Arda'nın orada oluyor. 10 numara mesela, forvet arkası 10 numara gibi oynuyor. Ama biz Can'ı kanatta da etkisiz gördük. Oyun içinde değiştirmiyorsun. Ve son maçlarda kaybedilen puanlardan sonra hep dersler çıkaracağız. Ya hangi ders hocam? Ya hangi ders? Yani bu ders çıkarmak, ben bir hata yaptıysam 5 kere düşünürüm. Selahattin abi az önce yayına gelirken de ben işte adliye muhabirinden geldim. Hepimiz hata yapabiliriz. Hatalardan ders çıkarmak, yapamayan bir şeyden yapamadıysan onu daha iyisini nasıl yapabilirim dersin. Ama Montella'da görüyorum ki oyun dizilişine bakıyorum. Fransa'da 5'li savunmayla başladı. Sonra orada 3'lüye döndü. Burada 4'lü başladı. 3'lü sonra 5'liye döndü. Dediğin gibi ya, 20. dakikada, 25. dakikada çıkar. Orkun bu kadar kötüse çıkar, bir şey değil. Koy İsmail oraya. Meri'yi çıkarıp Abdülkerim'i alman hatadan dönüyorsun. Çünkü Fransa maçında bu şekildeydi savunma. Sen oraya bu sefer Meri'yi çıkardın. Ozan'la bu sefer devam ettin.

0: Ozan daha iyi oynasın. Ama Eren'i hangi akla orada 90 dakika tutuyorsun? Eren Galatasaray'da bile yedek oyuncu ya. Eren Galatasaray'da Jakobs'un arkasında olan bir oyuncu.
1: Ya Savaş, mesela hoca rakibi de tahlil ediyor, analiz ediyor. Rakibin kanat adamları hızlı. Eren'i hızından dolayı attı sahaya. Bunu anlayabiliyoruz. Ama olmadı hocam. 2-0 geriye düştün.
0: O konuda
1: daha
0: da yaptı 20,
1: 25. dakika. Yani bunu yapabilir. Fakat verim alamıyorsan eğer hemen hatandan dönebilmelisin.
0: Heh, devam etmemeden. Hoca 90 da, dakika orada o hatayı devam ettiriyorsan sıkıntı burada.
1: İtalyanlar
0: ya Ferdi'yi de kaybediyorsun.
1: Biliyorsun hoca da.
0: Hocam Ferdi'yi de kaybediyorsun.
1: Hoca da Katolik davranıyor çok. Müdahale etme konusunda biraz yetersiz olduğunu dün net bir şekilde gördük. Hadi başlangıç 11'inde hata yaptın. Olur. Başladın. Bir şeyler var hocanın kafasında. Yani hocaya asalım keselim demiyorum. Bir şeyler var. Bir şey planlamışsın. Biliyoruz. Saygı duyuyoruz. Çıktın olmadı. 2-0 geriye düşmüşsün. İtalya ile oynuyorsun. Yani aynı kurguyla devam edip o maçı çevirme şansın yok. B planla, C planla geçmen gerekiyor. Hoca 45 dakikayı bekledi.
2: Ve mesela Barış Alper'le ilgili, Kerem'le ilgili yaptığı açıklamalar da çok tartışıldı. Kendi mevkilerinde oynamıyorlar. Büyük özveriyle oynuyorlar. İşte elimde olsa heykellerini dikerim şeklinde. Dolayısıyla
0: kendi mevkisinde olan oyuncuyu oynat hocam. Orada,
2: tam onu söyleyecektim.
0: Orada var olan oyuncuyu oynat. Deniz'i oynat. Ya da bul başka bir oyuncu çıkar. Kenan yok mesela. Şimdi
1: ya bu Deniz işi de korkarım şeye benzeyecek Savaş. Semih işine benzeyecek. O kadar da yani hoca ondan bir şey alacağını
0: inansa atarsa. Hocam zaten Deniz baktığın zaman ya kendi kulübünde de oynayamıyor. Buradan diyorum yola çıkaraktan. Baktığın zaman Oğuz
1: Deniz de kendi kulübünde oynayamıyor.
0: Onu söylüyorum. Oğuz oynayabiliyor mu?
1: Deniz de kendi kulübünde
0: Deniz oynayamıyor. Deniz oynuyor ama varsa elinde merkez santrafor oynatacaksın.
1: Ama Savaş,
0: kaleciyi nasıl oynatıyorsan Altay'ı orada diğerlerinin önüne koyuyorsan.
1: Savaş, bu bir çalışma ister, emek ister, zaman ister, mesai ister. Denizli'de milli takım kaç antrenman yaptı ya?
0: Geçen seneden beri var. Dünya Kupası'ndan beri var hocam. Ne demek kaç antrenman
1: yaptı? Kaç antrenman yaptı? 10 mu?
0: Tamam o zaman kendisi.
1: En fazla 10.
0: O zaman kendisi de çalışacak. O da emek isteyecek. Çalışmadığı zamanlarda koca bir sezon yapmayacak Montella'da. Hayır. Bunlar üzerine biraz daha az yapacak.
1: Oyuncu kendi arkadaş grubuyla alverlerini kim nereye koşu yapar, kim hangi mücadeleden galip çıkar, onları oyuncunun biriktirmesi lazım. O biraz emek ister, zaman ister.
0: Savunma
1: yani
0: yapmaya,
1: Denizli'de yani şeye diyorum orta ya, korkarım Semih'e dönüşecek. Şimdi Galatasaraylı arkadaşlarımızdan genellikle duyuyoruz bunu, seni tenzih ederim. Deniz niye oynamıyor? Fenerbahçeli diyor ki işte şu niye oynamıyor, bu niye oynamıyor? Ya şu kulüp kafasından bir kurtulalım. Bu bizim en büyük hastalığımız. Şimdi İtalyanların 120 yıllık birikiminden bahsediyoruz ya. Bizim bir birikim yapamamamızın nedeni kulüp hastalığı zaten.
0: Şimdi şurada ben tenzihlerimde de şunu söyleyeyim. Mesela Fenerbahçe'de Medat Muriç niye oynuyor, Lukaku niye oynuyor? İki tane santrafor birisi oynuyor. Bazen ikisi oynuyor. Ama Galatasaray Osimhen'in yokluğunda Icardi'nin yerine Deniz'i aldıysan ve büyük beklenti için aldıysan ne kadar kötü olursa olsun ben bunu oynatırım. Son maçta bir oynattı Okan Hoca. Şimdi burada da tek elinde santrofor varsa oynatırım. Bırak görelim ya ne kadar kötü olduğunu.
1: Az ama öyle çalışmamış.
0: İsmail Öner dedi. Çalışacak o zaman.
1: 4-6 takımı bu. Ya. Yani o bir anda sistem değişmiyor. Karşında şey şimdi, yok yani. Moldova yok. Liechtenstein yok. İtalya
0: belki
1: yok.
0: Bana kızanlar olacaklar. Sahanın en izledikleri Arda'nın bile dün akşam üzerinde bir süreleştirecek yeni var. Takım saha içinde lider mi? Lider gibi de mi? Lider dediğiniz
1: Arda
0: zaman hocaya şikayet.
1: Topçu, Arda'ya laf söyle.
0: Ya topçuluğuna baktığın zaman büyük yetenek.
1: Arda büyük oyuncu.
0: Büyük yetenek ama bir Arda Turan gibi sorumluluk alıp böyle oyuncuyu çekip buraya çekip sistem vermeyip gelip de mesela hocaya şikayet etmez. Arda Turan gelip hocaya şikayet etmez. Kendisi yapar.
1: Ben Arda Turan'la kıyaslamam.
0: Ya da bir iki tane pozisyon var. Çok kızdım. Yere yatıyorsun.
2: Peki böyle bir tabloda bak, bir veya birkaç oyuncudan bir şeyi değiştirmesini beklemek ne kadar gerçekçi
0: acaba? Mesela futbolda çok anlamaz. Çok da arada böyle milli maç olduğu zaman izler. 3 tane Arda'nın pozisyonu var. Yere yattı. Aha dedi takla. Hocam oyunu devam ettirince bakıyorsun hemen tavşan gibi sıçrıyor mesela. Yapma, buna ihtiyacın yok. Sen yıldız futbolcusun. Sen Real Madrid'de oynuyorsun. Görmüşsündür o benim dediğim pozisyonları biliyorsun.
1: Savaş, anlıyorum seni, haklısın. Fakat bunlar 20 yaşında çocuklar ya. Ya ufak tefek hataları, gaz kaçakları olacak. Yavaş yavaş olgunlaşacaklar. Ki Arda bu yaşına rağmen gayet olgun bir oyuncu ama yine ufak tefek defoları var, olacak tabii.
0: Bana,
1: ama Arda çok büyük bir yetenek. Futbol oynayan adamlar bunu anlarlar, teslim ederler hakkını. Dün 7 kişinin arasında bir de sorumluluk alma konusunda ben Arda'dan daha çok sorumluluk alan birini görmedim. Hatta abartıyor. Yani senin eleştirilerin haklı yönü de var. Abartıyor ama yavaş yavaş oturacak işte. Sonuçta bu 20 yaşında bir çocuk.
0: Topla oynamayı çok abartıyor. Belki evet. Muhammed Salah gibi sürekli çalım çalım çalım adam arıyor. Belki onu da bulamıyor. Ama neyi iyi gördün dersen. Bak ben sana diyorum. Dün akşam üzerinde hatalı gol. Birinci golde hata yapan Zeki bile bir maç içinde çok mücadeleci bir oyun sergiledi
1: mesela. Tabii hata oldu.
0: Ama Zeki o topa vururken Salah'ın Trabzon'daki Muhammed Salah'ın önüne düşüp de o topla çıkması gibi. Ya 5-6 tane oyuncu var orada. Zeki topu uzaklaştırmayabilir.
1: Ya Bastoni kötü bir orta yaptı.
0: Tamam.
1: O kötü bir ortaya Zeki de kötü müdahale etti.
0: Öbür 6 kişi ne yaptı?
1: Orta kötüydü
0: öbür
1: yani.
0: Öbür 6 kişi de dönen topa

0: canın olduğu yere canı ucumu atarsın, rakibi biraz şaşırtırsın. Başladığı gibi oyun bitmez. Satranç gibi oynaman lazım bazen futbolda.
1: İşte o yüzden geriye dönüp 120 yıllık birikimin nedir diye bir bakıyorsun. Bizim bütün birikim tavla. Adam satranç biriktirmiş. Satranç hikayeleri var. Attıkları gollere bak. Satranç oynuyorlar.
0: Şimdi, bizim yapmamız lazım. Yapamıyoruz. Öyle, üçlüye geç, beşliye çık, dörtlü başta.
1: Öyle bir istedi. Günde, bir yılda, on yılda olacak işleri değil bunlar. Savaş. Bunlar.
0: Ama maçı da denersin Selahattin abi, denersin.
1: Milli takım düzeyinde yapman gereken temel doğru en iyi oyuncuları bulup sahaya atmaktır. O konuda dün bence maçın sınıfta kaldı.
0: Fatih Terim mesela Antalya'da golcü çıkarıp stoper sokuyor, stoper oyuna giriyor, gol atıyor, maç kazanıyor. Bunu yaparsa maç içinde yani.
1: Olur, o olur ama o dünkü oyun öyle bir oyun değildi. 3-0 oldu bir anda.
0: Ya yap da biz görelim. Olmasın ama bir görelim. Ama hatta öyle görelim. Yapmadığın zaman. Ezber oyunu bize bırak.
1: Seni korkutan şey hocayı da korkutuyor. Biz 3-0 olunca ne dedik? Lan 6'ya 7'ye mi gidecek bu maç? Hoca da onu düşünüyor.
0: Ya hoca 3-0'dan 4-1 ile 6 arasında ne fark var hocanın arasında? Bazı teknik adamlar vardı benim bildiğim mesela. Abi benim için diyor 1-0 da yenilsem aynı, 3-0 da yenilsem aynı.
1: Hikayedir, öyle değildir.
0: Puan sonuçta, bir puan alıyorsun, 3 puan alıyorsun ya da 3 puan kaybediyorsun yani.
2: Yani o bilmiyorum ne kadar gerçekçi bir hezimet diye bir de bir şey var ya, dolayısıyla öyle düşünmüş müdür? Şimdi Montella'yı biraz kendi açıklamaları üzerinden değerlendirirsek, 3 günde bir maç temposuna alışık değiliz ifadesi çok dikkat çekici. Yani
1: Türk olmak istiyor ya, olmuş işte.
0: Olmuş, maçtan sonra evet, hep şunu söylüyor. Şey yapacağız.
2: Bir de çok fazla savaş, özür dilerim, çok fazla yapılanlar üzerine, işte C ligindeydik, B ligine çıktık, B liginden A ligine çıktık, işte bunlar hep böyle takdir edilmeli noktasından bakıp, acaba biraz erken mi kabullendik biz hani A ligi seviyesinde değiliz.
0: Ya ders çıkarmamız diyor ya. Ders kim çıkaracak? Sen çıkarmıyorsun.
2: Niye o seviyede olmayalım? Sonuç itibariyle biz buraya geldik ve biz burada.
1: A ligi seviyesinde değiliz ki zaten.
0: Yıllar sonra.
1: Önce de değiliz.
2: Ama bu seviyeye çıkmak için ne yapıyoruz?
1: Olabilir,
2: veya bu seviyede mücadele etmek için.
1: Ara sıra çıkarsın. Ahmet Spor'da şu anda lider.
2: Ama teknik, hani biz belki kendi aramızda yaptığımız sohbetlerde bir şeyler söyleyebiliriz ama teknik direktörün sanki net bir şekilde biz B ligi takımıyız gibi konuşması.
0: Ama yok. Bak burada şimdi 24 doğru yıl sonra mu? Dünya Kupası'na bizi götürdün. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na bizi B ligi takımlarına karşı orada aşağı doğru çektin yani. O yüzden öz eleştiri yap biraz hocam. Yani biz B ligi takımıyız, bize muamelesi Türk olmuşsun. Çok güzel bir şekilde. İtalyanlar bunu aslında yapmaz. Bak Mancini'de, Prandelli'de ben hep şey gördüm.
1: Mancini çok iyi hocalık yaptı.
0: İnanılmaz. Galatasaray'da hem beyefendiydi. Dün Cimbom direkten çıkıyor oradan. Ben çalıştım. Mancini Galatasaray'da benim tanıdığım yabancı hocalar arasında yani ilk üçe koyarsan net koyarım. Prandelli de öyleydi ama Mancini başka. Şimdi ya Montella, Adana Demirspor serüvenim var. Milli takım serüvenim var. 24 sene sonra bizi oraya götürdün. Tamam eyvallah. Güzel. O sevinci yaşadık. Ama 24 yıl sonra gelen yerde de büyük bir hüzün yaşadık. Sen B ligi seviyesi ben çıkardım diyemezsin. Sen zaten onun için varsın. O oyunu niye geliştiremiyoruz? Eksikler mutlaka olacaktır. Oyunumuzu niye geliştiremiyoruz? Savunmamızı niye geliştiremiyoruz? Orta sahamızda dediği gibi Selahattin abi, İsmail'le devam etmek, Orkun hazır ki ben Orkun'un baskılarla oynanacak. Oynayacak mı, oynamayacak mı? Orkun'un bence burada yani taca çıkaramayız.
1: Hocalık ağır ortaya çıkar. Baskı varsa da kardeşim Orkun hazır değil, İsmail hazır. İsmail
0: Orkun'la da konuşursun, ikna edersin. Orkun da yıpratmazsın.
1: Ya Orkun da zaten sakattı çocuk. İdman da yapamadı.
0: Tırnak ağrısı, ayak ağrısı zordur. Baş parmağında
1: sağda
0: var.
1: Ağırdı.
0: Sahada ağır. Orada o zaman onu yıpratmak yerine İsmail'le başlasan belki o orta sahada o kadar top kaybın olmayacak. O zaman savunmaya biraz daha yardım olacak ki İsmail Orkun'a göre daha savunmacı. Yani burada hoca mazeret değil, üretmesi lazım bize. Yani üç günde bir maç. Ben de atlıyorum. Ben mesela 15 günde 4 maçı çatılamıyorum mesela.
1: Ya onun Türk olmak için
2: geçerli. Milli takımların hangisinin 3 günde bir maç yapma pratiği var?
1: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına başvurusu bir mahkemede görülecek ya. Mesela mahkeme buna baktığında açıklamalarına bakacaklar. Hoca neler demiş filan bakacaklar. 3 günde bir maç. Ha tamam, bu Türk olmuştur hoca. Mahkeme hemen onaylar yani. Türk olma sürecini bitirmiş.
0: Selahattin abi, 3 günde bir maç oynamalıyız diyen ülkemizin önemli teknik adamlarından bir tanesi ya da birkaç tanesi, arşivlere girelim. Fixture sıkıştı zaman ya bu maçı niye pazartesi oynuyoruz diyor. Abi sen sürekli olarak demiyor musun 3 günde bir maç oynamaya hazırlanmalıyız diye. Hazır olmalıyız diye. Ama sonra fixture'da bir maç o pazartesi oynuyor, biz niye pazar oynuyoruz? Bizim orada oynamamız lazım. Bunu bir türlü atamıyoruz. 3 günde de oynarsın, 2 günde de oynarsın. Buyurun. Milli takım dönüşü kalırsa 2 gün sonra maç oynayacak Şampiyonlar Ligi'nde. 3 günde değil, 2 gün sonra. Tek antrenmanla çıkacak. Bunlar alışmamış.
2: Savaş yani şartlar bütün takımlar için aynı günün sonunda.
0: Ya da bu zemin çok ağırdı. Karşı taraftaki güllük gülistanlık mıydı? Aynı zemin, aynı şartlar. Rakibin Avrupa'da yoktur. O 5 antrenman yapmıştır.

0: sen iki antrenman yapmışsındır. Ama senin tecrüben, senin oyun kaliten, senin ayakların karşı tarafın 5 gün antrenman yapmasa da bir gün antrenman yapsan o takıma karşı bedel olacak bir takım yani. Çalışma, mental anlamda milli takımımızda bir mental çöküş var. Bunun başlıca sebeplerinden bir tanesi mental çöküş olan bir kişi de bence Montelli'dir. Motive olamıyor, takımı da motive edemiyor.
1: Yok be Savaş. Yani hoca hatalı da şöyle söylemek, bir kişiler üzerinden tarif edersek işin içinden çıkamayız. Bak İtalyanların bir futbol geleneği var değil mi? İtalya en kötü haliyle İtalya'da. İşte İtalya'ymış gördük. Senin öyle bir geleneğin yok. Kurumsal bir kimliğin yok. Futbol denen çağın oyununa senin kattığın hiçbir şey yok.
0: Ya da dün çok sakin
1: böyle,
0: bir maç
1: böyle
0: izledi.
1: Oyunlarda da dün çok kişisel sakin. Olarak yetenek sahne yetenekli ama Arda hiç tartışılmaz. Ama o yeteneği üretmen sana oyunu kazandırmıyor. Bir oyunu inşa etmen gerekiyor. Bir oyunun olması gerekiyor. Ülke olarak senin bir oyunun var mı? Yok. O zaman oyunu olan herhangi bir takım bile gelip seni burada istediği
0: sporla tamam da oyunu gider. Kim oynatacak bize? Montelli oynatacak. Haksızlık mı yapıyoruz o zaman?
1: Yani, yani 20 yıllık 30 yıllık planlama istiyor bu onu söylüyorum.
0: Yok Selahattin abi ne yaptın ya?
2: 20 yıl. Ne kadar konuştuğumuz şöyle bir şey de vardı. İşte Montella ile birlikte yavaş yavaş bir kimlik oluşturmaya başlıyoruz. Santrforsuz oynatıyor bunda da inat ediyor ve bunun da karşılığını alıyor diyorduk. Yani Dünya Kupası'na kadar her şey sanki böyle yavaş yavaş üzerine bir şeyler orada, koyan ve bir oyun oluşturmaya başlayan bir milli takımımız varmış gibi.
1: Orada sözü edilen kimlik oyuncu grubunun birbirleriyle kurduğu ilişki. Yani kolej
2: ama çok
1: takımı.
2: Aynı kadroyla mümkün, devam ediyoruz.
1: Olur bazen olmaz işte yani İtalya ile oynadığı zaman da olmuyor.
2: Dünya Kupası'ndan beri olmayan bir
0: az önce
2: şey var ama.
0: 20
2: ne değişti
0: yani.
2: Bir anda?
1: Olmayabilir. Senin oyunun yoksa. Ya bizim oyun kimliğimiz yok ya. Kim bizim bir oyun kimliğimiz var diyorsa kendini kandırıyor. Ya oyun kimliği yani o biz 11 tane doğru adam bulduk. O 11 tane doğru adam üzerinden de oyun kimliğini inşa edemezsin. Ya futbol sürekli tekrar çalışma isteyen bir oyun. Ya sürekli tekrar edeceksin. 1000 defa, 1500 defa, 2000 defa ve aynı isimler ne kadar birbirine yakın isim olursa futbol oyun kimliğini o kadar kolay inşa edersin. Bu ne demek yani istiyorum? Ya bir takım işte bu sezon İlk 11'inden gelecek sezonu 8 kişi taşıyorsa o takım oyun kimliği inşa ediyordur. O süreç devam ediyor. 3 yıl bunu devam ettirebilse kimlik oluşur zaten. Ha onu koruyup devam ettirmek ya da sonlandırmak kulüp yönetimlerinin tasarrufunu ona bir şey diyemeyiz. Bazen çünkü bizi başarı zannettiğimiz başarılı olarak tarif ettiğimiz şeyler tatmin etmeyebiliyor bizi. Kendimizi bir anda dev aynalarında görüp hedef büyütebiliyoruz. Alıp dersimizi geri geliyoruz ama. Milli takımda olan da buydu. Milli takımımızda da yetenekli oyuncularımız var. Çok yetenekli oyuncularımız var. Bunların günlük performansları üzerine Dünya Kupası'na da gidersin. Gittik işte. Olur böyle bazen. Ama senin bir oyunun yoksa oyunu olan herhangi bir takım yani sen Macaristan'ın mesela Macarların bir oyunu var. Senin Macaristan'ı hiçbir oyunda kolay kolay rahat rahat yenemezsin.
2: Peki.
0: Ya Litvanya bir oyun planlamıştı. Kaç ay gitti kaç sene gitti. Sen şimdi 20 yıl dedin ya. Biz 20 yılda 30 tane hoca değiştiriyoruz. 3 yıl dedin 3 yılda yönetim değişiyor. Teknik adamlar değişiyor. Bu planı öyle yakalayamayız yani.
1: İşte o zaman İtalya'ya niye yenildik demeyeceksin.
2: Şimdi detaylandıracağız. Daha konuşacağımız elbette konular var. Ama malum Uluslar Ligi'nde de heyecan devam ediyor değerli izleyenler. Şimdi biraz oynanan diğer karşılaşmalara göz atalım, hatırlayalım. B Ligi 4. grup mücadelesinde Romanya-Bosna-Hersek mücadelesi 6 gole sahne oldu. Özeti izleyelim.
3: Uluslar Ligi B Ligi 4. grupta Bükreş'te Romanya'nın konuğu Bosna-Hersek. George Hagi, Romanya teknik direktörü ekranda. Dakika 8. Bosna atakta. Gole gidiyor Tabakovic. Tabakovic topu dışarı vurdu. Çok önemli bir şans. Karşı karşıya sonuç alamıyor. Haris Tabakovic. Bosna Hersek maça iyi başladı. Sağ kanatta topu aldı Bayraktarević. Bayraktarević yaptı ortayı. Kafa vuruşu top ağlara gidiyor. Gigovic. Bosna 12'de Armin Gigovic'in golüyle 1-0 öne geçiyor. Asisti yapan Esmir Bayraktarević. Golü atan Gigovic. Kaleci Radu boşa çıktı. Gol vuruşu Gigovic'den. Korneri kullandı Bosna. Kafa vuruşunda ikinci gol geliyor. Tarık Muharemović. Savunma

0: Ayaklarından geldi golü attığı Muharrem Oviç 7 dakikada gelen 2 Bosna golü 19'a skor 2-0'a geliyor.
1: Haydi haydi.
0: Romanya farkı azaltmak istiyor. Esat'tan pas. Boşluk arıyor Bosna savunmasında Romenler. Kafa vuruşu top ağlara gitti. Daniel Birligea. 28'de Romanya farkı 1'e indiriyor. Ortayı yapan Naif Esat. Kafa vuruşu Birligea'dan. İlk yarıda son bölümler. Sol kanadı kullanıyor Bosna Hersek. Uzaktan bir vuruş. Kaleciden ata golü atan Tabakovic. Bu kez kaleci Radu'yu geçmeyi başarıyor Tabakovic. Soldan gelişen atak. Bu vuruş Radu'dan ata tamamlayan Tabakovic. Alay Begovic vurdu. Radu sektirdi. Gol atan Tabakovic ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı Bosna Hersek. Görüntüler ikinci yarıdan. İkinci yarıda da Bosna Hersek etkili. İyi bir orta. Kafa vuruşunda 4. gol geldi. Ermin Mahmic. Çorum Futbol Kulübü'nde ülkemizde oynuyor Mahmic. Ortayı yapan Bayraktar Eviç, onun ikinci asisti. Gol vuruşu Mahmic'ten. İkinci yarının başında farkı 3'e çıkardı Bosna. Dakika 62. Romanya takta. Uzaktan bir vuruş topağlara gitti. Çıkıldao. Alexandru Çıkıldao şık bir golle farkı 2'ye indiriyor. Romanya. Bosna savunması topu uzaklaştıramadı. Tanıdık bir isim Çıkıldao. Seken top ağlara gidiyor. Luis Godinho'dan son düdük geliyor. Bosna Hersek Romanya deplasmanında 4-2 kazanıyor.
2: Bir de şimdi B Ligi 2. hafta mücadelesi İsveç-Polonya maçının özetine bakalım ve bu saati tamamlayalım. Saat başında görüşmek üzere.
3: Strawberry Arena'da İsveç bayrakları kendi evinde bir minik koreografi gerçekleştiriyor. İsveçliler. Önde Rojas, arkada iki ülke oyuncuları Strawberry Arena'da oyun alanına geliyor İsveç ve Polonyalı futbolcular. Strawberry Arena'da İsveç-Polonya mücadelesi başlıyor. Keyifli seyirler. Uzun bir top. Nefis bir top Yasin Hayari'den. Ceza sahası Valemar. Baktı kaleye. Çekti. Valemar vurdu. Kaleci başarılı. İkinci pozisyon savunmadan döndü. Çok tehlikeli geldi. İşte bakın Yasin Hayari'den enfes bir pas. Valemar çekti, sol ayağıyla vurdu, kaleci Bulka gole izin vermedi. Zeneli yaptı ortayı, Bulka çift yumruk. Hayari yeniden Zeneli. Baktı içeriye, kesti. Kafa vuruşu ve gol! Erken golle öne geçiyor İsveç. 9. dakika. İsveç 1 Polonya 0. İşte Bulka. Ayari, Zeneli'den bir orta daha. Nigren arkaya seken topta kafa vuruşunu yapıyor ve İsveç'i 1-0 öne geçiriyor. Şimdi Zalewski. Zalewski sol ayak çevirdi içeriye ve gol! Tanıdık bir isim. Sebastian Szymanski. Polonya hak ettiği golü buluyor. Yüklendiler, çok sayıda fırsat ürettiler ve en sonunda

33. dakikada Sebastian Szymanski ile beraberliği yakalıyor Polonya. 1-1. İkinci yarı için ilk düdük geliyor. İkinci yarıya İsveç başlıyor. Şimdi sol kanada açıldı top. Gökereş. Gökereş attı, koşuyor Wisniewski orada. Gökereş.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
3: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdulhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine. Kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
4: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
5: Spor Radyo.
6: Güzellikler Dünyası. Parafın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 29 Eylül 1911 yılında Trablusgarp topraklarının İtalya'nın eline geçmesiyle sonuçlanan ve İtalya ile Osmanlı Devleti'ni karşı karşıya getiren Trablusgarp Savaşı başladı.
6: Güzellikler Dünyası.
5: Parafın katkılarıyla.
1: Bir reklam.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam.

0: Aa, Spor Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: O Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Spor Ajansı'nda yeni saate başlıyoruz değerli izleyenler. Milli takımı konuşmaya devam ediyoruz. İtalya mağlubiyetinin ardından önümüzde bir Belçika mücadelesi var. 2 Ekim'de oynanacak deplasmanda ve Belçika karşılaşmasında acaba neler bekleyeceğiz milli takımımızdan? Biraz da bunları konuşalım. İtalya mücadelesinde özellikle Montella'nın tercihleri noktasında çok ciddi eleştiriler olduğunu paylaştık ve burada da değerlendirmeler yaptık. Selahattin Kınalı, şimdi kısa vadede yani 2 Ekim'e kadar, Cuma gününe kadar ne beklemek lazım?
1: Sakinleşmeyi. Birinci yapmamız gereken bu. İtalya'ya her takım yenilebilir. Biz de yenildik. Olabilir. Hatalar oldu. Hoca oyuncu kadrosunu sahaya yanlış attı. Hep söylüyoruz. Türkiye milli takımında, Türk milli takımında Kerem ve İsmail yedek beklemez. Arkalarında bekleyen oyuncuları bildiğimiz için söylüyoruz bunu. Belçika'yı da Fransa oyununda izledim. Gece tekrarı vardı oyunun. Sonlara doğru oyun biraz kızıştı ve neredeyse Belçika maçı kazanacak golü atsın diye bekliyorduk. Sonra Olise bir top aldı kendi yarı sahasından. Gitti yaklaşık 60-70 metre dribling. Sonra da öldürücü noktaya bıraktı. Fransa kazandı ama Belçika'yı çok beğendim. Ben mesela İtalya'yı oyununda kazanmalarına rağmen bu kadar efektif gelmemişti bana Belçika. Fakat Fransa önünde belki Fransızlar hani çok sıkmadılar. Hani olabilir bilmiyorum. Biraz böyle gamsız gibi oynuyorlardı ama mesela sonuçta şey de yoktu. Mbappe de yoktu. Ama yine de Fransızlar işte çok önemli yıldızları var. Belli bir standartları da var haliyle. Onun altına düşmüyorlar. Belçika ile oynayacağımız oyuna dair beklentilerim birazcık daha azalttım diyebilirim. Çok iyi oynadı Belçika. Bu arada bilmeyenler olabilir. Lukaku'yu hoca hiç oyuna almadı. Oynatmadı. Zaten bir tane garip isimli bir santraforlar. Etekeli alemi ne diyorlar. Çok çok iyi bir çocuk. O varken kolay kolay ondan vazgeçmez hocaları. Ama yani şu biz Belçika'yla dışarıda oynayacağız değil mi?
0: Evet.
1: Evet. İçerideki iki maçı kaybettik. Dışarıdakini de kazanırız diye umut ediyorum. Ama kolay olmayacak. Yeter ki Montella şu oyundan ders çıkarsın ama tabii bu aralar Montella şundan ders çıkarsın, bundan ders çıkarsın. Çok fazla söylemeye başladık. Belki asıl ders çıkarması gereken artık İbrahim Acısmanoğlu'dur. Oraya doğru da gidiyoruz yani. Belki İtalya, Fransa ve Belçika'nın olduğu bir gruptan sonuncu çıkmak çok büyük bir sürpriz değildir dünya futbol kamuoyu için, efkarı umumiyesi için daha havalı oluyor. Çok sürpriz değildir ama biz beklentileri çok yukarı taşıdığımız için belki hani ne olursa olsun bu süreci böyle bitirelim.
0: Beklentileri yukarı çıkardığımız için mi yoksa bu kadronun daha fazlasını yapabileceğini düşündüğümüz için mi?
1: Her takım daha fazlasını yapabilir. İtalya da dün daha fazlasını yapıp bize 7 tane atabilirdi. Her takım daha fazlasını atabilir. Çünkü futbolu genç adamlar
0: biz,
1: oynuyor.
0: Biz de daha fazlasını yapamaz mıyız?
1: Yapabiliriz.
0: Yani bu kadronun potansiyeli çok daha fazlası değil miydi? Hem Dünya Kupası'nda hem oynadığımız şu son iki karşılaşma.
1: O kadar emin değilim. Çok daha fazlası mıdır diyemem. Şu olabilir Ezgi. Yetenekli adam sayımız fazla. Yetenekli adam sayımızın günlük performansını en üst noktaya taşıyan oyuncu sayımızı 3'e 5'e getirirsek tamam o zaman her oyunu kazanabiliriz ama böyle bir şey de her zaman olmaz.

0: olmaması da gayet doğaldır. Potansiyel olarak, oyuncu potansiyelleri olarak, vaat ettikleri olarak evet daha iyi şeyler yapabiliriz. Ama her takım için bu söz konusu. Daha iyi şeyler yapabilmen için senin bir oyun karakterine ihtiyacın var. Bizde olmayan şey. O yüzden asıl temel sorun ülke futbolunun, yani ligimizin düzeyi. Yani ligimizin düzeyi, toplam düzeyi neyse milli takımında odur. Yani yetenekli çocuklar üzerinden birazcık daha yukarıya taşıyabiliyoruz onu. En fazla o kadar olur ama. O da onun, yani o artı değerin yanında milli takım oyuncularının çok fazla bir arada olamamasının getirdiği bir eksi değer de var. O birbirini götürür. Lig düzeyi neyse milli takım düzeyinde o olur. Yani o anlamda çok fazla beklentili yaratıp sonrasında büyük düş kırıklıkları yaşamak yerine ülke futbolumuzun düzeyi hakkında gerçekçi bir fotoğraf çekip o fotoğrafı üzerinde konuşursak eğer çok fazla şey yapmaz. İtalya bizi niye yendi? Sen de niye olduğun için seni yendi. Bir futbol ülkesi İtalya. Biz lafla futbol ülkesiyiz. Bizde futbol ülkesi olduğumuza dair tek bir işaret yoktur. Rahmetli Özkan Sümer Trabzon'da bir altyapıyı kurdu. Adını koydu Akademi. Zannettik ki akademi ismi koymakla ondan sonra Türkiye'ye geldi. Her taraf akademi doldu.
1: Ama zaten sonuç...
0: Akademi ismi koymakla akademi olunmuyor.
1: Ama sonuç üzerinden de değil aslında. Oyun üzerinden okunan bir karşılaşma oldu. Örneğin Fransa'ya da kaybettik ama Fransa karşısında sergilenen futbol aslında İtalya için çok daha fazlasını vaat etti bize. Biraz umutlandırdı. Yani olay aslında İtalya'ya yenilmekten ziyade oynanan oyun. Özellikle ilk yarıda çok etkisiz kalmak, çaresiz kalmak. Yapılan hamlelerin hiçbir işe yaramaması, saha içinde reaksiyon verilememesi gibi.
2: Savaş. Ya ben Fransa maçında da çok büyük keyif almadım. Yani bana futbol açıkçası keyif vermedi. Umut verdi mi? Umut da vermedi. İdare etti sadece. Yani fark giymedi. 1-0 bitti. Oyun anlamında bir maç sonrası. Arda o maçta daha iyiydi bu maça rağmen.
1: Yani bir beraberlik olabilirdi.
2: Bir beraberlik olabilirdi tabii ki ama beraberlik golünü atsak bence Fransa biraz böyle vites yükseltse yine gol atabilirdi. Fransa da çok fazla kendini yormadı çünkü gitti. Aynı takım Belçika ile orada mesela çok korakor mücadele oldu. Ben de tekrarına baktım. Ara ara geçtim, hatta onlar 5 dakikayı bile fırsat verdim. Onlar daha sonra 5 dakika daha uzatma vardı geç başladığı için. Bence Montello'nun o İbrahim Tatlıses'in meşhur bir şarkısı var. Ben nerede yaptım? Yani nerede yanlış yaptım? Onu nerede nakaratı var böyle, onu birkaç kere söylemesi lazım. Dünyaya sürekli olarak gelirim. Ders çıkaracağız demek de olmuyor.
0: Evet.
2: Ders çıkaracağız
0: çok
2: demek de olmuyor.
0: Başladı.
2: O nerede? Ben yanlışını buluyorum burada. Bunun yanlış olduğunu söylüyorum. Sen ısrarla İsmail diyorsun ama kim şunu düşünebilirdi? Orkun Salih ikilisi Beşiktaş'ta muazzam. Milli takımda genelde birliktelikleri iyidir. Orkun Salih ikilisi Beşiktaş'ta iyi işler yapıyor. Bu sezona da damga vuruyorlar. Sakatlıktan çıkmasından sonra ben de hoca olsam Orkun'dan yana şansımı kullanırım. Ama orada baktık olmuyor, yanlıştan dönmek için biraz daha erken. Çünkü zorluyor. Zemin de buna müsait değil. Geçen haftanın, yani 3 gün önce oynanan maçın orada sen niye bozuyorsun Abdülkerim'le Melih ikilisini? Ozan'ı aldın. Bu sefer sol beki de bozuyorsun. Yani Eren'in 90 dakika oynaması, Oğuz'un Fenerbahçe'de oynamıyor olması, Can'ı kanada atması, zaten ben 11'i gördüm. Orkun Salih işte bu dedim. Ama Can'ın kanatta başlamasını kabul etmedim. Can forvet arkası oynayabilen, dribling yapabilen bir oyuncu. Çok etkisiz kaldı. Etkisiz kalmasında bence sebepler, evet Frankfurt'ta oynuyor kanatta zaman zaman. Ama burada milli takım bir arada oynayan oyuncuları kabul eder. Bir arada oynamayan, takımlarında forma şansı bulamayan oyuncuların oynaması. Ve geçen haftada Fransa maçında beğendiğimiz oyuncuların kulübede olması şaşırtan beni. Başlı başına Ferdi. Ferdi, Eren Ferdi'den daha iyi ne yaptı mesela? Kerem dedin. Kerem'in olduğu yere Eren'i koyuyorsun. Bunu akıl tutmalısın yani. Baktığın zaman. Oğuz ve burada Eren. Yani üçlü oynuyorsan önlerindeki beşli gibi. Kanat bek gibi. Bu maç o maç değildi. İtalya'nın fizik üstünlüğü var. İkili mücadele sert oynuyor. Çok çabuk çıkabiliyorlar. Bu düşüncesi olmadı. Olmadıysa niye 90 dakika devam ediyorsun? Barış'la Can'ı bir değiştir ya. Bir görelim ya. Niye Barış öyle çakıl oynatıyorsun? Bir de Can'ı görelim orada. Yani öyle değil mi Selahattin abi, bazı şeyler olmuyorsa hemen dersin ki Barış bu tarafa geç, Can içeri geç dersin yani.
0: İtalyanlarla fizik mücadeleyle ayakta kalabilecek tek oyuncum Barış'tı. Belki
2: onu da yaptı.
0: Onu orada tuttu.
2: Yaptı.
0: Tabii Barış.
2: Bak, Barış'a kimse orada şey yapmasın. Barış İtalya'ya karşı fizik gücünü kullanabilen, en iyi kullanabilen oyuncuydu.
0: Evet.
2: Gol attı. Attı sayılmadı. Oyun içinde düştüğü sayısı çok azdır. Hep mücadeleden yana şey yaptı. Kanatta belki daha etkili olabilirdi. Can'ı da oraya attığı zaman rakibi de düşürürdün oyundan. Montello, az önce de söyledim, satranç oynamayı çok fazla sevmiyor. Yabancılar satranç oynamayı sever.
0: Tavlacı
2: olabilir belki ama satranç oynamayı...
1: Kenan'la Hakan'ın eksikliği ne kadar hissediliyor?
2: Hakan'ın eksikliği hissedildi. Bak Hakan'ın

0: transfer sürecini çok eleştirdim. Ama o süreç başka bir süreçti. Milli takımda hep eleştirilen Hakan Çalhanoğlu, eğer dün akşam ve Fransa maçında oynasaydı çok daha farklı söyleyeyim. Arda'nın işini kolaylaştırırdı. Arda'nın yükünü ağırlaştırıyor Hakan'ın olmaması. Hakan Çalhanoğlu ile Arda, dikkat edelim, çok yakın oynuyorlar maçlarda.
1: Arda'nın şurada attığı o uzun pası, ters topu dünyada çok az adam atar. Top hiç falso almıyor, direkt ayağına gidiyor. Arda büyük topçu, savaştı.
0: Ya büyük topçu tabii ki. Büyük yetenek. Bak, ama devamlılık
1: hiç
0: lazım.
1: Hiç açılmadan vurduğu yerde hemen sahayı taradı. Barış'ı gördü, demarka vaziyette topu Barış'ın ayağına indirdi.
0: İzlemesi keyif veren bir oyuncu.
1: Bak.
0: İzlemesi keyif veren bir oyuncu. Ama milli takımın şu andaki form düşüklüğünden dolayı Arda çok ön planda oldu. Arda top cambazı, topla oynamayı seviyor. Bazen bakıyorum, Ronaldinho değilsin sen diyorum. Yeter diyorum ya, topla çok fazla dönüyor. Onu mesela Sané de yapıyor Galatasaray'da. Bazı takımda yapan oyuncular var. Arda bir top cambazıdır. Toplu oynamayı seviyor. Adam geçmeyi seviyor. Ama bazen de yerinde bırakmak lazım. Bazen de bakıyorum, adam bulamadığı için mecbur devam etmek zorunda kalıyor.
1: Ben futbol severim. Top Arda'nın ayağına gelsin isterim hep. Bakalım ne yapacak, bilmiyoruz. Bir sürü şeyi vaat ediyorsan.
0: Attığı zaman kalkacak yerine. Ama mücadele. Barış abisinden öğrenecek. Barış abisi düşüyor mu? Barış abisi düşmüyor. Barış abisi mücadeleden yana.
1: Ama Barış abinin ne yapacağını biliyoruz.
0: Barış abinin ne
1: yapacağını... Ben sürpriz arıyorum. Sürpriz ben Arda istiyorum.
0: Barış abi de sürpriz yapar. Alıyor. Bir maçta iki tane sağ bekini oyundan kırmızı kartla attırıyor.
1: Futbolun emekçisidir. Dün de gayet iyi oynamış. Fransa maçında da şeyi, ben Barış'ı hiç tartışmam ki. Barış yetenekleri sınırlı. Fakat özverisi sınırsız, fizik gücü sınırsız, samimiyeti, sadakati sınırsız bir adam. Dün sadece o penaltı pozisyonunda da oyuncu psikolojisini biliriz. Yani Barış biraz da korkudan attı kendine. İlle de penaltı alayım diye atmadı. Yani onun hakemi kandırmaya yönelik peşin bir hükümde kendini attığını düşünmüyorum.
0: Arda'nın attıkları. Arda birkaç tane yerde. Atma kendini, mücadele yap kardeşim. Sen niye atıyorsun yere kendini? Oyun devam ettiği zaman bir bakıyorum tavşan gibi attı ya havaya ondan sonra.
1: Yo,
0: bakıyor oyun devam
1: ben
0: ediyor.
1: Görmedim.
0: Görmedin mi?
1: Yok.
0: Üç tane var böyle. Sevgi sen dikkat ettin mi? Bak pozisyon devam ediyor. İkili mücadele çok böyle sayıp bir mücadelede. Faul almaya çalışıyor. Hakem direkt devam. Arada bir bakıyorum ki o ben hop havada. Bir kale çizgisinin orada var, bir tane ceza sahasının dışında var, bir de orta sahada var.
2: Bir çizgide olanı çok
0: çizgide
2: net.
0: Çizgide olan çok net. Bir de 18'in içine girerken var.
1: Yoruluyor çocuk, ne yapsın? Kimse yardım etmiyor.
0: Yapma bunları. Arda
1: alır.
0: Turan da 18 yaşında kaptan olmuştu. Arda Turan'la kıyaslama yapıyoruz ya. Arda Turan'ın liderliği çok başkaydı.
1: Arda Turan'la Arda Güler'i kıyaslamam. Arada çok büyük fark var. Güler rehine. Yani yapmayalım bu kadarında. Arda'yı da çok severim. Arda Turan da
2: çok farklı profiller.
1: Çok güzel bir çocuktur yani.
2: Ama o mesele o değil.
0: Cambazlık yani teknik olarak mı? Yetenek olarak mı?
1: Yetenek olarak canım.
2: Peki şimdi Belçika dedik. Belçika ve İtalya deplasmanları savaş. Kısa vadede neyin değiştiğini görmek istiyorsun? Yani ne değişmeli ki biz daha farklı bir milli takımdan bahsedelim?
0: Sonda söyleyeceğim başlığı söyleyeyim. Şu andaki ortamda hiçbir şey değişmez. Benim için Belçika beraberliği mucize olur. Futbolda her şey var. Tabii ki galibiyet de isterim. Ama şu oyunla, şu mantenle izlediğim futbolcu topluluğuyla 3 günde bir şey değiştiremez. Hepsinin gardı düşmüş. Yani turnuva başlamadan sanki böyle Uluslar Ligi şu 4 maçlık dilime baktığın zaman, 3 maçlık dilime baktığın zaman bir şeylerin başlamadan bitmesi gibi. Reaksiyon veren yok. Kızan yok. Orada bile Arda'ya akşam baktım. Elindeki pazı bandını çıkıp yere atarken, formayı şey yaparken sosyal medyaya düştü. Ben o maçtaydım. Orada bile mesela yani. Ona git içeride abilerini çağır. Hani Arda'yı oyunun dışında bir tek isyan eden Kızan o bölümü alıp kullandılar mesela. Bunu yapan oyuncu yok. Dolayısıyla benim için ne değişir dersen
1: dün
0: Belçika
1: ama,
0: maçı...
1: Niye Fransa maçında vardı da dün niye yoktu? Dün oyuncular sürklese oldular. Şok oldular. Kısmı bir şok yaşadılar.
2: Çok kısa sürede. Yani.
0: Fransa'dan
2: çok
0: daha çok koşabiliyor musun?
2: Bir şok vardı.
0: Belçika'dan daha çok koşabiliyor musun? Belçika'dan daha fazla mücadele ediyor musun? Belçika'dan daha iyi böyle fizike dayalı mücadele eden oyuncun var mı? Şu anda baktığın zaman her şey Belçika diyor. Az önce ifade ettim. Belçika daha oturmuş sistemli bir takım.
1: Evet.
0: 20 yıl dedin bu milli takıma. Bu milli takıma 2002'den bu tarafa 25 yıl geçti neredeyse. 24 yıl geçti. Hala biz o sistemi oturtamadık. Yönetimler geliyor geçiyor. Teknik adamlar geliyor geçiyor. Futbolcular 18 yaşında futbola başlayıp futbolu bırakıyor. Ama biz de hala aynı şeyleri konuşuyoruz. Ama bir Belçika'da böyle değil. Bir ara Letonya mesela olmaz dediler, yenildiler. Bir başladı. 3-5 yıl o futbolu götürdü mesela. Norveç'te bir iniyor bir çıkıyor ama hep bir oyun planları, hep sistemleri
2: var. Peki Montella'ya bu konuda bir inancın, güvenin var mı?
0: Hiç yok. Samimi söylüyorum, hiç yok. Bana o işi vermedi. Maçı izlerken bana o işi vermedi. Fransa maçında biraz, hele dün akşamki maçta, yani böyle maç bitsin gideyim derdinde bir teknik adam vardı kulübede. Bazen oyuncu kulübeye baktığı zaman korkacak,

0: O hareketliği görecek. O oyuncu da teknik adamdaki enerjiyi görecek. Teknik adamdaki enerji. Bir de taraftan baktım. 4000 önde olan Mancini'ye bakıyorum. İnanılmaz hareketli. Onu da bir kez daha kutluyorum. Yağmurda çamurda yedi ıslandı. Basın toplantısında yine tam bir İtalyano ya. Giymiş kravat, ceket. Bizim hocalarımız yapmıyor bunu. İçeride giymiş, değiştirmiş kıyafetini. Yine ona yakışır bir şekilde. İşte budur. Ben buna çok dikkat ederim.
1: Ne kadar şık olursa olsun biz Can Bartu değil ama.
0: Can Bartu Allah rahmet eylesin. Can Bartu. Ya Can Bartu olamaz. Can Bartu'nun, Bartu'nun dikilen heykelin elinde futbol, basketbol topu, ayağında futbol topu aslında var. Dünyada yanlış. Böyle bir şey yok.
1: Aslında elinde espresso olmalıydı. Espresso'yu Türkiye'ye getiren Can Bartu'dur. Türkiye bilmez espresso'yu Can Bartu öncesi. Espresso'yu Can Bartu'yla gelmiş.
0: O kadar hatırlamıyorum ama Can Bartu'nun çayı hafif açık, şekeri atılıp karıştırılmış içtiğini biliyorum yani.
1: Neyse onu da sevgili anam.
0: Allah rahmet eylesin. Allah çok rahmet çok güzel insandı. Türk futbolu için çok büyük bir marka bir insandı yani.
1: Bu arada şeyimiz, Dünya Kupası öncesinde bahse yönelik soruşturma devam ederken İstanbul Başsavcı yardımcısıydı galiba. Dedi ki biz milli takım etkilenmesin diye. Bu soruşturmayı Dünya Kupası sonrasını açıklayacağız gibi bir laf etti. Öyle yorumlandı. Şimdi de bakıyoruz yine aynı başsavcı yardımcısı görevde. Şeyde tam İtalya'ya 4 yemişiz filan böyle. Ya bugüne bu MHK soru yarına bıraksaydınız bari en azından. Hani
2: MHK soruşturması bugüne... milli takımı etkiler mi?
1: Ya bir, hayır bir, kendi aramızda şu milli takımı bir doğru düz konuşabilseydik hani. Şimdi ne oldu gündemi birinci sıraya o geçti. Hatta bir şey daha söyleyeyim. Bugün yarın bahis oynayan yöneticilere dair liste de açıklanabilir. Şey uzaydan o gelen bir yıldız gibi dünyaya geliyor. Evet.
2: Yani vallahi, bugünkü gündem çok etkilemeyebilir ama bahsettiğiniz gibi bir durum olursa o tabii başka
0: battı balık
2: bir
0: durum. Bu olayda yani. Kim ne varsa çıksın Selahattin abi. Herhalde bak bir dönem yapıldı durdu. Hakemler, eski hakemler, gözlemciler, hakemliği bitirilen bu bahisten dolayı yani kulüplerde özellikle kim ya da kimler varsa en alt ligden en üst lige kadar. Yorumcusu, gazetecisi varsa böyle bir şey herkes şey yapsın. Ben hakikaten Akın Gülek Bakanımı tebrik ediyorum. Bu maça tesadüf falan olamaz yani. Bu maçın bir hemen ardından olması. Bunlar çünkü planlanıyor, güncelleniyor. Tabii. Bir çalışma. Ya dur şu maçı da atlatalım ondan sonra olduğunu düşünmüyorum. Yeri geldiği zaman herkes düğmeye basar. Kim ne yapılması gerekiyorsa, alınması gerekiyorsa, ifadesi gelmesi çalışıyoruz. Beni çağırsınlar şimdi çıkıp gideyim. Ne biliyorsan ben de çıkarım konuşurum. Alnımız hak bizim.
1: Çok ilginç bir dönemden geçiyoruz ülke olarak. Sonumuz hayır olsun
2: diyelim. Şimdi Montella ile ilgili bir de isterseniz ister istemez sebebi alınan sonuçların ardından istifa konusu gündeme geliyor. Böyle bir gündemimiz yok dedi mücadelenin ardından. Şimdi sosyal medyadaki yorumlara baktığımız zaman, yorumcuların değerlendirmelerine baktığımız zaman farklı farklı görüşler var. Bir görüş diyor ki bir istikrar yakalanabilmesi için, bir sistem, bir oyun oluşabilmesi için teknik direktöre güvenmek lazım, zaman vermek lazım, inanmak lazım diyenler var. Bir grup diyor ki işte Belçika ve İtalya maçları öncesi çok fazla umut vaat etmedi. Bir tasarrufta bulunulması gerekir. Bir grup diyor ki şu ilk maçlar, ilk etap maçları bir tamamlansın, orada oluşan tabloya bakılmalı gibi gibi birbirinden farklı yorumlar, görüşler var. Siz hangisindesiniz
0: ben,
2: merak ediyorum.
0: Ben bir şey söyleyeceğim. Şimdi iş yerinde, evde, futbol sahasında bir şeyler eğer çatladıysa tekrar toparlamak zor. Evde bu. Karı koca arasında, işveren patron arasında, müdür çalışan arasında, futbolcu teknik adam arasında. Montella'ya bu 4. 5. oldu Dünya Kupası'ndan bu tarafa istifa edecek misiniz diye.
2: Her maçtan sonra sorulmaya başladı.
0: 4 ya da 5 oldu benim hatırladığım. Hoca da dersler çıkarmalıyız diyor. Bu iki maçta alınacak, yani bu maçta alınacak sonuçtan sonra çok şey değişebilir. Benim açıkçası güvencim var mı derse, benim güvencim hocaya karşı oynanan futbol, mevcut kadro baktığın zaman yok. Ama her maçtan sonra eğer istifa edecek misiniz diye başkana, teknik adama soruluyorsa orada sıkıntının çok büyüğü vardı, öyle değil mi Selahattin abi?
1: Ya Savaş, milli maçta 20. dakikada federasyona ve milli takıma ve hocasına yönelik protestolar, örgütlü protesto havası veriyor. Savcılık araştırıyorsa bunu araştırsın. 20. dakikada kendi sahasında oynayan bir futbol takımına yönelik istifa çağrısı nedir ya? Dünyada böyle bir şey yok. İlk defa oldu. Böyle bir ortamda senin dediğin başarı çıkmaz Ezgi. Yani 4-5 defa diyor ya Savaş şeye, hocaya istifa çağrısı oldu. Kim bunlar? Benim öyle bir çağrım olmadı mesela. Bugün dedim. Dedim hoca. Yani sürekli
0: burada ders alıyorsun. Burada gazeteci işini yapar. Seyahattin abi şey yapıyor. Basın toplantısına soruyor. Bir şey demiyor, o, tribün tabii gazeteci ki gazeteci. Hocam iki tane kötü soru aldınız.
1: Ben şunu düşünüyorum Savaş. Hiç aklımdan çıkmıyor. Türkiye'de Türk milli takımının başına gelmek sevdasıyla, hülyasıyla yanan çok teknik adam var. Onların yancıları tarafından bu işin biraz yangına dönüştürüldüğünü düşünüyorum.

0: %100 katılıyorum. Bunun mutlaka payı var. Hep dönüp dolaşıp bakıyorsun bir ya da iki isme denk geliyor.
1: Evet.
0: Yani bir ya da iki isme. Üçüncü isim yok ha. Bak bir ya da iki isim. Çok güzel PR'larını yapan insanlar var. Türk milli takımın ay yıldızı taşıdığı forma ben temenni olarak desen sonuna kadar istiklal sonuna kadar galibiyet sonuna kadar başarıdan yanayım. Ama senin bu dediğini yaparken bazı kendi menfaatlerini düşünen
1: gruplar,
0: kişilerin menfaatlerini
1: çıkar
0: düşünen, gruplar, çıkar grupları bunu sosyal medya diyelim farklı yerlere yayalım. Çünkü onların bir sosyal medyayla kalmıyor. Böyle bir örümcek ağ gibi şeyleri var. Ayakları var. Dolayısıyla bu dediğin doğru. Buradaki maçta da bağırılmasının bu etken olabilir. Bilet olayı olabilir. Öyle konuşuyorlar. İşte bilet verilmedi. Daha önce Kocaeli tarafı yani o şehirde oynandığı zaman.
1: Ya 20. dakika ya 20. dakika savcılık araştırma yapıyorsa şu yapıyı ortaya çıkarsın. Belki Türk futbolunun en büyük hizmeti yapmış olur. Türk milli takımı kendi sahasında oynuyor. 20. dakikada 2-0 geriye düşmüş diye hoca istifa, yönetim istifa, başkan istifa. Ne oluyor? Maç bitsin istediğinizi söyleyin ya. Maç bitsin. En acımasız şekilde eleştir. 4-1 yenir misin? Tabii ki olacak. Ya oyun devam ediyor ya. Futbolda hiç mi dönmedi oyunlar 2-0'dan 3-0'dan?
2: İstifadan bağımsız. Federasyondan bir karar bekliyor musunuz? Radikal bir karar.
1: Hayır canım.
2: Peki.
1: Ya bu grup aşaması bunlar oynanır ondan sonra olur.
2: Peki.
0: Ben hem hoca için hem yönetim için yani öyle bir şey değil ki her şey olabilir diyorum. Çünkü 1-0 çekmeye daha tahammülü yok çünkü. Artık milli takımımız çok değerli kağıt üzerinde baktığın zaman. Yani hoca konusunda da yönetim konusunda da Selahattin abi evet beklemiyoruz ama her şey de olabilir yani. Böyle bir
1: Belçika ve İtalya maçları oynanır. Ha Belçika'dan 5 yersen
0: oynanır.
1: 5 yersen olmaz da.
0: Yani 4'te 0 bir şey olursa o zaman her şey olabilir.
1: Yok. Bu sürecin sonunda hayırlı bir ayrılık bekliyorum.
2: Peki şimdi dün oynanan bir diğer mücadele rakiplerimiz Belçika ile Fransa karşı karşıya geldi ve Fransa'nın golünden sonra Zidane'ın
1: nefis şutu.
2: Zidane'ın sevinci şu an ekrana da geliyor. Tabii son anlarda gelen bir gol muhtemelen bir duygu patlaması ki kariyerinde çok büyük başarılar elde etmiş birisinden bahsediyoruz.
1: O topu bence Materazzi zannetti. Materazzi'ye vurur gibi vurdu.
0: Ama biri kafa biri ayak.
1: Hayır şey bu hırsı görebiliyor musun? Savaş,
0: ya işte benim anlatmak
1: adam dünyanın
0: istediğim
1: en iyi oyuncularından biri.
0: Benim anlatmak istediğim bu işte.
2: Evet.
0: Benim anlatmak istediğim bu az önce satır arasında kaldı. Bak Mancini bile bugün baktığın zaman İtalya milli takımına ikinci kez gelmiş. İtalya'da önemli takım Inter'i çalıştırmış. O hoca bile dün öndeyken bile maçı acayip yaşadı. Yağmurun altında sırılsıklam oldu. Ama bizim hoca böyle çok sakin kaldı. Şurada benim de gençlik kahramanım Zidane. Materazzi benzetmesini bilmeyenler hatırlattığın maç içinde kendisine ağır bir küfür eden
1: kız kardeşiyle ilgili.
0: Evet söylemek istemedim. Kendisine ailesine ağır bir küfür eden kişiye saha içinde yapmış oldu. Bugün sonra yine pişmanlık duymaz. Bizim çünkü örf adetlerimiz annelerimizde var. Küfür kırmızı çizgimiz. Hele aileye yapılan küfür asla yadırganmaz. Zaman zaman kendimize ediyorsak hakikat olur. Ama aile girdiği zaman bambaşka bir şeydir. Hırsını gösteriyor. 2'de 2 yapması yeni göreve geldi. Yolu açık olsun.
1: Ama orada da Fransa'da da Korsika mafyasıyla Lyon mafyası teknik direktörlük için zorluyormuş hocayı. Kesin bilgi yayalım. Ondan hırs yapmış. Ama bazı hocalar hırslı olur. Savaş. Bazıları sakin olur. Yani Montella niye sakin diyecek halimiz yok.
0: Zidane'da ama Fransa'nın bir önceki hocasında hiç de o şampta böyle bir şey gördüm. Şekilde oldu. O da çok sakin bir yapısı vardı.
1: O da Deşamp'ı diyorsun mesela. Evet o da öyle.
0: O da çok sakin bir yapısı vardı.
1: Yani hocaların...
0: Ama oyuncu sever. Bak oyuncu Zidane gibi hareketli kızan, ya bağıran,
2: teknik direktörünü böyle görmek ister üstler. Tabii ki.
0: Ben olur. Kulübeye baktığım zaman futbolcu olsam sürekli kulübenin içinde kavga eden değil, bağıran çağıran değil ama böyle bir hareketli hoca görmek isterim ya.
1: Ya sen istersin, diğeri istemez. Ya oyuncunun da karakteriyle ilgili bir şey bu. Olabilir yani. Bunlar aslında
0: bazı hocalar var mesela oyuncu 90 dakikalık bölümünde 90 dakikalık bölümünde aşağı yukarı 45-50 dakika kulübeye bakıyor. Acaba bana bir şey yapacak mı diyor, bana bağıracak mı diyor. Mesela böyle kulübeyle hoca
1: o
0: arasında...
1: O zaman da oyuncu sahaya konsantre olamaz.
0: Var. Ben maçı canlı izliyorum. Çoğu oyuncu var böyle bakıyor sürekli olarak. Bazı hocalar
1: i̇şte
0: çok bakıyor.
1: O da
0: bakıyorlar.
1: Doğru değil diyorum Savaş. O da ille de olumlu sonuçlar doğuracak diye bir şey yok. Ya her duygu patlamasının, her duygu salınımının olumlu sonuçları olacak diye bir kaide yok. Bazen de ters etki yapar. Hocandan korkarsın. Çalım atıp önünü boşaltacaksın.
2: Ha, Zidane ama
1: gol
2: normalde
1: olacak.
2: Öyle gergin, çok değil. Ateşli bir profil değil. Bu ha, burada bir bak,
1: ama şunu çok
2: geçiyor.
1: Anlamlandıramadık hiçbirimiz değil mi? Sonuçta Belçika ile oynuyorsun. Yani hani böyle çok
2: ezeli
1: bir rekabet içinde olduğun takım değil. Hani Fransa, İngiltere
2: ama işte yeni
1: olur.
2: Göreve gelmişsin. İnsanların senden farklı beklentileri
1: hayır,
2: var.
1: Hayır berabere bir

0: de bir şey olmayacak
1: ki. Tabii ki olmayacak ama işte o
2: garanti kim bilir liderlik kendi işte bak bu liderlik bu. Lider şey istiyor, zirve istiyor. Grubu zirvede bitirmek istiyor.
3: Zidane bence başka bir şeyi kafaya takmıştı.
2: Bak mesela Trabzonspor'un hocası da çok takdir ettiğim, çok sevdiğim bir hoca. Samsunspor'dayken de.
3: O da sakin aslında.
2: Sakinle ikisinin ortası bak. Çok sakin değil, çok agresif değil. Yeri geliyor ıslık çalıyor. Ben ıslık çalan hocaya karşıyım ama yakışıyor. Bazen bak mesela hocanın ıslık çalmasına karşıyım. Trabzon Galatasaray maçında baktım. Ama yakışıyor. Şimdi kızdığım şey hocaya eğer bu yakışıyor diyebiliyorsan bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Hoşuma gidiyor.
1: Yo, bir insan bir şey doğal reaksiyon olarak veriyorsa evet, o samimiyse doğal. O durumda zaten kimsenin de gözüne
2: baştan
1: batmıyor.
2: Sonra ben geçen de söyledim mesela çok doğal. Samsunspor'dan geldiğini o Samsunspor'dan gelen bir gazeteci arkadaşımız vardı sorusu Türkçe soru sordu mesela hemen de Türkçe cevap verdi. Bu sezon hocanın Trabzon'da çok böyle renkli görüntülerine sahne olacaktır. Muhammed peki. Salah bir tane oyuncusu çok saygı duyuyor. Bir de teknik direktörü bugünden söylüyorum. Samsunspor'da görev yaparken çok büyük saygı gören bir teknik adam değil miydi Selahattin abi?
3: Öyle.
2: Trabzonspor'a gelişiyle beraber de çok büyük saygı gördü ve bunu nasıl da görecektir. Yani çok güzel bir şey. Sağ içinde bir saygın birçok futbolcu da saygısızlık yapmıyor ama Muhammed Salah gibi Alman hoca disipliniyle o kulübede zaman zaman onun agresifliğini de göreceğiz yani. O dediğim peki, gibi ortası.
1: Trabzonspor demişken Trabzonspor'la birlikte aslında kulüp haberlerine de biraz dönelim istiyorum. Birazdan bu arada az önce o son golü izlediğimiz mücadeleyi Belçika-Fransa karşılaşmasının özetini ekrana getireceğiz değerli izleyenler. Milli takımımıza da Belçika ve İtalya maçlarında şimdiden başarılar dileyelim. Zaten özel yayınlarımız, bağlantılarımız olacak. Son olarak Uluslar Ligi'ni tamamlamadan önce bir de günün programını getirelim ekrana ve sonra biraz kulüp haberlerine de göz atalım. 19'da Finlandiya Beyaz, Rusya Moldova Faroe Adaları maçları var. 21.45'te oynanacak diğer karşılaşmalar. Çekya İngiltere maçı A Spor'dan, İspanya Hırvatistan mücadelesi A Haber'den, İskoçya İsviçre maçı da A Para'dan yayınlanacak. Slovenya Kuzey Makedonya ile, Bulgaristan Estonya ile, Lüksemburg İzlanda ile, San Marino Arnavutluk'la ve Slovakya da Kazakistan'la karşı karşıya gelecek. Bugünün programı da bu şekilde diyelim. Dediğimiz gibi zaten gün içinde bu karşılaşmalara dair veya milli takımımıza dair özel haberler, bilgiler, yayınlar sizlerle buluşacak diyerek biraz da şöyle takımlara bakalım. Trabzonspor'dan az önce bahsettik. Yine yayıncısı olduğumuz bir mücadele olacak değerli izleyenler. Perşembe günü saat 19'da kardeş takım Drogheda United'la karşı karşıya gelecek Trabzonspor. Ambleminde Ay Yıldız bulunan bir takım. Osmanlı İmparatorluğu'nun gönderdiği yardımla kurulan bir takım Drogheda United ve Trabzonspor'da. Milli arayı böyle bir özel maçla, hazırlık maçıyla değerlendirecek. Bu arada Malinowski'nin sakatlık haberi moralleri bozduğunu söyleyelim. Yaklaşık 2 aylık bir sakatlık sürecinden bahsediyoruz. Şimdi hızlıca bu karşılaşmayı bir konuşalım. Trabzonspor milli arayı nasıl değerlendiriyor? Milli aradan nasıl dönecek? Bunlar üzerine Selahattin Kınalı neler söylersiniz?
3: Trabzonspor'a Behçet Necatigil'den geçelim. Behçet Necatigil öğretmen şairlerimizden biri. Bir gün sınıfta ders yaparken şahane bir kar yağmaya başlamış. Ve hoca ders anlatırken dersi bir anda durulmuş. Unutmuş konuyu. Karı seyretmeye başlamış. Çocuklar hocam ne oldu filan. Hoca dönmüş şöyle sınıfa. Ya demiş benim ne işim var öğretmenlikte demiş. Ben demiş Emirgan korusunda bekçi olmalıymış. Yani o kar görüntüsünün yarattığı ruhsal coşkuyu o şekilde ifade etmiş Behçet Necatigil. Oradan da İrlanda'ya geçelim. Trabzon'a sonra geliriz. İrlanda'daki sıkıntının nedeninin asıl nedeni aslında İngiltere'nin o dönem uyguladığı faşizan politikalardır. Patates krizi falan yaşanmıştır. Ve o İngiltere bugün de dünyanın başının belası olan İsrail Siyonizmi'nin, Siyonist İsrail'inden bahsediyorum. Normal İsrail insanlarla, Yahudilerle bir derdimiz yok. Baş destekçisi oluşudur. Ve İrlandalılar o yüzden İsrail'le oynadıkları maç sonrası gösterdikleri sevinç gösterisi filan hepsini takdirle karşılıyoruz. Durakay'da United'da işte Trabzonspor'un kardeş kulübü diye bilinir. Epey yıllardır devam ede gelen bir şeydir bu. O Ay Yıldız da Türklerin kendilerine gösterdiği vefaya, yardımseverliğe, dayanışmaya bir vefa duygusudur. Bir zaten İrlanda Ligi çok ciddi bir lig değil biliyorsun. Durakayt da gariplerim benim. Her sene ligde kalmaya çalışıyorlar. Yani böyle bir üst lig mücadelesi henüz veremediler. Çok güzel bir oyun olacağını düşünüyorum. İsrail Siyonizmine, faşizmine karşı dik durmuş iki halkın buluşması olacak.
1: İki bordo mavinin.

0: Evet, renkler de enteresan şekilde aynı. Güzel bir oyun olacak diye umuyoruz. Asıl olan o kardeşlik duygusuna hakim kılmak ve dünyanın başına bela olan virüs gibi politikaların sahiplerini mahkum etmektir. O anlamda çok güzel bir iş. Kim düşündü, kim uyguluyorsa da ayrıca teşekkür ederiz.
1: Selahattin abi her şeyi söyledi. Ya voleyboldan bir selam söyleyeceğim Selahattin abi. Bizim bu sanayi esnafının kurmuş olduğu bir voleybol turnuvası var.
0: He, ne güzel.
1: İki kız, üç çalışan. Her takımda ikişer tane de kız olmak zorunda mecburiyeti. Çok güzel bir turnuva yapmışlar. Sapanca'da devam ediyormuş. Sapanca'da devam ediyormuş ama sanayi esnafının böyle spora, kültüre, voleybola sevilmesi çok güzel bir şey yani. Orada Fatih Hançer kardeşimi kutluyorum. İyi bir turnuva yapmışlar.
2: Biz voleybol ülkesiyiz diye boşuna demiyoruz.
1: Ya şey ilginç. Sanayi esnafı erkekler arasında iki tane kadın yani kız oynatmak zorundasın. Ve Ceyiz de bir katılma devam ediyormuş Sapanca'da. Bir kez daha selam olsun bütün sporcularımıza. Onlar da bizi diyormuş. Rota voleybol turnuvasıymış. Sapanca'da sürüyormuş.
0: Takım isimleri ne acaba? Eskiden biz okullarda işte Real Mardin derdik. Verder veremem derdik. Takım ismi kurardık. Sanayide de muhtemelen öyle isimler vardır.
1: Fatih'e soruyorum onu. Selam olsun kardeşim. Bu geçen ama hastane turnuvasında gördüm onu. Evet. Aynı senin söylediğin takımı. Çalışanlar kendi aralarında yapmışlar. Bütün İngiltere, Almanya hep böyle o Bremenler.
0: Karikatürize edilmiş halleriyle.
1: Evet. Mesela ne? Kardiyolog sisti. İşte bilmem ne. Böyle hep şeylere isimleri koymuşlar.
2: Trabzonspor?
1: Trabzonspor yani güzel bir düşünce. İki bordo mavi takım. Milli ara değil mi o?
0: Selahattin tabii abi. Tabii.
2: Perşembe
1: güzel.
2: Günü.
1: Güzel,
2: günü.
1: Güzel bir hazırlık maçı. Trabzon'da çok sayıda milli takım yok. Şeyde Muhammed Salah da döndü. Yani güzel. Trabzon'a yakışır ya. Trabzon'dan yeni geldik. Selahattin abi arada gidip geliyor gerçi ama biz yeni geldik. Ben Trabzon'a gittikçe çok mutlu oluyorum. Trabzon şehriyle sohbet ettikçe geçen günü Hayır abiyle yayındaydık. Yayında dedim ki beni utandırma dedim. Hadi söyleyeyim yani. Ya Trabzon'a gittik dedi. Nereye gitsek dedi. Bir yıldız gibi karşılıyorlar dedi Savaş dedi. Estağfurullah abi yapma dedi. Benim de söyledim. Ben Trabzon'um dedi. Sevinmek güzel bir şey tabii ki. Asporu bizleri. Bir de çok doğallar Selahattin abi. Hep söylüyorum ya. Gelirken bir taksiye bindik sabah. Taksici genç bir kardeşimizdi. Samet'in de halısının çocuğuymuş herhalde. İsmini unuttum bağışlasın. Abi hepimizi tanıyor. Her şeyi biliyor. En sonunda Ayrı abi dedi ki arkada oturan dedi tanıyor musun dedi. Yok dedi tanımayırım dedi. Şöyle bak gözlerinden tanıdım. Savaşçı olursun sen dedi. Ondan sonra havaalanına kadar hep böyle futbol muhabbeti. Futbol. Ya futbol şehri diyoruz ya buram buram doğal evet, bir futbol evet, şehri.
0: Ama bir türlü futbolu doğru yönetecek akılla buluşamayan zavallı ve yalnız şehrim benim. Hala Trabzon'u, Trabzonspor'u Türkiye ilginde ve Avrupa'da sürdürülebilir bir başarı çizgisini taşıyacak futbol aklından yokluğum maalesef.
1: Ama Trabzon. Çok zordur Selahattin abi. Bir şehrin futbolu bildiği yerde, bir şehrin futbolla yatıp kalktığı yerde o şehrin futbolu yönetmek çok zordur yani.
0: Ama insanlara bir umut, bir doğruyu önlerine koyarsan her insanlar onu sahiplenir.
1: Eski stattayız Avni Eker'de bir Galatasaray Trabzonspor maçı Ziya Hoca'ydı galiba. Orada da biliyorsun kulübeyle şehir arası çok yakın ya. Arka tarafta
0: evet.
1: Hoca da işte duyuyor. Ya basın tribünde çok yakın. Orada bir grup var. Sürekli olarak onu çıkarsana bunu alsana. Onu çıkarsana bunu alsana. Orada bir hocalık yapmak. O şartlar da var ya mümkün değil yani. En kralını getir. Yani herkes çünkü bir şey istiyor. Ve mesafe çok yakın. Bugünkü gibi değil. Bugün artık kulübeler şeyden uzaklaştı yeni statlarda. Yani futbol herkes istiyor. Tepki de gösterebiliyor. Bu oyuncu
0: Trabzonspor'u Savaş diğerlerinden farklı kılan herkesin futbolun içinde olması zaten. Ama asıl olan o enerjiyi doğru yönetebilmek. Trabzonspor doğru yönetildiği her sezon lige damgasını vurur. O enerjisi var. Fakat özellikle dijital medya çağından sonra, sosyal medya sürecinden sonra çok fazla, her şeyi bilenlerin sesi çok fazla çıkmaya başladı. Çünkü her şeyi bilen adam aslında hiçbir şey bilmiyordur. Ve hiçbir şey bilmeyenler işin uzmanlarına akıl vermeye başladığında orada kaos başlar. Trabzonspor şu anda onu yaşıyor. Yani Sayın Başkan'ın ve yönetim kurulunun işleri hiç kolay değil. Çünkü herkesin her şeyi bildiği bir yerde futbol doğrusuyla şehri buluşturmaya çalışıyorlar. Ama Trabzon'un bir arama konferansı gibi bir futbol organizasyonu konferansı yapmadan bu süreci sağlıklı yönetme ihtimali de görünmüyor. Bu arada Behçet Necatigil dedik. Bir de Fethi Naci diyelim. Türk dünyasının edebiyatın en güçlü eleştirmeni. O futbolu da severdi bu arada merhum. Ona diyorlar Türk romanının durumu nedir? O arada da maç seyrediyorlar ekranda. Galatasaray bir Avrupa maçı oynuyor. Diyor ki Türk futbolu dünyada neyse Türk romanı da dünyada odur. Şimdi dün akşam aslında şeyi de gördük yani. Diyoruz ya İtalya'yı niye yenemedik? Ya İtalya senden daha önde bir futbol ülkesi.

0: zamanları da senden daha önde hani Stendhal'lar, Parma Manastırı'nı okudun mu? Şahane bir şeydir. Neydi o çocuğun adı? Julien miydi ya? Neyse. Yani futbolun neyse, edebiyatın, romanın neredeyse futbolun da orada dünyada ve futbolumuzun düzeyi de aslında Fransa, İtalya düzeyinde değil, hatta Belçika düzeyinde de değil. Biz parlak oyuncularımız üzerinden kendimizi çok fazla anlamlandırmadan futbolun bir organizasyon olduğunu, emek istediğini, zaman istediğini, sabır istediğini unutmadan ne yapacaksak bugünden başlama iradesini gösterirsek bir fark yaratabiliriz. Fakat öyle bir şey olmayacağını biliyoruz. Tekrar Trabzonspor'a dönelim. Trabzonspor'da bu ara şey çok konuşuluyor Ezgi. Nedir bu sakatlık halleri ya? Bir sakatlanan 9 sene sonra dönüyor filan. Hatta dün bir arkadaş paylaşmış. Aydın galiba. Hasta yatağında birisi 90 yaşına gelmiş. Tedavi süreci sonlanmak üzere sahalara dönecek diye. Yani bilmiyorum diyorum ya Trabzon Lisesi'nde okurken bizim sınıftan 4-5 tane doktor çıktı. Yemin ederim şu anda başkan, sağlık kurulu kim filan hiç bilmiyorum yani. Her belki sınıf arkadaşlarımdan biridir yani. O zamanlar çünkü çok doktor çıkmazdı. Hı hı. 80'li yıllardan bahsediyorum. Oyun onlarsa da yani ya nedir bu yani şeyi, kamuoyu doğru bilgilendirilmiyor sanki. Ya belki de Batagov'un işi gerçekten ne bileyim 4 aylıktı yani 5 ay çünkü o kadar oldu. Ama en başta sanki Batagov 15 gün sonra geliyor. 15 gün daha, 15 gün daha sezon bitti. Geçen sezonun yani sakatlandığında da dönme ihtimali vardı Batagov'un. Trabzonspor yani beklenmedik şampiyonluk iddiasını kaybedişinin nedeni Batagov'un eksikliğiydi. Son 5-6 maçta yoktu. Belki daha fazla. Bu sezonda başlayacak bir türlü. Şimdi Manolyuk sakatlandı. Bir hafta sonra diyor, 3 hafta sonra diyor. Hop 6 ay sonra, 4 ay sonra.
1: Ama ameliyat.
0: Baştan öyle bir sonrası, şey yoktu.
1: Evet.
0: Yani belki sağlık kurulu işini iyi yapıyor. Onu bir şey söylemek istemiyorum. Ama kamuoyu bilgilendirmeleri çok eksik. Şu anda herkes Malinowski gelme ihtimali var diye muhtemelen sağlık kurulunun raporuyla da Bouchard'ı lig kadrosundan çıkarıldı. Böyle bir amatörlük olur mu? Şimdi Bouchard'a ihtiyacın var. Yok orta sahada öyle bir oyuncu. Malinowski da sakat. Okay zaten hiçbir fayda vermiyor. O da sakat yani. Nasıl olacak bu işler? Bence Trabzonspor sağlık kurulu konusunda bir reorganizasyon ya da bir ciddiyet ya da bir dikkat çekme eylemine girmeli ya da sağlık kurulu demeli ki ya biz aslında her şeyi söylüyoruz yani raporluyoruz fakat bizim yani konuyu kamuoyuyla paylaşma yetkimiz yok, bunları yönetim yapmalı. Ama ben yönetimin de herhalde böyle bir şeyden haberleri olsa, Malinowski 4 ay sonra gelecek, ameliyat olacak. Herhalde Bouchard'ı oyun lig kadrosunun dışına çıkarmazlardı. Çünkü şu an Trabzon'un orta sahasında rakipten topu çalacak adam yok ya. Bu topu rakipten biri alması gerekiyor. İşte dün milli takımda İsmail ikinci yarı girdi. Rakipten top alan bir adam girdi. Oyun şekli değişti.
1: Evet. Peki. Hemen şimdi Savaş'a döneceğim. Savaş Trabzonspor mağlubiyetiyle Galatasaray milli araya moralsiz girdi. Şimdi Kasımpaşa mücadelesiyle nasıl devam edecek bu merak konusu. Özellikle tabii Galatasaray'da orta saha konusu da çok ciddi tartışma yaratıyor. Hafta içinde çıkan haberlere de baktığımız zaman özellikle orta saha ile ilgili milli ara dönüşünde neler olacak? Milli arayı nasıl değerlendirecek Okan Buruk? Bununla ilgili çok fazla tartışma var. İlkay ile ilgili birkaç gündür haberler çıkıyor. Özellikle de devre arasında takımdan ayrılabileceğine dair haberler var. Önce istersen Galatasaray bu arayı nasıl değerlendiriyor? Neler yaşanıyor? Şu anda nasıl bir hava var? Nasıl bir atmosfer var? Biraz onlardan bahsedip sonra da İlkay konusunu bir konuşalım.
2: Galatasaray'ın devre arasını nasıl değerlendirdiğine dair bir şey söylemek çok doğru olmaz. Ama Okan Hoca devre arasını nasıl değerlendiriyor dersek Okan Hoca'nın milli arayı biraz kendisine bir format atması gerekiyor. Bir çek etmesi gerekiyor. Bu süreçle ilgili milli takımdan dönüşten oyunculara neler yapabileceğiz? Nasıl bir çalışma antrenmanı? Şu anda çünkü baktığınız zaman 3-5 tane oyuncu var A takımdan. Hı hı. Galatasaray'ın 15 tane oyuncusu milli takımlarda ve bunların hepsi de 11 oyuncusu. Burada kalanlara bakıyorsun. Bir sene var. Osimhen işte bu milli arada kendisini bulacak, tekrardan dönecek. Lemina kez aynı şekilde. Diğerlerinin hepsi milli takımlarında. Şu anda gençlerle çalışıyor. Bu milli arada Galatasaray ne yapmalı dersen, Okan Hoca'nın bu süreçte yeni transferleri nasıl daha fazla kullanabilirim? Trabzonspor yenilgisinden nasıl kurtulabilip lige? Çünkü kalan 5 maçta 15 günde 5 maç var. Kasımpaşa ligin namalip takımı. Galatasaray Kasımpaşa maçları hep sıkıntılı geçmiştir. Ardından Barcelona maçı içeride.
1: Evet.
2: Ardından bir Gençlerbirliği deplasmanı. Ardından bir Lille deplasmanı. Arada 2 günlük mesafe var. Sonra bir Fenerbahçe deplasmanı. Konyaspor'u saymıyorum, orada bir haftalık bir şey var, boşluk var. Ama 3 günde bir maç ve birbirinden zorlu.

0: yokken var ama yokken orada Yunus oynatıyor. İlkay'ı nasıl kazanabilirim? Burada İlkay önünde, İlkay'ı kazanmak adına bir şeyler yapması lazım. Çünkü İlkay'dan beklenti yüksek. İlkay'ın potansiyeli çok yüksek. İlkay'ın bu sene son senesi olabilir. Devre arasında ayrılık çok fazla beklemiyorum. Ayrılıyorsa başka bir takıma gitmez, Galatasaray'da bırakabilir. Tekrardan Arabistan haberleri çıkıyor. Ama ben Okan Hoca ile İlkay'ın arasında çok bir problem olduğunu düşünmüyorum. Form anlamında belki hazır olmadığı için. En son geçen hafta eşinin atmış olduğu bir tweet, sosyal medya yorumlarına bir paylaşım yapmıştı. Bunu Okan Hoca'ya sorun diye. Okan Hoca'da sıkı bir rekabet var dedi. Sıkı rekabeti biz henüz daha görmedik. Sıkı rekabet bu ise rekabet olmayınca. Yani rekabet dediğin hep birbirinden daha iyi olan oyuncular olur. Orada herhalde diz sürüşmesi de yanlış bir ifade kullanmış. Çünkü
1: aslında İlkay tecrübesiyle çok kazanılacak oyuncu profili de değil.
0: İlkay'ı normal şartlarda eğer yani 10 numara,
1: gerek
0: 10 numarada Yunus şartlar oynatıyorsam, Trabzon maçı üzerinden bahsediyorum, bir önceki maçtan bahsediyorum. Batrokov oynamıyorsa, İlkay oynamıyorsa, orada Yunus oynuyorsa ya bir sıkıntı var. Ya hoca da var, ya Batrokov ve İlkay da var. Üçüncü bir şık yok. Var mı Selahattin abi? İlkay'la Batrokov gibi iki tane 10 numaram var. Orada Yunus oynuyor.
2: Yani İlkay Yunus 90 dakika oynayacak fizik yeterlilikli değil benim
0: tamam
2: anladığım
0: da, o. Tamam da 1 dakika oynadı. Selahattin abi 6 maçta 9 dakikası var.
2: Evet ama İlkay da 45 dakikayı çıkar.
0: Onu söylüyorum abi. 9 dakika oynamaz 6 maçta yani. Sen onunla başlarsın
2: sen
0: on numara.
2: Şu Savaş, İlkay'ın yetiştiği ortam kirli toprak seviyor. Orada o tohum çok güzel çiçekler veriyor. Bizim toprağımız buradaki toprak o toprak değil. İlkay çiçeği burada tohum burada çiçek vermez. Açmaz burada. Açmıyor. Çünkü İlkay sistem topçusu. İlkay kaos topçusu değil. Bizim ligimiz kaotik bir lig. İlkay uyum sağlayamıyor. Ve
0: kazanmak de, ister misin İlkay gibi bir oyuncun olsa?
2: Kazanamazsın.
0: Sen teknik adam olsan.
2: Sistemi değişmen gerekiyor.
0: Değiştir.
2: Öyle sistemi.
0: Hangi sistemi?
2: Bas düğmeye değişsin.
0: Hangi sistemi? Galatasaray'daki sistemden mi bahsediyoruz?
2: Oyuncu grubunun birbirleriyle olan ilişkilerinden başlayarak tamam. Teknik adamın oyuncularıyla ilişkisi, tribünlerin, taraftarın oyuncuyla ilişkisi. Hepsi o sistemin birer parçası.
0: Ama hangi sistem? 5 tane oyuncu transfer etmişsin, bir gole katkı yapmışsın sadece şimdiye kadar. 6 maçta. Diğer taraftan 5 yıl şampiyon diyoruz. Zaha yok. Sergio Oliveira yok, Tete yok, Ziyech yok, Zaniola yok, Nelson yok, Jelert yok, Köln yok, Kaan Ayhan da
2: İlkay
0: aynı şekilde.
2: İlkay transfer edilirken İlkay'ın transferinin yanlış olduğunu söyledim ben. İlkay sistem oyuncusu, Galatasaray'a bir şey veremez.
0: İlkay transfer edildiği zaman, baktığın zaman Almancılar fazlaydı. Kaan Ayhan vardı, Kerem Demirbay vardı. Hani biraz Alman çünkü ekolü var takımda.
2: Evet.
0: Sonra orada eksilme oldu. Kerem Demirbay gitti.
2: Almanca bilenler vardı en azından. Ekol demeyelim de evet.
0: Bunları transfer edenler, Almanca bilen bir de orada transfer yapan var orada. Fatih Demirel'i. Ne iş yaptığını bilmiyorum. Transferde Almanları bir şekilde buluyor, getiriyor. Jakobs da mesela baktığın zaman bir Alman menşelidir. Demir Oğuz vardı, almaya çalışıldı. Bir tarafta menajer...
2: Demir Oğuz alınsa iyiymiş ama.
0: İyi tabii ki. Ona bir şey demezdim. Neydi menajer? Gardi. Bu tarafta da içerideki... gardı Fatih Demir sürekli Almanya'dan futbolcu alın.
2: İçeride dedin de Galatasaray'dan da bu son yönetim kurulu üyelerinden tutuklananlar oldu değil mi? Savaş. Bir sürü şey geçiyor. Ben böyle insanların kötü hallerine izini sürmek gibi bir alışkanlığım yok. Hatta mümkün olduğu kadar böyle uzak da tutarım kendimi ama kulağıma takılıyor. Şu yönetici bilmem ne fon soruşturmasında gözaltında filan. Yani şu kulüplerin bizi kendi kişisel kariyer hesaplarına alet etmesine izin vermeyelim. Öyle insanlar çok isim dolaşıyor. İsim vermiyorum ben burada. Ama şu fon soruşturmasında da gördük ki kulüplerimiz çok kolay alet edilebiliyor bazı şeylere. Para aklamadan gir de kendi ihbal merdivenini kendi inşa etmesi gibi diyebilirim.
0: Alet ettirmesinler.
2: İşte ettirmeyelim diyorum.
0: Yani ben Galatasaray'ın şu anda futbolculara ciddi bir borcu var mesela. 2 aydır 3 aydır ödenmiyor. Başkanlar ne kadar bizim para sorunumuz yok mesela. Futbolcuların ödeme planlarında geriye giden bir şey var.
2: Para sorunu yok da işte bir ay bitiyor para sorunu yok. Bir dahaki Osimhen'e 20 milyon euro vereceğim. Işte maaş günü geldi.
0: Rakam olarak söylemeyeceğim ama ciddi bir rakam. Şimdi bir sponsor geliyor değil mi? Abi bak araştır. Getireni de araştır. Geleni de araştır. Sen
2: evet.
0: Topluma mal olmuş. 30-35 milyon camiayı temsil ediyorsun. Başkan, yöneticiler. Galatasaray'da çünkü dediğin gibi bu çok fazla oldu. Son 5-6 senedir bakıyorsun. Her işte o sponsor gidiyor. Her kulüpte var tabii ki. Ayrı bir şey ama Galatasaray'da biraz da fazla oldu.
2: Evet.
0: Yani ben şu kadar para getirip sponsor olacağım diyene alma abi bak ya. Alma. Ben yemek davet edilse bana bir yere ben yemeğe gitmeden önce bu kimdi diye bir bakıyorum ya. Araştırıyorum. Sen de beni biliyorsun Selahattin abi yani. 50 kere araştırırım. Çay içmeye yemek yemeye gitmem. Çünkü fotoğraf çekilmek, bir araya gelmek, bunların hepsi sıkıntı.
2: Ya lokalde yancı çayı içmiyorum ben ya. Yancı olarak çay içmiyorum.

0: Ne
1: Ya
0: olur
1: onu
0: olur.
1: bile söylerler abi. Bak sen bir söyle onu bile söylerler.
0: Diyorum.
1: O yüzden yani sen açmışken ben söyledim. Bunlara dikkat etmek lazım. Çünkü siz her şeyi
2: itiremezsiniz.
1: Bak Sayın Başkan ama altınızdaki
2: Savaş.
1: Genel sekreterler, diğer görevliler, firmalar açtırsınlar.
2: Kulüplerin yöneticileri ayrı. Kulüplerin sahibi halktır. Taraftar dernekleri var değil mi? Yüzlerce. Taraftar dernekleri sahip çıkacak. Taraftar derneği diyecek ki kardeşim bana Osimhen'i alma ama benim yüzümü de öne düşürme. Bunlar halkın kulüpleridir. Hepsi onurlarıyla var ola gelmiştir bugüne kadar. Bundan sonra da öyle olacaktır. Sen benim sosyal faaliyet alanım olan futbol takımımı ya da spor kulübümü kendi kişisel gelecek hesaplarına kurban edemezsin. Niye taraftar derneklerinin ses çıkmıyor? Niye sahip çıkmıyorlar takımlarına? Hepsini söylüyorum ama bir tanesi değil. Hepsi. Niye acaba böyle gizli bir anlaşma mı var aralarında?
1: Ben taraflar tabii ki her zaman kulübün sahibidir ama kulübün içinde olanlar da şu dernekler sözünden bir an önce çıkıp çünkü hiçbir başkan, hiçbir yönetici şirketlerine bu zararı vermek istemiyor, vermiyorlar da. Transfer tabii. Ve alım satım konusunda. Şöyle bir bakalım 20 transfere bakalım hepsi zarar. Hafta sonu Fenerbahçe'nin kongresini izliyorum.
2: Ya Aziz Bey'in konuşması.
1: Hafta sonu Fenerbahçe kongresini izliyorum. 25 yıldır bu kulüpte kaç başkan var? 2000'den 2026'ya kadar.
2: 4 tane mi?
1: 3.
2: 3 evet.
1: Bir tane daha var. 4 tane o çok uzun süre yapmadı. Evet. Yani bakıyorsun Aziz Bey neredeyse 20 sene. Ali Koç başkan 8 sene. 8 aylık durumda Saadettin Saran. Fenerbahçe'nin geldiği durumda gördüm o günkü fotoğrafta. Bütün hepsini Saadettin Saran yapmış gibi gördüm yani.
2: Ya Aziz Yıldırım'ın Şerif'in transferiyle ilgili yaptığı ifşa o kadar rahat yapıyor ki adam. Ya hiçbir şeyden çekinmediğini gösteriyor. Haklı da zaten.
1: Farkında ya, değil.
2: Yani. Çok yasa değiştirilmiş bir adamdır.
1: Farkında değil.
2: Ya ama nasıl farkında olmaz? Evet. Aziz Bey çok zeki bir adam.
1: Ama bir dakika o ibra atmayacağım
2: dedi. Bir arkadaş bulduk da diyor Şerif'e 25 bin lira sattık diyor. Yoksa
1: orada oynayamıyor diyor.
2: Ya Allah Allah. Hep söyledikleri hep doğru. Fakat böyle şey nasıl olabilir? Yani karşı taraftaki adamlar bunu izini sürmeyecek mi? Ne diyor bu adam diye bizim için böyle. Ya o kulüp kime sattılar bilmiyorum da. O kulüp demeyecek mi ya biz nasıl verdik 25 milyonu? Satan adam böyle söylüyor. Ya çok enteresan bir ülkeyiz ya. Valla Norveç'in 365 günde yaşayamayacağı gündemi bir günde yaşıyoruz.
1: Ben başkanın o günü konuşmalarını baştan sona dinledim. Böyle baştan sona kadar açtım.
2: Diğer hepsi doğru söylediklerini.
1: Söyledikleri doğru. Bazen de çelişkili olanlar var.
2: Ne mi
1: sayın başkan?
2: Takılan bir şey
3: var mı? Bir sana alayım.
1: İbra etmeyeceğim dedi. Salon ibra oldu. İbra derken baktım.
2: Ya sonra dedi zaten niye ibra ettiğini de. Yani kulüp menfaatini ediyoruz dedi.
3: Peki.
2: İbra olmasa ne olacak? Büyük iş.
1: Olmayanlar da var.
2: Olmayanlar da var. Evet.
3: Savaş Çoğru çok teşekkür ediyorum.
1: Yarışma yok muydu bugün ben?
3: Yarışma yoktu. Ağzına sağlık. Selahattin Kınalı
2: çok
3: teşekkür
2: sağ
3: ediyorum. Evet değerli izleyenler az önce Zidane'ın sevinç görüntülerini ekrana getirmiştik. Şimdi mücadeleyi şöyle bir hatırlayalım. Fransa'nın Belçika'yı son anlarda geçtiği mücadelenin özetiyle bugün spor ajansını noktalıyoruz. Hoşçakalın.
4: Brüksel'de King Boudouin Stadyumunda, Kral Boudouin Stadyumunda Belçika ile Fransa karşı karşıya gelecek. Brüksel'de Kral Boudouin Stadyumunda maç öncesi güzel görüntüler var. Taraftarların hazırladığı koreografi var. Gözler Rade Obranovic'te ilk düdük sesi geliyor. Belçika Fransa maçı başlıyor. Keyifli seyirler. Due, Akliuş, Saisa onu karşıladı. Due, nefis döndü. Desire Due, Due'den çalımlar. Due, top direkten döndü. Desire Due, şov yaptı ceza sahasında. Dar alanda, harika çalımlar ama direği geçemedi. Due, kimse durduramadı onu. Bu vuruş, herkesin bakışları arasında direkten dönüyor. Orta geldi. Le Pol vurdu. Lamens. İşaret geldi. Due bıraktı. Akliuş vurdu. Lamens. Dönen top. Le Pol çevirdi Lamens. Bir vuruş çizgiden çıktı. Önce Lamens. Sonrasında Belçika savunması. Fransa'ya gol izni yok. Desire Due, nefis döndü. Due, top dışarı gitti. Harika döndü. Gol.

süslemek istediği Tuye. İşte bu vuruş. Lammens uzandı. Onun bakışları arasında az farkla top dışarı gitti. Tuye yaptı ortayı arka bölüme. Barcola dokunuş gelmedi aklı 3'ten.

0: Partisi.
1: Parafın katkılarıyla.
2: 11 Mayıs 1985 tarihinde İngiltere 3. Ligi'nde oynanan Bradford City-Lincoln City karşılaşmasında Valley Parade Stadyumu'nun ev sahibi takımın şampiyonluk kutlamalarına sahne olması beklenirken, tribüne atılan bir sigara stadyumu birkaç dakika içinde cehenneme çevirecekti. Aslında küçük bir alevle başlayan yangın, stadın tavan bölümünün tamamen ahşap olması nedeniyle birkaç dakika içinde inanılmaz bir boyuta ulaşacak ve tüm tribünü kaplayarak hiç tahmin edilemeyen bir sona neden olacaktı. Yangınla birlikte paniğe kapılan taraftarların bazıları yayılan alevden direkt olarak etkilenirken, bazı izleyiciler de kaçmaya çalıştıkları sırada çıkan arbedede ezilerek hayatlarını kaybetti. Olaylar toplam 56 kişinin ölümü ve 265 taraftarında yaralanmasıyla son buldu. Bu acı olay sonrası Valley Parade Stadı kapatılıp yenilemeye alındı ve İngiltere Futbol Federasyonu stadyumlarda ahşap tribünlerin tamamen yasaklanması kararını aldı.
0: Güzellikler dünyası.
1: Parafın katkılarıyla.
3: Reklam. Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
4: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
5: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
3: Reklam.
7: A-Spor Radyo.
0: Güzellikler dünyası.
1: Parafın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 29 Eylül 1911 yılında Trablusgarp topraklarının İtalya'nın eline geçmesiyle sonuçlanan ve İtalya ile Osmanlı Devleti'ni karşı karşıya getiren Trablusgarp Savaşı başladı.
0: Güzellikler dünyası.
1: Parafın katkılarıyla.
9: Bir reklam.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
3: Reklam.
11: Ben Minci Usaybiyalı olacağım.
12: Ben Dijital Arkeolog.
13: Ben iklim mühendisi olacağım.
14: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş altı sözleşmeleri için geçerli. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de.
15: Garanti BBVA Emeklilik.
16: Son 10 kişi.

0: kişi, son 5 kişi, son 1 kişi.
1: Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım. Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
0: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
3: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Spor ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Gün ortası programıyla karşınızdayız. Yaklaşık bir saat boyunca spordaki tüm gelişmeleri, son gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. İlk olarak düne giderek başlıyoruz. Uluslar Ligi ile başlayacağız. UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 2. maçında A Milli Futbol takımımızın rakibi İtalya'ydı. Biliyorsunuz ki ilk maçta Kocaeli'nin ev sahipliğinde Fransa'ya 1-0 mağlup olmuştuk. İkinci mücadelede İtalya'ya ne yazık ki 4-1'lik skorla yenilgi aldı. İşte karşılaşmanın özet görüntüleri.
1: A Milli Futbol takımımızın Uluslar Ligi'ndeki A Ligi'ndeki ikinci randevusu için artık geri sayıma başladık. İtalyanlar başlayacak karşılaşmaya. Milli takıma yürekten başarılar diliyoruz. Fagioli bıraktı. Uzaklardan bir vuruş son anda Altay. İtalya köşe vuruşunu kullanma hazırlığı yapıyor. Kalabalık geldiler. Stoperleriyle birlikte dakika 9 yerden karşılamak lazım. Top ağlarımızda. Çok büyük bir hata.
2: Evet, maalesef. Olacak, tamam, devam.
1: Fagioli, Tonali yeniden. Raspadori, Pio Espedito geldiler. Coyote, alta ikinci hamle. Maalesef. Maalesef ikinci gol geldi. 2-0 oluyor. İtalyanlar büyük bir sevinç yaşıyor. Farklı açılardan golü tekrar izliyoruz. Yani ne söyleyebilirim bilemiyorum. 2-0 önde İtalya. Zeki Barış'a doğru. Barış Alper şimdi ceza sahasında. Çekti Barış. Pasını da verdi. Bir vuruş. Kötü bir vuruş. Can Uzun. Ruggeri o bölgede. Bıraktı sol tarafa doğru. Yine kalabalık geldi İtalyanlar. Fagioli. Ceza sahasında 2-4-5 oyuncu var. Fagioli, Raspadori, Pio Esposito, bomboş Coyote, bomboş. Bomboş Coyote, bomboş.
2: Tabii ki markaj yok. Topa müdahale yok. Rakibin aksiyon alanına girip onun pas yapmasına, orta yapmasına, şut atmasına müsaade etmeme gibi bir durum yok. Dolayısıyla bu kadar boş bırakırsın da atar zaten. Kötü bir gol yedik yani.
1: Evet, ilk yarı bitti. Abdülkerim. Eren bıraktı Abdülkerim. Salih top istemişti. Barış sarktı. Şimdi Arda onu geçti top. Oğuzlar taraftan geldi. Hadi Oğuz. Boşluk adam topla. İşte bu kadar. İşte bunu istiyorduk. İşte bunu istiyorduk. Barış Alper ve golle başladık. Barış Alper Yılmaz'ın golü. 47. dakika 3-1 yapıyoruz. Köşe vuruşunu kullanacağız. 50. dakika paslaşarak kullandık. Arda yeniden. Arda orta. Kale sahası Donnarumma. Oğuz da tamamladı. Atağımız devam edecek. İsmail şimdi. İsmail yüksek. Uzaklaştırıyor savunma. Bu dakikada baskımız var. İyi de baskımız var. Oğuz döndü geriye. Altay'a kadar. İşte bunları yapmayacağız. Yacı. İyi geldik İsmail. Aferin İsmail. Tonali boş. Aman direkt ikinci hamle. Aman. Aman. Bu hiç olmadı hocam.
2: Maalesef. Maalesef.
1: Altay arkadaşlarına
2: bizim kızıyor. Bizim kendimize yaptığımızı rakip bize yapmıyor. Evet.
1: Barış Alper aldı şimdi. Barış biraz açtı ayağından. Haydi Barış. Yerde kaldı. Penaltı olmalı. Barış'ın yere attığını, kendisini yere bıraktığını belirtiyor. Michael Oliver. Bakalım. biz gönül gözüyle farklı gördük.
2: Barış da itiraz etmiyor.
1: İtiraz etmediğine göre Michael Oliver,
2: evet,
1: doğrusunu görmüş.
2: Oyuncular unutmamalı ki hakemler de maçları analiz ediyorlar.
1: Sebastiano Esposito destek verdi ona, yerden bir pas. Salih girdi araya, şimdi hızlı çıkabilsek. Oğuz Aydın Arda'ya doğru. Arda sol tarafta, Barış var. Ona ADS'e teslim pas. Haydi Barış Alper. Oğuz Aydın top istedi, ona vermedi. Barış yerden. Barış! Barış Alper! Bayrak havada, bir bakalım. Oğuz'un o yaptığı hareketle kalecinin görüş alanında olduğu, kalecinin hareket alanında olduğu, onun hareketini etkilediğini işaret etti ve offside'ı belirledi. Yardımcısının da uyarısıyla Michael Oliver. Arda Güler. Arda bir kez daha denedi. Zeki ortasını yapacak. Hayır diyor Michael Oliver. Ele ayağından sekerek geldiğini anlattı futbolcularımıza. Demir Ege, Zeki. Zeki tekrar Demir Ege tıklaz. Demir Ege kaptırdı topu. Oyun devam ediyor Arda. Hadi Arda, bir çalım, ikinci hamle Arda. Demir Ege bıraktı. Gol olsun. Gol olsun. Gol olsun. Kerem dışarı gönderdi. Kaçan pozisyon bu. Arda alkış alıyor Bursa taraftarından, Bursa seyircisinden. İsmail Yüksek. İsmail Yüksek. Sıyrıldı İsmail. Yerden. Yani olmayınca da olmuyor. Eren dokunamadı. Michael Oliver bu maç buraya kadar dedi. İtalya 4-1 kazandı.
0: Evet, amirli futbol takımımızın İtalya'ya 4-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından yapılan açıklamaları dinleyelim. İlk olarak Vincenzo Montella ile başlayacağız. Amirli futbol takımımızın teknik direktörü Montella ilk olarak A-Spor mikrofonlarına ilk yarı ile ilgili, ıslıklanma ile ilgili açıklamalar yaptı ve ilk yarıdaki performansımız dolayısıyla bu ıslıkları hak ettik dedi. Sonrasında ise basın toplantısına çıktı ve istifa iddiaları ile ilgili bakın nasıl yanıt verdi.
3: No, sicuramente l'approccio alla partita è stato.
4: Aslında kesin olarak şöyle söylememiz gerekiyor. Maça yaklaşımımız rakibin seviyesine göre olmadı ilk yarıya baktığınızda. Yani 3 günde bir bu seviyede maalesef böyle bir alışkanlığımız yok milli takım olarak. Bu beni üzüyor. İlk yarı bunu belirledi baktığınızda. İkinci yarıda 3-1'i bulduktan sonra daha iyi başladık ikinci yarıya. Sonra maalesef gol iptal oldu. Tam böyle ortak olacakken böyle bir sonuç oldu. Ama dediğim gibi ilk yarıya baktığınızda yuhalanmayı, ıslıklanmayı hak ettik. Yani oyun olarak, takım olarak. Ama ikinci yarıda tekrardan bir hareketlendik ve seviyemizi yakalamaya çalıştık. Ama alışkanlığımız olmadığı için her seferinde ben maçları analiz ederken de hep sakin kalmaya çalışıyorum. Her seferinde en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızı, futbolcularımızı yönlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü genel olarak böyle bir alışkanlığımız yok. 3 günde bir bu seviyede bu rakiplere karşı oynamaya böyle bir alışkanlığımız yok maalesef. Yani şöyle söylemek lazım. Derslerimizi almamız gerekiyor. Bu kesin. Hani ilk 30 dakikayı baz almamız gerekiyor. Bütün çalışmaları onun üzerinde yapabiliriz. Tabii ki de farkındayız alışkanlığımızın olmadığını. Ama hiçbir zaman özgüvenimizi kaybetmememiz gerekiyor. Çünkü bu seviyelere biz geldik. O yüzden en iyi şekilde tekrardan sahada olmaya gayret edecekler.

0: stata un'opportunità del 3-2.
1: Questa squadra, e mi ci metto dentro anch'io.
2: Ya aslında şöyle başlamak lazım. Yani bu takım 2,5 sene önce, hatta 3 sene önce C ligindeydi. Sonra benimle birlikte B ligini kazandık ve bugün ise A ligindeyiz. Seviyeler tabii ki de farklı bu ligde. Değer okumuştum bugün bir yerde. İki takımın piyasa değerlerine baktığınızda İtalya milli takımı 840 milyon euro. Bizimki ise 417 milyon euro. Gazetelerde ama ve medyada gördüklerime konuşmam gerekirse sanki maçtan önce kolay bir maç bizi bekliyormuş gibi bir hava vardı. Ben bunu ama futbolcularımıza da söylemiştim. Açıkçası kolay bir maç olmayacak ne olursa olsun. Başkanla alakalı konuşmam gerekirse biz başkanımızla sadece galibiyetlerde değil mağlubiyetlerde de hep konuşuruz, fikir alışverişi yaparız. Çünkü dediğim gibi burada hep beraber buralara kadar geldiysek yani her zaman birbirimize yardım ettiğimiz için, beraber çalıştığımız için. Ama futbolcularımız şöyle bir ders alması gerekiyor. Bizim de dahi yani buradan neler almamız gerekiyor? Bir dahaki maçta neler daha iyi yapabiliriz? Her seferinde bunu düşünerek özgüveni kaybetmeden kendi futbolumuzu oynamaya çalışarak her seferinde. Ben yaptığım çalışmalara inanıyorum açıkçası. Önemli fırsatlarım varken bile gitmedim. Çünkü burada sürdürdüğümüz çalışmalarımız, futbolcularımıza inancımız sonuna kadar devam ediyor. Genel olarak bugüne kadar yaptıklarımızdan daha fazlasını hak ettiklerini düşünüyorsanız bana suç atabilirsiniz. Ama ben futbolcularımın arkasında durmaya devam edeceğim. Ve kesinlikle onlarla birlikte buralara kadar nasıl geldiysek buralara kadar devam etmesini de biliriz. Gerektiği yerde de zaten böyle bir durum söz konusu olursa öncelikle futbolcularımla konuşurum ben zaten bu tarz kararları. Ama öyle bir gündemimiz yok. Barış sorusuna gelmek gerekirse performansıyla alakalı Kerim'i de katmak istiyorum. İkisi de uzun zamandır milli takımda pozisyon dışında, kendi pozisyonlarının dışında oynuyorlar ve ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Milli takıma destek vermeye çalışıyorlar. Yani benim elimde olsa bu uzun süreçte bu kadar pozisyon dışında oynayıp bu kadar çok mücadele verip fedakarlık yapıp yapan iki tane futbolcuya desteklerimi hiçbir zaman esirgemem ve heykellerini bile dikesim geliyor açıkçası. O yüzden kesin olarak hani herkesin yani milli takımımıza daha fazla sahip çıkması gerektiğine inanıyorum. 2019'dan beri farkındaysanız milli takımda sürekli kendi takımında, kendi kulübünde oynayan Türk forvet yok. Gol atan Türk forvet yok Türkiye'de. Dizi ıslıklamaları olabilir. Buna hiçbir şey diyemem. Ama Altay'ı hedef alıp ıslıklamaları birinci hatada, birinci yediğimiz golde. Yani bu beni açıkçası derinden üzdü. Çünkü futbol hatalar oyunu ve açıkçası herkes hata yapabilir. Desteklememiz gerektiği yerde daha çok aşağıya çekmek ne kadar mantıklı? Bunu sormak isterim.
3: Quindi Kenan manca un giocatore importante.
4: A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella'nın maç sonu açıklamaları bu şekildeydi. Şimdi İtalya yenilgisinin ardından milli yıldızlarımız neler söylemiş hep birlikte dinleyelim.
5: Ben öncelikle bütün ülkemizden özür diliyorum içtenlikle. Bize yakışmayan bir mağlubiyet, bize yakışmayan bir mücadele. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Utanç duyuyoruz yani yaptığımız bu mücadeleden dolayı. Bütün halkımızdan özür diliyoruz. Bugün buraya gelen herkesten özür diliyoruz. Başka söylenecek bir şey yok. Önümüzde iki maç var. O maçları en iyi şekilde çıkıp en iyi şekilde bitirmek istiyoruz tekrardan. Bütün halkımızdan özür diliyoruz. Bütün sorumluluk bizde. Futbolcular olarak bütün sorumluluk bizde. Bunun farkındayız.
6: Evet, gerçekten bu skoru beklemiyorduk. Çok üzgünüz. İlk 30 dakika oynanan oyun bize hiç yakışmadı. Böyle oynamamız lazım. Yani biz kaliteli futbolcularız. Sonrasında daha iyi oynamaya başladık. Pozisyonlarımız oldu ama yani 4-1 kendimize tabii ki kötü bir sonuç. İtalya ne kadar iyi olsa da biz daha iyisini yapmamız lazımdı. Bunu zorundayız. Daha iyisini yapmak zorundayız. Umarım Belçika ve İtalya maçlarında iyi galibiyetler alıp ülkemizi sevindirmek istiyoruz.
7: 1-0'dan sonra aslında dediğiniz gibi abi ilk kere istemediğimiz bize yakışmayan inanılmaz kötü bir mücadele. Yani tüm sorumluluk futbolculara yapıldı. Yani daha sonrasında yerinden gollerden sonra taraftarın tepkisi gerçekten bizi yüzde az çıkması daha da takımı düşürdü. İkinci yarı istediğimiz oyunu daha da gösterdiğimizi düşünüyorum.

0: daha iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Yani ya açıkça konuşmak gerekirse milletimiz herhalde artık bu özür kelimenin özlerine ait sıkıldığını düşünüyorum. Yani artık utanç verici bir skoru vardı bugün sahada. Hem sahada hem skor olarak hem de mücadele olarak utanç verici bir tablo vardı bugün. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Kendi adıma ve takım adıma söz veriyorum. Gerçekten bu durumu düzeltmek için var yoğunumuzda çalışacağız. Her şey bizim elimizde. Dünya 6 ay öncesine kadar yani bu takımın hangi konuda olduğunu herkes biliyor. 6 ay sonrasında gösterilen muamele gerçekten bence de yakışmıyor. Yani bu takımı bu duruma getiren de bizleriz. Bu takımı bu durumdan çıkartacak olan da bizleriz. Ya ben takımıma, arkadaşlarıma inanıyorum. İnşallah yani önümüzde 2 maç var. Bu 2 maçta elimizden gelen mücadeleyi verip ülkemize yakışır skorlar alacağız.
1: A milli futbol takımımızın UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya'ya karşı aldığı 4-1'lik yenilginin ardından İtalya tarafında teknik direktör Roberto Mancini ve oyunculardan Alessandro Bastoni A Spor'a özel açıklamalar yaptı.
2: Sono stati bravi, è stata una partita difficile, ma abbiamo giocato molto bene nel primo tempo.
3: İyi iş çıkardık. Zor bir maçtı ama ilk yarıda çok iyi oynadık. İkinci yarıda biraz düştük ama zemin gerçekten çok ağırdı. Genel olarak iyi şeyler yaptık. 90 dakikalık zor bir maçtı. Fransa büyük bir takım ve o maç için güç toplamamız lazım. Bazı şeylerden memnunum ama bazı şeylerden daha az memnunum.
4: Bu maç bizim için önemliydi. Çünkü hem benim hem de takım için pek de iyi geçmeyen bir dönem geçirdik. Bu yüzden attığım gol zihinsel açıdan çok şey ifade etti. Maçın kilidini açmamıza yardımcı oldu. Türkiye gibi evinde çok güçlü olan bir takıma karşı kalite ve karakter açısından harika bir maç çıkardık. Belçika maçından sonra buraya seyirci olmaya değil, başrol olmaya geldik. Tutumumuzun bir önceki maçta olduğu gibi olmayacağı açıktı. Arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Zaman gerekeceği kesin ama bu maç yeni bir başlangıç noktası olacak.
1: Şimdi gruptaki diğer rakiplerimizin maçına bakalım. UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta Belçika ve Fransa kozlarını Liège'de paylaştı. Zinedine Zidane'ın öğrencileri Michael Olise'nin golüyle galibiyete uzandı.
5: Brüksel'de King Boudouin Stadyumunda, Kral Boudouin Stadyumunda Belçika ile Fransa karşı karşıya gelecek. Brüksel'de Kral Boudouin Stadyumunda maç öncesi güzel görüntüler var. Taraftarların hazırladığı koreografi var. Gözler Rade Obranovic'te. İlk düdük sesi geliyor. Belçika Fransa maçı başlıyor. Keyifli seyirler. Due Akliuş Saison'u karşıladı. Due nefis döndü. Desire Due. Due'den çalımlar. Due top direkten döndü. Desire Due şov yaptı ceza sahasında. Dar alanda harika çalımlar ama direği geçemedi. Due kimse durduramadı onu. Bu vuruş herkesin bakışları arasında direkten dönüyor. Orta geldi. Le Pol vurdu. Lamens. İşaret geldi. Due bıraktı. Akliuş vurdu. Lamens. Dönen top. Le Pol çevirdi Lamens. Bir vuruş çizgiden çıktı. Önce Lamens. Sonrasında Belçika savunması. Fransa'ya gol izni yok. Desire Due. Nefis döndü. Due. Dışarı gitti. Harika döndü. Golle süslemek istedi. Due. İşte bu vuruş. Lamens uzandı. Onun bakışları arasında az farkla top dışarı gitti. Due yaptı ortayı arka bölüme. Barcola dokunuş gelmedi aklı üçten. Fransa yine tehlikeli geldi. Çıkamadı Belçika. Dacunha direk. Dacunha. İlk yarıda Due. İkinci yarıda Dacunha. Direkleri dövmeye devam ediyor Fransa. Maçtaki ikinci direği bu. Fransa'nın ve Zidane'ın üzüntüsü.

0: Désiré Touré. Lacroix. Touré baktı kaleye. Touré vurdu. Lames dönen top dışarıda. Camavinga. Camavinga'dan çalımlar. Tielemans. Camavinga yerde. Oyun devam ediyor. Deketelare bıraktı. Luke Bakio. Luke Bakio Menyan. Menyan çıkardı. Karşı karşıya pozisyonda. Luke Bakio golü yapamıyor. De Kuyper. Tielemans. Tielemans'dan savunma arkasına. Bayrak kalkmadı. Luke Bakio. Karşılayan Diouf, Luke Bakio çalımı da attı, baktı kaleye, Luke Bakio Menyan. Raskin orta, Xhaka, Camavinga. Cherki, Olise önündeki alanı kullanıyor, çok süratli, Olise gidiyor, Olise iki oyuncu karşısında ayakta kaldı, gol şansı, Olise! Son bölümde Olise ile golü buluyor. Kimse yıkamadı onu. Kaleye doğru gitti. Gol vuruşunu yaptı Olise. Metrelerce sürdü topu. Ayakta kaldı. Lamens'i geçmeyi başarıyor. Cherki'den pas. Kendi sahasından aldı. Topu sürdü. Olise yıkılmadı, tam köşeye bıraktı. Lamens bu kez çaresiz kalıyor. Oyuna sonradan girdi, tabelayı değiştirdi. Olise, Zinedine Zidane Olise'nin golüyle bu koşuyu yapıyor. O da büyük bir mutluluk yaşıyor. Son düdük geliyor. Obrenovic'den Fransa deplasmanda Belçika'yı 1-0'la geçiyor.
1: UEFA Uluslar B Ligi 2. hafta karşılaşmasında İsveç'in konuğu Polonya oldu. Kazanan ev sahibi 3-1'lik skorla karşılaşmadan galip ayrıldı.
2: Strawberry Arena'da İsveç bayrakları kendi evinde bir minik koreografi gerçekleştiriyor. İsveçliler. Önde Rojas, arkada iki ülke oyuncuları. Strawberry Arena'da oyun alanına geliyor İsveç ve Polonyalı futbolcular. Strawberry Arena'da İsveç-Polonya mücadelesi başlıyor. Keyifli seyirler. Uzun bir top, nefis bir top Yasin Hayari'den. Ceza sahası Valemar, baktı kaleye, çekti. Valemar vurdu, kaleci başarılı. İkinci pozisyon savunmadan döndü. Çok tehlikeli geldi. İşte bakın, Yasin Hayari'den enfes bir pas. Valemar çekti, sol ayağıyla vurdu, kaleci Bulka gole izin vermedi. Zeneli yaptı ortayı, Bulka çift yumruk. Hayari, yeniden Zeneli. Baktı içeriye, kesti. Kafa vuruşu ve gol! Erken golle öne geçiyor İsveç. 9. dakika. İsveç 1, Polonya 0. İşte Bulka, Ayari, Zeneli'den bir orta daha. Nygren arkaya seken topta kafa vuruşunu yapıyor ve İsveç'i 1-0 öne geçiriyor. Şimdi Zalewski. Zalewski sol ayak çevirdi içeriye ve gol! Tanıdık bir isim. Sebastian Szymanski. Polonya hak ettiği golü buluyor. Aradılar, yüklendiler, çok sayıda fırsat ürettiler ve en sonunda 43. dakikada Sebastian Szymanski ile beraberliği yakalıyor Polonya. 1-1. İkinci yarı için ilk düdük geliyor. İkinci yarıya İsveç başlıyor.

0: Diyor. Şimdi sol kanada açıldı top. Gökereş. Gökereş attı, koşuyor Wisniewski orada. Gökereş. Gökereş geçti rakiplerini. Gökereş verdi pasını. Şimdi Zeneli yeniden. Gökereş şut açısı, kapandı savunma. Yasin Ayari direkt dibinden dışarıya. Bu adam çok güçlü. Gökereş. Bakın. Topu nerede aldı Gökereş? Kendi yarı alanından aldığı top. Wisniewski'nin baskısına, markajına, pozisyon avantajına rağmen fiziğini yine çok iyi kullandı. Pozisyonu hazırladı. Ardından Ayari'nin şutunda savunmanın müdahalesiyle top dışarı gidiyor. Hiç korner kullanmadı Polonya şu ana kadar. İsveç'in 3. korneri. Paslaşarak kullandılar. Ayari kaleye baktı. Ayari! Yasin Ayari! İsveç'in yükselen değeri golünü atıyor. İsveç yeniden önde. 2-1. Yasin Ayari! Valemark. Valemark yaptı ortayı. En arkaya giyiyor Köreş. Bu maçı da boş geçmiyor İsveç'in süper golcüsü. Bulduğu ilk fırsatta golü attı yine. Viktor Gyökeres. 3-1. Wisniewski ona sadece bir kez nefes alma şansı tanıdı. Onda da golü attı Gyökeres. 3-1 iyice rahatlıyor. İsveç artık rakibinden güvenli uzaklıkta. Son düdük geliyor değerli futbolseverler. İsveç 3, Polonya 1. Maçın sonucu, İsveç ikinci maçlardan sonra puanını 6'ya çıkartıyor. Ve grubun zirvesine yerleşiyor.
1: UEFA Uluslar B Ligi 4. grup karşılaşmasında Romanya ve Bosna Hersek kozlarını paylaştı. Toplamda 6 gollük mücadelede kazanan Bosna Hersek oldu.
2: Uluslar Ligi B Ligi 4. grupta Bükreş'te Romanya'nın konuğu Bosna Hersek. George Hagi, Romanya teknik direktörü ekranda. Dakika 8. Bosna atakta. Gole gidiyor Tabakovic. Tabakovic topu dışarı vurdu. Çok önemli bir şans. Karşı karşıya, sonuç alamıyor. Haris Tabakovic. Bosna Hersek maça iyi başladı. Sağ kanatta topu aldı Bayraktarević. Bayraktarević yaptı ortayı. Kafa vuruşu top ağlara gidiyor. Gigović. Bosna 12'de Armin Gigović'in golüyle 1-0 öne geçiyor. Asisti yapan Esmir Bayraktarević. Golü atan Gigović. Kaleci Radu boşa çıktı. Gol vuruşu Gigović'ten. Korneri kullandı Bosna. Kafa vuruşunda ikinci gol geliyor. Tarık Muharemović. Savunmadan geldi golü attı Muharemović. 7 dakikada gelen 2 Bosna golü. 19'da skor 2-0'a geliyor. Hadi hadi. Romanya farkı azaltmak istiyor. Esat'tan pas. Boşluk arıyor Bosna savunmasınca Romenler. Kafa vuruşu top ağlara gitti. Daniel Birligea. 28'de Romanya farkı 1'e indiriyor. Ortayı yapan Naif Esat. Kafa vuruşu Birligea'dan. İlk yarıda son bölümler. Sol kanadı kullanıyor Bosna Hersek. Uzaktan bir vuruş. Kaleciden ata golü atan Tabakovic.

0: Bu kez kaleci Radu'yu geçmeyi başarıyor. Tabakovic. Soldan gelişen atak. Bu vuruş Radu'dan atağı tamamlayan Tabakovic. Alay Begovic vurdu. Radu sektirdi. Gol atan Tabakovic ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı Bosna Hersek. Görüntüler ikinci yarıdan. İkinci yarıda da Bosna Hersek etkili. İyi bir orta kafa vuruşunda dördüncü gol geldi. Ermin Mahmic. Çorum Futbol Kulübü'nde ülkemizde oynuyor Mahmic. Ortayı yapan Bayraktar Eviç, onun ikinci asisti. Gol vuruşu Mahmic'den. İkinci yarının başında farkı 3'e çıkardı Bosna. Dakika 62. Romanya takta. Uzaktan bir vuruş topağlara gitti. Çıkıldao. Alexandru Çıkıldao şık bir golle farkı 2'ye indiriyor. Romanya. Bosna savunması topu uzaklaştıramadı. Tanıdık bir isim Çıkıldao. Seken topağlara gidiyor. Luis Godinho'dan son düdük geliyor. Bosna Hersek Romanya deplasmanında 4-2 kazanıyor.
1: UEFA Uluslar B Ligi 2. grup karşılaşmasında Kuzey İrlanda'nın konuğu Macaristan'da Belfast'taki mücadelede gol sesi çıkmadı.
0: Uluslar Ligi B Ligi 2. grupta Belfast'ta, Windsor Park'ta Kuzey İrlanda'nın konuğu Macaristan. Michael O'Neill, Kuzey İrlanda teknik direktörü ve Marco Rossi, Macaristan teknik direktörü üst üste ekrana yansıdı. Kuzey İrlanda atakta. Uzaktan bir vuruş. Top dışarı gitti. Freyhum şutun sahibi. Az farkla top dışarı gidiyor. Macaristan atağı. Kuzey İrlanda savunmasında atağı. Vuruş geldi. Top dışarı gidiyor. Jurek vurdu. Savunmaya çarpan top dışarı çıktı. Kuzey İrlanda etkili geldi. Aşırtma bir vuruş. Kaleci başarılı. Balazs Tott. Patrick Kelly. Şık bir vuruşa gitti ama Balazs Tott gole izin vermiyor. Uzun bir taç. Kale alanında pozisyon. Kelly vurdu. Direğe çarpan top oyun alanına geri döndü. Kelly ve Kuzey İrlanda için şanssızlık anı. Charles da yerde, bir penaltı beklentisi de vardı. Devam dedi maçın hakemi Ricardo Burgos. Görüntüler ikinci yarıdan, ilk yarıda gol sesi çıkmadı. Kuzey İrlanda atakta, kafa vuruşunda top kalecide kaldı. Balazs Tott. Dunley şansını denedi. Balazs Tott gole izin vermedi. Macaristan atakta. Orta geldi. Kafalardan seken top. Savunma topu uzaklaştıramadı. Atak devam ediyor. Vuruş dışarıya gitti. Andres Schaffer. Macaristan serbest vuruşu kullandı. Schaffer vurdu. Top dışarı gitti. Bir deneme daha Andreas Schaffer'den. Kuzey İrlanda kalesini yoklamaya devam ediyor Schaffer. Macaristan korneri kullandı. Arka bölüme açılan top dışarı gitti. İyi bir fırsat. Sonuç gelmedi. Donat Barani oyuna sonradan dahil oldu. Kale ağzından bu vuruş dışarı gitti.

0: Dakika 78. Kuzey İrlanda atakta. Charleston ceza sahasına. Çaprazdan vuruş. Kaleci başarılı. Balaş top. Isaac Price sonuç alamadı. Çaprazdan vurdu. Tot köşeyi kapatıyor. Dakika 90. Macaristan iyi geldi. Vuruş kaleci başarılı. İkinci pozisyonda tamamlayamadı Macar oyuncular. Tehlike devam ediyor. Şafer'in vuruşu savunmaya çarptı ve dışarı gitti. Son dakikada etkili geldi Macaristan. Oyuna sonradan girdi Alex Todd. Bu vuruş kaleci başarılıydı. Pierce Charles devamında Şafer vurdu. Savunmaya çarpan top dışarı gitti. Maçta son düdük sesi geliyor. Belfast'a Kuzey İrlanda ile Macaristan sahadan golsüz eşitlikle ayrılıyor. Maçın skoru Kuzey İrlanda 0, Macaristan 0.
1: UEFA Uluslar C Ligi 2. grupta Ermenistan ve Karadağ karşı karşıya geldi. Karadağ son anlarda bulduğu golle 3 puana uzandı.
2: Uluslar Ligi'nde C Ligi Grup 2 mücadelesi Ermenistan Karadağ karşısında. Top Karadağ'da. Kısa paslaşmaları izliyoruz. Karadağ'da ceza sahasına doğru gönderilen bir top şimdi. Girişi güzel bir vuruş savunmadan döndü. Vuruş açısı örüyor. Karadağ sağ kanattan yüklenecekler bu kez. Orta geldi kale sahasına doğru. Ters bir vuruş, topu ağlarda gol. 1-0 öne geçiyor Karadağ bu golle. Talihsiz bir gol yiyor Ermenistan. Piloyan kendi kalesine gönderiyor topu. Bir kez daha izliyoruz pozisyonu. İşte bu şekilde golü kaydediyor Karadağ. Roganovic'in ortası. Ters bir vuruş ve top ağlarda gol. Durum 1-0. Roganovic. Rakibini hataya zorladı. Şimdi ileriye doğru uzun bir top, kaleciyle karşı karşıya pozisyon. Şut ve top ağlarda gol. Serobyan. 1-1 yakılıyor Ermenistan bu golle. Artur Serobyan işte kaleci. Böyle uzun oynuyor. Serobyan araya sızdı. Topu ağlarla buluşturuyor bu pozisyonda. Kaleci Ognen harika gördü arkadaşını. Durum 1-1. Dakika 38. Ermenistan savunması dikkatli. Top yükseklik kazandı. Vukovic. Kaleye doğru harika bir gol geldi. Dakika 38, muazzam bir gol. Krstović. Duric'in pası. Krstović harika bir gol izletiyor bizlere. Dakika 38, bir kez daha izleyeceğiz. İşte Duric. Kafalardan sekti top. Duric'in pası. Krstović vuruyor. Ognen'i böyle avlıyor Krstović. 2-1 öne geçiyor Karadağ. Görüntüler ikinci yarıdan. Arutyunyan, Spersyan oynadı. Dribling halinde Spersyan kaleyi önünü aldı. Spersyan muazzam vurdu. Spersyan. Gol Spersyan, 2-2, dakika 65. Gol Spersyan. Harika goller izliyoruz maçta. Durum 2-2.

Pjanici. Popović. Mandikya'nın vuruşu Popović. Dakika 88. Kısa paslar Karadağ'da. Ceza sahası içi şimdi sol kanattan yükleniyor Karadağ.

0: çıkan karşılaşmaları özet görüntüleriyle ekranlarınıza geldi. Şimdi ise bugünün programına Turkuaz Medya'da yayınlanacak karşılaşmalara bakacağız değerli izleyenler. Birbirinden kritik, birbirinden özel maçlar bizleri bu akşam bekliyor. UEFA Uluslar Ligi'nde bu akşam Çekya ve İngiltere karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 21.45'te başlayacak. Hakem Halil Umut Meler düdük çalacak bu karşılaşmada ve A Spor'dan naklen yayınlanacak. İspanya ile Hırvatistan maçı A Haber'de, İskoçya İsviçre maçı ise A Para kanalında yayınlanacak.
1: Uluslar A Ligi 3. grupta 2. maçlar oynanacak. Turnuvaya iyi başlayamayan 2 takım Çekya ve İngiltere Prag'da karşı karşıya gelecek. 21.45'te başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. İlk karşılaşmasını da evinde oynayan Çekya, Hırvatistan'a 2-1 mağlup oldu. İngiltere ise 2-1 öne geçtiği ve penaltı kaçırdığı maçta son dünya ve Avrupa şampiyonu İspanya'ya 3-2 yenildi. Grupta İspanya ile Hırvatistan liderlik mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük'ün görev alacağı Sevilla'daki mücadele A Haber'den naklen ekranlara gelecek.

0: B Ligi 1. grupta da ikinci maçların heyecanı yaşanacak. Slovenya deplasmanından 1 puanla dönen İskoçya, Kuzey Makedonya'da 3-0 kazanan Murat Yakın'ın İsviçre'sini Glasgow'da ağırlayacak. Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Nenad Minaković'in yöneteceği mücadele 21.45 daha paradan naklen yayınlanacak. A Ligi'ne yükselmeyi hedefleyen İskoçya ve İsviçre mücadeleyi kazanarak avantajlı konuma geçmeye çalışacak.
1: Evet değerli izleyenler, şimdi UEFA Uluslar Ligi'nde bugünün toplu programına hep birlikte göz atalım. Bakalım bu akşam bizi hangi karşılaşmalar bekliyor. Saat 19'da Finlandiya, Beyaz Rusya ve Moldova Faroe Adaları maçları oynanacak. Çekya İngiltere mücadelesi saat 21.45'te A Spor kanalından naklen izleyiciyle buluşacak. Yine aynı saatte İspanya Hırvatistan maçı var. O da A Haber kanalında yayınlanacak. İskoçya İsviçre mücadelesi saat 21.45'te oynanırken bu karşılaşmayı A Haber A Para kanalından izleyebileceksiniz değerli izleyenler. Slovenya Kuzey Makedonya maçı var yine aynı saatte. Bulgaristan Estonya, Lüksemburg İzlanda, San Marino Arnavutluk ve Slovakya Kazakistan karşılaşmaları saat 21.45 seansında izleyicinin karşısında olacak. Uluslar Ligi'nde 29 Eylül'ün bugünün programı bu şekilde. Evet değerli izleyenler, bugünün flaş haberlerinden bir tanesi Türk futbolunda yaşandı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 MHK üyesi mobbing ve evrakta sahtecilik suçlarından gözaltına alındı.
2: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen hakemler dosyası soruşturması kapsamında bazı şüpheliler hakkında eziyet ve resmi belgede sahtecilik suçlarına ilişkin iddialar olduğu belirlendi. Dosya kapsamında açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleriyle bilirkişi tespitleri sonucunda Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'yla bazı MHK üyeleri olan hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabilecekleri değerlendirildi. Bunun üzerine İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Ferhat Gündoğdu, Türkiye Futbol Federasyonu Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar'la TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü. Soruşturma kapsamında polis ekiplerince Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin Üsküdar

0: Ardaki merkezinde arama yapıldı. Aramada sınav evrakları, gelir gider tablosu ve dernek kayıtlarının da tutulduğu 125 klasöre el konuldu. Ayrıca Merkez Hakem Kurulu Başkanı şüpheli Ferhat Gündoğdu'nun telefonunu ve şifresini emniyet ekiplerine verdiği öğrenildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada futbolun vatandaşların ortak tutkusu ve önemli bir değeri olduğunu belirtti. Sahadaki rekabetin adil, hakemlik süreçlerinin tarafsız ve şeffaf yürütülmesinin futbola duyulan güvenin temeli olduğuna işaret eden Gürlek, devletin bu güveni zedeleyen her türlü usulsüzlük iddiasının hukuk çerçevesinde üzerine kararlılıkla gittiğini vurguladı. Bakan Gürlek, Türk futbolunda güveni zedeleyen iddiaların aydınlatılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve futbolun sahadaki emek, mücadele ve centilmenlikle anılması için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz ifadelerini kullandı.
1: Bordo mavili renkler Trabzon'da buluşuyor değerli futbol severler. Trabzonspor 1919 yılında kurulan, Osmanlı İmparatorluğu'nun yardımıyla kurulan ve ambleminde ay yıldızlı bayrağı taşıyan bordo mavili renkleri formasına geçirmiş olan Drogheda United takımıyla karşı karşıya gelecek. İrlanda temsilcisiyle Trabzonspor'un Trabzon'da oynayacağı mücadele Perşembe günü saat 19'da A-Spor ekranlarında yayınlanacak.
2: Trabzonspor milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Perşembe günü sahasında İrlanda'nın Drogheda United takımıyla dostluk maçında karşı karşıya gelecek.
3: Pina orta şansı yaptı ortasını.
2: Ambleminde taşıdığı ay ve yıldızla Trabzonspor gibi bordo mavili renklere sahip olan Osmanlı İmparatorluğu tarafından 1847'de İrlanda halkına büyük kıtlık döneminde gönderilen yardımın ulaştırıldığı şehrin takımı Drogheda United'la önce taraftar bazında başlayan diyalog süreci iki kulübe de yayıldı. Drogheda United kulübünün tarihini kaleme alan Brian Whelan'ın Bordo Mavi Bir Tarih adlı kitabı tanıtım toplantısına katılan Türkiye'nin Dublin Büyükelçisi kanalıyla Dışişleri Bakanlığı'na yapılan kardeş kulüp olma önerisi Trabzonspor kulübüne ulaştırıldı. Whelan'ın mektubunda aynı renkleri taşıyan iki kulüp arasında 2006'dan itibaren yakın ilişkiler kurulduğu, karşılıklı forma ve flama değişimleri yaşandığı vurgulanırken kardeş kulüp ilişkisi kurulmasının da söz konusu olabileceğine dikkat çekildi. Trabzonspor kulübü de yaptığı toplantının ardından 29 Eylül 2010'da kardeş kulüp olunması yönündeki öneriyle olumlu yanıt verdi ve iki kulüp kardeş kulüp oldu. Trabzonspor'un Drogheda United'la İrlanda'nın başkenti Dublin'de oynamayı planladığı maç aşırı yağış nedeniyle iptal edilmişti. 21 Mart 2013 tarihinde aşırı yağış nedeniyle oynanamayan müsabakada karşı karşıya gelemeyen iki takım bu kez Perşembe günü saat 19'da oynanacak ve A-Spor'dan naklen yayınlanacak. Coğrafi uzaklığa rağmen bordo mavi aşkında birleşen Trabzonspor ve Drogheda United taraftarları da birbirlerinin maçlarına giderek destek vermişti. İrlandalı ve Türk bordo mavili taraftarlar birbirlerine forma, atkı, bayrak gönderip internet üzerinden sohbet ederek iletişimi sürdürdü.
1: Bu haberle birlikte gün ortasının sonuna geliyoruz. Yayın akışımız spor gündemi programıyla devam edecek. Hoşçakalın.

0: ve merkezi ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey

0: aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
1: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Bir reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
3: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdulhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine. Kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
2: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Spor gündemine hoş geldiniz. Mutlu günler değerli izleyenler. Hamile futbol takımımız Uluslar Ligi'nde ikinci maçında maalesef ikinci mağlubiyetini Bursa'da İtalya karşısında aldı. Farklı bir mağlubiyet tabii ki oldukça can sıkıcı. Mağlubiyetin detaylarını ve neden kaynaklandığını, neleri ileride daha iyi yapabiliriz bunları stüdyoda konuşacağız. Kaya Temel ve Cem Kerpiçler bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Valla Uluslar Ligi'nde uzun bir aradayız. Ama şimdi ara uzun. Milli maçlar keyifli. Fakat kendi milli takımımızın tabii ki aldıkları skorlardan dolayı, aldığımız skorlardan dolayı biz keyifli değiliz. Üzücü bir akşamdı. Ama yani şunu söyleyeyim, Turkuaz medya ekranlarında birçok kanalda maç yayınlıyoruz. Çok pardon. Bunun sesini kısmayı unutmuşum. Mutlaka çalar yani kısmadığım zaman. O değişmez.
1: Murphy kuralı.
2: Doğal olarak.
0: Doğal olarak çalar yani. Çok keyifli maçlar oluyor ama işte dediğim gibi bu keyfi daha da yükseğe milli takımla birlikte çekebilirdik. Milli takımı konuşacağız. Diğer maçları da mutlaka konuşacağız. Maçları yayınlamaya devam ediyoruz. Çok iyi maçlar oluyor. Özel hikayeleri olan maçlar oluyor. Ama biz milli takımla başlayacağız. Dilerseniz milli takımla ilgili görüşlerinizi bir az sonraya bırakalım.
1: Tabii ki.
0: Dün akşama dönelim. İtalya maçının bir özetini hatırlayalım. Maçın özetinden sonra değerli izleyenler biz de maça dair detaylandırmaları başlayacağız.
3: Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki, A Ligi'ndeki ikinci randevusu için artık geri sayıma başladık. İtalyanlar başlayacak karşılaşmaya. Milli takıma yürekten başarılar diliyoruz. Fagioli bıraktı. Uzaklardan bir vuruş son anda Altay. İtalya köşe vuruşunu kullanma hazırlığı yapıyor. Kalabalık geldiler. Stoperleriyle birlikte dakika 9 yerden karşılamak lazım. Top ağlarımızda. Çok büyük bir hata.
4: Evet, maalesef. Olacak, tamam, devam.
3: Fagioli, Tonali yeniden. Raspadori, Pio Espedito geldiler. Coyote, Altay ikinci hamle. Maalesef. Maalesef ikinci gol geldi. 2-0 oluyor. İtalyanlar büyük bir sevinç yaşıyor. Farklı açılardan golü tekrar izliyoruz. Yani ne söyleyebilirim bilemiyorum. 2-0 önde İtalya. Zeki Barış'a doğru. Barış Alper şimdi ceza sahasında. Çekti Barış. Pasını da verdi. Bir vuruş. Kötü bir vuruş. Can Uzun. Ruggeri o bölgede. Bıraktı sol tarafa doğru. Yine kalabalık geldi İtalyanlar. Fagioli ceza sahasında 2-4-5 oyuncu var. Fagioli, Raspadori, Pio Esposito, bomboş Coyote.
4: Tabii ki markaj yok, topa müdahale yok, rakibin aksiyon alanına girip onun pas yapmasına, orta yapmasına, şut atmasına müsaade etmeme gibi bir durum yok. Dolayısıyla bu kadar boş bırakırsın da atar zaten. Kötü bir gol yedik yani.
3: Evet, ilk yarı bitti. Abdülkerim. Eren bıraktı Abdülkerim. Salih top istemişti. Barış sarktı. Şimdi Arda onu geçti top. Oğuzlar taraftan geldi. Hadi Oğuz. Boşluk alan top. İşte bu kadar. İşte bunu istiyorduk. İşte bunu istiyorduk. Barış Alper ve golle başladık. Barış Alper Yılmaz'ın golü. 47. dakika 3-1 yapıyoruz. Köşe vuruşunu kullanacağız. 50. dakika paslaşarak kullandık. Arda yeniden. Arda orta. Kale sahası Donnarumma. Oğuz da tamamladı. Atağımız devam edecek. İsmail şimdi. İsmail yüksek. Uzaklaştırıyor savunma. Bu dakikada baskımız var. İyi de baskımız var. Oğuz döndü geriye. 6.

0: kalaya kadar. İşte bunları yapmayacağız. Yacı. İyi geldik İsmail. Aferin İsmail. Tonali boş. Aman direkt ikinci hamle. Aman. Aman. Bu iş olmadı hocam.
1: Maalesef. Maalesef.
0: Hatay arkadaşlarına
1: bizim
0: kızıyor.
1: Bizim kendimize yaptığımızı rakip bize yapmıyor. Evet.
0: Barış Alper aldı şimdi. Barış biraz açtı ayağından. Haydi Barış. Yerde kaldı. Penaltı olmalı. Barış'ın yere attığını, kendisini yere bıraktığını belirtiyor Michael Oliver. Bakalım. Biz gönül gözüyle farklı gördük.
1: Barış da itiraz etmiyor.
0: İtiraz etmediğine göre Michael Oliver,
1: evet,
0: doğrusunu görmüş.
1: Oyuncular unutmamalı ki hakemler de maçları analiz ediyorlar.
0: Sebastiano Esposito destek verdi ona, yerden bir pas. Salih girdi araya. Şimdi hızlı çıkabilsek. Oğuz Aydın Arda'ya doğru. Arda sol tarafta, Barış var. Ona ADS'e teslim pas. Haydi Barış Alper. Oğuz Aydın top istedi, ona vermedi. Barış yerden. Barış! Barış Alper! Bayrak havada bir bakalım. Oğuz'un o yaptığı hareketle kalecinin görüş alanında olduğu, kalecinin hareket alanında olduğu, onun hareketini etkilediğini işaret etti ve offside'ı belirledi. Yardımcısının da uyarısıyla Michael Oliver. Arda Güler. Arda bir kez daha denedi. Zeki ortasını yapacak. Hayır diyor Michael Oliver. Ele ayağından sekerek geldiğini anlattı futbolcularımıza. Demir Ege, Zeki. Zeki tekrar Demir Ege tıklaz. Demir Ege kaptırdı topu. Oyun devam ediyor Arda. Hadi Arda, bir çalım, ikinci hamle Arda. Demir Ege bıraktı. Gol olsun. Gol olsun. Gol olsun. Kerem dışarı gönderdi. Kaçan pozisyon bu. Arda alkış alıyor Bursa taraftarından, Bursa seyircisinden. İsmail Yüksek. İsmail Yüksek. Sıyrıldı İsmail. Yerden. Yani olmayınca da olmuyor. Eren dokunamadı. Michael Oliver bu maç buraya kadar dedi. İtalya 4-1 kazandı.
2: Dün 4-1 kaybettik İtalya'ya. Fransa maçında da istediğimiz skoru alamamıştık ve Belçika deplasmanına 2 maçta 2 mağlubiyetle gidiyoruz. Konuşulacak çok şey var tabii Cem. Seninle başlayalım. Çok eleştiri alıyor Montella. Bunun böyle olacağını tahmin ediyorduk. Eleştiriye bu arada ben de varım. Ama nasıl ve ne üzerinden eleştirdiğimiz bence önemli olan konu. İlk 11 seçimlerine baktığında Montella'nın kadroya hani almadığı oyuncular üzerinden de bir tartışma vardı. Ya da maç planına baktığında hem Montella hem milli takımla ilgili neler söylemek istersin? İstersen bu şekilde başlayalım.
3: Montella öfkesi üzerinden sörf şu anda çok kazandıran bir iş. Bunu ben kendimi iyi bir anlatıcı olarak değerlendiriyorum. Kullanıp bunun üzerinden çok rahat sörf yapabilirim ama birilerinin gerçekleri söylemesi gerekiyor. Yalnızca Montella üzerinden bir maçı okumak bize kaybettirir. Hemen dönelim Fransa maçındaki konsantre 11. Fransa şu anda verilere göre dünyanın 3. iyi takımı. Bana kalırsa kadro derinliği açısından bakarsanız daha da ileri bir noktaya
2: kadro,
3: koyarım.
2: Kadro derinlik ve havuz 1 bence.
3: Ben de bu şekilde düşünüyorum. Şimdi maçın başlangıcından itibaren bir tabloyu gözlerimizin önüne serelim. Şimdi 6. dakika mesela taçtan bir pozisyon verdik. Üzerinde dakikalarca konuşulur, anlatılır. Bizim milli takımımız çok net şöyle söyleyelim.
2: İtalya maçını mı söylüyorsun, Fransa,
3: Fransa maçını.
2: Fransa maçını.
3: Maçın başlangıcında bizim milli takımımız ilk 11 net olarak hayalet gibiydi. Yani sahada 11 oyuncu, üzerlerinde milli forma var fakat hayalet gibi. Neden bunu söylüyorum? 7-8 dakika içerisinde üst üste 3 tane pozisyon verdiler. Bir kere dizilimde, saha içerisinde kimse tam olarak ne yapacağını bence

0: ayarlayamadı. Çünkü belki de çok uzun süredir birlikte oynayan ikililerden vazgeçip aslında Montella farklı bir 11 denedi. Şimdi Eren bir yandan bakıyorsunuz, bir tarafta Zeki, şimdi Merih Ozan ikilisi. Evet, Montella'nın ben teknik taktik olarak eleştirelim ama ilk 10 dakika içerisinde ben sahada bizim milli takımımızın asla kazanamayacağı görüntüsünü, fotoğrafını çok net olarak gördüm. Üst üste pozisyonlar, yerleşim hataları ve bunun arkasından yenen goller, şimdi gollere bakın. Oyuncular, rakip oyuncular ellerini, kollarını sallaya sallaya bizim ceza sahası içerisinde sağında solunda paslaşarak geliyorlar. Şimdi art arda geliyorlar. Sürekli hücumları var. Benim eleştireceğim Montella'ya şu. O dakikalarda bir şok doktrini lazım. Belki saha içerisindeki yerleşime müdahale etmek. Belki kenardan Barış Alper Yılmaz'ı kanada çekip öne Deniz Gül'ü atmak. Elinizde daha farklı oyuncular var. Başka bir şey yapması gerekirken ben Montella'nın put gibi kalıp seyretmesi konusunda çok eleştirilerim var. Ama şunu da söyleyelim. Evet, biz C grubu, B grubu derken Uluslar Ligi'nde A grubundayız. Dünya Kupası'na giden ekip de Montella ile birlikte geldi. Bana kalırsa Dünya Kupası serüveninin ardından yolları ayırsaydınız ben hiçbir şey demezdim kendi adıma. Ki ben halen tamamen Montella üzerinden okumanın doğru olmadığını düşünüyorum ama bu şekilde Uluslar Ligi'nde yola çıkıp bir Fransa maçında bence gayet iyi oynadı milli takım. Sadece sonuç üzerinden okumak bizi bir yere götürmez. Ama iki maç arasında neler olduğu çok da kısa bir zaman var. Sahadaki ben biraz da oyuncular üzerinden okumak gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Bu maça hiç hazırlanılmamış, hiç konsantre olunmamış. Saha içerisinde oyuncular birbirlerine neredeyse hiç yardım etmediler. Sürekli herkes birbirinin üzerine neredeyse hikayeyi bırakıyordu. Şimdi evet hata var. Hata oyunun içinde. Herkes hata yapabilir ama oyuncular da bu geriye düştükten sonra çok kısa süre içerisinde 20-25 dakika çok demoralize oldular ve oyunun devamını getiremediler. Eleştirelim Montella'yı. Evet, herkes şu anda büyük bir gitsin korosu var ama bana kalırsa bir Fransa maçını düşünelim. Bir bu maçı düşünelim. İki tablo arasında bu kadar farklılık olmasının tek nedeni Montella mı? Bunun üzerine konuşalım. Bir de biz senelerdir sürekli teknik direktör değiştiriyoruz. Oyuncu grubu, havuz, bütün bu tartışmaların içinde bana kalırsa bu Uluslar Ligi'nde 4 maçımız daha var. 4x3 12 puan var önümüzde. Bir bakalım bu serüven bana kalırsa böyle devam etsin. Ondan sonra zaten o süreç bizi nereye götürür tam olarak anlayabiliriz ama şu anda tabii çok çok anlaşılır da bir durumda var. Herkes Montella üzerinden, sonuç üzerinden okuyor. Evet böyle bakılabilir. Belki Montella öfkesinin üzerinden bir sörf yapmak biraz da kolaycı bir tavır bana kalırsa. Sonuçta Montella ile birlikte şunu da görelim. Bir yanda da Hakan da eksik. Bir yanda Kenan eksik. Döndükleri zaman neler olabilecek bizim milli takımımızda? Şu çok kolay. Bence çok kolaycılık. Sadece Montella'yı eleştirelim. Teknik, taktik, saha içerisinde. Fransa maçına böyle çıkarıyorsun. İtalya maçında nasıl böyle bir milli takım olabilir? Asla kabullenmiyorum ben. Dünkü tablo benim için asla kabullenebilecek bir durum değil ama tüm meseleyi de Montella üzerinde okumak kolaycılık.
1: Şimdi %100 yani Kaya'ya bırakmadan önce ben de birkaç yorum eklemek istiyorum burada. Şimdi bence de teknik adam değişikliğine biz de Dünya Kupası'ndan sonra ama gidebilirdik. Şimdi Belçika gitti mesela Rudi Garcia'yla çeyrek final oynadılar.
2: Almanya gitti.
1: Ki, İtalya. Aynen öyle. Yani baktığımızda İspanya'ya tek gol atan takım Belçika. Teknik adamını değiştirdiler. Bizim grupta işte Fransa değiştirdi, İtalya değiştirdi. Avrupa'dan tam 8 ülke teknik adamını değiştirdi. Evet. Zaten Avrupa'dan giden takım sayısı belli. Yani Hollanda. Yarısından fazlası teknik adamını değiştirdi. Biz de değiştirebilirdik. Bak bu konunun başka bir tarafı.
0: Katılıyorum.
1: Ama şu eleştiriye de yokum. Şimdi Montella'nın bir oyun planı olmadığı, Montella'nın işte görevde olduğu birkaç yıl içerisinde milli takım adına bir şey sunmadığına asla yokum. Şimdi oyun planı olmayan bir teknik adam ne Avrupa Şampiyonası'na çeyrek final, ne A Ligi'ne bizi çıkarır,
0: tabii.
1: Ne de 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na götürür. Şimdi oyun planı yok demek Montella'nın. Bence Montella'ya haksızlık olur yani. Ha, bunun dışında şunu konuşalım, şuna varım. Yani, o yüzden diyorum nasıl eleştirdiğiniz çok önemli. Muhammed Şengezer'i, işte İlhan Fakılı'yı, Deniz Gül'ü, Aral Şimşir'i, Uluslar Ligi gibi bir organizasyonun içerisinde. Çünkü Uluslar Ligi evet değerli bir organizasyon ama birçok takımın da kendi rotasyonunu ya da havuzunu hem denediği hem genişlettiği. Yani yeni oyunculara forma şansı alan verip açtı. Bu oyuncularla birlikte biz Avrupa Şampiyonası elemelerinde, Avrupa Şampiyonası'nda, Dünya Kupası elemelerinde, Dünya Kupası'nda olur muyuz dediği bir organizasyon. Şimdi ben bunun üzerinden evet eleştiririm. Yani
0: tabii.
1: Muhammed Şengezer de oynayabilirdi. İnan Fakılı daha çok süre alabilirdi. Deniz Gül'ü bu arada kullanabilirdik. İşte Aral'dan sonuç almaya çalışabilirdik gibi gibi gibi eleştirilerim olabilir. Ama sadece hani oyun planı yok. İşte İtalya karşısında sadece 4 gol yediğimiz için işte maçın analizini iyi yapmamış. Şöyle olmamış, böyle olmamış. Yani şunu da ekleyeyim son olaraktan. İtalya karşısında eleştirilen bir milli takım var ama bu İtalya'nın Belçika karşısında çok iyi oynadığını ben en azından kendi adıma defalarca programlarda söyledim. 3 Dünya Kupası ıskaladı diye, işler iyi gitmiyor diye İtalyan takımının seviyesi tamamen böyle B seviyesine çekilmiş değil. Hadi öyle söyleyeyim. A ligindeyiz ya. İtalya hala bana göre bir A ligi takımı. Çünkü baktığında kadrosundaki Donnarumma zaten özel bir kaleci. Son Avrupa şampiyonluğunda vardı. Dün savunmasındaki işte Mancini son yine Avrupa Şampiyonası'nın hem elemelerinde vardı hem Kalifi oraya gitti diye hatırlıyorum.
0: Çok iyi oynadı.
1: Orta sahada gelmedi Türkiye ama Barella zaten son Avrupa Şampiyonası'nda nefis oynadı. Yani İtalyan son Avrupa Şampiyonluğunu söylüyorum. Wembley'de İngiltere'yi mağlup ettiği finali söylüyorum. Onun dışında Tonali'nin ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Frattesi çok müthiş bir sezon oyuncu. Başlangıcı yaptı Lazio'da.
2: Yeni katılan.
1: Kayode 2 yıldır seçilmiyor milli takıma. İtalyanlar kendi içinde konuşuyor. Neden bu çocuk 2 yıldır seçilmiyor diye. Mancini onu kadroya dahil etti. İşte Esposito kardeşlerden Francesco olanı çok özel bir oyuncu bence. Inter'de zaten müthiş başladı. Var da var yani şimdi şunu demeye çalışıyorum. Bu İtalya takımı tecrübesiz bir takım değil. Hala kadrosunda Avrupa Şampiyonası'ndan o şampiyonluk apoletinden gelen oyuncuları barındıran yeni eklemelerle birlikte bence hiç fena bir takım değil. Çok daha iyi olacaklar. Sözü de yavaş yavaş şöyle tamamlayayım. Barella, Tonali ve Frattesi bu üçlü İtalya için ve bence dünyadaki birçok takım için çok iyi bir merkez üçlüsü. Kesinlikle. Yani dün Barella yoktu. Genel olarak İtalya'dan bahsediyorum. Hani oynadığımız takıma da şöyle bir dönüp bakalım bence. Evet Montella'nın eleştirilecek yönleri var. Ama hiç böyle maçları takip etmeden tamamen İtalya'nın böyle son 3 Dünya Kupası'na gidememesiyle alakalı hani düz yorumlarda bulunup da biz bu İtalya takımını niye yenemedik kardeşim, niye puan alamadık demek de bence doğru değil.
2: Ben olaya şöyle bakıyorum. Şimdi Dünya Kupası'ndan bu zamana kadar bir konuyu ele alalım. Biz Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz belliydi zaten. ABD, Paraguay. Yani Avustralya. Oynadığımız rakipler. Dediğin gibi. Yani şimdi burada hayal kurduğumuzda neydi bizim? Lider çıkarız biz bu gruptan. Doğru. Rakiplere karşı. Bizim iddiamız bittikten sonra ABD'ye karşı aldığımız bir galibiyet vardı. Orada da biz kadro tercihi ve oyun sistemiyle alakalı tartışmalarımız sürmüştü ve devam etmişti. O noktaya kadar katılıyorum. Eğer değişiklik gerekiyorsa Dünya Kupası'ndan sonra değişmesi gerekiyordu bunun. Ama Dünya Kupası'ndayken hemen bunun altı bir şekilde doldurulup hani TFF ve Montella tarafından söyleyeyim bu konuyu. Uluslar Ligi hedef gösterildi. Denildi ki ya Uluslar Ligi'nde oynayacağız daha biz. Evet Dünya Kupası'nda başarılı olamadık ama burada kendimizi affettireceğiz biz. Şimdi her maç sonrası bizim oyuncularımız özür dilemekten artık
3: yoruldu,
2: bıktı, usandı yani bu konudan. Sürekli bir özür dileme konusu. Her neyse, Uluslar Ligi başladı. Şu an bizim grubumuzdaki takımlar, yani Belçika, İtalya, Fransa. Şimdi sen Dünya Kupası'ndaki o rakiplere diş geçiremedin. Evet orası Dünya Kupası'ydı. Çok istediler. Paraguay iyi bir noktaya kadar gitti. Rakiplerine karşı iyi oyunlar oynadı. Biz belki Paraguay'ı biraz daha böyle küçümsedik, küçük gördük. Tıpkı dünkü İtalya maçında olduğu gibi. Biz İtalya'yı nasıl olsa yenersin.
3: Yeniriz.
2: Kağıt üzerinde baktığımda ben de aynı düşüncedeydim bu arada. Ya rahatlıkla yenme. Rahatlıkla olmasa bile kazanmamız lazım. Çünkü yıldız oyuncusu olan takım biziz. Yıldızla iş çözülüyorsa. Hep bunları konuşuyoruz ya. Altın jenerasyon diyoruz, o diyoruz, bu diyoruz. Bence Hakan'ın olmaması şu an Türkiye'nin hayrına. Niye Arda'nın daha fazla ön plana çıktığını ben gördüm. Kendi adıma söyleyeyim bunu.
3: Sorumlu
2: gölgede kalmadı çocuk. Çok Fransa maçında çok iyiydi. Bütün takımı Arda yönetti. Şimdi Fransa maçında evet bir Montella ortaya oyun sistemi koydu. Ne yaptı? Rakibin hızlı oyuncuları, kanatlardaki, santrafordaki işte Mbappe, Olise, Dembele gibi bir oyuncular olduğu için bütün alanı daraltarak ikili üçlü presler uyguladı, topu kaptı.
3: Tabii.
2: Pozisyonlar bulduk, gol pozisyonlarına girdik. Yani 2-3 tane pozisyon ürettik. Evet, buraya kadar ben de diyorum Montella'nın dokunuşu var. Şimdi bunları yapan Montella İtalya maçında ne oldu da bir anda gidip orta sahadaki o kurgudan vazgeçip yine

0: Yani oraya Orkun zaten sakattı. Sakatlıktan döndü. Orkun oyunu alacaksan hamle oyuncusu olarak al hocam. İkinci 45'te izleyelim Orkun'u. Evet. Hamle oyuncu ne olsun senin? Sen niye gidip Fransa maçındaki orta saha üçlüsünü bozuyorsun? İşte Arda mesela o maçta ne dedik? Fransa maçında topu aldı, yönlendirdi. Takımı pozisyona soktu. İtalya maçında Arda yine iyiydi bu arada. Mücadele eden oyunculardan bir tanesiydi ama Orkun'la beraber oynadığında Orkun şimdi topu alıp dikine gitmeye çalışıyor orta sahada. Evet. Bunu zaten Arda yapabiliyor. Adama eksiltiyor, takımı yönlendirebiliyor. Orkun bunu yaptığında bu sefer Arda pozisyonunu kaybediyor doğal olarak. Hani sen Arda'ya eğer ki bu ısrar ettiği sıfırlı bir dizilişi var ya sahada. Santrafor'da sıfırız yani. Arda üzerine kurgulu o zaman bunu. Biz her maç mesela Barış Alper Yılmaz mı, Kenan mı, Kerem mi diye tartışmayalım bunu. Arda'ya bir rol ver. Serbest oyuncu olarak ileri uçta. O zaman Arda'dan faydalan mesela. Buraya kadar şimdi hani şunu söylüyoruz ya, dün sahada mücadele eden milli oyuncu yoktu. Bunun sorumlusu ben değilim. Bunun sorumlusu sen değilsin. Tabii. Sen de değilsin. Bunun sorumlusu Montella.
1: Tabii.
0: Yani fatura tamamen burada Montella'ya yazılır. İstifa etsin, gitsin demek evet. Herkes kolaycılık olarak bakabilir bu konuya. Oradan yaklaşmak şu an zaten Türkiye'nin gündemi bu. Ama bu kararı alabilmek için de bugüne kadar beklememeniz gerekiyordu. Dünya Kupası'ndan sonra eğer ki bu adamın size fayda sağlamayacağına inanıyorsanız ya da inanmıyorsanız bu noktada yolları ayıracaksın. Şimdi bizim her maç sonrası şunu konuşuyoruz. Ben mesela az önce de Libero'da yayındaydım mesela. Hı hı. Orada da aynı şeyi söyledim. Dedim ki ya Fransa maçıyla da çıkan takımın başında Montella'ydı. İtalya'da da Montella. Ya bu oyuncularla neden bu kadar çok yerleriyle oynanır ben onu anlamıyorum. Ve Barış Alper Yılmaz ilk 6 haftada zaten Süper Lig'de Galatasaray'da çok ciddi anlamda eleştirilen oyunculardan bir tanesi. Tabela yapamadığı için. Barış Alper Yılmaz'ı santrafor konusunda ısrarla oynatan iki isim var. Biri Okan Hoca, diğeri de Montella Hoca. İkisi de vazgeçmiyor. Ve gördükleri bir şey var. Evet, şimdi santraforun yoktur. İleride savunmaları yıpratırsın. Arkada boşluk oluşturursun. Ne bileyim. Oyuncu ikili mücadelede ayakta kalır. Tercih edersin, anlarım. Ama gol atacak oyuncun yok. Finale götüremiyor seni. Son vuruşlar iyi değil. Kerem'in de iyi değil. Barış'ın da iyi değil. İkisinin de ortak özelliği olumsuz yönde bu son vuruş. Kerem de altı pasta topu mesela dikti orada. Barış da zaten geçtiğimiz sezonlarda bunu çok fazla yaptı. Az önce senin verdiğin örnekte de dedin yani Deniz Gül var, o var, bu var. Ha bunlarda ısrar edip belki yani geçtiğimiz sezonlardan bu zamana kadar formayı ısrarla verse belki bir santrafor çıkardı. Deniz'de ısrar etse 22 yaşında bir oyuncu, genç bir oyuncu belki gelişirdi. Şimdi biz hep bunları tartış. Hala mesela santraforsuz milli takım olmazı tartışıyoruz ama bu adam böyle oynuyor yıllardır. Ve biz her milli maçtan sonra aynı konuyu tartışıyoruz. Ya ben artık orayı geçtim. Ben artık şeye bakmıyorum yani. Santrafor'da bizim kim var? Milli takımımızda kimle çıkacağı bakmıyorum ben artık. Ben mesela şunu düşünüyorum. Diyorum ki İlhan Fakılı. Beşiktaş'ta iyi bir şey çok mücadele sezonu iyi başladı. Tamam, Ümit milli takımı da önemli. Orada da kalabilmek önemliydi. Gönderdin, aldın. Tekrardan çıkar hemen A takıma. Çağır bu çocuğu. Ya da Yunus Akgün. 6 haftada Galatasaray'ın her ne kadar bu oyuncular tabela yapamasa bile takımın en iyisi Yunus Akgün. Yunus Akgün süre alamadı milli takımda. Adil Demir bağlıyorsun. Santrafor'da bu çocuk süs mü? Yedek kulübesinde oturuyor. Ya da orta saha kurgununa işte ne bileyim vereceğin kararlarda biraz daha böyle antrenman performansına sadece o oyuncuların hani milli takımdaki performansına değil de takımlarında da ne yapmış onlara da bir bakalım de. Ya benim anlayamadığım nokta bu. İşin sonunda da aynı noktaya geliyoruz. Şu an mesela ben çıkıp da gönül rahatlığıyla Montella ile milli takım devam etmeli diyemiyorum. Diyemiyorum. Yerine kim gelecek diyorsun mesela. Dün mesela Fatih Hoca maçın yorumcularındandı zaten. Yani maçı anlatırken bile araya girdiğinde bilmiyorum benim çok dikkatimi çekti. Mesela hiçbir türlü ümitsizliğe kendisini kaptırmak istemedi. 3 oldu istemedi, 4 oldu tabii istemedi. Hani oyuncuları bir şeye inandırabilmek de önemlidir. Önemli. Montella yani ilk yarıda soyunma odasına girdiğinde bir şekilde oyuncuları bir dürtüklemen lazım. Sahada mücadele edin, bırakmayın. Kaptan Meris'le mesela gidip bir ortaya karakter koyması lazım burada. Altay'ın mesela kötü olduğu konuşuluyor. Hangisiydi ki dün? Arda'yı ayrı tutuyorum.
2: İşte ben de diyorum ki benim Montella ile ilgili söyleyeceğim nokta şu. Tekrar söylüyorum. Ya artık devam ediyorsak zaten devam edelim.
1: Tabii.
2: Bence önce bir karar verebilirdik. Ve tekrar söylüyorum. Unutmayalım daha önce yapılan şeyleri. Montella ile birlikte A Ligi'ne yükseldiğimizi ve bu maçları oynadığımızı. Ama dün mesela Bu arada Muhammed de olsa 4 olabilirdi. Ama Altay yerine Muhammed oynasaydı mesela. Muhammed de bir yani milli formayla bir görseydik. Ya diyorum yeni isim görelim, bir yeni yüz görelim. Bakalım milli takıma.

0: entegrasyonu nasıl olacak? Olacak mı? Olmayacak mı? Bir görelim. Yoksa ben hani skorlara çok takılmıyorum. Biz yenilebiliriz ya İtalya, bu dünyanın sonu değil. Fransa'ya da yenilebiliriz yani.
1: Alışkanlıklarından vazgeçmiyor hoca.
0: İşte bir şey denemek lazım. Şimdi bak, Zinedine Zidane, şimdi Fransa milli takımında dünya oyuncu var ya. Hani tamam. Dünya oyuncu var yani. Dün de Belçika maçını anlattım. Andy Diouf'u yani Inter'de sağ açıkta izlediğimiz Diouf'u sol bek oynattı.
1: Sol bek oynattı.
0: Hatta Andy Diouf'un ilk Rennes altyapısındaki antrenörü, ya dedi ben çok doğru bulmuyorum yani, Diouf dedi çok çalışkan bir oyuncu ama dedi bence bir sol bek de değil dedi. Dün sol bek oynattı. Moreira'yı müthiş gitti dedi Diouf. Çok iyi maç çıkardı. Ya da işte ne yaptı? Tchouameni'yi kadroya almadı. Komo'dan Dacunha'yı aldı. Dacunha nefis almadı. Oynadı. Kante'yi almadı, nefis oynadı.
2: Doğru.
0: Ya birçok şey var. Ya da Belçika'da işte, Belçika'da da yeni yüzler görüyoruz. İşte sol bekte Saïs oynuyor.
2: Mika Götze var.
0: Moreira Mika oynatıyorlar. Ya şimdi denemeler yapıyor teknik adamlar. Bazıları olumlu sonuçlanabilir, bazısı olumsuz sonuçlanabilir. Ya ben bu arada hani Zidane yapıyor diye her şey doğru demiyorum. Ya da başka teknik
1: tabii
0: adamlar ama.
1: Tabii oynatman lazım, görmek lazım.
0: Şöyle ha, adam şunu söylüyor ya. Şimdi ben diyor bu denemeleri nerede yapacağım diyor. Ya ben Uluslar Ligi'nde yapacağım diyor. Ben bunu diyor Avrupa Şampiyonası elemelerinde yapamam. Avrupa Şampiyonası'nda zaten yapamam. Dünya Kupası elemelerinde yapamam. Dünya Kupası'nda zaten yapamam. O yüzden bir bakayım. Şimdi şuna bakıyor adam. Truffa'yı oynattı bizim maçta. Sol bek. Çok da iyi oynadı bence. Şimdi zaten diyor Truffa bence var diyor elimde. Truffa bence var diyor. Diouf'a bir bakayım diyor. Hücumcu bir bek olarak olabilir mi diyor. Yarın bir gün kullanabilir, kullanmayabilir ama dünden mutlaka Zidane'ın çıkardığı bir sonuç var. Biz bilmiyoruz ama bir sonuç var.
2: Tabii var.
0: Yani şunu demeye çalışıyorum. Sen Muhammed'i oynatmadan, sen işte Aral'ı oynatmadan, sen Deniz'e çok kısıtlı süreler vererek, yani uzun bir sürede Deniz Gül'le ne yapacağımızı bilmeden, oynatmadan, biz bu oyuncuları görmeden yeni bir şeyler de ortaya koyamayabiliriz. Bu oyuncularla kaybedelim 4-1. Bu oyuncularla kaybedelim 3-1. Ama en azından biz bu oyuncuların milli takımdaki performansını görelim. Hem bence bu konuşmalar biraz azalsın. Yani hocanın da psikolojisinin daha rahatlaması açısından söylüyorum. Hem de belki buradan yeni kazanımlar elde edeceğiz. Yani denemeden olmuyor açıkçası.
2: %100 öyle. Bir de şöyle bakmak lazım. 2032'de de İtalya ile biz ortak olarak yapacağız.
0: Evet, evet.
2: Ve bugünden aslında vizyonu oraya çevirip o biraz önce bahsettiğin isimleri de bir şekilde milli takım havuzunda daha fazla kullanmak gerekiyor. Ben kendisinin basın toplantısını izlediğimde aslında ben Montella'nın da biraz dağılmış olduğunu gördüm. Onu söyleyeyim. Ya çünkü daha önceki toplantılarından çok farklıydı. Kendisine sorulan sorularda bence sorulara kaçamak cevaplar da verdiğini gördüm. Ya şimdi şöyle bir durum var.
0: Bazen soru sorulmadı ki, bekliyor soru hani sorulsun diye. 1,5 dakika yorum, 2 dakika yorum oluyor. Gelemedi
1: evet,
0: soruya yani.
1: Biraz sıkıntı yani. Direkt soruyu yani sorarsın, net evet. Cümleyle geçersin.
2: O da biraz öz eleştiri vermemiz gereken medyamız spor olarak bir konu.
0: Maalesef.
2: Ama Montella'nın ben bir değişiklikler yaptığını aslında bu maça özel hani cesaretle gördüm. Mesela Eren tercihi var. Neden? Hepimiz orada Ferdi beklerken aslında oradan gelecek acaba hızlı koşulara karşı Eren'i orada kullanıp ben ya çünkü
1: Abdülkerim'i de yedek bıraktım mesela.
2: Ne yaptığını
1: yani,
2: anlamaya çalıştım. Mesela Abdülkerim varken Kayat çok doğru söylüyor. Benim de aklımdan geçen. Ben Abdülkerim Meri ikisini bozmaz diye düşünüyorum.
1: Ya Fransa Ozan, maçındaki hücum hattı zaten hızlıydı hızlı. Mesela. Hızı düşünüyorsan.
2: Ozan da formda. Hoffenheim'deki maçlarını seyrediyorsunuz. Ben çok beğeniyorum Ozan'ı. Ama böyle bir anda çok fazla oyuncuyla o değişikliği yapmak. Şunu söyleyeceğim ama tersinden bakalım. Biz şimdi mesela İtalya'yı 3-0'la geçseydik, şimdi mesela Montella övgüleri yapacaktık. Diyecektik ki mesela çok cesaretli bir şekilde Eren, Meri,
1: ama olması gereken de o
2: Oğuz.
1: Skordu yani. Sen Fransa evet. Maçının üzerine o oyunu devam ettirebilseydin zaten biz İtalya'yı mağlup ederdik.
2: Tabii.
1: Biz o oyunun çeyreğine yanaşamadık ki. Fransa'ya mağlup olduk ama
2: iyi oynadık. Bir de cesaretli bir beşli yapmıştı.
0: Ya Fransa'ya karşı çok iyi oynadık. Ben zaten şunu demeye çalışıyorum. Ya dünden sonra tabii ki bizim futbol iklimimizde eleştiri olmaması imkansız. Evet. Ağır eleştiri olmaması da imkansız ama bunu bir bütün olarak alalım. Şimdi iki tane maç oynandı. 50-50 bana göre. Yani bir kısmı iyi.
2: İyi.
0: Bir kısmı iyi. Çünkü Fransa dediğimiz takım, ben yayında da söyledim bunu Libero yayınında. Ya şey geldi aklıma direkt Fransa'yı görünce, ya da dün maçı anlatırken de onu görüyorum yani. Hababam sınıfında Milli Eğitim Müfettişi Hüseyin Şevki Topuz var ya. Diyor ya şimdi. Atlılar geliyor diyor. Çocukları alın diyor, tamam mı? Atlılar geliyor. Fransa o ya, geliyor tamam, atlılar var. Olise, bir tarafta Mbappe var, diğer tarafta Olise var, Desire Doué var.
2: Desire Doué var.
0: İşte Dembele ondan var. Sonra Barcola var, tabii. Dembele var. Geliyor atlılar yani. Şimdi bu takıma karşı böyle oynayabilirsin zaten yani.
2: Ama orada da zeki bir iş yap.

0: İşte mesela Oğuz'u, Ferdi'si, o beşliği bence çok doğru isimlerden seçti.
1: Müthiş İyi bir kapattı. İş yaptı orada çünkü
0: maç Zeki'yi, başlangıcında gol bulabilirdik. Hani Ferdi'nin kafası.
1: Stopere çekmek orada. Hem evet, merkeze kaydırabiliyorsunuz Zeki'yi. Hem de kanattan geldiğinde kanat bekine yardımcı olarak orada rakibi 2'ye 1 ile karşılayabiliyorsun.
2: Ya kadroyu bozmasaydı kısacası. Ya Fransa maçındaki kadroyu.
1: Aynı plan olmaz. Ona çok, bir şey diyemiyorum.
2: Yok, savunmayı yine dörtlü yapabilirdin. Orta saha kurgusunu bozmayacaktın bence. Arda'yı orada yine tek adam olarak ileride bırakacaktın. İki tane mesela 8 mi 6 mı oynatacaksın? Arda ile 10 mu oynayacaksın mesela? Tabii. Hani bizim santraforumuz yok gerçi de. Fransa mücadelesinde gibi orta sahayı değiştirmeden, evet bu arada bekler kararları doğru. Ha, Ferdi konusunda tartışırız. Ferdi başlasaydı bilmem ne vesaire. Oğuz yerine Yunus'u oynatsaydın.
0: Olabilir. Hani,
2: Kerem yerine İlhan oynatsaydın mesela doğru. gibi. Oyunu alıyorsun ya, İlhan'ı atsaydın ya da ilk 11'de başlasaydın. Kadroyu alsaydın, bir şey yapsaydın.
1: Onu diyorum ya. Hayır, bak bunları böyle kaybedelim diyorum yani. Böyle kaybedelim. Kaybedeceksek böyle kaybedelim yani.
0: Yalnız İtalya'da istatistiklere de bakalım şimdi. 5 beraberlik 12'de mağlubiyetimiz var. Yani böyle çok sanki İtalya'yı sürekli yener konumda bir takımmışız bir bak, gibi bir gösterilme rüzgarı var.
1: İtalya
0: yani
1: maçlarına istatistiğe denk geliyor sürekli tarihimizde. Çok pardon bölmüş
0: Rica
1: oldular.
0: Ederim
1: İtalya maçlarına geliyor interaktif. Sürekli. Bu Avrupa Şampiyonası'nın da ilk maçı hatırlamak istemiyorum ama o zaman da var ya. İtalya'yı kendi seyircisi önünde hatırlayalım, maç Roma'daydı.
0: Roma'da.
1: İşte yenebiliriz turnuvanın işte underdog takımı biziz, şöyleler böyle, tamam bizdik bence de bu arada. Hı. Milli takım gerçekten beklentinin çok altında kaldı ama bu böyle hani biz mutlaka İtalya'yı yenebiliriz, İtalya'da bayağı kötü durumda. Ne zaman bu olsa ortaya çok farklı bir şey çıkıyor yani.
0: Mancini'ye de bence bir ayrı paragraf açmak lazım. O ciddiyeti oyuncularına çok doğru bir şekilde vermiş. Oyuncuların çoğu milli takımda çok uzun süre geçirmemiş oyuncular ama o kaymalar
2: ya kenarda
0: merkezde
2: mücadele etti. Yani evet, Montella da sağ kenarındaydı. Yağmurda o da ıslandı ama yani televizyondan gördüğümüz kadar şu var. Sürekli maçın içinde olan bir Mancini vardı. Tabii. Oyuncularını sürekli kenarda uyaran, nasıl bir yerleşim yapması gerektiğini. Ya bir kere orta alana hükmettiler.
0: Tabii. Merkezi yani, tamamen kaybettik.
2: Tabii. Ya bizim mesela pas opsiyonu tanımlamadılar bize. Biz pasta tabii çıkamadık. Bu yüzden çıkamadık. Hızlı çıkmamız lazım ama hata yapıyoruz. Mesela top Arda'ya geliyor. Bizim Fransa'ya yaptığımızı onlar bize yaptı. İki kişi hemen Arda'ya bastılar orta sahada mesela. Topu kaptılar. İşte Orkun'la gitmeye çalışıyoruz. Olmadı. Önümüzü kestiler oradan. Yani hızlı beklerimizi de biz kullanamadık. Ne yaptık yine? Barış Alper Yılmaz'ın hızından faydalanabilmek için savunma arkasına uzun top atalım, bir şekilde yakalayalım, golle sonuçlandıralım. Tek bizim saha içerisindeki yapabildiğimiz üretkenlik buydu. Onun dışında biz diğer kanatı kullanamadık, 10 numarayı kullanamadık zaten. Orta sahadan gidemedik, önümüzü kestiler ve adam adama oynadılar.
0: Tabii.
2: Hani adam adama oynadığında zaten maçı kaybettik biz. Ve şu vardı, sanki biz hani Bursa'da maç oynanmadı da İtalya'nın bir şehrinde oynanmış gibiydi. Evet. Ev sahibi sanki İtalya'ydı yani.
0: Sürekli bir arkayı beşledik. Sürekli bir tedirginlik vardı. Bence Oğuz'a mesela sanki gerçekten bir çifte rol verilmiş gibi. Yani hem arkayı beşliyor hem öne gitmesi gerek. Bir de şunu söyleyeceğim, bilmiyorum benim için üzücü çok ama ya ben Can Uzun'u çok beğenirim. Ben Can Uzun'u mesela tanıyamıyorum bu iki maçta.
1: İki maç evet ya, katılırım.
0: Benim için çok üzücü yani, ben çok beğendiğim bir oyuncu. Burada defalarca övmüşümdür. Ya sadece ben şuna katlanamadım. Ya yanından oyuncu geçiyor.
2: Tamamlayıcı değil.
0: Gölge pres yaparsın, gidersin bir dokunursun. Yani böyle çok vazgeçmiş tavırlar gördüm. Şey gibi, hani böyle Bruno Fernandes gibi bir 10 numara gibi. Hani ben top sadece benim ayağımdayken iş göreyim. Hani hiçbir şekilde bir savunma yardımı, bir ara bir sinirlendi gitti, sarı kart gördü zaten. Bir adama bastı da, ya sonuçta çok genç bir oyuncu. Merkezde daha fazla sorumluluk alması. İlk maçı anlıyorum. Mesela Arda ile üst üste geldiler, roller çakıştı. Hani bu maçta ama bence daha fazla işler yapabilirdi. Asla tek oyuncu üzerinden okumam ama kendisi için de belki durup düşünmesi gereken iki maçtır diye düşünüyorum. Çok yetenekli bir oyuncu. Milli takıma çok fazla şey katabilir Can.
2: Ve yani şu gol pozisyonu da ekrana geliyor şu an. Oyuncunun, Kayode'nin mesela bomboş kalması çok enteresan tabii bir pozisyon. Yani şuraya bek bile ya hiç arkasına bakmadı.
0: Tabii.
2: Altay'dan seken top yine mesela. Altay'ın performansını her ne kadar beğenilmese bile burada. Milli takımın zaten savunma kurgusu, orta sahası, her yeriyle sınıfta kaldık biz ikinci maçta yani. Saha içerisinde mücadele edecek bir oyun tavrı olup da Altay hata yapsa evet hadi. Hani tabiri caizse günün dayağını Altay yesin. Yaptığın hatalar, işte topu sektirdin, tek hamleyle topu alabilirdin vesaire gibi. Ama yani iş oralara da gelmiyor. Yine hani aynı noktaya döneceğim. Yedek kulübende zaten var. Kaleci tercihin ya da santrafor tercihin. Oyuncuların belki birbirleriyle oynama alışkanlıklarına daha çok bakıyor Montella. Fransa maçındaki kadroyu orta sahayı bozmasan belki biraz daha konforlu maç çıkarırdı.
0: Tabii ikinci yarı İsmail girdi. Merkezde güçlendik. Hücuma da bu tür maçlarda İsmail oraları kapatıyor gerçekten ve Can Siper aynı oynuyor. Bir de Orkun gerçekten sakat. Sakatlığına rağmen orada kalması bence kıymetli ekibin içerisinde ama bana kalırsa korunaklı olarak tut Orkun'u. Ya başla İsmail'le. Mesela bu eleştirilebilir bir durum. Bana kalırsa İsmail'le çok doğru katılıyorum yani. Ya
2: benim zaten ilk kadroyu gördüğümde bir beklentim vardı değişiklikle alakalı. Yunus yazılıyordu. Yunus'un oynamayacağı bir şekilde benim kafamda oturdu. Çünkü ilk maçta da süre vermedi ki.
0: Vermedi.
2: İki maçta da oynatmadı mesela Yunus. Ya da İlhan'ı zaten Ümit Milli'de oynadı futbolcu. Aşağı yukarı oradaki kimleri oynatacağı belli. Basın toplantısında şunu söylüyor zaten. Kerem'le Barış Alper Yılmaz'ın performansından çok memnunum. İşte heykelini dikerim gibi bir cümle kullanmış herhalde. Evet. İnanamadım ben ya. Ya bu adamlar santrafor değil, tamam. Kendi bölgelerinde bu oyuncular iyi oynayabilir. Barış Alper Yılmaz'ı sağda oynattığında verim alırsın. Kerem'i solda oynattığında verim alırsın. Okey. Ama santrafor noktasında olmuyor işte. Olmuyor yani. Bunu bir türlü yapamıyoruz biz. Finale götüremiyoruz. Fransa'ya karşı iyi oynadık diyoruz. Yine mesela santrafor eksikliğimiz vardı. Bütün maçlarda aynı şeyleri konuştuk. E tamam, santraforu beğenmedi hoca. Yıllardır kendi oyun sistemiyle oynuyor. Ama bir noktadan sonra da artık bunun bir raya girmesi gerekiyordu. Hani Arda'yı serbest oynat diyorum ya orada. Ne bileyim işte Kenan'ın sağlıklı olduğunda Kenan'ı orada düşün ya da.
0: Tabii.
2: Bir şekilde bir takım ayağa kaldır. Ya Hakan ve Kenan'ın, evet Kenan'ın olmamasıyla alakalı negatif düşünürüm. Ama Arda'nın olduğu noktada Hakan'ın olmamasıyla alakalı buradan milli takımın %100 Hakan'a ihtiyacı olduğu maçlardır diyebilecek bir noktada değilim. Çünkü Arda gerçekten iyi kapattı orayı.
0: Çok iyi oynadı.
2: Savunma yönüyle de işte İsmail'le yanında Salih'in performansıydı yine. Fransa maçında iyiydi. O maç üzerinden örnek verebilirim ama iki maçımız daha var tabii ki. Her ne kadar karamsarlığa kapılmamamız gerektiğini söylesek de gerçekler önümüzde. Yani bizim mesela bu oyun tarzıyla Belçika'dan puan alabilme ihtimalimiz var mı şu an?
1: Vallahi şöyle söyleyeyim. Dün Belçika'yı anlattım. Zaten İtalya maçını izledim. Ondan sonraya bırakalım. Konuşacağız ama çok zor olacak bizim için. Onu söyleyelim. Şimdi gerçekçi olamıyoruz biz. Yani gerçekçi. Gerçekçi olmakta bence sıkıntılarımız var. Bunu milli takımla ilgili söylemiyorum. Ya ben bu İtalya milli takımının bu kadar küçümsenmesine gerçekten çok takıldım. Çünkü bizim, bu basında da çok var yani, bunu net bir şekilde söyleyeyim. Bizim meslektaşlarımız için de bu bir eleştiri olsun. Olmalı da zaten. Yani maç izlemiyor insanlar. Avrupa futbolunu takip etmiyorlar. Dünya futbolunu takip etmiyorlar. Sadece dediğim gibi istatistik üzerinden ya da telefonla böyle belli başlı şeylere bakaraktan, ya bu takım kötü, bizim bu takım karşısında şöyle şöyle oyuncularımız var. Var tabii, ona bir şey demiyorum ama biz skoru almaya çalışıyoruz diyorlar. Ben bir daha mesela dünkü İtalya takımını bir daha analiz edelim başka şekillerde. Şimdi Donnarumma'yı konuştuk zaten. Tabii. Ne kadar önemli bir isim olduğunu ve tecrübeli bir isim olduğunu. Şimdi solda oynayan Ruggeri Aston Villa'da Premier Lig'de oynuyor. Şu an Unai Emery ile birlikte, daha önce Atletico Madrid'i var, Simeone. Ondan önce Atalanta'sı var, Gasperini.
0: Gasperini.
1: Bastoni zaten Inter'in en değerli oyuncularından bir tanesi. Bissek,
0: Akanji ile birlikte.
1: Tabii. Uçlu. Scalvini Atalanta'da oynuyor. O da Gasperini eğitiminden geçmiş. Bir oyuncu. Kayao da Premier Lig'de Brentford'da oynuyor. Onun dışında Fagioli Juventus'ta oynuyor ki çok ciddi bir skandalın içerisinden bu noktalara geldi. Hatırlayalım, bir bahis skandalıyla evet, İtalya'da ortaya çıkmıştı Fagioli. O dönem Zaniolo'nun da adı anılmıştı.
2: Evet.
1: Hatta oralardan tekrar düzenli oynayan bir noktaya geldi. Çok yetenekli bir isim. Tonali'ye bakıyorsun, zaten Newcastle'da yaptıkları ortada. Tamam, Tottenham'da çok iyi başlamadı ama yani İtalya milli takımının her zaman en değerli parçalarından bir tanesi. Uluslararası tecrübesi çok yüksek. Fuat Tesi her zaman söylüyorum. Çok beğendim. Çok özel oyuncu bence. Galatasaray'la.
2: Beğenilmedi ama yani.
1: Bak Galatasaray'la adı geçince bak bu oyuncu küçümsendi. Yani. Lazio'da bu sezon neler yapıyor yani. İzleyenler zaten anlıyorlar yani. Avrupa futbolunu takip edenler dediklerimi anlıyorlardır. Raspadori dediğimiz oyuncu Atalanta'da oynuyor. Öncesi Atletico Madrid, Simeone. Öncesi Napoli, Conte. Esposito kardeşler Inter çıkışlı. Yani şunu demeye çalışıyorum. Gasperini ile bu oyuncular çalışmış. Bu oyuncular Inter'de Simeone Inzaghi ile çalışmış. Bu oyuncular Atletico'da Simeone ile çalışmış. bu oyuncular, yani unuttuğum varsa bakıyorum, işte birçok değerli teknik adamla çalışmış. Tabii. Hala çalışıyor.
0: Calafiori.

0: Sen %100 haklısın. Genel algı şöyleydi. Evet, işte Mancini geldi. Daha yeni işte İtalya'da bir acemilik var. Farklı oyuncular. Bir de işte 10 oyuncuyu getirmedi söylemleri. Ki bana da kalırsa ben bizim milli takımın da bu maça, Fransa maçını düşündüğümüzde hiç doğru çalışmadığını, konsantre olmadığını da düşünüyorum. Ya bazı da maçlar vardır böyle. Gerçekten oyuncular çıkar, o maça gerektiği kadar konsantre olmamıştır. Benim mesela Montella eleştirim Baki ama ben oyuncu grubunu da burada çok suçlayan taraftayım.
1: Ya şunu da ekleyeyim, yanlış anlaşılmasın. O yılları da izledik. Yani tarihin en iyi İtalya'sı denilen kadroları da izledik. Yani Cannavaro'su, Materazzi savunmada, işte kalede Buffon'u, merkezde Gattuso'su, onun dışında Pirlo'su, ileride Pirlo. Totti'si, Luca Toni'si, işte kanatlarda savunmada Del Grosso'su, Zambrotta öbür tarafta, Perotta, Camoranesi. Yani şimdi bu İtalya var. Zaten ben gördüm tarihin en iyi İtalya'sını. Yani bunları doğru da görmemiş değilim. Ama bence bu takım da tarihin en kötü takımı değil. Yani ya onu demeye
2: çalışıyorum.
1: Tabii ki o kadro değil ama. Değil. Ya o kadar da düşük.
2: Mesela ne, kadro bizim değil en büyük problemimiz havaya girmek. Şimdi Dünya Kupası'na gitmedi dedik İtalya. Turnuvaya başladı Uluslar Ligi'ne. Oynadığı oyun ortada. Bir varlık gösteremedi diyorsun. Ama Belçika maçında iyiydi yine. Alanları i̇yi, kapattı. Sahada direnen bir takım vardı. Şimdi Fransa'ya karşı biz galibiyet almadık ki, İtalya neyse sen de olsun şu an. Öyle tamam bakman lazım şu an hani gruptaki maça. Ama bizdeki yanılgı ne oldu onu ben de söylüyorum. Ben kendime de eleştiri yapıyorum burada. Kadroya bakıyorum. Ya diyorum ki bizim kadromuz zaten şu ana göre çok iyi. Akıllara şu geliyor: 10 tane oyuncu alınmamış. İşte önemli oyuncularını getirmemiş buraya. Ne bileyim hani kadrosuna baktığımızda yine 3-4 oyuncu sayıyoruz. Bizim bildiğimiz, yakından takip ettiğimiz, maçlarını izlediğimiz, gündeme düşen isimleri yine biliyoruz. Ama diyoruz ki bizim bu Fransa maçından sonra ya her türlü bu oyunu oynasak içerideyiz, biz İtalya'yı tamam geçeriz. Havaya girdiğimiz için bu olmuyor bizde bir türlü. Yani bizim en büyük sıkıntımız bu. Oynadığımız futbolu devam ettirememek. Ama İtalya mesela Belçika'ya karşı da aynı oyunu oynadı.
1: Tabii.
2: Mağlubiyet yaşadı. Bize karşı aynı oyunu oynadı. 4 tane attı. Yani bunu anlatmaya çalışıyorum. Bizim de oyunumuz değişmese, yani bir maç sonra ne bileyim arada 3-4 gün var, hemen bu kadar çok negatife düşmesek belki biz de kendimizi toparlayabilip daha emin adımlarla bu ligde devam edebiliriz. Ama şu an İtalya özgüven yaşadı. Zaten dün gece birinin ayakta kalması gerekiyordu. Birinin patlama yapması gerekiyordu.
0: Ama
2: bunu ya biz yapacaktık ya İtalya yapacaktı. Yani. Öyle bir noktadaydık biz. Ama şimdi kalan iki maçta da diyorum ya, şimdi tek tek mesela takımlarını saydın. Bizim milli takımımızdaki oyuncuları da sayalım tek tek.
1: Tabii ki.
2: Diyorsun ki dünya yıldızı, süperstarlarımız var. İşte Kenan'la Arda'yı söylüyorsun ilk başta. Hakan'ı söylüyorsun. Ben ne diyorum? Arda var, Hakan'ın yokluğunu bile. Şahsi düşüncem. Katılanlar olur, katılmayanlar olur. Hissetmedik diyoruz. Yani takım düzeyinde kimlerle çalıştıklarına baktığımızda bizde de var. Ama İtalya...
1: Ben zaten bizde yok demedim.
2: Evet, evet, anladım onu. Yani. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Ama İtalya şunu yapıyor sahada. Mancini ile beraber bu oyunu geliştirip ya da işte... ne bileyim gece ile gündüz arasındaki fark gibi oyunu ortaya koymadılar. Bizde mesela çok farklı bir oyun ortaya koyuyoruz. Oyuncu değişiklikleri illaki olacaktır. Fransa maçında Fransa'nın nasıl bir ilk 11 ile sahaya çıkacağını biliyorduk. Sadece bir oyuncu değişti. Sol bekleri değişti. Geri kalan 10 oyuncuyu zaten biliyorduk, kaleci dahil. Ama orada bir mesela Zidane bir dokunuş yaptı. İki maçı Zidane kolay mı kazandı? Bize karşı kolay kazanamadı. Belçika'ya karşı da kolay kazanamadı ama kazandı günün sonunda. Yani bizim buralardan bir şekilde çıkmamız gerekiyor. Takımımız iyi diyoruz ama hani halı sahada yapılmayacak hatalar yapıyoruz bazen. İtalya karşısında orta saha bomboş. Bıraktık çöktü yani. Zaten savunma çöktü boş.
1: Zaten bak Kaya, önemli olan nokta şu. Şimdi biz İtalya'ya 2.89, tamam mı? Penaltısız zaten 2.89 gol beklentisi üretmişiz. Şimdi bunun ben hücum anlamında eleştirilecek bir noktasını bulamıyorum açıkçası. Ya da Fransa'ya, Fransa'dan sadece bir kez ceza sahasına az girdik biz. 23'e 22.
0: Önemli.
1: İlk yarıda 15'e 4'tü. Biz ikinci yarıda 18 kez Fransa ceza sahasına girdik baktığımızda. İsmail'in pozisyonu var, Barış'ın pozisyonu var.
0: Tabii. Mutlaka benim Ferdi'nin kafası var.
1: Ferdi'nin kafası var. Yani zaten Fransa'ya karşı kaç tane pozisyon üretebiliyorsun?
2: Yani.
1: Biz dün Belçika buldu da bizim açımızdan söylüyorum yani.
0: Doğru.
1: Şimdi Fransa maçında tatmin edici bir oyun var. Dün hücum anlamında tatmin edici bir oyun var. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Ya eleştirelim kardeşim de, mesela hücumu değil 2.89 gol beklentisi üreten bir takımın ben hücumunu çok eleştiremem açıkçası. Ama takım savunmasını eleştirelim. İşte ne bileyim kaleci konusunu konuşalım. Müdafaayı, dörtlüyü konuşalım. Ya da üçlüyü,

0: konuşalım. Bunları konu ya doğru yeri konuşmak bence çok önemli zaten.
1: Ya zaten ben şunu anlam veremedim diyorum ya, sadece benim konum Abdülkerim Bardakçı değil burada.
2: Tabii.
1: Abdülkerim mesela Fransa maçında evet bir hata yaptı, o yüzden mi kesti hoca? Örnek veriyorum. Zincirleme gitti zaten. Pozisyon devamında da aynı şekilde hatalar zinciriyle süren bir şeydi. Ama orada mesela Adil var yedek kulübende. Tamam, Ozan Kabak doğru bir tercihtir. Son dönemlerde kendini toparladı. İyi de oynuyor. Ama Merih'le alakalı hani bir türlü Merih'ten vazgeçememesi de beni çok fazla şaşırtıyor. Merih zaten çok iyi bir, açık konuşalım burada, dürüst olalım, iyi bir performans zaten son dönemlerde veremiyor. Evet, Dünya Kupası'nda bir iki maçta böyle bireysel olarak ön plana çıkmaya çalıştı. Suudi Arabistan'daki antrenman metodu belli. Oyun belli, her şey belli. Ama senin Süper Lig'de döndüğünde, ne bileyim, farklı takımlardan çağırdığın stoperlerine baktığında milli takım havuzundaki daha fazla mücadele edebilecek, diri ayakta kalacak oyuncuları mesela sahaya sürmen gerekiyor. Merih mesela dün kaptandı, kaptanlığın ağırlığını sahaya koyamadı. Takım arkadaşlarını bir türlü uyandıramadı mesela.
2: Arda kaptandı dün.
1: Arda mıydı? Tamamen, Merih diye gördüm sanki.
2: Hayır, yani Arda kaptanlık yaptı. Sağda,
1: doğru, evet. Katılıyorum doğru, liderlik yani. Olarak Arda, evet. Katılıyorum. Ve şunu söylüyorum ben, bu milli takımın 10 numarası Arda'dır. 10 numarayı Arda'dan almayın. Net. Yani Hakan döndüğünde de almayın 10 numarayı. Arda'yla bu şekilde bu süreç devam etmesi lazım. Hakan'ın da illaki katkıları vardır milli takıma. Birden fazla. Evet, Inter'de oynadığı süreçte milli takıma geldiğinde şunu söylüyoruz ya, ya bu adam milli takım diye, aslında oynuyor. Ama Inter'deki oyun sistemiyle milli takım oyun sistemi zaten birbiriyle uyuşmuyor. Etrafındaki oyuncularla birbirleriyle uyuşmuyor. Fakat böyle bir durumda bile Hakan'ın yokluğunu aratmadı. Yani çok şey kaybetmedik biz. Buradaki sorumluluk verilebilecek ya da işte sen mesela oyun devam ederken senin yanına Arda gelip sen oyun analizi yapıyorsan kaptanlığı Meri'ye vermeyeceksin. Tamam. Şu artık milli takımda abilik olayından çıkmamız gerekiyor bizim.
2: Tabii ya.
1: Yani ortam iyi, bu abisi ya. O bilmem ya, bunları bırakın, Fransa'ya karşı abim vardı sahada mesela. Yine iyi verilen forma, şansı verilen oyuncular kendini bir şekilde...
2: Yeni jenerasyon kabul etmiyor zaten onu. Çok ya, haklısın yani
1: işte
2: o konuda.
1: Bunu şey yapmamız lazım. Hani genç oyunculara şans veriyorsun ya, Arda da mesela olması gereken bu zaten.
2: Tabii.
1: Mesela Can'ı gördük, İlhan'ı görelim. Yani ne bileyim yani, Yunus'u ısrarını Adana Demirspor'da zaten beraber çalıştığın oyuncu bu mesela. Yunus'a da o forma şansı vermedin. Kaleye dönüyoruz, Altay'a bir anda döndü. Muhammed denenebilirdi. Yani ne bileyim ya, alınmayan kaleci, yine geniş kadroya alınmayan kaleciler ya da sistemde bulunan kanat oyuncuları Süper Lig'de de ben niye yokum gibi. Bunların hepsini bir derlerken mantık ve performans seviyesinde bakmak lazım. Sadece milli takım içerisinde bu oyuncu abilik yapıyor. İşte bu oyuncunun böyle bir katkısı var. Artık bizim oralardan uzaklaşmamız tabii, gerekiyor. Verim alabileceğimiz oyuncularla devam etmemiz lazım.
3: Ya ben bence de öyle. Açıkçası bu maçın mutlaka eleştirisini yapalım. Ya zaten biz eleştirmeyeceğiz diye bir şey söylemiyoruz.
2: Tabii.
3: En çok anlatmakta zorlandığımız konu bu. Ama bu maçın eleştirisini dediğim gibi belli başlı noktalar üzerinden yapalım. Yoksa ben bütüne baktığımda Fransa maçı, İtalya maçı puanla da buradan çıkabilirdik.
2: Tabii.
3: Olmadı ama Belçika maçına yavaş yavaş bakışta atarız. Onu bir sonraki zaman dilimine bırakalım. Bir araya gidelim değerli izleyenler. Aranın ardından yeniden spor gündeminde stop yapalım.
4: A Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Vakıfbank VSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum

Ektra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Reklam. A Spor Radyo.

faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

spor gündemine devam ediyoruz değerli izleyenler. Belçika dün Fransa karşısında çok iyi oynadı sahasında ama son anlarda Fransa'nın mücevherlerinden bir tanesini Olise'yi durduramadı. Fransa kazandı. Milli takımımız Belçika maçında olacak. Gruptaki 3. maçında Belçika deplasmanında olacak. Tabii ki Belçika maçını konuşacağız. Hem milli takım neler yapmalı hem de Belçika'nın Fransa maçına bakınca biz neler yapabiliriz onu konuşacağız ama şöyle söyleyeyim Cem. Hem İtalya maçı deplasmanda 2-0 kazandıkları hem dün 1-0 kaybettikleri Fransa maçı ki dün de kazanabilirdi Belçika. Özellikle Luke Bakio oyuna girdikten sonra çok fazla fırsat ürettiler. Luke Bakio İtalya'daki maçta da çok iyi oynamıştı. İkinci gol atmıştı Roma'da. Bugün yani daha doğrusu dün yine çok iyi oynadı ama son vuruşu yapamadı. Bu sefer Menyan çok çok iyi bir maç oynadı. Özel bir maç oynadı ama Olise ya 60 metre topu sürdü. Tam köşeye bıraktı. Zinedine Zidane'ın bir gol sevinci var. Az sonra

0: görüntüleri de belki paylaşırız.
1: Çok iyi
2: gördünüz
1: yani.
2: Değil mi?
1: Çok iyi.
2: Yani orada birçok şeyi söylemek geçti içimden. Yani Zidane maç sonunda sordular Zidane'a, kendimi tutamadım dedi. Aslında şunu söyleyecektim, yani futbolcuk döneminde pek böyle vurmazdı.
1: Kafa atardı.
2: Daha böyle ayak içi temiz hani klas vuruşlar yapardı. Ama o da galibiyeti bu şekilde kutlamak istedi. Tabii Belçika ile oynayacağız, kolay değil. Luka Bakio dedim, Götze var. De Bruyne özel bir performans ortaya koyuyor. Dünya Kupası'nda bu arada. Hani onu da itiraf etmiş olayım.
1: Yaşına rağmen hala iyi oynuyor yani.
2: Evet, yani tabii onu da itiraf etmiş olayım. Oluyor. Ben demiştim artık hani De Bruyne ile ilgili milli takım defteri muhtemelen kapanacak. Çünkü hiç gitmiyordu Dünya Kupası'nda. Ama yeni dönemde beni de çok şaşırttı. Yani fizik olarak da üste çıkmış bir oyuncu görüyorum. Öbür tarafta Moreira acayip bir fizik kalitesi ve bence çok çok komple bir oyuncu. Çok iyi bir oyuncu. Hücumda zaten en uç noktada De Ketelaere'yi Rudi Garcia da öyle kullanıyordu. Van Bommel de o şekilde kullanıyor. Merkeze Lavia eklemesi yaptılar. Tielemans'la birlikte çok sıkı bir duvar var o noktada. Hem teknik, daha çok tabii o kısmı Tielemans çözüyor. Daha karşılayan noktada Lavia var. Yani tek tek bakarız oyunculara ama yani çok da iyi bir Belçika takımıyla karşı karşıya geleceğiz. Tabii 4 günde 10 maç, daha doğrusu 10 günde 4 maç oynuyor takımlar. Değişiklikler olabilir. Bu Belçika takımında da olacaktır ama yine de çok zor bir deplasmana gidiyoruz.
3: Çok güzel tanımladın Ömer. Benim de Belçika'daki favori oyuncum Mika Göz. Ya böyle seyretmekten böyle keyif alacağınız oyuncular artık son dönemde çok çok azaldı. Çünkü oyun böyle tırnak içinde robotların oyununa döndü. Evet, evet. Teknik direktörlerin verdiği direktiflerin dışına çıkmayan, çıkmak istese de teknik kalitesi nedeniyle çok zorlanan oyuncular arasından böyle yıldız gibi parlayan bir isim Mika Göz. Bir de benim göz ağrı Moreira var. Strasbourg'dan biri şu anda Milan'da. Gerçekten o bir kanadı aldığında tamamen götüren, o çalımlarıyla sağa sola devrilen çok çok kıymetli bir oyuncu. Biraz önce Kevin De Bruyne'den bahsettin. Evet, ben de aynı senin gibi düşünüyordum. Hatta yönünü ülkeye çevirse bence problemli transferlerden biri olur mu diye kafamda soru işaretleri vardı.
1: Galatasaray'ın bir gündemine düşer gibi oldu. Taraftar da çok ciddi anlamda tepki göstermişti hani yaşından dolayı.
3: Evet.
1: Ama
3: ben aynı
1: takımdaki performansı
3: gayet iyi gözüküyor.
1: İyi ama işte kulüp düzeyindeki oyunu çok fazla iyi gitmedi geçtiğimiz sezondan bu zamana. Doğru. Sakatlığı üst üste yaşayan oyuncuydu. Fakat Uluslar Ligi'ne iyi bir şekilde hazırlanmış.
3: Gayet
1: yani asiste yapmıştı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Yani Belçika'nın geçen oynadığı bir karşılaşmada da Götze'nin attığı golü pasını attı diye hafızamda kaldı. Ya Belçika bence de iyi, sağlam bir takım. Bizim için zor maç olacak zaten.
3: Zor maç. Luka Bakio gerçekten çok iyi kaliteli bir oyuncu.
2: Çok iyi oyuncu.
3: İyi oyuncu. O da bir ara Beşiktaş için galiba ismi geçti.
1: Openda var yine santrafor yazıldı. Tabii. Süper Lig'de. Lukaku zaten doğal olarak Fenerbahçe'ye geldi ama geniş kadrosunda da az önce hani kadro değişse de kimler oynayacak denilecek noktadaki oyuncular da iyi mesela.
3: Tabii.
1: Hazır kendini formda tutan Lukaku için bu cümle yarına kadar kuramasam da sonradan girdiği maçlarda Dünya Kupası'nda golle buluştu oyuncu yani.
3: Başkan Aziz Yıldırım da ilginç bir cümle kurdu Lukaku demişken 4-5 hafta sonra inanamayacaksınız diye. Umarım Başkan Aziz Yıldırım'ın kurduğu cümle gibi olur ama ben Lukaku transferine baştan beri muhalif bir isim olarak gerçekten ben oraya bir soru işareti koyayım, sadece bir parantez açıp kapattım Lukaku ile alakalı.
2: Yani oyuna girmedi dün, çok da böyle girecek gibi görüntüsü yoktu. Bu yeni düzende de yani Belçika milli takımı muhtemelen tecrübesi yüzünden kadroda tutuluyor.
1: Openda gibi bir oyuncu da var zaten.
2: Hem o var hem De Ketelaere zaten ilk oyuncu. Bir de onun ardından gelen oyuncu da Fernandes Pardo var. Onu kullanıyorlar. Biraz o noktada Lukaku listede arka
1: ama
2: sıralara gerilemiş durumda.
1: Ayrıca şu var. Belçika takımı gerçekten sistem yani sistemle oynayan bir takım. Sahada kağıt üzerindeki gördüğün kadroyu sahada da performansını alabiliyorsun yani. Çok iyi bir şekilde hazırlanabiliyorlar. Evet, oynadıkları mücadelelerin zorluk düzeylerinde tabii ki Fransa maçı mesela. Son dakikalara yakın bir gol yediler. Olise'nin kaydettiği gol. Ama o zamana kadar pozisyona girebilen bir Belçika. Heh. Ben tabii özetini izledim maçın. Çünkü milli takımı izlediğim için geniş özetini öyle bir göz atabildim. Hı-hı. Belçika'nın ondan önceki karşılaşmasını izleyebildim.
3: Evet.
1: Gold gibi diyorum ya, çok iyi bir oyuncuları da var. Sistem takımı olduğu için rahatlıkla pozisyona girebiliyorlar. Sonuca gidebilecek oyuncuları da var saha içerisinde. O yüzden hani bizim bu grupta puan alabileceğimiz en garanti baktığımız

0: İtalya'dan çok farklı bir şekilde mağlubiyet yaşadık. Şu an Belçika'ya karşı özellikle deplasmanda ne yapacağımız mesela çok merak uyandırıcı bir konu ama iyi takım var.
1: Ya kesin iyi takımlar. Bir de yani hakikaten maçı izlemek ya da ne bileyim yani önemli bir kesitine diyeyim en azından göz atmak çok önemli. Çünkü sadece istatistik olarak baksan dünkü maça.
0: Sen anlatmıştın galiba
1: evet, maçı. Evet. Ben anlattım.
0: Sen daha şeysin. Hakimsin maça.
2: Hakimsin konuya.
1: Dersin ki yani Belçika işte tamam bir şeyler yapmaya çalışmış ama kaybetmiş. Çok da üretememiş diyebilirsin. %100 senin dediğin doğru. Çok ciddi pozisyonları da var Belçika'nın. 2-0 da bitebilirdi bu maç öyle söyleyeyim. Yani Menya'nın çok önemli kurtarışları var. Ya da Belçika tek başına 2-3 gol de bulabilirdi. Yani bu derece pozisyona girdiler ama benim için daha önemli olan taraf şu. Fransa'yı her iki yarıda da bir 15-20 dakika bunalttıkları bölümler var. Yani nereden baksam bu maçın genelinde 30-35 dakika eder hani takriben. Yani maçın 3'te 1'lik bölümünü Fransa'ya karşı domine etmek de bence bir takımın ne kadar tehlikeli olduğunu bizlere gösteriyor olsa gerek diye
0: düşünüyorum. Ama orta sahası iyi işte yine. Hep aynı noktaya
1: çok,
0: geleceğiz
1: çok
0: ama.
1: Çok orta sahası var.
0: Tilemans gibi bir oyuncuya hakim olması.
2: Yani, Tilemans çok iyi oyuncu.
0: Tabii açık kapatan oyuncular.
1: Her şey var ya. En sevdiğim orta saha oyuncularından. Yani savunma desem var. Hücum desem var. Topla çıkma desem var. Şut desem
2: her
1: var.
2: Şey
1: pas
2: var.
1: Desem var.
2: Komple paket denen oyunculardan. Bir de Donnarumma gününde iyi olmasaydı İtalya'yı bence çok daha farklı yeneceklerdi.
1: Evet.
2: Yani üst üste inanılmaz pozisyonlar da buldular. Donnarumma da eleşti mesela o maçta da.
1: Ama senin dediğin çok önemli Cem. Ya böyle hakikaten maçı anlatırken de böyle Götze'nin ayağına top geliyor ya. Ya orada insan bir mutlu oluyor yani böyle artık o hani aldı ve bakayım ne yapacak.
2: Ne yapacak?
1: Model oyuncular çok azaldı ama Olise de onlardan bir tanesi. Bu arada golü attığı için şimdi Olise her yerde kesit olarak da öne Hı-hı. çıkmış da. Yani Désiré Doué'nin de Belçika'ya neler yaptığını yani ya burada da var. Yani bu pozisyonda da hani inanılmaz bir dönüş var. Geçti şimdi gerçi pozisyon ama hani ya Belçika savunmasını dönem dönem perişan etti ya. Hiçbir şey yapamıyorsun yani. Ve Barcola'nın bir pozisyonu var. Yani nereden baksan bana şeyi hatırlattı. 2008 Pekin'deydi galiba. Usain Bolt'un bu 100 metre rekorunu kırdı. Onun gibi bir koşu vardı.
2: Çok iyi ya.
1: Hani öyle bir fırladı ki böyle ikinci, üçüncü adımda yani zaten hani adım genişliği çok yüksek olan bir oyuncu. Üçüncü adımda falan rakibini paramparça etti. Böyle bir takımla oynayacağız. Yalnız burada Dacunha'nın şutunu izledik. Hani Fransa'yı gerçi konuşmuyoruz ama Dacunha da Fransa'nın bence değişmezlerinden bir tanesi olacak. Ya Belçika'ya karşı da biraz Fransa maçı modeliyle oynamamız lazım diye düşünüyorum. Deplasman maçı.
0: Ya deplasman tabii. Takımı olacağız zaten.
2: Kapatacağız.
0: Net. Yani ona göre bir oyunu ortaya koymamız lazım. Yine savunma arkasına atılacak toplar. Hızlı oyunculardan faydalanmamız lazım. Şimdi iki tane maç oynadık. İkisinde de kadro değişti. Evet zaten mantık olarak Fransa'ya karşı bu sistemi değiştirmeniz gerekiyordu. Önlemler, tedbirler almanız lazımdı. Burada hemfikiriz zaten. Ama İtalya oyunu bizi üzdü. Çok farklı bir şekilde mağlubiyet ve hani karakter koyamadık oyuna. Bir mücadelemiz olsaydı 1-0, 2-0 kaybetseydik yine Belçika maçına ben çok umutlu bakardım.
2: Tabii.
0: Puan alabilir miydik? İyi oynasaydık. Fransa'da iyi oynadık. Mağlup olsak da. İtalya'ya karşı da evet yine 2'de 0 yaptık ama şunları da yaptık sahada diyebileceğimiz nokta yok. O yüzden Belçika'da hani bence Fransa maçından daha zor maç bizi bekliyor. Çünkü deplasmanda tabii. oynanacağı için. Ve az önce de söyledim sistem takımı. Oyuncular sahada birbirlerini tamamlıyorlar. Yani Tilemans topu nereye atacağını biliyor. Kevin De Bruyne Götze'yi görebiliyor kafasını kaldırıp. Yani kanatlardan da verim alan bir takım. Tabii. Orta alandan da sistemli bir şekilde gelen bir takım. Ya bu takımlara çok fazla açık vermemek gerekiyor. Açık verdiğimizde cezalandırıyorlar. Ve yakaladıkları pozisyonları. Mesela biz atıyorum 5 pozisyona girdik. Bunu değerlendiremedik. Ya adamlar 2 pozisyona girse zaten biri gol oluyor.
2: Tabii.
0: Ya böyle bir şey. Götze'yle alakalı şunu söyleyelim. Bir de Ajax'tan zaten Paris Saint Germain yapması. Ve öncesinden sen zaten çok sıklıkla yayınlarda dile getiriyordun. Aklımda bir oyuncudan daha bahsediyordun. Orta sahaydı o da. Şu an ismi aklıma gelmedi tam. O da Ajax'taydı galiba ya. Hollanda'da oynuyordu oyuncu.
2: Fitzcim.
0: Aynen
2: Fitzcim. Torino'ya gitti o
0: da. İki oyuncu da mesela sen mesela çok isimlerini söylüyordun.
2: Teşekkür ederim.
0: İki oyuncu da gerçekten ne kadar çok yetenekli oyuncu olduklarını şu an mesela izleyebiliyoruz, görebiliyoruz yani.
1: Fitzcim de spor salonu ismi gibi ya.
0: Ama şey izlediği ve arkadaşlar, takip ettiği oyuncular gerçekten iyi bir karakterli oyunculardı.
2: Teşekkür ederim Kaya.
1: Şu gole bakar mısınız? Yani bu gerçi Zidane'ın o ikonik gol sevinci de.

0: Bu arada bunu eleştirmiş Fransızlar.
1: Bayağı bir eleştirmiş. Yani bu şekilde kutlanmamalıydı. Daha doğrusu şöyle eleştiriler var. Ya bu kadar büyük başarılar kazanan bir teknik adam bir de yani deplasman maçında hani bu şekilde bu golü kutlamamalıydı diye, ama işte teknik adamlık heyecanı da başka bir şey.
2: Frankofonların bir kısmının böyle çok üstenci bir bakış açısı vardır. Hani Fransızlara daha böyle tırnak içi başka bir sevinç, daha sakin olabilirdi bakış açısıyla muhtemelen girmişlerdir. Kaya'ya ben teşekkür ediyorum güzel sözleri
3: rica
2: için.
3: Ne demek ya, gerçek bunlar.
2: Yani ön tarafta De Ketelaere gerçekten benim çok beğendiğim bir oyuncu. Ama Kaya'nın
0: santrafora evrildi.
2: Söylediği çok önemli bir konu. Biz alan ve zaman vermeyeceğiz. Bana kalırsa yine güçlü orta saha. Bir kere bizim kendi tezimizi yazmamız gerek orada. Biz çok da kapatmaya çalışırsak bu sefer biz olamıyoruz. Biz olamayınca mesela Arda da kayboluyor. Bizim teknik oyuncularımız da kayboluyor. Ben biraz da belki tartışmalı ama biz bir antitez takımı değil. Yani biz sürekli bozarak oynayamıyoruz. Biz en azından oyunun bir kısmında evet bozalım ama gerçekten bizim oynamamız gerekiyor. Bizim ön taraftaki teknik oyuncularımız, topu Arda'nın daha fazla ayağına alması. Biz kendimiz olunca başarıyoruz. Ya biz mesela tamamen bozmaya gidersek emin olun orada yine istemediğimiz bir sonuç alırız. Biz oyunun belli bir kısmında mutlaka kendi tezimizi yazmamız gerekiyor.
3: Ya deplasman takımı gibi orada oynayabilirsin. Mesela çok fazla pozisyona girmedin ya da üretken olamadın. O konuları bu kadar çok tartışmayız. Çünkü deplasmanlı olduğumuzun farkı, Belçika'ya karşı oynayacaksın. Hani İtalya'ya karşı mesela dün gece biz deplasmandaydık sanki.
2: Tabii.
3: Bu oyunda mesela deplasmanda doğru bile oynanmayacak yani bir ortaya performans. Daha iyi oynamamız gerekiyor. Performans ortaya koymamız lazım. İşte blokları kapatmamız lazım diyoruz ama bizim beklerimiz dağılıyor. Yani kendi pozisyonlarımızı kaybedebiliyoruz. O yüzden sağlam takımlara karşı yine bir mücadele ortaya koyabiliyoruz. Fransa'yı ciddiye aldık.
2: Tabii.
3: Herkes mesela şunu konuşuyordu. Ya bu milli takım en az 4-5 yer Fransa karşısında. Ama iyi bir şekilde kenetlendik. Sahada da kenetlendik. Futbolcular onun farkındaydı. Belçika'da şu an hani Fransa ile oynadığı mücadelede üstünlük kurabildi. Pozisyonlara girebildi. Sonuç olarak iyi bir takım Belçika milli takımı da. Bunun farkına vararak büyük takımlara karşı biz yine güzel oynaya iyi bir oyun ortaya koyabiliriz. Belki Belçika'ya karşı yine çok iyi bir oyun ortaya koyacağız. Belki bir puan alacağız. Hani oraları bilemem ama şu an için bizim İtalya karşısındaki bu oyunun bu kadar düşmesi zaten rahatsız etti bizi saha içerisinde. Ve Montella'nın da hep söylediğimiz nokta, kadroyla taktiksel yönden güçlü takımlara karşı hamle yapabilirsin, üçlü oynayabilirsin. Beşli zaman zaman kapanabilirsin evet. Ama İtalya karşısında dörtlü başlayıp orta saha kurgusunu bozup yine hani hücum hattında sadece Barış Alper Yılmaz kartını çekmek bana çok doğru gelmedi. Evet. Şimdi Belçika'ya karşı zaten yapabileceğin şey, bunu Belçika milli takımının teknik direktörü de farkında olacaktır. Arkaya atılan uzun paslar ya da kontrole çıkmaya çalışan bir milli takım. Çünkü topun hakimiyeti bu maçta Belçika'da olacak, bu belli. Belçika milli takımı sana şunu yapmaz, biz topu verelim topun arkasına geçelim.
2: Oynamak istiyorlar.
3: Tabii öyle bir takım değil. Fransa'ya karşı da öyle yapmadı. Yani İtalya'ya karşı da öyle yapmadı. Sahada oynayan, sürekli mücadele karakter ortaya koyan bir takım. Biz günümüzde olursak tabii ki o gün yine farklı şeyler konuşuruz ama İtalya maçının üzerine de ne kadar olumlu konuşabiliriz işte.
1: Ya bir kere psikolojik olarak şu birkaç günde bir değişmemiz lazım.
2: Kesin.
1: Orası kesin. Yani İtalya maçını da unutmamız lazım. Çünkü hani Belçika maçına da kötü bir psikolojiyle çıkarsak hani aman başımıza burada daha ters bir şey gelmesin diye gelir o.
2: Gelir. Tabii.
1: Gelir. Yani
2: tabii,
1: biraz daha o özgüveni arttırmak lazım. Yani oyunculara şunu söylemek lazım. Evet, A Ligi'ndeyiz. Ya belki bütün maçları da puansız tamamlayabiliriz. Allah korusun böyle bir şey olmasın tabii ama tamam. Hani olabilir yani, futbolda var bunlar.
2: Var.
1: Ama biz en azından Fransa maçındaki oyunu tekrar edelim. Bu seviyedeki rakiplerle bu seviyede karşı karşıya gelebileceğimizi, oynayabileceğimizi gösterelim. Ya sonrasında bence skora bakarız ya.
2: Ya biz bir ders çıkaralım. Biz zaten bence A Ligi'nde olmamız gerekiyor. Biz zaten ait olduğumuz yerdeyiz.
1: Bence de.
2: Ama buradan da biz her maçtan ayrı bir ders çıkaralım. Eldeki oyuncuları daha fazla katalım. Havuzdaki oyunculardan daha fazla faydalanalım. Hep buralardan biz cebimize bir şeyler koyalım. Bizim bir tecrübemiz olsun. Çünkü daha çok organizasyon var, turnuva var. Buralarda da bana kalırsa ben mesela karar alıcı konumda olsam federasyonda oyuncuların bakış açısını değiştirmek için ya bambaşka şeyler yapardım. Ya bütün bu iki maçı kenara koyun. Her şeyi unutun. Beyaz bir sayfa açıyoruz. Bugün başlıyoruz. Daha önce bir maç oynamadık. Siz Dünya Kupası oynadınız. Seneler sonra oraya gittiniz. Uluslar Ligi'nde A'ya siz çıktınız. Onların baştan aşağı ben kafalarındaki bu olumsuz düşünceleri atmak için gerekirse bir spor psikoloğundan da faydalanırdım. Oyunculara kendilerinin ne olduğunu, kim olduğunu hatırlatacak cümleler kurardım.
3: Katılıyorum. Dünya Kupası'nda üçüncülük hesabı yaptık. Kötü başladıktan sonra hani o hesaba da uyamadık. Şu an yine biz üçüncülük hesabı içerisine girdik. Hani diyoruz Fransa, Belçika milli takımı İtalya puanı aldı bizden. Hmm. Yani Belçika'ya karşı bir galibiyet alırsan işte İtalya yenilgisi sonrasında tekrardan bir anlam olur. İtalya ile çıkacağım
2: tabii,
3: maçı
2: İtalya
3: bir
2: maç.
3: Önemli bir anlam kazanır burada. Ama işte oraya gelene kadar bizim tekrardan toparlanabilmemiz için zaman kısıtlı. Oyun sistemimiz nasıl devam edecek? Burası çok önemli. Ya sanki milli takımın üzerinde ölü toprağı var. Yani bunu bir şekilde biz atamadık. Gerek. Uzaklaşamadık yani. Fransa'ya karşı bakıyorsun. Şunu geçelim artık. 2 günde bir, 3 günde bir maç oynuyor. Zaten kulüplerimiz buna alıştı. 3 günde bir maç oynuyoruz. Şampiyonlar Ligi, Ziraat Türkiye Kupası olacak. Süper Lig temposu. Zaten dünyadaki futbol da bu şekilde. 3 günde bir oynayan takımlar zaten var.
2: Var.
3: Yani bizim bunları da artık bahane etmememiz lazım. Evet, oyun sistemiyle alakalı sıkıntılarımız olsa bile bu mücadelede Belçika'ya karşı doğru bir kadroyla mesela savunmada garanti oyuncuları tercih etmesi lazım Montella'nın. Beklerde tartışmasız oyuncuları yine tercih etmesi lazım. Orta alandaki kurgu nasıl sana sonuç veriyorsa ona göre ilerlemen lazım. Evet, Orkun'un sakatlıktan dönüp de oynama isteğiyle maça çıkması bence çok önemli bir konu. Sakatlığına rağmen.
2: Evet.
3: Fakat direktmen ilk 11'e atmak yerine yedek kulübesinde tutup ikinci yarı şans verebilirdin. Hamle oyuncun olurdu. Oradaki ikiliyi bozmazdın. Orta sahada Arda ile beraber hatta üçlüyü bozmazdın. Hadi Arda ileriye de gidiyor diyelim. Kanatlarla alakalı bir karar vermeniz lazım. Barış'tan vazgeçmiyorsanız bu kanadın içerisine ya Yunus'u eklemeniz gerekiyor.
2: Tabii, Yunus çok iyi bir oyuncu.
3: Yani ya da İlhan'ı eklemeniz gerekiyor. Sağda Yunus'u değerlendir, solda Barış'ı değerlendir.
2: Barış'ı.
3: Hani bilemiyorum santrafor attığında yine bu orada boş bırakacaksan. Hep yayın başından beri aynı şeyi telaffuz ediyorum ben de. Arda'yı orada değerlendirmeye çalış. Serbest oynasın. Hani kaleye daha yakın gitsin gelsin.
1: Yani çok bence planı iyi yapmak lazım. Kalabalık bir merkez. En azından benim ilk
3: geçit vermemiz
1: olurdu.
3: Lazım. Evet.
1: Çünkü dün de Fransa karşısında tekrar söylüyorum. Fransa çok çok iyi merkeze sahip. Yani Dacunha müthiş oynadı. Onun dışında yanında Kamavinga oynuyordu. Akliuş oynuyordu. Yani bu üçü topa çok hakim olabilen ve yönlendirebilen oyuncular olmasına rağmen Belçika bu üç oyuncuya karşı bile çok rahat geçiş yakaladı. O yüzden bizim merkezde ekstra dikkatli olmamız lazım diye düşünüyorum. Yani mesela Moreira, Gos çok fazla boş alanlar buldular.
3: Net katılıyorum tabii. Zaten oradaki boşlukla beraber ikinci alan diye bir şey yoktu ki bizde. Yani biz ne ikinci, onu da geçtim, birinci alanda bile oynayamadık biz yani. Kendi pasta bile çıkamadık. Takım öyle bir yerleşti ki İtalya adam adama. Mesela Belçika zaten bunu sana rahatlıkla yapabilecek bir takım. Alan bırakmayacak sana. Yerleşmesiyle zaten seni bir kere boğacak sahada. O yüzden hani birinci bölgeden nasıl çıkacaksın? Hı. Örnek veriyorum, sadece işte sahadan zeki üzerinden değil. Çeşitlilik lazım bize. Soldan da çıkabilmemiz, ortadan da çıkabilmemiz lazım. Yeri geldiğinde ikinci bölgede zaten senin söylediğin nokta en önemli konu. Çoğalabilmemiz lazım orada. İkinci bölgeyi kaybettiğinde zaten geçmiş olsun. Hı. Yürüyerek İtalya milli takımı geçti orta sahaya dön.
1: Biz Belçika deplasmanında üretmeden ve bence gol atmadan oradan çıkmak çok kolay değil yani. Tabii. Mutlaka hücumda düşüneceğimiz bir oyun planı üzerinde durmalıyız.
2: Belki bir 4-3-3 olabilir. Yani merkezde bir üçlü diziliş de görebiliriz. Bana kalırsa ben Ferdi'den vazgeçmem. Çünkü o baskı geldiğinde Ferdi rahatlıkla hat kırabiliyor. O baskıyı kırıp takımı çıkartabilen bir opsiyon.
3: Ya Zeki ile Ferdi katılıyorum. Zeki ile Ferdi'den olabildiğince yerlerini oynatmamız lazım.
2: Abdülkerim'den de vazgeçmem. Onun da altını çizeyim
1: Ferdi mesela. Konusunda Ferdi'yi ben bu maçta ya bence de zaten 11'de olması lazım. Ama sağ kanatta oynatırsak çok daha verim elde edebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü Sais oynarsa eğer Belçika'nın sonunda dün Desire Doué hani onu bayağı bir 3 gün hastanede yatıracak duruma getirdi. Yani Ferdi'nin de o kanada çok iyi işleyebileceğini düşünüyorum. Bu maç için tabii yani plan olarak.
2: Ferdi çok büyük bir opsiyon.
3: Özür diliyorum. Şunu konuşmuyoruz mesela. Diyoruz ki ilk 11'de bunu oynasaydı. 2 tane yarışmacı takım çıkar. İkinci 45'te de oyuncuları görelim o zaman. Yani hani ilk 11'de karar veremiyorsun. Mesela onu mu oynatayım, bunu mu oynatayım diye. Ama maçın devamı da önemli değil midir? İkinci yarıda oyuna girecek oyuncularla alakalı da bir planlama yap o zaman. O oyuncular değilsin, onların da performansını görelim. Nasıl olsa zaten 3-4 yedin İtalya'dan. Hani O maçta mesela ikinci yarı Belçika maçı için bir

0: bir hamle ya da bir düşünce, herhangi bir senin sahada taktik, kafanda bir proje varsa, o zaman ya şununla da oynayayım da Belçika maçına da bir şekilde oyuncuları hazırlamış olayım düşüncesi olması lazım. Biz bunu da göremiyoruz. Hani dedin ya Abdülkerim Bardakçı'nın mesela değişmemesi lazım orada. Biz mesela Meri'li Ozan'ı izledik orada. Şimdi Meri aksıyorsa orada bir de Adil'i göreyim dersin.
1: Tabii. Adil hiç 10 süre alamadı. Geldi ama Adil süre alamadı. Bir de beni üzen nokta şuydu. Ya 3-0 olmuş. Ya sahada biraz tepki verin ya. Hiçbir şey yok. Gidersin hiçbir şey yapamıyorsan adama basarsın yani. İkili mücadele bir sertlik koyarsın.
0: Dün Fatih Hoca en çok onu zaten dert yandı. Ya Fatih Hoca bile diyorum ya yorum yaparken vazgeçmedi. Yani bir şekilde gol bulsak, hani bir tane atsak, sahada bir ateşleyici bir şey olsa devamı gelebilir düşüncesi bile hani sürekli. Fatih Hoca bunu zaten çok iyi bilen bir teknik adam. Yıllardır zaten neler yaptı ortada. Hocayı burada bizim övmemize ya da anlatmamıza tabii gerek yok. Ama biz bunları söylediğimizde hemen şu oluşuyor. Ya Montella zaten gönderilecek. Acaba Fatih Hoca mı?
1: Yok, öyle
0: dün
1: değil.
0: Furkan bizim arkadaşımız
1: selam
0: zaten.
1: Olsun Furkan.
0: Furkan Fatih Hoca ile çok yakından ilgilendi. Libero yayınında da sohbet etme durumları oldu. Libero'da da anlattı bu durumu. Hani hocaya zaten genel olarak sormuş. Hocam hani adınız çok fazla anılıyor, başkanlık ya da herhangi bir şey. Fatih Hoca orada her zamanki samimiyetiyle cevap vermiş. Şu ana kadar her zaman bana teklifler geldi demiş. Hani ben herhangi bir yere kendimi atabilmek için ekstra bir şey yapmadım. Galatasaray'da da bu böyle oldu, milli takımda da böyle oldu. Yani insanların kafasında öyle bir soru işareti de olmasın. Fatih Hoca'nın zaten karakterinde öyle bir durum yok. Montella gönderilir, Fatih Hoca gelir mesela. Milli takım ne bileyim işte Hacı Osmanoğlu... Sayın Başkan gidip Fatih Hoca ile görüşür, seni getir. Bu farklı bir konu olur. Ya da farklı bir teknik adama giderse bu farklı bir durum olur burada. Ama onun dışında Fatih Hoca'nın zaten maçı anlatırken de saha içerisinde kaptanın sorumluluk taşımaması, oyuncuların bir reaksiyon vermemesi, 2-0'da bile kabullenilmesi bu durumu rahatsız ettiğini
2: anlatmıyorum ya. Fatih Terim bu ülkenin yani gelmiş geçmiş en büyük futbol değerlerinden bir tanesi.
1: Doğru.
2: Yani Fatih Hoca'nın milli maçta bence hani yorum yapmak kadar da değil mi? Doğal karşılanınca.
0: Tabii hakkı olsun yani.
2: Hani noktası bu. Yani niye bunun ya altında bir şey aranıyor ya da sonrasında işte
0: ona döndü olay sosyal medyada hemen.
2: Ama ben şunu anlamıyorum ya. Şimdi Fatih Hoca da milli maçta yorum yapsa, Mustafa Hoca da yorum
1: tabii
2: yapsa,
1: ki.
2: Şenol Güneş de yorum
0: tabii
2: yapsa.
0: Tabii.
2: Tamam mı? Ya bunlar artık yani Türkiye'nin ilerleyen yıllarda da her zaman hatırlanacak ve geçmişte iz bırakmış önemli teknik adamları.
1: Kesinlikle.
2: Ya bunda yani bundan daha doğal yok. Niye biz sürekli zaten toplum olarak bir şeyin altında hani mutlaka başka bir şey olduğuna inanıyoruz. Esas zaten sıkıntı burada oluyor yani. Buradan yani, geliyor
1: tabii
2: yani.
1: Tabii Türk spor tarihinin son 50 senesine damgasını vurmuş bir isimden bahsediyoruz.
2: Yani İtalya'da görev almış bir teknik adamın yani İtalya maçıyla yani, değil mi yorum yapması
1: gayet elbette normal. Elbette en doğal.
0: Fatih Hoca'nın milli takımdaki neler kaptığı, neler yaptığı ortada. Şenol Hoca'nın yine neler yaptığı ortada. Abdullah Hoca'nın yine ortada. Şimdi Montella ile alakalı diyoruz ya bilmem kaç yıl sonra işte Dünya Kupası'na bıraktı. Kaç tane takım vardı? Kaldık da kaç tane takım arasından ya, kaldık? Hadi artı yazdım, pozitif yazdım, geçtim onu da. Ona da okeyim. Devamında biz Dünya Şampiyonası'nda zaten bir şey yapamadık. Geldik Uluslar Ligi'ne iki maçta bunda da sıfır çektik. Bizim mesela kendi teknik adamlarımızın performansı geçmişte bunlar zaten daha iyi başarılar yapılmış. Daha ileri zaten elde edilmiş bunların. Hani burada benim derdim kıyaslama yapmak da değil ama şu var. Dün mesela sosyal medya artık hepimizin maç izlerken bile telefon elimizde.
1: Tabii,
0: herkes şunu yazıyor. Ya Fatih Hoca diyor yorumculuk koltuğunda değil de sağ kenarında olsaydı takım hani bu kadar çabuk kabullenmezdi belki. Bir şeyler olurdu sağ kenarında. Bu sadece Fatih Hoca üzerinden vereceğim bir örnek değil benim. Şenol Hoca da olsa bir şey yapmaya çalışırdı. Yani Abdullah Hoca olsa da bir şey yapmaya çalışırdı orada. Ne bileyim işte Lucescu hatırlayalım zamanında neler yaptı. O olsa bile şu an mesela her şeyi elinden geleni sağ kenarında yapardı. Montella yapmadı anlamına gelmiyor ama vücut dili rahatsız ediyor insanları.
1: Kaya biraz
0: Mancini'nin verdiği savaş dün.
1: Neden hatırlattılar bence? Hep bu bizim geri dönüşlerimiz vardı Fatih
0: evet.
1: Terim'le birlikte. Hani 3-0'dan sonra
0: ya bir golü bulsak bir şey olur mu diye bekliyorsun
1: Fatih
0: yani.
1: Fatih Terim hocanın daha önceki o geri dönüş. Biz bitti demeden bitmez durumunu akıllarına geldiği için. Çok doğru söylüyorsun. Orada akıllara geldi ama ya ben size bir şey söyleyeceğim. Bilmem katılır mısınız? Hani bir takım oynasa dün, X bir takım, ilk 30 dakikayı böyle görsek insanların aklına rahatlıkla şu gelebilirdi. Acaba oyuncular hani hocayla bir problemi mi var, göndermek mi istiyor? Yani bu kadar birbirleriyle anlaşamayan, saha içerisinde bir varlık göstermeyen, üstünüze gelen bir takıma karşı

0: neredeyse faul bile yapmayan, bulundukları yerleri tam olarak koordine edemeyen bir takım gerçekten bazen takımların böyle maçları olur ama çok ender olur. O ilk 30 şimdi, dakikaya ben dönüp bakıyorum. Hani ne olduğunu anlamak adına
1: bunu, da çok pardon.
0: Rica ederim.
1: Ne olduğunu anlayamıyorum diyorsun değil mi ilk 30 dakika?
0: Çok zorlanıyorum yani. Teknik ya, taktik olarak bence çok açıklanabilir bir durumu yok ya. Yani.
1: Bence iki sebebi olabilir bunun. Bir tanesi şu. Şimdi Dünya Kupası'ndan biz artık o kadar kötü bir şekilde ayrıldık ki. Yani sürekli eleştiri, moral bozukluğu ki yani eleştiriler de haklıydı tabii ki. Birçoğu en azından öyle söyleyeyim. Dünya Kupası'ndan sonra da Uluslar Ligi işte Fransa başladık. İtalya maçı Fransa'yı yani iyi de oynasak sonuçta yine kaybettik.
0: Kaybettik.
1: Şimdi bayağıdır bir kazanma kültürümüz yok. Yani aylardır yok ve bence bu oyuncuların üzerinde de artık böyle negatif bir duruma yol açtı diye düşünüyorum. Bence bir sebebi bu olabilir. İkinci olabilir. Sebebi de ya bazen ne kadar işinin ehli insanlar da olsa bir toplulukta bir grupta ya o enerji düşüyor. Bazı şeyler eskisi gibi olmuyor. Yani belki de Montella ile hani o enerji kaybedilmiş olabilir. Bak budur demiyorum. Yani şey tahmin etmeye çalışıyorum. Olabilir.
0: Sadece araştırıyoruz, bakıyoruz, anlamaya çalışıyoruz.
1: Ya olabilir belki ve bunun da dediğim gibi yani bazı oyuncularda şöyle yansıması olabilir. Ya mesela oyuncular, ya şimdi biz burada düşünüyoruz, konuşuyoruz da oyuncular da kendi aileleriyle, arkadaşlarıyla ya da camiadan isimlerle evet. Konuşmuyor mu? Yani mesela milli takımda tabii ki bunu konuşamayız ama şunun konuşulmasını isterdim. Buradan bazı cevaplar çıkardı. Adil Demirbağ, bu arada oynasın, ben niye Adil oynamadı demiyorum. Ama Adil'i gerçekten oynatabileceği için mi, inandığı için mi çağırdı Montella? Yoksa tepkilerin önüne geçmek için mi çağırdı gibi. Ya bir oyuncu üzerinden örnek verdim. Çünkü Adil'in biraz vücut dili sanki hani hiç oynamayacağını bilen bir oyuncunun vücut dili gibiydi kulübede evet. Baktığımızda.
2: Ya Bartu'yu çağırdın. Bartu'yu da oynatmıyorsun zaten yani. İşte Fenerbahçe'de mesela evet Roma maçında Bartu iyi bir mücadele oynadı.
0: Çok iyi oynadı ki ben beğendiğim de bir
2: mesela,
0: oyuncu Bartu.
2: Mesela aynı konuya ben burada da söylerim. Hani Bartu'yu ne için çağırdın ya da İlhan'ı ne için çağırdın oynatmayacaksan. Ya da evet çağırdım bunları oynatmak istiyorsun. Az önce söylediğim konu. İkinci 45'te bu oyuncularla da bir planlama yap o zaman. Bu oyuncuları da bir şekilde bu görelim. Rekabetin içine sok. Sahada bir görelim kim ne veriyor ne yapıyor diye. En basit örneği şu. İlk bölümde de söyledim. Sen kaptanlık pazobandını Arda'ya vermiyorsan Merih takımda abilik rolünden dolayı kaptanlık takıyorsa ya da hani Merih uzun yıllardır milli takımın oyuncusudur diye. Tamam doğal olan budur verirsin bu ayrı bir konu. Hı. Ama oyunda işler yolunda gitmiyorken Arda kenara gelip seninle bu konuşmayı yapıyorsa o takımın 10 numarası Arda ise kaptanın da Arda olması lazım psikolojik olarak.
1: Bak yine Fransa'dan örnek vereceğim. Şöyle. Şimdi Zidane çağırdığı kadrodan kalecilerden sadece Mike Maignan'ı oynattı. Ama bu kaleci tercihi olduğu için bunu anlayabilirim. Onun dışında savunmada Andy Diouf oynadı. Jeremy Jacquet oynadı. Pierre Kalulu oynadı. Konate sakatlanmıştı. Kadrodan çıkarıldı zaten. Jules Koundé oynadı. Maxen Lacroix oynadı.
0: Lacroix oynadı.
1: Adrien Truffaut oynadı. Upamecano oynadı. Camavinga oynadı. Cherki oynadı. Dacunha oynadı. Kone oynadı. Rabiot oynadı. Zahir Emery sakatlandı çıktı kadrodan. Barkol oynadı. Dembele oynadı. Désiré Doué oynadı. Esteban Le Pol oynadı. Kylian Mbappe oynadı bizim maçta. Sakatlandı. Çıktı kadrodan. Olise oynadı. Bütün oyuncuların oynatmış kaleci dışında. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Belçika milli takımında da tablo bu arada öyle. Şimdi çağırıyorsun, oynatacağına inandığın oyuncuları çağırıyorsun. Bir kısmını Türkiye maçında kullanıyorsun, bir kısmını Belçika maçında kullanıyorsun.
0: Evet,
1: Adil üzerinden verdiğim örnek de böyle.
2: Doğru.
1: Gerçekten yani inanılarak çağrılmış bir oyuncu mu? Ya da dediğin gibi Bartu. Yoksa hani biraz bakın kadroyu değiştirmeye çalışıyoruz diye gösterilerek mi çağrılmış oyuncular bunlar? Bu da biraz bir açıklamaya muhtaç
0: tabii
1: bence.
0: Oraya Klopp'u da belki katabiliriz. O da 44 oyuncu çağırdı. Daha önce hiç milli olmayan oyuncular oynuyor.
1: Tabii.
0: Ebu Tayyip mesela ön tarafta.
1: Oynattı.
2: İnanılmaz bir oyuncu ya bu arada.
1: Çok iyi
2: yani
1: oyuncu.
2: Şans vermesi, tam şans vermesi çok önemli bir şey. Milli takımda ama çok iyi bir oyuncu.
0: Çok iyi.
2: Yani kısa sürede mesela aldığı zamanda bile kalitesini gösterebilen bir oyuncu. Tam geçmişinde biz bu oyuncuyu duyduk zaten son dönemlerde performansını ama milli takımı alabilmek önemli. Mesela ilk maçta ben Adeyemi'yi eleştirdim. Dedim ki ya Sané o pozisyonu her türlü durarak atar orada yani anladın mı?
0: Evet kötü kaçırdım.
2: o kaçırdığı golde Hollanda'ya karşı. Ama ikinci maçta mesela tamamen Adeyemi üzerinden hücumda olan bir Almanya milli takımı vardı. Yani orada da tercihler mesela şu oldu. Teknik direktör almayacağı zaman bunu doğru bir şekilde açıklıyor. Ya Kante'nin mesela alınmamasından dolayı çıkıp Zidane doğru bir şekilde açıklama yaptı. Hem yaşından dolayı hem de daha potansiyelli bir oyuncu olduğu için bunu tercih ettim dedi.
3: Klopp'tan demişken ilk maçta Hollanda maçında şimdi maçı ben anlattım. Orada mesela Adeyemi savunmaya gelip top aldı. Hatta maç esasında evet. da dedim. Ya bunu dedim daha önce Dortmund'da hani Barcelona'da evet. falan çok görmedik. Hani başarılı başarısız ona bir şey demiyorum. Benim burada Jürgen Klopp'u eleştirecek halim yok ama hani ilginç bir şey deniyor şu anda Jürgen Klopp dedim. Bir hani bir şey deniyor en azından. İkinci maçta değiştirdi ama Yunanistan maçında evet. öyle yapmadı. Bambase Conte'yi ilk maçın kadrosunu almadı. İlk maçtan sonra basın toplantısında dedin ki ya Conte'yi almadım kadroya. Ama onunla konuştum. İkinci maçta 11 başlayacak dedi. 11 başlattı. Yani kadroya sadece almış olmak için yine almadı. Yine oynattı oyuncuyu yani. İyi de oynadı bu arada Yunanistan maçında.
2: Tabii. İki maçı da izledim. Ya yani Yunanistan maçına da sonradan göz attım ama ilk maçı zaten izledim. Almanya'nın bu sezon yani bu ligde hayal kırıklığı Almanya şu ana kadar. İki maçta da. Hani Yunanistan karşısında da. Evet oynanan oyunda pozisyonlar yine buldu ama sonunu getiremedi Almanya milli Tabii. takımı da orada. Ha şunu anlatmaya çalışıyorum ben de. Şimdi Sané dışarıda kaldı alınmadı. Adeyemi evet ilk maçta farklı bir görev verildi. Savunmaya geldi. İkinci maçta mesela yerinde oynadı kendini gösterdi. Çok güzel bir şey söyledi. Galatasaray'da da Sané Başakşehir maçında ters kanatta oynadı. Kendi evet, yerinde tamam. oynamadı. Ya da kendi yerinde oynadığı zamanlarda da ya arkasındaki ya da yanındaki oyuncu Sané'yi anlamadı.
0: Anlamadım.
2: Şimdi yine mesela bu Sané'yi Almanya milli takımına Klopp çağırsaydı verim alırdı. Tabii. Çünkü orada zaten bir sistem var. Milli takımda görevinin ne olacağını, ne yapacağını biliyor oyuncu. Adeyemi'nin mesela çok fazla savunmaya gelip gelmemesi konusunda Almanya milli takımının hem orta saha kurgusu hem de savunmasına baktığımızda bunu çok fazla konuşmayız biz. Sané'nin de evet, takım savunması önemlidir ama işte zorluk seviyesi yüksek maçlarda bu oyuncunun savunmaya gelmesi değer katar.
0: Evet.
2: Çok fazla işte bak geri de dönüyor gidiyor da oyunu çift yönlü oynayabilen kanatlar zaten şu an formaları alıyor. İşte o liseye bakıyorsun ne bileyim Mbappe'yi değerlendirdiğinde sürekli gelip giden oyuncular bunlar kanatlarda. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Yaşı ilerlemiş futbolcuları bile Belçika'da Kevin De Bruyne durduğu yerde çok iyi asistler yapabiliyor. Tabii takımı yapıyor. Yönlendirebiliyor. Orta sahayı mesela kapatabiliyor. Yani bazı oyuncu profilleri tercih ederken de sağlıklı bir şekilde karar vermek gerekiyor. Şu ana kadar hayal kırıklığı Almanya.
3: Konuşacağız, devam edeceğiz ama bir son dakika gelişmesi var. Futbol Federasyonu'ndan gelen bir açıklama var. Türkiye Futbol Federasyonu üzerine düşen sorumlulukları yerine getiriyor. Talep edilen belgeler Adli Tıp Kurumu'na iletilmiştir şeklinde bu sabah saatlerinde açılan bir soruşturma gelen haberler. Değerli izleyenler, gözaltılar vardı ve bunun üzerine de Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir açıklama geldi. Türkiye Futbol Federasyonu üzerine düşen sorumlulukları yerine getiriyor. Talep edilen belgeler Adli Tıp Kurumu'na iletilmiştir şeklinde detay gelirse bununla ilgili biz de detayları paylaşırız, konuşuruz. Şimdi bu Klopp'un 44 maçlık kadrosundan bence biraz devam edelim. Bu arada Ebnu Talip de Fas milli takımından da davet aldı. Hatta Fas'ı da ailesiyle konuşup seçmesi de bekleniyordu.
0: Klopp çağırırsa
3: hayır diyemezsiniz diyor Ebnu Talip.
0: Bir de hikayesi de çok ilginç değil mi Ömer? Aslında 4. ligden kısa sürede hani bir şekilde kendisini hayal bile kuramadığı şekilde Alman milli takımına
3: Tabii,
0: geliyor.
3: Yani Perugia U19'da oynuyor işte bundan 4 yıl önce sözleşmesi feshediliyor. Almanya 4. liginde hani bir takımda oynuyor. Ve sonrasında çok kısa bir süre içerisinde birden milli takıma yükseliyor. O seviyeye geliyor ki babası da eski bir tekvandocu ve 10 yaşına kadar da tekvando antrenmanlarıyla büyüyor. Zaten müthiş bir fiziğe sahip yani. O açıdan da ilginç bir hayat hikayesi var. Leopold da aynı hikayeye sahip. Bir anda böyle düşündüm, bir oyuncu örnek vereceğim.
0: Leopold.
3: Esteban Leopold. O da 2020'de yani çok ağır bir dönemden geçiyor. Babasının vefatıyla ilgili evrakları imzalamak zorunda kalıyor. Bir karar almak zorunda kalıyor. Ve kendisi şöyle söylüyor. Yani öyle bir karar aldım ki bunu belki herkes almak zorunda kalabilir ama sadece alanlar anlayabilir. Kendimi suçlamak durumunda kaldığım zamanlar oldu. Futbolu bırakmayı düşündüm. Her şey çok kötü gidiyordu diyor. O aralar 3. ligde oynuyor. Epinal diye bir takımda olması lazım Fransa'da. Sonrasında işte bir şey

0: şekilde ayakta kalıyor, gayret gösteriyor. Oradan da Ren'e kadar yolu uzanıyor ki Ren'de de geçen yıl Lig 1'de gol kralı oluyor. Buna rağmen Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmiyor Didier Deschamps tarafından. Ama Zidane'la birlikte yeniden Fransa, yeniden demeyeyim de ilk defa Fransa milli takımına davet alıyor. Yani 2020'den gelen bir hikaye ama bence burada biraz kıssadan ise şu var yani. Kaybetmiş adamlar genelde güzel kazanan adamlara
1: güzel
0: dönüşüyor.
1: Güzel kazanan. Müthiş hikaye. Yani. Doğru tanımlama. Aslında hayat dersleri içeriyor. Ya hiçbir zaman vazgeçmemek, o idealiniz uğruna ne olursa olsun çalışmanız gerekiyor. Hiç kimse görmese de Allah görüyor ve sonuçta bence o emeklerinizin karşılığını bir şekilde alıyorsunuz. Bu sadece futbolda değil, bence hayatın her alanında böyle. Ki sen müthiş anlattın Ömer. Çok önemli hikayeler bunlar hayata dair.
2: Katılıyorum ama şu var. Tekvando'nun futbola katkısı var mı bilmiyorum. Jimnastiğin ciddi anlamda var. Çünkü Ümit Karan mesela futbolculuk döneminde hatırlayalım. O attığı roşataları Almanya'da mesela daha çocuk yaştayken jimnastik yapmasıyla beraber kendini geliştirmişti. Tabii. Futbola bunun çok fazla etkisi var. Tekvando'nun boksun var mıdır? Boksla alakalı Abdülkerim'i çok fazla tartıştık. Yeri geldiğinde illa ki bence vardır yani bir şey katkısı diye düşünüyorum.
1: Jimnastik deyince Aykut Kocaman Hoca gelir akla. O da aslında jimnastik çok yaptı. O attığı goller, aşırtma goller, hepsinde o inceliği
2: esneme
1: görüyorsunuz.
2: Esneme önemli, evet. Yani hem böyle farklı pozisyonlarda da mesela ayakta kalabilmek de tabii ki bunların katkısını sunabiliyor ama çeviklik katıyordur illaki oyuncuya. Kesin. Da. İkili mücadelelerde yani farklı spor dallarıyla tabii ki futbolcuların ilgilenmesi değil de bizim düz mantık olarak baktığımız konulardan bir tanesi işte Abdülkerim örneği. Abdülkerim çok tartışıldı ya işte bokstan dolayı belli dönmüyor, olmuyor ya vesaire diye. Ama futbola da onun da katkısının olduğu sonradan ortaya çıktı.
0: Ya bu kıyıda köşede kalmış hikayeleri seviyorum ben. İkinci bir sporu yapmak daha öncesinde ya da üçüncü sporu yapanlar da var. Çok fazla hani gördüğümüz bir şey olmasa da benim gördüğüm hikayelerde şimdi hepsini isim olarak hatırlayamıyorum ama genelde sporcuları başka bir noktaya ulaştırıyor. Yani geçmişine başka bir spor dalının olması. Özellikle basketbolda da çok fazla bir oyuncu katıyor, var. Evet. Bence mutlaka bir şey katıyor. Yani saha içine dair, görüşe dair, tecrübeye dair, dediğin gibi çevikliğe dair mutlaka ben bir şey kattığını düşünüyorum.
2: Evet, yani oyuncunun zaten 4. ligden oralara kadar gelmesi bir anda. Yetenek zaten var. Önemli olan bu yeteneği görebilmek. Milli takımımızda da mesela Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu bunlar zaten 3. ligden çıkan oyunculardı. Tabii. Keşfedildi de milli takım kariyerine kadar yükselen oyuncular oldu
0: güzel
2: yani.
0: Güzel bir şey güzel söyledin.
1: Ayrıntı. Güzel ayrıntı. Doğru.
0: Güzel bir şey söyledin. Şimdi bence bizim sorunlarımızdan bir tanesi de yetiştirici kulüp tarzında bir kulübü öne çıkaramıyor olmamız. Dün Fransa'da Truffert belki oynamadı ama ilk 11'de oynayan oyunculardan 5 tanesi Jacquet, Diouf, Camavinga, Dacunha ve Désiré Doué Rennes altyapısından çıkma. Bir tanesi de şu anda aktif olarak oynuyor Esteban Leopold.
2: Yani bahsettiğin oyuncuların hepsi yıldız oyuncular yani şu an.
0: Truffert'le birlikte ve toplamda 8 oyuncu Fransa milli takımında şu an bulunan 8 oyuncu da ya Rennes altyapısından çıkmış ya da şu anda Rennes'de oynayan oyunculardan.
1: Çok önemli ya.
0: %34.8'i yani 3'te 1'inden fazlası kadronun tek bir takım çatısı altından geliyor. Şimdi bu da şu anlamda önemli bence. Şimdi bizim milli takımımıza baktığımızda mesela 2000'lerde işte Galatasaray UEFA Kupası'nı kazanıp Süper Kupa'yı kazanırken değil mi? O kadronun büyük bir nüvesi de işte 2002 Dünya Kupası'nda vardı zaten. Çok da önemli başarılar yakaladık. Şimdi o yetiştirici kulüp etiketini çok da ülkemize taşımak hani isteyen kulüp olmadığı için baktığınızda bence o havuz konusunda da çok zorlanıyoruz diye düşünüyorum.
2: Konuyu
0: yani
2: çok güzel bir yere getirdin. Santrafor çıkmamasının sebebi kulüplerdir.
1: Tabii.
2: Türkiye Futbol Federasyonu da tabii ki bunu taraması lazım. Şimdi hiç mi yok? Yani takımların altyapısında, birinci ligde oynayan futbolcularda ön plana çıkan santrafor hiç mi yok potansiyeli? Soruyorum.
0: Montella'ya göre 2019'dan sonra yok diyor. Bir Türk santrafor yok diyor.
1: Enes üzerinde sorulara cevap verirken de ben çok anlayamadım. Hani bir seviyeden bahsetti, bizim seviyemizde değil diye ama onu da daha açması gerekiyordu.
2: Ya yetiştirmen lazım. Onun yerine alman lazım. Senin Ümit milli takımın var. Hani orada değerlendirip oraya çıkarman gerekiyor. Potansiyel gördüğün bir oyuncu Montella kaç yıldan beri milli takımın başında? Yani bu noktaya kadar zaten bir oyuncu analiz edip bulsalardı Ümit milli takımda

0: Herkes yıldız sevdası peşinde. Her bölgede yıldız oyuncu olsun, garanti oyuncu olsun. Bunlar tercih ediliyor. Hiç kimse altyapısına gidip bakıp da bu oyuncu şu an bu kadar futbol oynuyor. En basit örneği, tamam, Galatasaray'da ben bunu hep söylüyorum. Altyapıdan çıkan oyuncular kiralık olarak gönderildi, geri geldi. Bu oyuncular nerede ne yapmış? O takımlarda neden oynamamış? Bunların hepsinin raporunu tuttunuz mu? Şu an Galatasaray altyapısı Florya'da hala oynamaya devam ediyor. Kemer Burgaz daha takım. Şimdi rapor isteyebilirsin, ne oluyor ne bitiyor. Ben Galatasaray'ı yakından takip ettiğim için bu örneği veriyorum bu arada. Yanlış anlaşılmasın. Ama Galatasaray'da da durum öyle. Sürekli yıldız oyuncu, altyapıdan oyuncu çıktı mı Galatasaray'da? Yok.
1: Kaya, şöyle ekleme yapayım sana. Direkt bizzat rakibimizden. Dün 4. golü atan Francesco Esposito. Şimdi Spezia'da bir 19 gollük performansı var Serie B'de. Sonra Inter'de geçen yıl 10 gollük bir performans var. İyi performans. Hani 10 golü küçümsemiyorum. Tabii böyle canım. Söylerken yanlış anlaşılıyor da açmak zorunda kalıyoruz. Ama üstünde duruyorlar işte. Mesela Bertu. Şimdi alınmıyor kadroya ama bence çok ya ben oyuncu. Bizim milli takımımızın profiline çok uygun bir oyuncu olduğunu
2: ben
1: söylüyorum.
2: Ben çok beğeniyorum Bertu.
1: Yetenek olarak söylüyorum. Profil olarak söylüyorum. Performansı o tartışılır ama biz mesela Bertu çıkış yaptıktan sonra Avrupa'da işte Rende, Hetafe'de oynadıktan sonra Bertu'ya ne kadar forma şansı vermeye devam ettik?
0: Yani.
1: Başakşehir'i de bu konuda bence eleştirebiliriz. Başakşehir Bertu aldığı sezon Zelke ile Nuno da Costa'yı aldı.
2: Tabii Zelke ile Nuno da Costa aldı.
1: Bak
2: tabii.
1: Zelke kötü oyuncu demiyorum.
2: Değil.
1: Da Costa kötü oyuncu demiyorum. Bu böyle bir eleştiri değil. Ama şimdi koskocaman Inter, şimdi Inter bilmiyor mu ya yıldız santrafor almayı? Öyle değil mi ya? Adamlarla oynayan zaten Turan vardı. Lautaro Martinez var. Ya hala oynuyor da. Hani düzenli oynayan. Inter de bilirdi ya, şey diyebilirdi. Ya kardeşim benim zaten işte Turan'ım var, Lautaro Martinez'im var. Ben ne yapayım? Ben kiralık vereyim şeyi. Esposito'ya. Hayır dedi adam ya, ondan sonra ben oynatacağım dedi. 2 gol 2 asist 5 maçta müthiş de oynuyor. Şimdi sen oyuncunun üzerinde durursan bu oyuncu gelişiyor ya da önemli rol verirsen gelişiyor ama sen sürekli Bertu'nun önüne işte Da Costa al, olmaz. Bertu'nun önüne ne bileyim Şomlu Zelka
0: koy,
1: al,
0: koy,
1: başka oyuncuyu koy. Ondan sonra tabii ki Türkiye'de santrafor çıkmaz çünkü bu oyuncular süre bulamıyorlar kendi tabii. takımlarında.
2: Yani. Şöyle ekleme yapayım, Barcelona'da Espart mesela. Ya baktığınız zaman Barcelona hem de Real Madrid'le birlikte ikisi de hem yarışıyor hem yetiştirici. Biri La Masia, biri La Fabrica. Gerçekten İspanya'da oynayan bir sürü oyuncunun da o iki mesela yerden çıktığını görüyorsunuz. Espart müthiş bir oyuncu. Mesela şimdi onu böyle sol iç gibi kullanıyor ön tarafta Hansi Flick ve oynatıyorlar. Ve hep şeyi görüyoruz. Böyle şu anda mesela Barcelona'dan 4 oyuncunun geçmişte mesela La Masia'dan atıyorum 2012'den bir fotoğrafları, çocukluk halleri. Mesela bizde mesela öyle fotoğrafları çok az.
0: Arda var şu an ya bizim görebildiğimiz yani gençler birliğinden çıkıp Fenerbahçe kariyeri şu an.
1: Real Madrid'den örnek vereyim. Mbappe'nin arkasına Espi'yi yerleştiriyorsun.
2: Espi'yi tabii.
1: Yani şunu demiyorsun. Jose Lu'yu hatırlıyorsunuz değil mi? Hani birkaç yıl önce iyi de bir oyuncu ama Real Madrid ona hani biraz böyle tecrübeli bir oyuncu kadroda bulunsun diye zaten almıştı. İşte Real Madrid de bilir zaten dünyanın en zengin kulübü. Oraya hani ortalama tecrübede bir santrafor koymaya hayır diyor. SP'yi oynatacağım ben. Bu süreleri ona vereceğim ki ilerleyen zamanlarda da ben birinci santraforumu SP yapacağım diyor muhtemelen yani.
0: Ya şu an sen şimdi, Türkiye şartlarında böyle bir örnek versen sen deli misin derler. Niye biliyor musun? Çünkü kulüplere baktığında Galatasaray'da şu an kim var santrafor? Osimhen. Fenerbahçe'ye bakıyorsun. Tamam Vedat Muriç, Greenwood gibi bir Lukaku gibi oyuncular her ne kadar performans alamasa da. Beşiktaş'ta Vlahovic.
2: Vlahovic geldi.
0: Trabzon'da Salah, Onuachu vesaire. Şimdi altyapıdan ben bu oyuncu olsam, çıksam, iddialı da bir oyuncu olsam. Ya desem ki zaten istatistiğim de iyi olsun bu arada hadi. Her şeyim ortada olsun. Ya ben A takımda sen deli misin derler ama Real Madrid bunu demiyor. Barcelona bunu demiyor. Paris Saint-Germain bunu demiyor mesela. Altyapısından çıkaracak oyuncular üzerinde durup ilk önce seviyesi. En büyük sıkıntımız ne biliyor musun aslında? Bizim ikinci takımlarımızı oluşturmamız gerekiyordu.
2: Tabii.
0: Hani bir ara kurmuştuk ya evet. B takımları kurulmuştu.
2: Sonra hemen
0: vazgeçilmişti. İşte Sayın Ali Koç o dönem çıktı bazı açıklamalar yaptı bilmem ne. O konu kapandı. Bence bizim en büyük sıkıntımız bu. Bizim kulüplerimizin B takımları olmak zorunda.
2: Pilot
0: orada oynatacaksın, yetiştireceksin. Evet ön plana çıktı mı? Çıkar A takıma. Ve bu sefer ne olacak? Senin yıllık örnek veriyorum ben geçen gün şunu söyledim. Galatasaray her sezon sadece bir oyuncu için 60 milyon euro, 55 milyon euro para harcama gibi bir lüksü yok. Şimdi biz bunu böyle söylediğimizde şöyle zannediliyor. Galatasaray zaten bu sezon 130 milyon euro harcadı. Ya konu o değil.
1: Bu arada
0: sen
1: Türkiye'de,
0: her sene Osimhen transferi yapamazsın.
1: Tabii ki. Ya santrafor var. Gözümüzün önünde de var.

0: Hadi Bertu birkaç yıldır herkesin bildiği. Ali Habeşoğlu var ya.
1: Evet.
0: Trabzonspor aldı. Daha süre bulmuyor ama inşallah bulacak. Yani aslında var. Ya, var ama olay tamamen oynatmaktan geçiyor.
1: Bir cümle söylüyorum. Bir cümle. Bertu Esposito. Gideceğiz. Yan yana koyun. Inter mesela Bertu'yu alsa Esposito kadar oynatır.
0: Araya gidiyoruz. Saat başına karşınızda olacağız.
2: Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boschcarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: bir reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Bir reklam.
2: Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: bir reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
2: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin

Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.

İzmir'deki evi kapattık. Annem artık burada. Buradaki eve hiç gelemedim. Kısmet olmadı. Seni hiçbir evde bulamayınca bazen panik oluyorum. Sonra diyorum ki bir odanız var ya sizin.

0: Spor Radyo.
1: Spor gündemi devam ediyor değerli izleyenler. Son saatin içerisindeyiz. Kulüplerdeki gelişmelere göz atacağız. Yani öyle tabii milli arada çok büyük gelişmeler yok haliyle. Ama oyuncuların açıklamaları var. Biraz da milli ara dönüşünde neler olabilir, bitebilir, bunları konuşuruz tabii ki. Kaya, seninle başlayalım. Çünkü Norveç-Portekiz maçından sonra Leao'nun açıklamaları vardı. Beşinci şampiyonluğu kazanabiliriz dedi Leao. Türkiye beni olumlu yönde şaşırttı dedi. Aslında bir ön yargısı varmış evet. Demek ki. Bu cümleden bunu çıkarmak doğru. Mümkün. Süper Lig'de rekabetçi takımlar ve büyük isimler var. Galatasaray'da fark yaratabileceğimi hissediyorum diyor Rafael Leao.
2: Evet ya, şöyle bakmak lazım. Leao için zaten bir hedeflenen bir zaman var, vakit var. Neden bunu söylüyorum? Milli ara sonrası bu oyuncu %100'ünü bulacaktı. Galatasaray'daki planlamalar da o yöndeydi. Trabzon deplasmanında sahadaki zaten oyun tarzı. Portekiz milli takımının oyuna sonradan girmesine rağmen çektiği bir şut savunma oyuncusuna çarpsa bile direkten dönen bir evet. pozisyonu vardı. Sonuç olarak Portekiz milli takımının oyuncusu ve hala tercih edilebilen bir oyuncu tabii ki. Ama bu oyuncunun Süper Lig özelinde, katılıyorum bu arada, bir negatif düşüncesi var ki beklediğimden farklı bir lig oldu gibi bir cümle kuruyor orada. Lig olduğunu gördü burada Süper Lig'de. Ve Galatasaray transfer sürecinde de zaten bu yaklaşık 1,5-2 aylık süreci bulmuştu. Leao ile Galatasaraylı yöneticilerin görüşmesi.

0: şu an takıma da, Galatasaray takımına da pozitif yönde alışabilmesi, performansı verebilmesi için milli ara sonrası Kasımpaşa mücadelesiyle beraber bu oyuncunun performansında yükselmesini bizler de bekliyoruz. Hiç olmasa aldığım bilgiler bu yönde. Ve saha içerisinde aslında Galatasaray'ın bir diğer yıldızı da Sané. Sané ile alakalı da geçtiğimiz sezonlarda benzer demeçler verilmişti. Sané de bu tür konuşmalar yapmıştı. Almanya milli takımına gittiğinde. Ardından gitmemişti, tekrardan çağrılmıştı. Bu tür olaylar tabii ki yaşanabiliyor ama iki yıldız oyuncunun aynı anda sahada olabilmesi için Galatasaray'ın 10 numara sisteminde çalışması lazım.
1: Kesin.
0: Yani Leao'dan üst seviye bir performans bekliyorsanız arkasında oynayan bek ve tabii ki 10 numarada oynayacak oyuncu, bunlar önemli noktalar. Ve önümüzdeki haftalarda da Leao kendini kanıtlayacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın zaten bu transfer döneminde yaptığı 5 transfer içerisinden en banka gördüğümüz oyuncu Leao doğal olarak. Bundan sonraki haftalarda, daha doğrusu milli ara dönüşünden sonra bir tempo yakalaması çok çok önemli. Şunu da kendi aramızda biz konuştuk tabii ki reklam arasında ama 3 hafta sonra yeniden milli ara verilecek ve yeniden tempo devam edecek. O yüzden oyuncuların hem milli takımda yaptıkları hem de bireysel olarak takımlarına neler kattığı burada önemli olacağı bir haftaya gireceğiz. Osimhen'in dönmesi, Kasımpaşa mücadelesinde Lemina, Osimhen, bunlar oynayabilecek seviyedeler artık. Okan Hoca forma şansı verdiği durumda bu oyuncular ilk 11 başlayacak seviyedeler. Sakatlık yönünde de artık çok fazla sorun kalmadı burada. Leao'nun performansı da Osimhen'le beraber bence daha da artacaktır burada. Bir diğer sakatla alakalı da ufak bir bilgi vereyim, Singo ile alakalı.
1: Lütfen.
0: Ya şundaki, şu anki hedef şu: Barcelona maçına acaba yetişir mi? Bunun üzerine Galatasaray sağlık ekibi oyuncuyla çok yakından ilgileniyor. Hem sahadaki antrenmanları hem spor salonundaki antrenmanları çok titizlikle yürüyen bir süreç bu. Oyuncu farklı noktadan sakatlık yaşamış olsa bile tekrarı olmaması için Galatasaray sağlık ekibi bunun üzerinde tabii ki çalışıyor. Gönül isterdi ki şu bu milli arada yapılan açıklama, geçtiğimiz hafta zaten bir açıklama yapılmıştı Singo ile alakalı. Bu oyuncu zaten yaklaşık Başakşehir maçının kadrosunda olmadı. Zaten 2 ayı bulacak aşağı yukarı. Milli ara 20 gündü. 20 günde öyle koysak 40 gün yapar totalde. Nereden baksan 1,5 aylık bir süreci bu oyuncu geçirdi.
2: Singo'nun oynayacağına dair bir inancı da kalmadı çok Galatasaray tarafında.
0: Geldiğimiz yani nokta burası. Geldiğimiz nokta burası. Yeni bir sakatlık olsa, Galatasaray bu resmi açıklamayı yapsa, evet derim ki bu açıklama zaten, bu arada açıklama olması gerekiyordu. Fakat bu oyuncunun sahaya dönüşüyle alakalı bir planlama içerisinde, gayret içerisinde Barcelona maçı evet hedef, benim aldığım bilgi. Ama 2 haftada aksayabilir yönünde de bilgi var burada.
2: Peki Kaya, şöyle olsaydı, yani bence yine bir iletişim sıkıntısı oldu burada. Şimdi Singo'nun sakatlığı daha fazla süreye mi çıktı, sakatlık süreci devam ederken? Ben hayır diye düşünüyorum.
0: Bence daha yüksek bir güne, zamana çıkmadı bu durum. Senin gibi düşünüyorum.
2: En başından şöyle bir açıklama yapılsaydı, yani şimdi tabii ki resmi açıklama gün ve hani tam bir tarih olarak yapılamaz,
0: söyleyemezsin
2: ama
0: tabii.
2: Söyleyemezsin ama hani oyuncumuzun dersin ki, örnek veriyorum,
0: şimdi hedef koyarsın.
2: Hani 8 hafta 9 haftalık bir süreç kaçırabileceğini tahmin ediyoruz şeklinde. Örnek veriyorum, daha başka cümlelerle de ondan sonra bezeleyebilirsin bunu diye konuşulsaydı, bence taraftar da her gün oturup Singo'yu konuşmazdı. Yani neden oynamıyor, neden oynamıyor konusu olmazdı.
0: Problem bu. Daha öncesinde de bu oyuncu sakatlık yaşadı. Ve o süreçte de zaten oyuncunun sakatlığıyla alakalı şu söylendi. Orada tıp terimleri kullanıldı tabii ki. İşte bu sakatlık bundan dolayı, hani artık ortalık bayağı bir alev almıştı Singo ile alakalı. Bundan sonra sağ bek oynayabilir mi, oynayamaz mı tartışmaları mesela.
1: Tabii.
0: O konunun üzerine bir açıklama yapılmıştı. Biz zaten bunu söyledik ama siz bunu tıp terimiyle açıkladınız. Yani bu zaten hani düz mantık olarak söyleyeyim bunu, taraftarın anlayabileceği bir açıklama değildi. Bizim de mesela basın mensuplarında net olarak anlayabileceği bir şey değil. Yani bunu doktorlar tabii ki bilir.
1: Tabii.
0: Ben çevremdeki doktorlara sorup da bunu net olarak öğrenmiştim o süreçte. Şimdiki sakatlığıyla alakalı da katılıyorum. Yani bu oyuncunun ortalama şu kadar hafta sahalardan uzak kalacaktır. Bunun matematiğini de bizler yaparız, deriz ki örnek veriyorum 8 hafta. Ne zaman sakatlandı? Başakşehir maçının kadrosuna dahil edilmedi. Antrenmanda sakatlık yaşadı bu oyuncu. 8 hafta sayarsın, hadi bir hafta da fazladan sayarsın ne olur ne olmaz diye. Bu hafta sahalara dönecek dersin bu oyuncuyla alakalı. Ama şu an gelinen noktada zaten açıklamayla alakalı net bir oyuncunun 8-9 hafta sahalardan uzak kalacak ya da 4-6 hafta uzak kalacak gibi bir açıklama olmaması, oyuncunun sakatlık yaşadığı bölgeyi zaten doğal olarak açıklamak zorundasınız. Çünkü insanların bunu bilmesi gerekiyor. Ve dizine aldığı bir darbeden dolayı Sané ile beraber girdiği için mücadelede antrenmanda. Sané'nin dizi daha doğrusu Singo'ya çarpıyor. Kasla alakalı orada bir problem yaşıyorsunuz. Şu an hedeflenen benim aldığım bilgi Barcelona maçı ama zor görülüyor. 2 haftada aksayabilir diyorlar. Tekrardan dönmesi.
2: Bir de şöyle bir şey var. Çok uzun zamandır oyuncu forma giymediği için yani Barcelona maçının hemen öncesinde
0: oynayamaz. Geniş kadroda olur.
2: Gelse bile ben Okan Hoca'nın çok da değerlendireceğini düşünmüyorum.
0: Tabii zaten sakatlıktan çıkan oyuncuları direkt ben ilk 11'e almazsın da geniş kadroya alırsın. Kalan sürelerde vakit verirsin. Hani bir şekilde o maç hedef maçın olur senin. Ne olur ne olmaz 15 dakika 10 dakika oynayabilir
2: benim
0: dersin.
2: Gözümden
0: yani.
2: Kaçtı mı? Bir hazırlık maçı yaptı mı Galatasaray bu süreçte?
0: Ayın 5'inde Pendik'te Galatasaray hazırlık maçı oynayacak. Bugün zaten bir kulüp tarafından bir açıklama yapıldı. Ben geçtiğimiz haftalarda paylaşmıştım Galatasaray bir hazırlık maçı oynayacak diye ama takım belli değildi.
1: Pendik.
0: Pendik'te bir hazırlık maçı oynayacaklar. Daha çok antrenmanda süre alan oyuncular. Çünkü milli takıma giden oyuncu sayısı Galatasaray'da bir aylık fazla. Gitmeyen oyuncuların performansı arttırmak için işte neyi bekliyoruz? İlk aydan bir şekilde performansın arttırılmasını, bu geniş kadroya bir şekilde ilk ayında dahil olması, saha içerisinde neler vereceğini tartışıyoruz. Tabii. Pendik maçı bunun için önemli bir fırsattır. Neden bunu söylüyorum? Maç temposu antrenman temposuna göre daha farklı bir konu olay. Yani işte Kaan Ayhan'ın tendonla alakalı bir ağrısı vardı. O da antrenmanlarda yer alıyor şu an. Bir problem yok. Bu oyuncuları daha fazla deneyecektir. Bunları hazır tutmaya çalışacaktır Okan Hoca. Artık milli aranın bitimine sayılı günler kala 10-11 günlük bir süreç kaldı. Pendik maçıyla beraber de Galatasaray Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlamış olacak. Toparlayacak olursam Osimhen ve Lemine Kasımpaşa maçında forma giyebilecek seviyede olacaklar. Singo ile alakalı Barcelona maçı hedef ama hani o maça kadar bir şekilde kadroya dahil edelim düşüncesi var. 2 haftada aksayabilir bu durum. Bunun üzerine çalışmalar devam ediyor Galatasaray'da. Ve milli takıma gitmeyen oyuncularla alakalı da nasıl verim alabilirinizin peşine düştü. Şunu da ekleyeyim. Ugo Cukwu Fransa U21 takımında ilk 11 başladı. Niega milli takımında ilk 11 başladı. Galatasaray'da bu oyuncular çok fazla forma şansı bulamıyorlar ilk 11'de. Ama sonuç olarak baktığımızda yani kendi ülkelerinde tercih edilen oyuncular bunlar. Geniş kadroda tuttuğunuzda dair işte son 5-10 dakika değil. Mesela 6 haftada ben baktım kim kaç dakika süre almış. İlkay komik rakam.
1: Tabii.
0: Kaan komik rakam. Niaga komik rakam. Ugo Cukwu evet son 10-15 dakikalarda giriyor. Oyuna giriyor. Satın alma opsiyonu devreye girmesin diyor orada bir düşünce var Galatasaray'da tabii ki. Ama bu oyuncuları transfer yapıyorsanız hazır tutmanız lazım, oynatmanız gerekiyor.
2: Ugo Cukwu Fransa'yla U21'de oynuyor. Nizanda'ya karşı oynadı. Onun dışında Cem baktığımızda şimdi belki çok erken ama hani İlkay gibi, Singo gibi artık taraftarlar bu oyuncuların geri dönmesini değil de yani performans olarak ya da sakatlık olarak söylüyorum. İkisinin tabii farklı sorunları var. Sanki takımdan böyle ilk transfer döneminde ayrılmasını daha çok bekliyor gibi.
3: Ya mesela İlkay konusunda ben İlkay sakatlıktan sonra Galatasaray'ın o dönemdeki pozisyonunda bence tam olarak da iyileşmeden, tam %100 olmadan girip sahaya biraz da istediklerini yapamayınca orada bir Okan Buruk Hoca ile İlkay arasındaki o sinerjinin de tam olarak ben uyuştuğunu görmeyen taraftayım. Şimdi siz İlkay'dan fayda almak istiyorsanız, İlkay'ı bir 6 olarak kullanırsanız bana kalırsa o istenilen performansı alamazsınız. İlkay'ı siz ne kadar ceza sahasına, kutuya yakınlaştırırsanız bence daha fazla fayda alırsınız. İlkay çok çok iyi bir oyuncu. Benim çok beğendiğim bir oyuncu. Bir kere oyun bilgisi çok yüksek. Yani dönüp baktığınızda kariyerine ben Galatasaray'da mutlaka çok daha fazla süre alması gerektiğini düşünen taraftayım. Ama Galatasaray'da şimdi Leo gibi mesela çok önemli bir transfer geldi. Bana kalırsa Trabzonspor maçı benim kafamda şöyle bir soru işareti oluşturdu. Kanatların birini Leao'ya teslim ediyorsanız bana kalırsa Leao oynadığında Sané olmamalı. Çünkü Leao da Sané de topu ayağına isteyen ilk karakter. Ama bir tarafta Barış olduğunda, bir tarafta Leao olduğunda Leao ayağına ister ama Barış o koşulları yapar, zorlar. Şimdi Leao'dan da çok fazla savunma yardımı alamıyorsunuz. Hani Sané'den de alamıyorsunuz. Bana kalırsa öyle bir problemi var Galatasaray'ın ama Galatasaray'da güneş açması için Osimhen'in dönmesi gerekiyor. Osimhen döndüğünde Leon'un da çok daha iyi oynadığını göreceksiniz. Sağ tarafta Sané de çok iyi oynayacak. Orada bütün hikayeyi çözen unsur Osimhen. Ki Osimhen bence Leo ile çok iyi anlaşacak. Çünkü Leon'u ona atacağı toplar. Leon'un savunmayı zorladığında alıp bir tarafa bekleri, stoperleri götürdüğünde Osimhen daha fazla da alan bulacak.

0: olacak. Mesela Galatasaray'da denklemin tamamen oturması için Osimhen'in dönmesi gerekiyor. Osimhen döndüğünde Galatasaray'ın aslında yaptığı transferin ne kadar kıymetli olduğunu da göreceğiz. Leao böyle bir oyuncu. Yani biraz Serie A'ya bakanlar, evet ya, alır topu, zaman zaman size çok ilginç hareketler yapar. Spektaküler, içeri devirleri sağa sola, ama bir maçta bir 60 dakika falan görmediğiniz anlar da olabilir. Veya birkaç maç o istenilen performansı gösterir, ama bir maçta da sizi alır tek başına maç alabilecek bir oyuncu. Bence Galatasaray o tercihi yapıp bence Leao transferini yaptı. Singo için de ben mesela, Singo benim beğendiğim bir oyuncu. Keşke şu şanssız sakatlıklar olmasa. Galatasaray'a en fazla katkı yapacağı alan da bence Şampiyonlar Ligi'ydi. Ön taraf her oyuncu koşuyor ama Singo, bakın geriye sprintler çok önemli. Mesela merkezde top kaptırıldı. Singo'nun geriye attığı koşulara bakın. Serie A'da mesela çok iyi tecrübesi var. Fransa'yı saymıyorum.
1: Ajax maçı var Galatasaray'la örnek verebileceğimiz deplasmanda. Çok iyi bir karşılaşma çıkarmıştı.
0: Bence yani çok iyi oyuncu. Yani biz, evet bence şanssızlıklar var. Bir de çok fazla dezenformasyon yaşandı. Yani kronik sakatlığına dair cümleler kuruldu falan ama asla öğrendiğimiz kadarıyla, ya
1: okuduğumuz
0: kadarıyla.
1: Tabii kronik kadarıyla sakat değil de üst üste sakatlık yaşaması, geldi. Uzun zaman böyle sahalardan uzak kalması. Şimdi siz bu oyuncuya bir yatırım yaptınız. E satma konusuna geldiğinizde tabii, bu haliyle bu oyuncuya hiç kimse çıkıp da 40-45 milyon euro bonservis vermez. Yok, çünkü şimdi benim haberleştirdiğim bir konu vardı. Geçtiğimiz sezon Liverpool'a karşı oynanan maçlarda Singo sakatlanmadan önce Liverpool'un takibi altındaydı.
0: Önemli.
1: Onun üzerine sakatlık yaşadıktan sonra oyuncuyla zaten gelen teklif sayısı da azaldı. Ve takipler de bırakıldı burada. Tekrardan kendini buldu dedik Afrika, daha doğrusu Dünya Kupası'nda. Afrika Kupası mıydı? Tam hatırlayamadım şu an. Tekrar sakatlık yaşadığı bir noktada.
0: Üstüne geliyor.
1: Toparlayamadınız. Yaz transfer döneminde şunu konuştuk. İşte Singo'ya gelecek olan teklifler. Yani Galatasaray'ın Singo için 40-45'leri gördüğü noktada zaten satması gerekiyordu Singo'yu. Direktmen. Bu sakatlıktan dolayı gelişebilecek durumları kontrol altına alıp alamama konusundan da ziyade bir hani oyuncuda potansiyel gördünüz ama sakatlığı da var. Benzeri Jakobs kronik dediler. Zaten ilk sezon evet sakatlıktan oynamadı. Evet, geçtiğimiz sezon oyuncu sakatlanmadı.
0: Çok iyi oyuncu zaten.
1: Yani sakatlık yaşamadı Jakobs'ta mesela. O yüzden Galatasaray'da hani bazı sorunları ben milli takımla benzetebiliyorum. Neden bunu söylüyorum? Evet, milli takımda bir Osimhen yok. Galatasaray'ın en büyük konfor alanı Osimhen. Ama şu var. Barış Alper Yılmaz kötüyse, Leao iyiyse, Leao başlar solda.
0: Tabii.
1: Sağ tarafta İşte Yunus ise, sana kötüyse Yunus başlar. 10 numarada Batrakov ise İlkay'la forma rekabetine sokarsın. İlkay'la Batrakov'u tehdit edersin, dersin ki Batrakov oynamazsan İlkay var. İlkay başlar. Şimdi Osimhen'in boşluğunu Galatasaray yine transfer dönemi boyunca dolduramadı. Ben iddia ediyorum Deniz Gül Galatasaray'ın 3. santraforudur. Yani evet Kocaeli maçında ilk 11 olarak çıktı. Trabzon deplasmanında ilk 11 çıktı. Kocaeli maçındaki o albenisine kapınıldı. Evet, kötü oyuncu olduğu için söylemiyorum. Topu tutuyor, sırtı dönük, iş yapabiliyor. Ama onun için senin bir oyuncuya ihtiyacın var ileride. Osimhen'le beraber bunu oynattığında belki verim alabilirsin. Santrafor'da yan yana ya da forvet arkası. Çünkü bu oyuncu sırtı dönük iş yapabiliyor. Ya Barış Alper Yılmaz'ın mesela, evet, Okan Hoca'nın bu kadar tercih etme nedeni, Osimhen'in olmadığı denklemde santrafora geçmesini doğru bulmam zaten. Hep bunu söylüyorum ama savunmaları dağıtabilme, güçlü kalabilme adı altından bu kartı çekiyor. Montella da o yüzden bu kartı çekti milli takımda. Ama yanlış yerde, santraforda çekiyor. Kanatta çekmesi lazım mesela. Eğer kanatta da verim vermiyorsa diğer oyuncu ise onun oynaması lazım. Yani Galatasaray'da artık şimdi kadrosuna baktığımızda Okan Hoca hep iki tane kadro istiyorum dedi ya.
0: Evet.
1: Yedek kulübesinde o bölgelerde oyuncu varsa hangisi iyiyse, hangisi kötüyse doğal olarak zaten o sisteme geçmek zorunda. Şu an Galatasaray'da orijinal sağ bek yok. Neden yok? Singo sakat. Şampiyonlar Ligi'nde hesaplama Singo'yu sağ bek üzerinde oynatmak üzere kuruldu. Planlama yapıldı daha doğrusu. Şampiyonlar Ligi'nde fayda sağlayamadın. Şalai Sporting Lisbon'a karşı, işte Barcelona'ya karşı, ne bileyim Lille karşı orada sağ bek performansı sergileyebilecek bir oyuncu değil. Süper Lig'de evet rakiplerini, Anadolu kulüplerini boğabilirsin.
0: Çok hızlı derbilerde, çözüyor.
1: Tabii derbilerde yine hadi yine diş geçirebilirsin. Ama büyük maçlarda olmuyor. O yüzden Galatasaray'ın mesela sağ bek planlaması yapması gerekiyordu. Stoperle alakalı son günü bırakıp da bir çabu olur mu olmaz mı transferi değil de Abdülkerim ve Davutson'un önünde bir transfer yapması gerekiyordu. Yani hep bizim konuştuğumuz konular bunlar ama 6 haftada da biz bunları konuştuk. Tabii. Ama 6 hafta sonunda Kasımpaşa'ya karşı ne malum şu an Kasımpaşa? Galatasaray hani evet Kasımpaşa'ya karşı şampiyon olurken de geçtiğimiz sezon garantilemişti ama yine zorlandı oyunda. Ondan önceki sezon da zorlandı.

0: Yine bir Galatasaray'ın şu an Vinicius'tu santraforu. Gol attı da hani rahatlıkla oradan da kendini kurtarabildiği bir mücadele olmuştu. Oyun planıyla alakalı benim sadece eleştirim şu olur Okan Hoca üzerinden. Hangi oyuncu ise bölgesinde onu tercih etmeli. Barış'ı sağa çekip sola çekip Yunus'u 10 numaraya alıp yani yapboz yapmaması
1: Batrakov
0: gerektiğini
1: düşünüyorum. Batrakov varken elde ben 10 numaranın sahibinin Batrakov olması gerektiğini düşünüyorum. Oraya bir yatırım yaptınız. Yunus bence kanatta çok daha efektif oynuyor.
2: Biraz hoca erken vazgeçti gibi. Yani Batrakov, ben tabii ki oynatmayacak yani, demiyorum ama yani biraz da üst üste oynayıp bence sonuçta bu oyuncunun kapalı lig olan bir ligden, Rusya liginden geldiğini ve mutlaka bir uyum tabii sürecinde olacağını
1: çok
2: unutmamak
1: iyi
2: lazım.
1: Ya,
2: bu şekilde de oyuncunun çok hani takıma entegre olması bence kolay değil.
1: Ya Osimhen'le birlikte o kısa lazım kısa pasları yapacak. Bence yapıyor ve savunma yardımı var. Çok akıllı. Daha görmediğimiz çok özelliği var. Ceza sahası içerisinde müthiş plaseleri var. Hem sağa sola böyle soğukkanlı bir susturucu. Oyun zekası çok yüksek. Ben iddia ediyorum 5 maç üst üste görelim Batrakov'u. Herkes büyülenecek. Bence çok iyi bir oyuncu.
2: Şimdi Fenerbahçe'ye de geçelim Cem. Fenerbahçe'de bu dönemde Bakü'de Turan Tovuz'da cumartesi günü hazırlık maçı oynayacak. Bakü'de yine güzel bir atmosfer mutlaka olacaktır. Fenerbahçe Eyüp galibiyetiyle bir moral kazandı. Ama dönüşte çok da zorlu bir fikstürü var Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'li taraftarlar da milli ara dönüşünde bu Eyüp maçından gelen moral, motivasyon ya da form durumu devam edecek mi? Bunu merak ediyor tabii ki.
1: Fenerbahçe'de güneş Asensio'nun dönmesiyle açacak. Fenerbahçe'ye de bahar Asensio ile gelecek. Çünkü İsmail Kartal'ın oyununda 4-2-3-1 görünümlü 3-1-6-3-2-5'te orada en önemli unsurlardan biri Asensio. Ve Asensio geldiğinde Fenerbahçe taşlar yerine oturuyor. Fenerbahçe adına sevindirici konu bu İsmail Kartal Hoca'nın kendi yarattığı Medcezir. O gidip gelmesinin ardından Eyüp Spor maçında alınan bence tarihi skor. Gerçekten iyi çalışmışlar Eyüp Spor karşısında da. Bunu neden söylüyorum? Mesela Moldovan iyi bir kaleci, yan toplar diye iyi kaleci. Mesela merkezden gelen şutlarda hep zorluk yaşayan bir kaleci. Bunun üzerine çalışmışlar ve Fenerbahçe şut yağmuru. Vedat bence çok morallendi attığı gollerle. Fenerbahçe'de camianın böyle bir galibiyete ihtiyacı vardı. Bütün bu geçmişi artık bir kenara koyup Fenerbahçe'nin yapması gereken çok net. Önünde Rize Spor, Alanya Spor maçları var. Rams Park'a gitmeden önce. Galatasaray maçı öncesinde asla bir kayıp yaşamamalı Fenerbahçe. Çünkü oraya güçlü gitmesi gerekiyor. Orada ligin kaderini belirleyecek bir maç olacak. Sadece bence Galatasaray Fenerbahçe'nin değil, Trabzonspor'un, Beşiktaş'ın hikayesi de o maçta belirlenebilir.
0: Farklar çok yakın çünkü. Evet.
1: Çok yakın. Yani lig oradan neler olabileceği tabii. Sonra. Oradaki maç bence çok kıymetli Fenerbahçe adına. Fenerbahçe'nin doğru transferleri de var, çok tartışmalı transferleri de var. Bütün bunları çok konuştuk ama ben artık İsmail Kartal Hoca'nın geri dönüşüyle birlikte Fenerbahçe'nin hedefe kilitlenmesi gerektiğini düşünüyorum. İyi bir kadrosu var. Fenerbahçe İsmail Kartal Hoca özellikle ateşten bir gömlek giydi. Bunun bir bedeli var. Bakın Okan Hoca 4 senedir şampiyon ve her tökezlediğinde hedefteki ilk isim. İsmail Kartal Hoca da dönüp bakacak bu eleştirilere. Cebine koymak istediklerini alacak, diğerlerini bırakacak ki bana kalırsa hiç etkilenmemesi gerekiyor. Kendi oyun anlayışıyla birlikte çok çalışması gerekiyor. Fenerbahçe için zaferin şifresi Samandıra'da ter. Çok çalışmak. Camianın da o parçalanmış görüntüsünden çıkıp bence çok net olarak İsmail Kartal Hoca'nın arkasında birleşmesi gerekiyor. Eğer başarı isteniyorsa. Çünkü artık yola çıkıldı. Bundan sonra yapılacak tüm eleştiriler sağ içine %100 varım. Çünkü en büyük reddiye yazanlardan biri de benim İsmail Kartal Hoca'nın muhafazakar oyun anlayışına. Bunlar olacak. Eleştirecek ama o bel altı bakış açısı, o telaffuzuna kadar yapılan eleştirilerin ben İsmail Kartal Hoca'nın da artık bunlardan da kendisine aslında biraz daha hırslanıp tamamen kendisini işe odaklayıp çok çalışkan bir hoca. Yapması gereken tek şey var. Elindeki oyuncu grubuna uygun da zaman zaman bir oyun anlayışı. Kendisini güncellemesi gerekiyor. Pendik Spor gidip mesela bir taç antrenörü getirdi. Bunlar kıymetli işler. Biz uzun zamandır burada hep anlatıyoruz.
0: Pendik kampta gibi yani. Bolu'ya kampa gitti yani.
2: Evet, evet.
0: Sıkı bir çalışma içerisinde onlar da birlikte.
1: Yani çok önemli. Bence çok kıymetli bir iş. Örnek bir iş. Ya Fenerbahçe'de oyununu güncelleyebilecek işlere imza atabilir. İsmail Kartal Hoca çok çalışkan bir hoca. Bunları yapabilir kendi ekibiyle birlikte. Ama net olarak biz şifreyi verelim. Ya başarılı olmak istiyorsanız, hedef şampiyonluksa

0: İki maçtan 6 puanla Rams Park'a güçlü gitmesi gerekiyor Fenerbahçe'nin.
1: Yani ben hala İsmail Hoca için Fenerbahçe taraftarının nezdindeki maçın Galatasaray deplasmanı olacağını düşünüyorum.
0: Tabii. %100.
1: Yani şimdi geçici bir pansuman oldu Eyüpspor maçı. Orası kesin. Belki Fenerbahçe dönüşte diğer maçlarını da tabii ki kazanabilir. Bu arada Şampiyonlar Ligi'nde de kolay bir fikstür olmayacak. Onu
0: çok
1: söyleyelim.
0: Çok
1: Aston Villa,
2: Galatasaray için de zor bir süreç. Fenerbahçe için de zor bir süreç bence. Milli aradan çok sonraki fikstürler. Ya Galatasaray zaten
0: Lille'den dönecek.
2: Barcelona Lille'den dönecek. Fenerbahçe ile oynayacak. İşte Kasımpaşa ile başlayacak. İki takımın da bence fikstürü burada zor tabii. Ama şu var. O derbide ayakta kalan psikolojik üstünlüğü yeniden elde edecek.
0: Tabii.
2: Yani her ne kadar sezonun başı olarak algılansa bile, çünkü alt hafta oynandı, evet, puan farkı çok fazla açılmadı. 9. hafta oynanacak
0: galiba.
2: Yanılmıyorsam.
0: Doğru.
2: 9. hafta, evet, her ne kadar böyle işte ilk 10 haftada puan kayıpları olabilir düşüncesi değil bu. Psikolojik açıdan da kazanan takımın tekrardan o şampiyonluk ipini göğüsleyeceği bir karşılaşma olacak. Arkadan Beşiktaş, Trabzonspor, senin de söylediğin gibi yani o takımlar orada tetikte bekleyecekler. Onların da ne yapacağı önemli burada. Fenerbahçe'nin bence en büyük sıkıntısı şu, oyununu sürdürememek. Yani Eyüpspor'a karşı 8 farklı bir galibiyet. Tamam, ligi tekrardan başlayacaksınız, devam edeceksiniz milli aradan sonra. Bu devamlılığı peş peşe getirebilecek misiniz? Tabii. Oyununu sizi sürdürebilecek misiniz? Burası önemli. İlk 10 milli alakalı da benim eleştirim şu olacak. Yani kadro üzerinden. Oğuz Aydın yanılmıyorsam hem Marsilya maçında hem de ligde oynanan bir karşılaşma, iki karşılaşmada üst üste çok tabii başarılı bir oyun ortaya koymuştu.
0: Milli takımda da
2: aynen anladım öyle. Şimdi Kerem Aktürkoğlu'nun tekrardan Oğuz Aydın'ın önüne geçmesi beni şaşırtıyor. Orta alanda mesela İrfan Can Kahveci ile başlaması derbide çok büyük bir hataydı bana göre. İsmail ile başlasaydı biraz daha konforlu bir Fenerbahçe orta sahası olabilirdi. Olurdu. Yani hocanın bu tür hamlelerden biraz daha uzaklaşması gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında her iki takımın da stoperleri daha oturmadı. Yani derbiye daha çok var ama şu an 6 haftalık bir röntgenini çekeceksek Fenerbahçe ile Galatasaray'ın savunma kurgusunda da şimdi Skriniar Ake Fenerbahçe'de hala o güveni sağlayamadı mesela. Doğru. Galatasaray'da büyük maçlarda Davinson Sanchez'in hataları
0: problemi var.
2: Yani her ne kadar Abdülkerim Bardakçı'nın ağırlığını konuşsam bile bu milli aradan sonraki o derbiye kadar oynanacak 4 haftalık periyot Avrupa maçları dahil İki takım için de bence çok zorlu olacak.
0: Tabii çok zor.
2: İsmail Kartal'ın tekrardan bu işte istifa etti, bıraktı, tekrar geldi. Şu an evet bir galibiyet aldı. O psikolojiden çıkabilmesi için bu oyunu devam ettirmesi gerekiyor.
0: Tabii bir de Galatasaray maçı şöyle de çok önemli. Fenerbahçe bir de Beşiktaş yenilgisi yaşadı. Yani kendi evinde yani tabii bir derbiyi kaybettin. Derbi. Yani iki derbi gidip Galatasaray Rams Park'ta Fenerbahçe en azından orada bir puanla çıkmalı. En azından. Bana kalırsa %100 3 puanı hedeflemeli.
1: Bu arada yani tabii puan olarak o zamana bakmak lazım ama böyle 7-8 puanlara geriye düşebilecek de bir maç oynayabilir Fenerbahçe. Yani tersi de olabilir bu arada. Puan farkını kapatacağı bir maçta
0: oynayabilir. Ondan Rize ve Alanyaspor maçlarından 6 puanla gitmek zorunda Fenerbahçe oraya. Ya bu işin tabii bir de psikolojik boyutları da oluyor. Yani sadece bir maç olarak gözüküyor ama öyle değil. Siz mesela Beşiktaş derbisinde kaybetmişsiniz. Gidip orada Galatasaray derbisinde kaybederseniz işler Fenerbahçe'ye bambaşka bir noktaya da gidebilir. Yani bu sefer işler gerçekten kırılma noktasına da gidebilir. Yani Fenerbahçe adına bambaşka cümleler de kurabiliriz.
2: Ya bir de bakıyorum ya gerçekten Fenerbahçe mesela 12 yıldan beri şampiyon olamıyor. 13. yılın içerisinde Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın açıkladığı o rakamlar inanılır gibi değil.
0: Tabii.
2: Yani transferde harcanan paralar da Fenerbahçe'de mesela bu ligde 4 sezon üst üste Galatasaray şampiyon oluyor. Ve şampiyon olmasına rağmen bazı noktalarda şunu diyoruz ya, bu sezon mesela Galatasaray yeterince para harcayamadı. Galatasaray'da para mı yok diye bu tartışmaları yapıyoruz ya. Ya Fenerbahçe'de yıllardır zaten ortada bir başarısızlık var. Şampiyon olamayan bir takım ama çok ciddi bir harcama da var. Ve bunun üzerine Aziz Yıldırım şunu söylüyor. Kasada 70 milyon euroya yakın para var diyor. Yani Fenerbahçe'nin bence en büyük artısı gelen başkanlardı. Ama bir türlü ya teknik adam yanlış seçildi ya oyuncu tercihleri yanlış yapıldı. İki doğru bir arada ilerlemedi Fenerbahçe'de.
0: Tabii.
2: Hep bir yanlış oldu. Bu sezonda mesela İsmail Kartal'ın çok tez canlı davranarak istifaya götürmesi işi. Orada da tabii arkada konuşulan konular yerine teknik adam mı bakılıyor? Bunu mu duydu da istifa etti? Hani biraz daha duygusal baktı orada hoca ama şuna geleceğim. Fenerbahçe evet vergiler dahil tutuluyor burada ama Osimhen'e vergiler dahil tutsak farklı bir pencere olabilir. Ama Osimhen

0: parasını Fenerbahçe Kante'ye vermiş şu an.
1: Tabii.
0: Yani Osimhen çok farklı bir oyuncu.
1: Gündüz'ü varken.
0: Tabii. Yani transfer planlamasına kadar doğruydu.
1: Fenerbahçe'nin belki de şampiyonluğunu elinden aldı. Kante yerine bir santrofora gitseydi belki de geçen sezon adına bambaşka cümleler kuracaktı.
2: Ya bu arada ben Kante olsam yine başka bir şey söyleyeyim de ya Sayın Başkan'a derim ki bir serzeniş olaraktan.
1: Beni sal başkanım.
2: Olur her kongrede benim bir kere adım geçmesin.
0: Ama sonunda söylediği oyunculuğuna bir şey söylemiyorum dedi orada başkan.
2: Hayır, tamam yani
0: oyunculuğundan memnunum dedi.
2: Başkan derim geçmesin ya dedi ya her kongre.
1: Başkanım beni bir sal diye Kante'de bir cümle duyabilir gerçekten.
2: Derim yani.
1: Kante'de çok güzel oynuyor bu arada. Evet, evet. Yani evet yani maaşı evet belki maddi tabloyu konuşabiliriz ama her maçta Fenerbahçe adına sahada ayakta kalan isim ama orada bir mühendislik hatası var. Gündüz'ü var, İsmail var. Bu Kante sevdasına.
0: O dönemin yöneticileri şunu söylüyor. Biz diyor santrafor da alacaktık diyor. Kante'nin üzerine yapamadılar. Planlamayı kurgulayamadılar yani. En-Nesyri'den çıkacaklar mıydı? Bir şeyler vardı orada sanki. Çıktılar daha doğrusu değil mi? Kante geldi.
1: Tabii.
0: Sonra onun üzerine bir santrafor alacaklar. Yani planlama o yöndeymiş. Benim Ertan aldı. Bey'den aldığım bilgi o dönemlerde.
1: Önemli.
0: Yani ama olmadı. Bir türlü Fenerbahçe onu kurgulayamadı yani.
1: 19 yaşındaki Şerif'le siz sezonu kapattınız ki Fenerbahçe'nin kadrosu gayet iyiydi. Ve 10 tane beraberlik var yani. O sezonu dönüp hatırlayın. Fenerbahçe aslında böyle büyük bir tepsiyle Galatasaray şampiyonluğu sundu. Yani Galatasaray diğer takımlardan daha kötü olduğu için şampiyonluğu. Yani Galatasaray tamamen domine etmedi mesela o sezon şampiyonluğu.
0: Tabii. Yani Fenerbahçe çok fırsat geldi. O yüzden diyorum yani harcadığı paralar son yıllara baktığımızda şampiyon olan takımla kafa kafaya yaptığı harcamalar var. Tam kadro değeri şu an Galatasaray'ın daha fazla. 411 milyon euro mu? O civarda olması lazım Galatasaray'ın totalde. Fenerbahçe de yaklaştı buna. Bir Osimhen farkı var rakamsal boyutlarda. Hani rakamsal boyutta evet bunu söyleyebiliyorum ama oyun anlamında ciddi anlamda fark var. Osimhen'le kıyasladığımızda doğru profillere gidilmedi işte. Mesela Greenwood transferi doğru Fenerbahçe'nin. Ama devamını getirebilmek önemliydi. Vedat Muniç transferi yaptı. Sezon başında sakatlık yaşadı. Santraforsuz kaldı. Talişka çekti gol yükünü.
1: Tabii.
0: Ya da Talişka'yı gönderdin. Lukaku'yu aldın. Şu an Lukaku'dan verim alamıyorsun mesela. Gibi durumlar Fenerbahçe'de oluşuyor.
1: Tabii Lukaku'dan ne zaman verim alacaksın? Zaten 6 maç bitti. Yani sonuçta artık ligde böyle baştan bir açıldığı zaman puan o eskisi gibi değil. Zaten kapanmıyor. Galatasaray geçtiğimiz dönemlerde bir alıyor mesela liderliği. Sezon sonunda şampiyonlukta görüyorsunuz yani
2: bu yıl bence her takım yani kendi adına böyle kırıcı dönemler oynayacak. Yani daha fazla daha Avrupa. Düşük bir puan ortalamasıyla öyle söyleyeyim. Şampiyonun belli olacağı
0: geçtiğimiz
2: bir sezon
0: sezondan da bence de düşecek. Daha da,
2: ben de öyle bekliyorum.
0: Çünkü tamam, geçtiğimiz sezon Galatasaray 20-25 arası bir puan kaybetti.
2: Geçtiğimiz sezon Galatasaray ilk 6 maç 6 galibiyet.
0: Evet. Tamam. Ama fikstür farkı da vardı orada tabii, biraz tabii, daha tabii. Doğal olarak. Ama kaybettiği puan da fazlaydı Galatasaray şampiyonluk yolunda giderken. Bu sezon Trabzonspor işin içinde, Beşiktaş işin
1: tabii,
0: içinde.
1: Beşiktaş,
0: Fenerbahçe şu an Galatasaray'ın işte mağlubiyet yaşamasıyla beraber tekrardan işte Fenerbahçe oyunuyla alakalı da 8 tane Eyüpspor'a karşı attığı golden sonra ya evet biz de tekrardan toparlanmamız gerekiyor denilebilecek bir noktada ama şu an hani bir sıralama yapacağım yine. Galatasaray'ın bu kadar çok eleştirsek bile liderlik koltuğunda her ne kadar Ahmetspor olsa bile Galatasaray'ı 1'i yazarım. Beşiktaş iyi oyun
1: Beşiktaş
0: oynuyor şu an.
1: Beşiktaş çok iyi oynuyor.
0: Beşiktaş 2 olur. Ardından Fenerbahçe mi Trabzonspor mu? Fenerbahçe gelir. Tabii. Trabzon üst üste çok kaybetti.
1: Kaybetti.
0: Galatasaray'a karşı toparlanmaya başladı. Yani bir matematik koyduğumuzda ortaya da oyunla alakalı, puanla alakalı da ligin 6. haftasında ara verdik diyoruz. Başladıktan sonra bu sezon şampiyon olan takım kaç puanlı olacak? Ya da aralarındaki fark ne kadar olacak? Bu da bence ciddi bir soru işareti oluşturur.
1: Galatasaray'ın
0: orada.
1: Avrupa hikayesi de çok zorlu. Şimdi Barcelona ile oynayacak. Barcelona şu an istim üstünde. Ya önüne gelene 5-6 atıyor. Hansi Flick zaten 2 sezondur orada müthiş işler yapıyor. Bir Rafinha gerçeği var. Ya Galatasaray'ın bence işi zor. Mesela Avrupa hikayesinde.
0: Ya bugün bir haber okudum. Sakatlık yaşadı diye ama doğru mu bilmiyorum. Maça yetişir mi? Yetişir mi bilmiyorum da. Yani yetişmese bile Barcelona çok, inanılmaz
2: çok
0: başladı bu
2: çok,
0: sezonu.
2: Çok korkutucu. Bu arada Barcelona demişken tamamen konu dışı ama yani şu istatistiği vermeden geçemeyeceğim. bu da biraz böyle soru cevap gibi de olsun. Bir menajerin kendi ülkesinin ligini Avrupa'nın en iyi 5 liginde kazanma sayıları var. İngilizler kaç kere Premier Ligi kazanmıştır mesela?
0: Menajer üzerinden mi?
2: Hı hı. Yani bir İngiliz menajer kaç kere Premier Ligi

0: kazanmıştır. Aynısını İspanya, Almanya, İtalya ve Fransa içinde bakacağız.
1: Eski zamanları falan katıyor
0: her
1: muyuz?
0: Şey dahil.
1: Mesela.
0: Şimdi bunun sayısını tabii ki net bir şekilde bilmek mümkün değil ama şöyle yapalım, tersten alalım. İtalyanlar 76 kere kazanmış. İtalyanlar 76 kere. Yani 76 İtalyan şampiyonluk kazanmış Serie A'da. 67 Fransız şampiyonluk kazanmış.
1: Premier Lig daha mı az peki yabancılar açısından?
0: Onu söylersem şimdi. Almanya, Almanlar 45 kez Bundesliga'yı kazanmış. Bir Alman teknik adam 45 kez kazanmış. Yani aynısı da olabilir. Farklı şampiyonluklar, farklı isimler de olabilir. İspanya'da da 45 kez bir İspanyol tarafından La Liga kazanılmış. Bir İngiliz tarafından Premier Lig kaç kez kazanılmış?
1: Mesela Brian Clough çok fazla kazanmıştır mesela. Öyle isimler var şeyde, İngiltere'de.
0: İşte bunu niye söyledim? Tam da böyle önüme düştü. Tam da Barcelona konuşuyorduk. Sıfır. Hiçbir İngiliz şu ana kadar kendi takımının başında Premier Lig kazanamamış.
1: İskoçlarla kazanmıştır.
0: Evet. İskoçlar var tabii ki yani.
1: Tamam.
0: Alex Ferguson zaten.
1: Alex Ferguson.
0: Ama hiçbir İngiliz menajer şu ana kadar Premier Lig kazanmamış.
1: Çok ilginç.
2: Ya, ben de şaşırdım.
0: Şöyle söyleyeyim.
2: Şaşırdım. Yani katlar diye düşündüm yani.
0: Kim milyoner olmak ister de falan çıksaydı. Buna bakmadan
1: ben hiç bilemezdim onu.
0: Hangisi az o ayrı bir şey ama İngiltere sıfır.
1: Alex Ferguson bir de geçmiş
0: herhalde. Yani bir İngiliz'in kazanmadığını yani mutlaka derdim ki 30'lu ya yıllar.
2: Tabii. Yani benim kafamda 25 falan geçti şu an yani.
0: 90'lardan sonra olarak. Brian Clough. Şimdi ligin adı Premier Lig olmadan tamam
1: sordum bir şey.
0: Ama ligin adı Premier Lig olduktan sonra hiçbir İngiliz tarafından bir Premier Lig şampiyonu teknik adam olarak kazanılmamış.
1: Tabii ilginç. Güzel.
0: Neyse birkaç hücreyi de burada yedik. Devam edelim, yaktık.
1: Öğrendik ki bilgi dağarcığımıza bir
0: sevdim yani böyle güzel, ben farklı şeyler. Bir zihninde bir köşesinde kalıyor. Mutlaka kalıyor. Sonrasında bir konuşmada ortaya
1: ama
0: çıkabiliyor.
1: Ama senin o futbolcu ayrıntılarını ben çok seviyorum. Sen mesela maç anlatırken de onları çok düzgün şekilde, çok keyifli veriyorsun.
0: Teşekkür
1: mesela.
0: Ediyorum.
1: Rica ederim. O çok hoşuma gidiyor.
0: Hikaye kısmını seviyorum yani. Mesela dün işte Belçika-Fransa maçında 1930'da Uruguay'da düzenlenen kupaya giderken bu iki takım aynı gemide gitmiş. Şimdi o zamanın koşullarında haliyle uçak falan yok. Yani ulaşım da çok zor. Zaten iki Avrupa ülkesi, iki komşu nasıl gidecekler Güney Amerika'ya? Gemiyle gidecekler. Gemiyle gitmişler. Seyahat bir ay sürüyor. Bir ay sürdüğü için de oyuncular beraber gemide beraber antrenman yapıyorlar.
1: Çok güzel ayrıntı.
0: Çok acayip bir şeydi. Dönemin futbol koşullarını düşünün. Yani bir şimdiyi düşünün, bir o zaman.
2: Biz de şu an diyoruz ki 3 günde bir maç oynuyoruz. İşte şöyle böyle antrenman işte Riva'da yapmayalım, Bursa'da yapalım. Sahaya alışalım, zemine alışalım.
1: Adamlar mesela gemiyle
2: bir. Adamlar gemide bile çalışmış yani.
0: Ya, bir de gemide bir ay beraber çalışmışlar. Ya. Bir ay ya. Bir ay yolculuk yapıyorsun, kupa oynuyorsun. Bir de dönüşü var. Bir ayda geri dönüyorsun.
2: Jetlag oldun mu acaba uçağa binmiş? Onları
1: güzel
2: konuşuyoruz.
0: Şimdi Beşiktaş'la devam edelim. Beşiktaş da tabii çok zor bir fikstürün içerisine girecek. 11 Ekim ile 8 Kasım tarihleri arasında 29 günlük süreçte Kaya Beşiktaş tam 8 maça çıkacak ki Beşiktaş'ın da bence hem Avrupa hem de Süper Lig haritası biraz o dönemde mutlaka çizilecektir.
2: Tabii zor bir karşılaşma var Beşiktaş için de. Zaten Avrupa'da oynayan takımlar için bu sezon kafayı oynayanlar işte Trabzonspor konferansta zor olacak bu. Maç sayısı arttıkça hem Süper Lig diyorum ya buna kupada katılacak. Ziraat Türkiye Kupası zorlu maçlar illaki olacaktır. Ama Beşiktaş fırsatı tepti. Yani milli araya girmeden önce Ahmet Spor deplasmanında evet Ahmet iyi bir oyun ortaya koydu. Çok bu arada oldu. Çok zor bir deplasman.
1: Zor.
2: Bütün takımlar için zor geçecektir. Şöyle bir gerçek var. O maçta Nubel'in formda olmaması. Tamam şutlar çok iyiydi. Fakat Salih'e attığı top. Yani o merkeze o top atılmaz. İlk evet pozisyonda Salih'in hatası olabilirdi. Yani bunları hem Avrupa maçında hem de lig maçında artık yapmaması lazım Beşiktaş'ın.
0: Bir şey söyleyeyim. Biraz fikstür şansına da ben inanıyorum şu açıdan. O maç, yani şimdi Beşiktaş Ağustos'ta açtı, yeni bir takım, sürekli maç oynadı.
1: Sürekli oynadı.
0: İşte bu milli araya kadar neredeyse 1,5-2 aylık bir süreç geçti. Artık takım bence çok yorulmuştu.
2: 13-14 maç oynadı galiba.
0: Evet, Ağustos'tan açtıktan sonra Şimdi kızmasın hani Eyüp Spor taraftarı ya da camiası, ama

0: Beşiktaş Eyüpspor maçı olsa bence çok daha farklı bir senaryo olabilirdi. Ama Beşiktaş hani bu son, bir de şey olur ya artık oyuncular böyle tatile gidecek artık yorgun bir an önce bir milli ara gelsin isteniyor. Hani Beşiktaş'ın isteyeceği bence son fikstürlerden bir tanesiydi Ahmet deplasmanı. Öyle de bir talihsizlik yaşandığını düşünüyorum.
1: Fikstür olarak evet doğru. Ama oyun anlamında da Beşiktaş'ın yine net pozisyonları vardı o var, karşılaşmada. Var, evet. Şu var, başkana şöyle katılmıyorum, Serdal Başkan'a. Hakem üzerinden maçı çok fazla okudu o karşılaşmada. İşte penaltı pozisyonu vesaire. Vlahovic'in evet pozisyonu vardı. Onun dışında çok bariz bir hakem hatası ya da Beşiktaş'ın doğrandı diyebileceğimiz bir maç değildi. Ahmet Spor daha baskılı oynadı. Daha şiddetli oynadı. Son ana kadar Ahmet de bırakmadı mücadeleyi. Beşiktaş da bırakmadı. Son anlarda zaten Beşiktaş yine atıyordu. Net pozisyonlar yakaladı. Ama top kaleye girmedi. Diğer yandan da işte oyun anlamında bireysel olarak daha doğrusu Nübel'in gününde olmadığı bir maç. İşte Salih'in yine hata yap. Bunlar olabiliyor futbolda. Çünkü tabii, geçtiğimiz sezonlarda Muslera Galatasaray'dan ayrılmadan önce kaç tane maç var öyle.
2: Evet.
1: O topu o bölgeye attığında baskı altında bıraktı o oyuncu. Yani birden tabii fazla maç var. Bunlar olabiliyor ama Beşiktaş'ın da işte milli aradan sonra milli takıma giden futbolcular ya da gitmeyen futbolcularla iyi bir hazırlık dönemi geçirmesi gerekiyor. Çünkü bunu hazırlık olarak bakmak lazım. Milli aradan sonra yeniden kartlar dağıtılacak. Bütün takımlar yeniden performans sergileyecek. Puan farkı çok açılmadı. Galibiyet alsaydı, fırsatı tepmeseydi şu an Beşiktaş psikolojik olarak milli araya lider girecekti. Ya, bu taraftan bakmak lazım. Ama Avrupa'daki oynadığı futbolla evet katılıyorum. Lige döndüğünde seviye düşebiliyor. Potansiyel de düşebiliyor. Aynı konu, aynı bakış açım Beşiktaş için de geçerli. Benim stoperleri.
2: Doğru.
1: Yani güven vermiyor. Hala bir tandem oluşmadı orada Beşiktaş'ta stoperle alakalı. Bekler ne kadar iyi diyorsun. Bazı maçlarda verim alabiliyorsun. Rıdvan evet katkı sunabiliyor. Derbide ön plana çıktı. Bindirme yapıyor. Güzel orta açıyor. Tamam. Murillo yine katkı sunabiliyor saha içerisinde. Devamlılık önemli burada da Beşiktaş'ın mesela. Orta sahada iyi transferler yaptığını düşünüyorum Beşiktaş'ın. İtalya'dan aldığı oyuncu mesela Ahmet Spor karşısında Miletti. Da bir iki pas Miletti. Evet.
0: Çok iyi maç
1: bir
0: iki pasta sonra.
1: Kalitesini gösterdi oyuncu. Aklıyla zekasıyla oynayabilecek bir oyuncu. İşte kanat transferi Opoku gibi biraz daha zamana ihtiyacı var o oyuncunun diye düşünüyorum. Ama Beşiktaş'ın zorlu bir fikstürü var mı yok mu tartışmasına maç sayısına göre bana göre hepsi zorlu.
0: Ya şimdi zaten hem ligde şampiyonluk yarışı veriyorsun hem Avrupa Ligi'nde oynuyorsun. Buna Ziraat Türkiye Kupası eklenecek. Şimdi bunun zaten her türlü zorlu bir fikstür olmaması değil mi?
1: Yani zaten belli ama bir de planlamanı ona göre yapman lazım bu arada tabii, tabii, sezon başında.
0: Ama Beşiktaş'ın şuna katılıyorum. Avrupa Ligi'ndeki ilk 4 fikstürü yani o 8 maçın içerisine daha böyle homojen dağılmış değil de ilk 4 maç çok zor. Yani fikstür olarak çok zor. O yüzden bence Beşiktaş'ın Marsilya maçını kazanması önemliydi. Yani tekrardan o 4 maçlık fikstürü söyleyeceğim ben şimdi.
1: Ya orada da ne oldu biliyor musun? Özür diliyorum. Marsilya maçında şimdi Marsilya, ben şunu söylemiyorum tabii ki hiçbir zamanda öyle de girmedim konuya da eski Marsilya. Marsilya zaten kağıt üzerinde iyi bir kadrosu vardı ama performans anlamında zaten bu oyuncular onu veremedi. Beşiktaş o maçta bile çok iyi oynadı. Tebrik ettik zaten Beşiktaş'ı da. Savunma yönüyle zaten hata vermişti. Ahmet'te de patladı, bu fatura kesildi yine tamam. Yani.
0: Şimdi Marsilya maçı evet kazanıldı ama Marsilya, Hoffenheim, Crystal Palace, Celtic yani ilk 4 maç bence fikstür açısından kırıcı bir fikstür. Ama Beşiktaş Marsilya maçından 3 puanla başladığı için bence bu çok olumlu oldu. Hoffenheim deplasmanı, Crystal Palace içeride İskoçya'ya Celtic'e gidiyor. Ondan sonra bir Berşeva maçı Sayın Başkan'ın söylediğine Gürcistan. Göre muhtemelen evet Gürcistan'da oynanacak. Almanya'da bir Leverkusen, içeride Saint-Gilloise, sonrasında Omonia deplasmanı. Yani şu Hoffenheim deplasmanı, içeride Crystal Palace ki onlar da biraz krizde geçen yıldan sonra ve Celtic çok ciddi bir krizin içerisinde.
2: Tabii, Celtic.
0: Buralardan böyle maksimum puanla çıkılırsa son 4 maçta daha rahat Beşiktaş'ın puanlar toplayabileceğini düşünüyorum.
2: Beşiktaş'ın trafiği çok zor. Ama Beşiktaş İtalyano ile birlikte artık otomatik setleri olan, ezbere dönüşen akılları olan bir takım olma yolunda, bir teknik direktör takımı olma yolunda çok doğru adımlar atıyor. Ahmet Spor maçını Beşiktaş üzerinden değil, Ahmet Spor üzerinden okumak zorundayız. Besnikasi'nin özellikle Salih üzerinden kurguladığı bir oyun vardı. Mesela Salih'le bütün bağlantıları kesti. Ön tarafta çok önemli oyuncuları var. Mesela Orban da öyle, Diasaba da öyle. Diasaba'nın mesela

0: oyunun yönünü, gidişatını çok iyi belirleyen, oyunun nereye akması gerektiğini, oyunda o suyun yönünü değiştirebilen bir
1: aklıyla
0: oyuncu.
1: Oynayan oyuncu. Bunu gösterdi çok, bize. 2-3 pozisyonda gösterdi. Kocaeli maçı da kolay olmayacak. Milyara dönüşü bütün takımlar için zor.
0: İyi. Ben Selçuk İnan Hoca'yı da çok beğeniyorum. Kocaeli Spor'un ona verdiği destek de kıymetli. Bence gerekli transferleri yaptılar mı yapamadılar, bu o masada soru işareti kalsın ama oyunu geliştiriyor. Selçuk İnan da her seferinde oyuncu grubuyla birlikte bence doğru hedeflere doğru takımını yürütebilen bir teknik direktör olma yolunda. Zor maç olacak ama Beşiktaş uzun yıllardan sonra artık taraftarın o istediği coşkulu oyunu çok net olarak oynuyor. Bütün mesele bence nefesini ne kadar tutabileceği, nefesinin kesilip kesilmemesi. Yani çok uzun bir maraton var, bu oyun çok zorlu bir oyun.
2: Kocaeli Spor'da üst sıraları baz aldığımda en az gol atan, en az gol yiyen takım. 7 evet. gol attı, 4 gol yedi. Bir Maximiliano Allegri. Oyunu görüyoruz Selçuk İnan'dan bence.
1: Güzel. Galatasaray'a karşı da mesela o mücadeleyi hatırlayalım içerideki. Evet. 1-0 biten bir maçtı ama sonuç olarak hani hücumda biraz daha esprisi olabilseydi Kocaeli'nin, doğru, zorluk yaşatırdı Galatasaray'a da.
2: Yalnız,
1: direkten dönen top Galatasaray'ın da vardı ilk yarıda.
0: Vardı.
1: Ama Kocaeli genel olarak az gol yemesi, hani savunma yönünün mesela ortaya daha fazla baskın bir şekilde çıkması bence önemli. Beşiktaş karşısında da işte zorlu bir maç olacak. Kocaeli açık bir takım değil. Az önce konuştuğumuz konu Beşiktaş'ta şu. Net olarak katılıyorum. Avrupa'daki oynayacağı oyun lige ne kadar yansıyacak. Çünkü şu an Beşiktaş yarış halinde bir takım, evet. Fener, bu sadece bence Beşiktaş için de söyleyebileceğim bir söz olamaz. Bu Trabzonspor için, Fenerbahçe için, Galatasaray için, bütün Avrupa'da şu an oynayan takımlar için. Hadi Galatasaray 4 sezondur zaten hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de ligde götürebiliyor.
0: Alıştı.
1: Galatasaray'ı farklı bir noktaya koyarım yine burada. Ama diğer takımlarla alakalı Beşiktaş'ın özellikle son 4 sezonda ligde istenilen seviyelere gelmemesi, ligi erken bir şekilde avlu atması tartışılırken, bu sezon İtalyano ile beraber çok iyi bir başlangıç yapması ama Avrupa mücadeleleriyle beraber lig temposunu nasıl götüreceği önemli. O nefes konusu
2: şimdi
1: kritik.
2: Süper Lig'e baktığımızda Ahmet 13, Galatasaray 13, Beşiktaş Kocaeli 12, Alanya 11, Fenerbahçe, Trabzonspor, Kasımpaşa, Çaykur Rizespor 10 puanda.
1: 10 puan.
2: 1. ile 9. sıradaki takımı sadece 3 puan ayırıyor. Geçen yıla baktığımızda bu bence biraz gözden kaçan bir tablo. O yüzden de hani puan ortalamasının ciddi şekilde düşeceğini tahmin edebiliriz bence. Geçen yıl 6 hafta tamamlandığında 1. ile 9. arasını 9 puan ayırıyordu.
0: Makas bayağı açılmış gibi gözüküyor 9 puanda.
2: Aynen öyle ya. 6 haftada 9 puanlık bir fark. Şimdi o yüzden hani üst sıradaki takımlar da birbirine fazlasıyla yakın. Çok da keyifli bir lig izlediğimizi o açıdan söylemek lazım.
0: Kesinlikle çok keyifli de olacak bence bundan sonra da. Sürprizlere açık. Fenerbahçe Rize Spor karşısında puan kaybeder mi? Mesela kaybedebilir. Galatasaray Kasımpaşa Spor karşısında puan bence kaybedebilir. Emre Belözoğlu Hoca belki iyi bir takım yarattı.
2: Virgül koyalım stüdyoya. Beşiktaş'ta yönetim kurulu da belli olmuş. Beşiktaş olağanüstü genel seçime gidecek değerli izleyenler. Efecan Öztaş da hattımızda, gelişmeler için sevgili Efecan'a sözü bırakalım.
3: Teşekkürler Ömer Saraç, sana ve konuklarına da iyi yayınlar diliyorum. Senin de söylediğin gibi Beşiktaş pazar günü olağanüstü seçimle genel kurula gidecek. 4 Ekim pazar günü saat 10'da gerçekleştirilecek seçim. Tek adaylı bir seçim olacak. Sayın Başkan Serdar Adalı tek aday olmuş durumda. Yönetim kurulu listesinde Sayın Divan Başkanı Ahmet Ülkmezgil'e bugün saatler 17'yi gösterdiğinde iletti ve aslında baktığımızda yönetim kurulunda da önemli değişikliklere gitmiş Sayın Başkan Serdar Adalı. Yeni giren isimler var, görev değişikliği olması beklenen isimler var. Sayın Murat Kılıç tekrardan yönetim kurulu sesinde gözüküyor ve orada da şöyle de bir parantez açmak istiyorum konuya. As Başkan olarak görevini yürütüyordu Sayın Murat Kılıç ama yeni listede Beşiktaş'ın ikinci başkanı olması bekleniyor. İkinci başkan olan Hakan Daltaban yeni yönetim kurulu listesinde bulunmuyor. Onun da altını çizmek istiyorum. Sayın Uğur tekrardan listede. Leman Özgür Rodoplu yeni bir isim. Sayın Başkan Serdar Adana'nın ikna etmek istediği ve sonuncunda da ikna ettiği isimlerden bir tanesi. Mithat Görkem Aksoy var, Aykan Aydın var, Mete Düren var. Sayın Mete Düren de Beşiktaş'ın aslında sevilen isimlerinden biri, camianın önemli isimlerinden biri Mete Düren. Hem Türkiye Futbol Federasyonu'nda görev almıştı Sayın Yıldırım.

0: Demirel'in başkanlık yaptığı dönemde ve daha önce de Beşiktaş'ta hem Sayın Serdal Bilgin'in yönetim kurulu üyesinde bulunuyordu hem de tekrardan eski başkan olan Sayın Yıldırım Demirören Beşiktaş Başkanlığı döneminde de kendisinin yönetim kurulu listesinde bulunuyordu ve Sayın Başkan Serdar Dalı da o zaman Sayın Yıldırım Demirören'in yanında görev almıştı yönetim kurulunda. Burada Mete Düren'e tekrardan Sayın Başkan'la çalıştığını görüyoruz. Listede yer alacak. Büyük ihtimalle de Beşiktaş'ın yönetim kurulunda basın sözcülüğü görevi yer almasını bekliyoruz Mete Düren'in de. Orhan Özalp geçtiğimiz yönetim kurulu listesinde de bulunuyordu. Özkan Arseven o da aynı şekilde geçtiğimiz bir önceki dönemde Beşiktaş'ın basketboldan sorumlu yöneticisiydi. Tekrardan bu görevine devam edeceğini altını çizmek istiyorum. Mehmet Sarı Mermer de Beşiktaş'ın mağazalarından sorumlu yönetici tekrardan aynı listede yer alıyor. Arslan Küçükemre de tekrardan yeniden listeye giren isimlerden bir tanesi ve yedek üyelerde de Toygun Batallı altyapıdan sorumlu yöneticiydi Beşiktaş'ta. Müziği Rengin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer, Yağcı ve Ziya Fırat Gültekin de yedek üyeler listesine eklenmiş durumda. Dediğimiz gibi olağanüstü seçime gidecek Beşiktaş ve yeni yönetim kurulu listesinde Sayın Başkan Serdal'ı bildirdi. 4 Ekim Pazar günü gerçekleşecek seçimde Sayın Başkan Serdal'ı tek aday olarak yarışacak. Onu da belirtelim Ömer. Sözü tekrardan sana bırakayım.
1: Efecan Öztaş, teşekkürler. Beşiktaş'ta da tabii yönetim kurulu listesi Sayın Başkan adalının belli olduğu bu gelişmelerde sevgili Efecan'dan dinlemiş olduk. Evet, yani bazı değişiklikler var ve yeni bir listeyle Beşiktaş seçime gidecek.
2: Başkan Serdar Adalı'nın tabii ki bunu yapmaya hakkı var. Şu anda Beşiktaş'ı son dönemlerde en iyi şekilde yöneten başkan konumunda, kendisinin istediği kişilerle beraber yol yürümek istemesi de gayet doğal. Ben Beşiktaş'a son süreçte çok doğru işler yaptığına inanan taraftayım ki bence bu Önder Özen tercihiyle başladı. Arkadan İtalyano, Gökhan Keskin hocadan çok bahsedilmiyor. Bence oraya da büyük fayda veriyor. Doğru bir organizasyon kuruldu. Bunun meyvelerini herkes yiyor. Beşiktaş'ın bence Süper Lig'in zirvesine oynaması diğer takımlar açısından da kıymetli. Son dönemde daha tatsız bir zirve yarışı görmüştük. Sadece iki takım arasındaydı. Ben bir an evvel Trabzonspor'un da o yarışın önemli noktasına gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Ki böyle dört takımın da yarıştığı futbol keyfini sonuna kadar tattığımız bir yarış olsun.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Ben bilinci uzay biyoloğu olacağım.
3: Ben dijital arkeolog.
4: Ben iklim mühendisi olacağım.
5: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş altı sözleşmeleri için geçerli. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de.
6: Garanti BBVA Emeklilik.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Bu ses değişimin habercisi. Eski model Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: Aileniz için sigorta, emeklilik ve çok düşünülmüş ayrıcalıklar Allianz Ailem'de.
10: Bugünden yarına ailen seninle.
9: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
11: Reklam.
12: Aspor Radyo.
13: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
14: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Bir reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
4: Reklam.
5: A-Spor Radyo.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
8: Bir reklam.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Bir reklam.
11: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
12: Reklam.
13: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
2: Reklam.
3: A Spor Radyo.

0: A Spor Radyo.
1: Spor ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Ana haber bülteniyle karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca spordaki son gelişmeleri bu ekranlardan sizlere duyuracağız. İlk olarak futbol gündemiyle başlıyoruz. Biliyorsunuz ki Uluslar Ligi heyecanı devam ediyor. UEFA Uluslar A Ligi'nde 1. grup 2. maçında A Milli Futbol takımımız Fransa'nın ardından İtalya ile karşı karşıya geldi. Ay Yıldızlılar ilk maçta Kocaeli'nin ev sahipliğinde Fransa'ya ne yazık ki 1-0 mağlup olmuştu. İkinci mücadelesi ise Bursa'da oynandı. Dün oynanan mücadelede kazanan İtalya oldu. İtalya Ay Yıldızlıları 4-1 mağlup etti.
2: A Milli Futbol takımımızın Uluslar Ligi'ndeki A Ligi'ndeki ikinci randevusu için artık geri sayıma başladık. İtalyanlar başlayacak karşılaşmaya. Milli takıma yürekten başarılar diliyoruz. Fagioli bıraktı. Uzaklardan bir vuruş son anda Altay. İtalya köşe vuruşunu kullanma hazırlığı yapıyor. Kalabalık geldiler. Stoperleriyle birlikte dakika 9 yerden karşılamak lazım. Top ağlarımızda. Çok büyük bir hata.
3: Evet, maalesef. Olacak, tamam, devam.
2: Fagioli, Tonali yeniden. Raspadori, Pio Espedito geldiler. Coyote, alta ikinci hamle. Maalesef. Maalesef ikinci gol geldi. 2-0 oluyor. İtalyanlar büyük bir sevinç yaşıyor. Farklı açılardan golü tekrar izliyoruz. Yani ne söyleyebilirim bilemiyorum. 2-0 önde İtalya. Zeki Barış'a doğru. Barış Alper şimdi ceza sahasında. Çekti Barış. Pasını da verdi. Bir vuruş. Kötü bir vuruş. Can Uzun. Ruggeri o bölgede. Bıraktı sol tarafa doğru. Yine kalabalık geldi İtalyanlar. Fagioli. Ceza sahasında 2-4-5 oyuncu var. Fagioli, Raspadori, Pio Esposito. Bomboş Coyote, bomboş. Bomboş Coyote, bomboş.
3: Tabii ki markaj yok. Topa müdahale yok. Rakibin aksiyon alanına girip onun pas yapmasına, orta yapmasına, şut

0: çıkmasına müsaade etmeme gibi bir durum yok. Dolayısıyla bu kadar boş bırakırsın da atar zaten. Kötü bir gol yedik yani.
1: Evet, ilk yarı bitti. Abdülkerim. Eren bıraktı, Abdülkerim. Salih top istemişti. Barış sarktı. Şimdi Arda, onu geçti top. Oğuz ters taraftan geldi. Hadi Oğuz. Boşluk kadar topla gol. İşte bunu istiyordum. İşte bunu istiyordum. Barış Alper ve golle başladık. Barış Alper Yılmaz'ın golü. 47. dakika 3-1 yapıyoruz. Köşe vuruşunu kullanacağız. 50. dakika. Paslaşarak kullandık. Arda yeniden. Arda orta. Kale sahası. Donnarumma. Oğuz tamamladı. Atağımız devam edecek. İsmail şimdi. İsmail yüksek. Uzaklaştırıyor savunma. Bu dakikada baskımız var. İyi de baskımız var. Oğuz döndü geriye. Altay'a kadar. İşte bunları yapmayacağız. Yacı. İyi geldik İsmail. Aferin İsmail. Tonali boş. Aman direkt ikinci hamle. Aman. Aman. Bu iş olmadı hocam.
0: Maalesef. Maalesef.
1: Hatay arkadaşlarına
0: bizim kızıyor. Bizim kendimize yaptığımızı rakip bize yapmıyor. Evet.
1: Barış Alper aldı şimdi. Barış biraz açtı ayağından. Haydi Barış. Yerde kaldı. Penaltı olmalı. Barış'ın yere attığını, kendisini yere bıraktığını belirtiyor Michael Oliver. Bakalım. Biz gönül gözüyle farklı gördük.
0: Barış da itiraz etmiyor.
1: İtiraz etmediğine göre Michael Oliver,
0: evet,
1: doğrusunu görmüş.
0: Oyuncular unutmamalı ki hakemler de maçları analiz ediyorlar.
1: Sebastiano Esposito destek verdi ona. Yerden bir pas. Salih girdi araya. Şimdi hızlı çıkabilsek. Oğuz Aydın. Arda'ya doğru. Arda. Sol tarafta Barış var. Ona adrese teslim pas. Haydi Barış Alper. Oğuz Aydın top istedi. Ona vermedi. Barış yerden. Barış! Barış Alper! Bayrak havada, bir bakalım. Oğuz'un o yaptığı hareketle kalecinin görüş alanında olduğu, kalecinin hareket alanında olduğu, onun hareketini etkilediğini işaret etti ve offside'ı belirledi. Yardımcısının da uyarısıyla Michael Oliver. Arda Güler. Arda bir kez daha denedi. Zeki ortasını yapacak. Hayır diyor Michael Oliver. Ele ayağından sekerek geldiğini anlattı futbolcularımıza. Demir Ege. Zeki. Zeki tekrar Demir Ege tıklaz. Demir Ege. Kaptırdı topu. Oyun devam ediyor Arda. Hadi Arda bir çalım. İkinci hamle Arda. Demir Ege bıraktı. Gol olsun. Gol olsun. Gol olsun. Kerem dışarı gönderdi. Kaçan pozisyon bu. Arda alkış alıyor Bursa taraftarından, Bursa seyircisinden. İsmail Yüksek. İsmail Yüksek. Sıyrıldı İsmail. Yerden. Yani olmayınca da olmuyor. Eren dokunamadı. Michael Oliver bu maç buraya kadar dedi. İtalya 4-1 kazandı.
2: Milli futbol takımımızın İtalya'ya karşı aldığı 4-1'lik yenilginin ardından yapılan açıklamaları dinleyeceğiz. İlk olarak Türkiye ile başlıyoruz. Milli futbol takımımızda teknik direktör Vincenzo Montella basın toplantısında açıklamalar yaptı. İstifa gibi bir gündeminin olmadığını söyledi.
3: Questa squadra mi ci metto dentro anch'io.
4: Ya aslında şöyle başlamak lazım. Yani bu takım 2,5 sene önce, hatta 3 sene önce C ligindeydi. Sonra benimle birlikte B ligini kazandık ve bugün ise A ligindeyiz. Seviyeler tabii ki de farklı bu ligde. Değer okumuştum bugün bir yerde.

0: takımın piyasa değerlerine baktığınızda İtalya milli takımı 840 milyon euro. Bizimki ise 417 milyon euro. Gazetelerde ama ve medyada gördüklerimi konuşmam gerekirse sanki maçtan önce kolay bir maç bizi bekliyormuş gibi bir hava vardı. Ben bunu ama futbolcularımıza da söylemiştim. Açıkçası kolay bir maç olmayacak ne olursa olsun. Başkanla alakalı konuşmam gerekirse biz başkanımızla sadece galibiyetlerde değil mağlubiyetlerde de hep konuşuruz, fikir alışverişi yaparız. Çünkü dediğim gibi burada hep beraber buralara kadar geldiysek yani her zaman birbirimize yardım ettiğimiz için, beraber çalıştığımız için. Ama futbolcularımız şöyle bir ders alması gerekiyor. Bizim de daha iyi. Yani buradan neler almamız gerekiyor? Bir dahaki maçta neler daha iyi yapabiliriz? Her seferinde bunu düşünerek özgüveni kaybetmeden kendi futbolumuzu oynamaya çalışarak her seferinde. Ben yaptığım çalışmalara inanıyorum açıkçası. Önemli fırsatlarım varken bile gitmedim. Çünkü burada sürdürdüğümüz çalışmalarımız, futbolcularımıza inancımız sonuna kadar devam ediyor. Genel olarak bugüne kadar yaptıklarımızdan daha fazlasını hak ettiklerini düşünüyorsanız bana suç atabilirsiniz. Ama ben futbolcularımın arkasında durmaya devam edeceğim. Ve kesinlikle onlarla birlikte buralara kadar nasıl geldiysek buralara kadar devam etmesini de biliriz. Gerektiği yerde de zaten böyle bir durum söz konusu olursa öncelikle futbolcularımla konuşurum ben zaten bu tarz kararları. Ama öyle bir gündemimiz yok. Yarış sorusuna gelmek gerekirse performansıyla alakalı Kerim'i de katmak istiyorum. İkisi de uzun zamandır milli takımda pozisyon dışında, kendi pozisyonlarının dışında oynuyorlar ve ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Milli takıma destek vermeye çalışıyorlar. Yani benim elimde olsa bu uzun süreçte bu kadar pozisyon dışında oynayıp bu kadar çok mücadele verip fedakarlık yapıp yapan iki tane futbolcuya desteklerimi hiçbir zaman esirgemem ve heykellerini bile dikesim geliyor açıkçası. O yüzden kesin olarak hani herkesin yani milli takımımıza daha fazla sahip çıkması gerektiğine inanıyorum. 2019'dan beri farkındaysanız milli takımda sürekli kendi takımında, kendi kulübünde oynayan Türk forvet yok. Gol atan Türk forvet yok Türkiye'de. Biz ıslıklamaları olabilir. Buna hiçbir şey diyemem. Ama Altay'ı hedef alıp ıslıklamaları birinci hatada, birinci yediğimiz golde. Yani bu beni açıkçası derinden üzdü. Çünkü futbol hatalar oyunu ve açıkçası herkes hata yapabilir. Desteklememiz gerektiği yerde daha çok aşağıya çekmek ne kadar mantıklı? Bunu sormak isterim.
1: Quindi Kenan manca un giocatore importante.
2: Vincenzo Montella'nın açıklamaları bu şekildeydi. Yine açıklamalarla devam ediyoruz. A milli takımımızın İtalya mağlubiyeti sonrası milli futbolculardan İsmail Yüksek utanç verici bir tablo vardı dedi.
3: 1-0'dan sonra aslında dediğim gibi abi ilk yarı istemediğimiz bize yakışmayan inanılmaz kötü bir mücadele. Yani tüm sorumluluk futbolculara yapıldı. Yani daha sonrasında yeniden gollerden sonra taraftarın tepkisi gerçekten bizi yüzde az çıkması daha da takımı düşürdü. İkinci yarı istediğimiz oyunu daha da gösterdiğimizi düşünüyorum. Daha iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum ama yani ya açıkça konuşmak gerekirse milletimiz herhalde artık bu özür filmin yüzünden artık sıkıldığını düşünüyorum. Yani artık utanç verici bir skoru vardı bugün sahada. Hem sahada hem skor olarak hem de mücadele olarak utanç verici bir tablo vardı bugün. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Kendi adıma ve takım adıma söz veriyorum. Gerçekten bu durumu düzeltmek için var yoğunumuzla çalışacağız. Her şey bizim elimizde. Dünya 6 ay öncesine kadar yani bu takımın hangi konuda olduğunu herkes biliyor. 6 ay sonrasında gösterilen muamele gerçekten bence de yakışmıyor. Yani bu takımı bu duruma getiren de bizleriz. Bu takımı bu durumdan çıkartacak olan da bizleriz. Ya ben takımıma, arkadaşlarıma inanıyorum. İnşallah yani önümüzde iki maç var. Bu iki maçta elimizden gelen mücadeleyi verip ülkemize yakışır skorlar alacağız.
2: Konuk ekiple devam ediyoruz. İtalya'da teknik direktör Roberto Mancini ve oyunculardan Alessandro Bastoni karşılaşmanın ardından A Spor'a özel açıklamalar yaptı.
4: Sono stati bravi, è stata una partita difficile, ma abbiamo giocato molto bene nel primo tempo.
5: İyi iş çıkardık. Zor bir maçtı ama ilk yarıda çok iyi oynadık. İkinci yarıda biraz düştük ama zemin gerçekten çok ağırdı. Genel olarak iyi şeyler yaptık. 90 dakikalık zor bir maçtı. Fransa büyük bir takım ve o maç için güç toplamamız lazım. Bazı şeylerden memnunum ama bazı şeylerden daha az memnunum.
6: Sì, è importante perché venivamo

0: Da. Bu maç bizim için önemliydi. Çünkü hem benim hem de takım için pek de iyi geçmeyen bir dönem geçirdik. Bu yüzden attığım gol zihinsel açıdan çok şey ifade etti. Maçın kilidini açmamıza yardımcı oldu. Türkiye gibi evinde çok güçlü olan bir takıma karşı kalite ve karakter açısından harika bir maç çıkardık. Belçika maçından sonra buraya seyirci olmaya değil, başrol olmaya geldik. Tutumumuzun bir önceki maçta olduğu gibi olmayacağı açıktı. Arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Zaman gerekeceği kesin. Ama bu maç yeni bir başlangıç noktası olacak.
1: Milli takımımızın UEFA Uluslar Ligi'ndeki diğer rakiplerine bakacağız. Şimdi Uluslar Ligi 1. grupta, A Ligi 1. grubunda Belçika ve Fransa dün Liège'de karşı karşıya geldi. Zinedine Zidane'ın öğrencilerine galibiyeti Michael Olise getirdi.
2: Brüksel'de King Boudouin Stadyumunda, Kral Boudouin Stadyumunda Belçika ile Fransa karşı karşıya gelecek. Brüksel'de Kral Boudouin Stadyumunda maç öncesi güzel görüntüler var. Taraftarların hazırladığı koreografi var. Gözler Rade Obranovic'te. İlk düdük sesi geliyor. Belçika Fransa maçı başlıyor. Keyifli seyirler. Due, Akliuş, Saisa onu karşıladı. Due, nefis döndü. Desire Due, Due'den çalımlar. Due, top direkten döndü. Desire Due, şov yaptı ceza sahasında. Dar alanda, harika çalımlar ama direği geçemedi. Due, kimse durduramadı onu. Bu vuruş herkesin bakışları arasında direkten dönüyor. Orta geldi. Le Pol vurdu. Lamens. İşaret geldi. Due bıraktı. Akliuş vurdu. Lamens. Dönen top. Le Pol çevirdi Lamens. Bir vuruş çizgiden çıktı. Önce Lamens. Sonrasında Belçika savunması. Fransa'ya gol izni yok. Desire Due, nefis döndü. Due, top dışarı gitti. Harika döndü. Golle süslemek istedi. Due, işte bu vuruş. Lamens uzandı. Onun bakışları arasında az farkla top dışarı gitti. Due yaptı ortayı arka bölüme. Barcola dokunuş gelmedi aklı üçten. Fransa yine tehlikeli geldi. Çıkamadı Belçika. Dacunha direk. Dacunha. İlk yarıda Due. İkinci yarıda Dacunha. Direkleri dövmeye devam ediyor Fransa. Maçtaki ikinci direği bu. Fransa'nın ve Zidane'ın üzüntüsü. Desire Due. Lacroix. Due baktı kaleye. Due vurdu. Lamens dönen top dışarıda. Camavinga. Camavinga'dan çalımlar. Tielemans. Camavinga yerde. Oyun devam ediyor. Deketelare bıraktı. Luke Bakio. Luke Bakio Menyan. Menyan çıkardı. Karşı karşıya pozisyonda. Luke Bakio golü yapamıyor. Kuyper, Tielemans, Tielemans'tan savunma arkasına bayrak kalkmadı. Luke Bakio, karşılayan Diouf, Luke Bakio çalımı da attı. Baktı kaleye, Luke Bakio Menyan. Raskin orta, Xhaka, Camavinga. Cherki, Olise. Önündeki alanı kullanıyor. Çok süratli. Olise gidiyor. Olise iki oyuncu karşısında ayakta kaldı. Gol şansı. Olise! Michael Olise! Fransa son bölümde Olise ile golü buluyor. Kimse yıkamadı onu. Kaleye doğru gitti. Gol vuruşu. dönüşünü yaptı Olise.

0: götürdü topu. Ayakta kaldı. Havens'i geçmeyi başarıyor. Cherki'den pas. Kendi sahasından aldı. Topu sürdü. Ol ise yıkılmadı. Tam köşeye bıraktı. Lamens bu kez çaresiz kalıyor. Oyuna sonradan girdi. Tabelayı değiştirdi. Ol ise Zinedine Zidane Ol ise'nin golüyle bu koşuyu yapıyor. O da büyük bir mutluluk yaşıyor. Son düdük geliyor. Obrenovic'den Fransa deplasmanda Belçika'yı 1-0'la geçiyor.
1: Fransa'nın deplasmanda Belçika'ya karşı aldığı 1-0'lık galibiyetin ardından açıklamalara bakacağız. İki teknik direktör Zinedine Zidane ve Marc Van Bommel açıklamalar yaptı.
2: Oyuncularıma çok inanıyor ve güveniyorum. İyi anlaşan, yüksek kaliteli bir takıma sahibiz. Bu anlamda şanslıyım. Benim onlara duyduğum güvene, onlar da sahada iyi oynayarak karşılık veriyor. 23 oyuncum var ve hepsini kullanacağımı söylemiştim. Bana düşen sadece onları maça hazırlamaktı, ben de bunu yaptım. Top bizde olduğunda Belçika'yı zor durumlara sokmaya çalıştık. Ol ise Mbappe ve kalede Meyan gibi oyunculara sahip olduğumuz için çok şanslıyız.
3: Benim için asıl önemli olan oynama şeklimizdi. Bir hafta içinde bu seviyeye gelebiliyorsak üzerine koyarak ilerlememiz gerekiyor. Dünya Kupası'nda İspanya'ya karşı bir puan almak nasıl önemliyse bugün de aynı puanı almak önemliydi ama olmadı. Takım olarak puan odaklı mantaliteye ulaşmalıyız. Ben bunu oyuncularımda görebiliyorum. Sahada her şeylerini veriyor ve topu geri kazanmaktan keyif alıyorlar. Görmek istediğimiz şey de bu. Ben ayrıca bu takımın sürat özelliğini de kullanmak istiyorum. Haftaya Fransa'ya gidiyoruz. Orada da aynı zihniyette oynayacağız. Hedeflerimize ulaşmak biraz zaman alabilir. Açıkçası asıl hedefimiz 2 yıl sonraki Avrupa Şampiyonası.
1: UEFA Uluslar B Ligi 2. grupta Gürcistan ve Ukrayna karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan çıkmadı.
0: Ve ilk düdük geldi. Mücadele başladı. Keyifli seyirler.

Savunma arkasında koşu var şimdi Ponomarenko vuruyor. Yandan dışarıya gitti. Matvey Ponomarenko. Dakika 4. İşaret geldi şimdi. Kvaratskhelia geliyor. Kvaratskhelia yandan dışarıya gitti. Kvaratskhelia, Kvaratskhelia kaleyi deniyor ancak çerçeveyi bulamadı. Kvaratskhelia topun gerisinde. Yaptı ortaya Kvaratskhelia. Kafalardan sekti. Gelişine bir vuruş. Kaleci Trübin. Çok etkili bir vuruş geliyor Gürcistan'dan. Dakika 20. Ters bir top şimdi. Gürcistan topu yakalıyor. Kvaratskhelia kendisini gösterdi. Kvaratskhelia. Kvaratskhelia topu dibine giriyor. Uzaklaştırıyor Ukrayna savunması ardından. Bayrak da kalkıyor. Bondar. Vanat. Pas. Pikalyonok'tan. İyi pas yaptı Ukrayna. Zubkov çekti soluna. Verdi pasını. Zubkov kaleyi gördü şimdi Mamardaşvili. 2. yarıya Ukrayna başlangıç yaptı. Tekrar keyifli seyirler diliyorum. Pas hatası. Top Gürcistan'da kaldı. Kvaratskhelia. Kvaratskhelia yakın köşeye deniyor. Reklam panolarına gitti top.

0: Sabırla pas yapıyor. Ukrayna boşluk yakalamak istiyor. Mikavko. Şimdi seri paslaşmalar. Kilan. İsabet yok bu pasta. Kilan'dan. Mikautadze. Mikautadze topu kurtardı. Şimdi sol kanatta büyük bir boşluk var. Mikautadze oraya doğru çevirmeyi başardı. Ceza sahasına doğru giriyor şimdi Gürcistan. Gol pozisyonu Kvara vuruyor. Trubin. Kvaratskhelia. Ardından Trubin. Etkili geldi Gürcistan. Gol için geldi. Trubin kaleyi iyi korudu. Mihailichenko. Kvernadze, Kvaratskhelia. Kvaratskhelia, Trubin. Son şans olabilir mi derken son düdük geliyor değerli izleyenler. Dinamo Arena'da, Tiflis'te UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. grup mücadelesi Gürcistan-Ukrayna karşılaşması bitiyor. Maçın sonucu Gürcistan 0, Ukrayna 0.
1: UEFA Uluslar Ligi'nde dünün öne çıkan karşılaşmaları özet görüntüleriyle ekranlarınıza geldi. Şimdi ise bugünün programına hep birlikte göz atalım değerli izleyenler. Saat 19 seansında iki mücadele var. Finlandiya, Beyaz Rusya, Moldova, Faroe Adaları karşı karşıya gelecek. Turkuaz medya ekranlarında yayınlanacak maçlarsa şu şekilde. Saat 21.45'te Çekya ve İngiltere karşılaşacak. Bu karşılaşma A-Spor ekranlarından yayınlanacak. İspanya ve Hırvatistan arasında oynanacak mücadele saat 21.45'te A Haber kanalında, yine aynı saatte İskoçya, İsviçre maçı A Para ekranlarında canlı olarak ekranlarınıza gelecek. Yine aynı seansın karşılaşmaları Slovenya, Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Estonya, Lüksemburg, İzlanda, San Marino, Arnavutluk ve Slovakya, Kazakistan karşılaşmaları oynanacak. UEFA Uluslar Ligi'nde bugünün programını bu karşılaşmalarla tamamlayacağız değerli izleyenler. Şimdi kaldığımız yerden bu kez de kulüp gündemleriyle devam edelim. Beşiktaş'ın gündemiyle başlayacağız. Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı Anadolu Ajansı'na özel açıklamalar yaptı. Kulüp gündemine dair konuştu ve Beşiktaş'ın şampiyonluk hedeflerinden bahsetti.
2: Beşiktaş'ın şampiyonluktan başka bir düşüncesi olmaz. Hiçbir zaman da olmadı zaten. Ama senin dediğin gibi biz beklenti büyük. Şampiyonluktan başka bir düşüncemiz yok. Ama bu futbol takımının da bir takım olmaya süreye ihtiyacı var. Ben birazcık daha tedbirli yaklaşıyordum. Hani bunlar bir 6-7 haftayı biraz daha kazasız belasız geçirebilir miyiz sizi düşünürken gayet burada tabii hocamızın da çok büyük şeyi var, etkisi var. Bu takımın biraz daha süreye ihtiyacı olduğunu düşünenlerdenim. Ama bu milli aradan sonra çok daha takımın çok daha futbol manasında daha iyi sonuçlar alacağına, daha iyi görüntü vereceğine inanıyorum. Değer arasında da o demin dediğim işte hani %90'ını gerçekleştirdik, gerçekleştiremediğimiz bir iki transfer var. Onları bitirmeye çalışacağız. Biz değer aldığımız Beşiktaş'ı maalesef anlatamadık. Anlatmak da istemedim ya, ayrıca ya utandım. İçimde yani bulduğumuz durumu anlatmaya da utandım birazcık. İstikrarı yakalamamız şart. Yani bu sadece başkanlıktan bahsetmiyorum. Yani işte teknik ekipten bahsediyorum, sportif direktörlükten bahsediyorum, takım içindeki istikrardan bahsediyorum. Bu istikrarı sağlamadıktan sonra bir takım başarıların gerçekleşmesi hep zor oluyor, zaman alır. Üç kulvarda yürümek çok şeyli. Yani her zaman böyle bir problemle karşılaşmaya daha yatkın önümüze geliyor. Gidebildiğimiz yere kadar da Avrupa'da gitmek istiyoruz yani, ama yani hem taraftar Serdar olarak hem de başkan olarak da yani benim için şey Türkiye Ligi'nde şampiyon olmak hepsinin ötesinde. Her başkanın, her Beşiktaşlı'nın, her taraftarın gönlünde bir Avrupa'da bir final oynamak isteseniz de istemeseniz de aklınızdan geçer, öyle bir hayalim var tabii. Ama bunun olması için de bir takım eksikleri ilk önce bir o eksikleri tamamlayıp ondan sonra o hedefi koymak lazım. Ama Avrupa kupalarında da öyle çok çabuk pes edeceğimizi falan da düşünmüyorum. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Gelecek sene bu takım tamamlanmış olur. Önder Hoca'nın dediği gibi çok acımasız bir takım olur. Gelecek seneden sonra Avrupa'da da Türkiye'de de takviyeler yaparak tabii. Yani çok iddialı, o zaman iddialı konuşmaya başlarız. Ben de başlarım. Camiam da başlar, taraftarım da başlar. Biraz daha eksiklerimiz var. Bunları tamamlamak istiyoruz diye de bir düşüncemiz var diğer tarafta. İtalyan'a başka bir İtalyan kulübüyle anlaşmak üzereydi. Bir problem yaşandığı dakikada girdik biz şeye, devreye. Tabii Önder Hoca kafamızdaki projeyi Beşiktaş'la ilgili ne yapmaya çalışıyoruz, nasıl bir Beşiktaş istiyoruz? Beşiktaş'la ilgili Beşiktaş kimdir, nedir? Ona Önder Hoca çok iyi anlattı şeye, İtalyano'ya. Yani benim de kendine söylediğim, yani dünyanın her yerinde gidip bir takım çalıştırabilirsin. Bu bizden aldığın paraları da alabilirsin ama bu tarafa bizle beraber gelirsen, Beşiktaş'a aşık olursun. Bir tarih yazılacaksa hep beraber yazarız. Sen de bunun içinde olursun şeyi. Bir kere inanılmaz futbolla yatıp futbolla kalkan bir adam ve şu heyecanı ciddi olarak içinde yaşayan bir adam. Biz dünyanın, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en heyecanlı, en tutkulu camiasıyız. Bundan yani kendiyle de geldikten sonra da konuştuğumuzda işte nasıl aşık olursun dedi. Önder Hoca dedi ki sen aşık olursun, onlar da sana aşık olur dedi. Nedir diye hani böyle sohbetini yaptığımızda bu kadar beklemiyordum. Yani hakikaten aşık olunacak bir şey var. Camia ve taraftar var. İnanılmaz da mutlu.
3: İtalyan'ın aynı şekilde Vlahovic gibi istediği başka bir oyuncu var mı?
2: Var. Devre arasında kısmetse alacağız onu. Hayal ettiğimiz şeyi, basketbol takımını göreceğiz yani, hiç şüphem yok. Hocaya çok güveniyorum. Ekibine çok güveniyorum. İstiklal dediğimiz hadisenin bir örneğidir orası. Onların da birkaç maç daha beraber oynadıktan sonra iyi bir takım olacaklarına inancım tam. Yönetim kurulunda yoruldum diyen var. Hani kendi işiyle ilgili birazcık işime gücüme bakayım yine dışarıdan yardımcı olayım diyen arkadaşlarım var. Öyle olunca da bir ara seçim kararı aldık. İşte tam sayısı belli olmamakla da beraber yönetim kurulunda bir takım değişiklikler yapıp yolumuza devam edeceğiz. İstikrarı bozmadan Beşiktaş'a hayal ettiğimiz gibi, olması gereken gibi yönetmeye ve istediği, o herkesin hayalini kurduğu, istediği noktaya getirmeye gayret edeceğiz.
1: Galatasaray gündemiyle devam ediyoruz değerli izleyenler. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Rafael Leao Uluslar Ligi'nde Portekiz'de mücadelesine devam ediyor. Portekiz'in Norveç'i yendiği karşılaşma sonrası açıklamalar yaptı. Galatasaray'la 5. şampiyonluğu kazanabiliriz dedi.
4: Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Rafael Leao, Türkiye'nin kendisini çok şaşırttığını söyledi. Sarı kırmızılı takımın Portekizli yıldızı, ülkesinin Uluslar Ligi'nde 2-1 kazandığı Norveç maçının ardından açıklamalarda bulundu. Karşılaşmada bir şutu direkten dönen Leao, Galatasaray ve Süper Lig hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Portekizli yıldız, Süper Lig beni olumlu yönde şaşırttı. Oldukça rekabetçi ve büyük isimler var. Galatasaray benimle ilgilendi, beni çok istiyorlardı ve bu çok iyi bir projeydi. Hızlı bir şekilde uyum sağladım. 5. şampiyonluğu kazanabiliriz ve takım olarak olağanüstü işlere imza atabiliriz, dedi. En iyi formuna ulaşmaya çalıştığını ifade eden Leao, ister ilk 11 ister yedek kulübesi, her zaman Galatasaray'a yardımcı olmaya hazırım. Fark yaratabileceğimi hissediyorum, ifadelerini kullandı.
1: Fenerbahçe ile devam ediyoruz. Milli araya girmeden hemen önce Fenerbahçe Eyüpspor'u 8-0'lık tarihi bir skorla mağlup etmeyi başarmıştı. O karşılaşmada yine yıldızlardan bir tanesi Mason Greenwood'tu. Sarı lacivertlerin yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı İngiliz futbolcu, takıma çok fazla güven aşılıyor.
5: Fenerbahçe'nin skora en fazla katkı yapan oyuncusu Mason Greenwood. Sezon başında 39 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan yıldız futbolcu, gösterdiği performansla öne çıkarak sarı lacivert kariyerine dikkat çekici bir başlangıç yaptı. Tüm kulvarlarda 6 gol kaydeden İngiliz oyuncu, yaptığı 4 asiste de takımın skora en fazla katkı yapan futbolcusu oldu. Hücumdaki etkinliği sadece gol ve asistlerle sınırlı kalmayan Greenwood, maç başına 6.17 kez rakip ceza sahasında topla buluşarak hücum organizasyonlarında da önemli bir rol üstlendi. Ceza sahası çevresindeki hareketliliği ve topla buluşma sıklığı da 24 yaşındaki oyuncunun rakip savunmalar üzerinde oluşturduğu baskıyı ortaya koyuyor.
1: Perşembe günü Trabzon'da bordo mavili bir buluşma gerçekleşecek değerli izleyenler. Trabzonspor dostluk mücadelesinde İrlanda temsilcisi Drogheda United'la karşılaşacak ve bu karşılaşma A-Spor'dan yayınlanacak.
6: Trabzonspor milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Perşembe günü sahasında İrlanda'nın Drogheda United takımıyla dostluk maçında karşı karşıya gelecek.
7: Pina orta şansı yaptı ortasını. Oh!
6: Ambleminde taşıdığı ay ve yıldızla Trabzonspor gibi bordo mavili renklere sahip olan Osmanlı İmparatorluğu tarafından 1847'de İrlanda halkına büyük kıtlık döneminde gönderilen yardımın ulaştırıldığı şehrin takımı Drogheda United'la önce taraftar bazında başlayan diyalog süreci iki kulübe de yayıldı. Drogheda United kulübünün tarihini kaleme alan Brian Whelan'ın Bordo Mavi Bir Tarih adlı kitabı tanıtım toplantısına katılan Türkiye'nin Dublin Büyükelçisi kanalıyla Dışişleri Bakanlığı'na yapılan kardeş kulüp olma önerisi Trabzonspor kulübüne ulaştırıldı. Whelan'ın mektubunda aynı renkleri taşıyan iki kulüp arasında 2006'dan itibaren yakın ilişkiler kurulduğu, karşılıklı forma ve flama değişimleri yaşandığı vurgulanırken kardeş kulüp ilişkisi kurulmasının da söz konusu olabileceğine dikkat çekildi. Trabzonspor kulübü de yaptığı toplantının ardından 29 Eylül 2010'da kardeş kulüp olunması yönündeki öneriyle olumlu yanıt verdi ve iki kulüp kardeş kulüp oldu. Trabzonspor'un Drogheda United'la İrlanda'nın başkenti Dublin'de oynamayı planladığı maç aşırı yağış nedeniyle iptal edilmişti. 21 Mart 2013 tarihinde aşırı yağış nedeniyle oynanamayan müsabakada karşı karşıya gelemeyen iki takım bu kez Perşembe günü saat 19'da oynanacak ve A-Spor'dan naklen yayınlanacak. Coğrafi uzaklığa rağmen bordo mavi aşkında birleşen Trabzonspor ve Drogheda United taraftarları da birbirlerinin maçlarına giderek destek vermişti. İrlandalı ve Türk bordo mavili taraftarlar birbirlerine forma, atkı, bayrak gönderip internet üzerinden sohbet ederek iletişimi sürdürdü.
1: Türk futbolunda bugün bir şok daha yaşandı değerli izleyenler. Hakemler soruşturması kapsamında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.
4: İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen hakemler dosyası soruşturması kapsamında bazı şüpheliler hakkında eziyet ve resmi belgede sahtecilik suçlarına ilişkin iddialar olduğu belirlendi. Dosya kapsamında açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleriyle bilirkişi tespitleri sonucunda Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'yla bazı MYK üyeleri olan hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabilecekleri değerlendirildi. Bunun üzerine İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Ferhat Gündoğdu, Türkiye Futbol Federasyonu Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar'la TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü. Soruşturma kapsamında polis ekiplerince Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin Üsküdar'daki merkezinde arama yapıldı. Aramada sınav evrakları, gelir gider tablosu ve dernek kayıtlarının da tutulduğu 125 klasöre el konuldu. Ayrıca Merkez Hakem Kurulu Başkanı şüpheli Ferhat Gündoğdu'nun telefonunu ve şifresini emniyet ekiplerine verdiği öğrenildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada futbolun vatandaşların ortak tutkusu ve önemli bir değeri olduğunu belirtti. Sahadaki rekabetin adil, hakemlik süreçlerinin tarafsız ve şeffaf yürütülmesinin futbola duyulan güvenin temeli olduğuna işaret eden Gürlek, devletin bu güveni zedeleyen her türlü usulsüzlük iddiasının hukuk çerçevesinde üzerine kararlılıkla gittiğini vurguladı. Bakan Gürlek, Türk futbolunda güveni zedeleyen iddiaların aydınlatılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve futbolun sahadaki emek, mücadele ve centilmenlikle anılması için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz ifadelerini kullandı.
1: Türkiye Futbol Federasyonu hakemler dosyası soruşturması ile ilgili açıklama yaptı. TFF üzerine düşen bütün sorumlulukları yerine getiriyor denildi.
4: Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada kamu vicdanının yeniden tesis edilmesi ve temiz futbol, adil oyun anlayışının güçlendirilmesi amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdüğü belirtildi. Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalara her türlü katkının sunulduğu, bu kapsamda ilgili kurumlarla inceleme ve işbirliği süreci halen devam ettiği kaydedildi. TFF Yönetim Kurulu'nun Nisan 2025'ten itibaren çeşitli tarihlerde adaletin tesisi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na birden fazla suç duyurusunda bulunduğu vurgulandı. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı. TFF bünyesinde bulunan ve bizden talep edilen belgelerse kapalı zarf içerisinde parmak izi, DNA kalıntısı tespiti ve diğer gerekli incelemelerin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na teslim talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmiştir. Netice itibarıyla TFF Yönetim Kurulu göreve geldiği andan itibaren üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek amacıyla gerekli tüm adımları atmış ve bu süreçte sorumluluk bilinciyle hareket etmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu olarak hukukun üstünlüğüne, yargı makamlarının bağımsızlığına ve adli süreçlerin sağlıklı biçimde yürütülmesine olan inancımız tamdır. Kamuoyunun devam eden adli sürece ilişkin yalnızca yetkili makamlar tarafından yapılacak açıklamalara esas almasını önemle rica ederiz.
1: Basketbol gündemiyle devam ediyoruz. EuroLeague'de Anadolu Efes ilk galibiyeti için Real Madrid karşısına çıkacak. Lacivert Beyazlılar EuroLeague'in ikinci haftasında Real Madrid'le karşı karşıya gelecek. Basketbol gelişim merkezinde oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. İlk hafta Barcelona'ya yenilen temsilcimiz Real Madrid'i yenerek çift maç haftasına galibiyetle başlamayı hedefliyor. Rakip İspanyol ekibi ise ilk maçta Dubai Basket'e deplasmanda kaybetmişti. Şimdi ise NBA gündemine bakalım. Philadelphia 76ers'ın yıldız basketbolcusu LeBron James açıklamalar yaptı ve hedefinin 5. şampiyonluk olduğunu söyledi.
4: LeBron James ilk defa Philadelphia 76ers formasıyla medya mensuplarının karşısına çıktı. 41 yaşındaki basketbolcu daha ilk andan itibaren sıcak görüntülerin yaşandığı basın toplantısında isimliğini alıp "Beni tanıyorsunuz değil mi?" diyerek basın mensuplarıyla şakalaştı. Soru-cevap bölümünde konfor alanlarının dışına çıkmaları gerektiğini söyleyen James, "Harika bir takım olmak istiyorsak bizi rahat hissettirmeyen şeyleri yapmalıyız. Rahatsızlıkla rahat olmayı öğrenmeliyiz. İyi bir takıma dönüşmenin en hızlı yolu bu. Rahat olmadığınız şeyleri yapmayı sevmelisiniz," dedi. LeBron James yeteneğin tek başına yeterli olamayacağını belirterek, mücadele etmezsek sezon sonunda kağıt üzerinde çok iyi takımdık ama ikinci turda elendik deriz. Ben bunu istemiyorum. Buraya ailem

0: Finalde Rus rakibi Ksenia Oliferenko'yu yenerek altın madalyanın sahibi oldu. A-Spor ekibine konuşan Havva Nur, Türk Tankı lakabını, boksa nasıl başladığını ve soyadıyla ilgili merak edilenleri cevapladı.
1: Sana Türk Tankı deniyor, bunu nasıl karşılıyorsun?
2: Güzel karşılıyorum, yani beni anımsatıyor yani orada.
1: Tamamen özdeşir.
2: Aynen öyle. Basketbol oynuyordum 4 sene önce. 2023'te basketbol oynarken karşı takımın antrenörü geldi dedi. Sen dedi boks yap dedi. Öyle de boksa başladım. Ama boks yapma hevesim falan yoktu yani hep basketboldan gittiğim için. Öyle boksa başladım. Antrenmanlara gittim. Ondan sonra Türkiye şampiyonası vardı. Türkiye şampiyonasına katıldık. Orada şampiyon olduk, geldik. Sonra dediler ki Avrupa şampiyonası var Temmuz'un sonunda. Avrupa şampiyonu oldum orada da. Öyle de sevmeye başladım.
1: Hızlı galiba.
2: Çok hızlı gelişti benim için. Yani anlamadım yani istemedim ama bir yandan da hepsi hızlı hızlı geliştiği için buraya kadar geldi. Ondan sonra 2024'te hem Türkiye şampiyonası hem Avrupa şampiyonası hem dünya şampiyonası vardı peş peşe. Oralarda da dereceyle geldiğim için bu dedim ki bu sporu ben artık yapacağım dedim. Kendime inandım, ailem bana inandı. Böyle de spora devam ettim. Yani Osmanlı'dan gelen bir isim, vezirlerimizin ismiymiş o eskiden. Yani Ketu Dağ soy ismi oradan geliyor.
1: Yani bu kuvvet de o zaman biraz Osmanlı.
2: Evet, Osmanlı kızı olarak Osmanlı.
1: Kökünde ve kanımda var diyorsun
2: evet.
1: Yani.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la telefonda görüşen 19 yaşındaki Havva Nur Ketçu'da dünya şampiyonu olacağına dair söz verdiğini söyledi.
2: Sayın Cumhurbaşkanımla konuştuğum için çok mutluyum. Yani beni aradı maçtan indikten sonra çok teşekkür ederim aradığı için. Ne konuştuğumu inanın hatırlamıyorum. O heyecanla başkanımla nasıl konuştum ama çok gurur verici bir şeydi benim için. Mutluyum. Ona çok sonsuz teşekkür ederim beni desteklediği için, maçımı izlediği için. Evet söz verdim. Dünya şampiyonluğuna Allah izin ederse oradan da altın madalyayla döneceğime söz veriyorum.
0: Milli boksör Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a teşekkür etti.
2: Labzi kim alabilir? Buradan da Trabzonspor Ertuğrul Doğan Başkanıma da teşekkür ederim. Beni her zaman maç öncesi maç sonrası aradığı için sonsuz teşekkür ederim.
0: Havva Nur Ketçu'nun antrenörü Muhammed Çat da A-Spor'un sorularını yanıtladı.
3: Final maçını bir önceki maçtan çok daha rahat, iyi boks yaparak, akıllı oynayarak maç aldık. Şampiyon olduk. Şampiyon olmamızın yanında hemen indiğimizde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan aradı. Bizi çok mutlu etti, çok onur olduk. Buradan ellerinden öptüğümü söylüyorum. Allah razı olsun hepsinden. Sayın Bakanımız aradı. Sayın Bakan Yardımcı Hamza Yelikaya oradaydı. Her zaman bizi destek verdi. Bir de Trabzonspor Kulübü'ndeyiz biz. Trabzonspor Başkanımız her maç öncesinde ve sonrasında bizle irtibat kurdu, bizi aradı, destek verdi. Onun gücüyle beraber, Trabzonspor'umuzun gücüyle beraber, Türk milletinin gücüyle beraber çok rahat şampiyon olduk. Havva'nın önümüzdeki yıl 4. ayda Büyükler Dünya Şampiyonası var. 20 yaşında Büyükler Dünya Şampiyonası'na katılıp da belki de dünya şampiyonu olacak tek sporcu olabilir. O yüzden inşallah o rekoru da kırıp dünya şampiyonu da ülkemize, kulübümüze getirmek istiyoruz.
4: Bu haberle ana haberin ilk bölümünü tamamlıyoruz. Birazdan yeniden karşınızdayız.
5: Sporun radyosu A-Spor Radyo.
6: Reklam.
7: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
8: seninle. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Reklam.
5: A-Spor Radyo.
10: Bir reklam. hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.

0: Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
2: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
3: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

0: Aspo Radyo.
1: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Bir reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
7: 11 Mayıs 1985 tarihinde İngiltere 3. Ligi'nde oynanan Bradford City-Lincoln City karşılaşmasında Valley Parade Stadyumu'nun ev sahibi takımın şampiyonluk kutlamalarına sahne olması beklenirken, tribüne atılan bir sigara stadyumu birkaç dakika içinde cehenneme çevirecekti. Aslında küçük bir alevle başlayan yangın, stadın tavan bölümünün tamamen ahşap olması nedeniyle birkaç dakika içinde inanılmaz bir boyuta ulaşacak ve tüm tribünü kaplayarak hiç tahmin edilemeyen bir sona neden olacaktı. Yangınla birlikte paniğe kapılan taraftarların bazıları yayılan alevden direkt olarak etkilenirken, bazı izleyiciler de kaçmaya çalıştıkları sırada çıkan arbedede ezilerek hayatlarını kaybetti. Olaylar, toplam 56 kişinin ölümü ve 265 taraftarında yaralanmasıyla son buldu. Bu acı olay sonrası Valley Parade stadı kapatılıp yenilemeye alındı ve İngiltere Futbol Federasyonu stadyumlarda ahşap tribünlerin tamamen yasaklanması kararını aldı.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boschcarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
2: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Spor Radyo.
1: A milli takım Uluslar A Ligi'ne istediği başlangıcı yapamadı.
2: Kalabalık geldiler. Stoperleriyle birlikte dakika 9 yerden karşılamak lazım. Top ağlarımızda.
1: Ay Yıldızlılar ilk kez mücadele ettiği A Ligi'nde ilk sınavını Fransa karşısında verdi. Vincenzo Montella'nın ekibi Kocaeli'deki maçta zaman zaman etkili performans gösterse de puan almayı başaramadı.
2: Baskı var Dembele'den. Abdülkerim. Kaptırdık topu. Şimdi etkili geldiler. Cezanın tehlikeli Mbappe. Kopalardan.
1: Birinci gruptaki ikinci maçında Bursa'da İtalya'yı ağırlayan Ay Yıldızlılar, özellikle ilk yarım saatini son derece etkisiz geçirdiği mücadelenin devre arasına 3-0 geride girdi.
2: Fagioli, Raspadori, Pio Esposito, bomboş Kayote, bomboş, bomboş Kayote, bomboş.
3: Tabii ki markaj yok, topa müdahale yok, rakibin aksiyon alanına girip onun pas yapmasına, orta yapmasına, şut atmasına müsaade etmeme gibi bir durum yok. Dolayısıyla bu kadar boş bırakırsınlar tarzı. Kötü bir gol yedik yani.
1: İkinci yarıya 3 oyuncu değişikliğiyle başlayan milliler 48. dakikada golü bulsa da bireysel hatalar devam etti ve sahadan 4-1'lik skorla mağlup ayrıldık.
2: Bu dakikada baskımız var, iyi de baskımız var. Oğuz döndü geriye, Altay'a kadar. İşte bunları yapmayacağız. Yacı. İyi geldik İsmail. Aferin İsmail. Tonali boş. Aman direkt ikinci hamle. Aman. Aman.
1: Arda Güler Fransa maçının ardından İtalya'ya karşı da etkileyici bir performans sergiledi. Tam 100 kez topla buluşan yıldız futbolcu 70 pasın 62'sinde isabet sağladı, 4 kez çalım attı, 5 faule maruz kaldı ve girdiği 16 ikili mücadelenin 11'ini kazandı. Geride kalan 2 maç sonunda puan alamayan ve -4 averajla grupta son sırada yer alan Türkiye, Cuma günü deplasmanda Belçika ile karşılaşacak. Ay Yıldızlılar 5 Ekim pazartesi günü ise Bologna'nın stadı Renato Dallara'da İtalya'ya konuk olacak. İki karşılaşma da ATV'den naklen yayınlanacak.
4: UEFA Uluslar Ligi'nde birinci grup A Ligi'nde birinci grupta Türkiye dün İtalya ile karşılaştı ve mücadeleden 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Maçın hemen ardından teknik direktörümüz Vincenzo Montella A Spor'a özel açıklamalar yaptı.
5: No, sicuramente l'approccio alla partita è stato.
6: Ya aslında kesin olarak şöyle söylememiz gerekiyor. Maça yaklaşımımız rakibin seviyesine göre olmadı ilk yarıya baktığınızda. Yani 3 günde bir bu seviyede maalesef böyle bir alışkanlığımız yok milli takım olarak. Bu beni üzüyor. İlk yarı bunu belirledi baktığınızda. İkinci yarıda 3-1'i bulduktan sonra daha iyi başladık ikinci yarıya. Sonra maalesef gol iptal oldu. Tam böyle ortak olacakken böyle bir sonuç oldu. Ama dediğim gibi ilk yarıya baktığınızda yuhalanmayı, ıslıklanmayı hak ettik. Yani oyun olarak, takım olarak. Ama ikinci yarıda tekrardan bir hareketlendik ve seviyemizi yakalamaya çalıştık. Ama alışkanlığımız olmadığı için her seferinde ben maçları analiz ederken de hep sakin kalmaya çalışıyorum. Her seferinde en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızı, futbolcularımızı yönlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü genel olarak böyle bir alışkanlığımız yok. 3 günde bir bu seviyede bu rakiplere karşı oynamaya böyle bir alışkanlığımız yok maalesef. Yani şöyle söylemek lazım. Derslerimizi almamız gerekiyor. Bu kesin. Hani ilk 30 dakikayı baz almamız gerekiyor. Bütün çalışmaları onun üzerinde yapabiliriz. Tabii ki de farkındayız alışkanlığımızın olmadığını. Ama hiçbir zaman özgüvenimizi kaybetmememiz gerekiyor. Çünkü bu seviyelere biz geldik. O yüzden en iyi şekilde tekrardan sahada olmaya gayret edecekler.
4: A milli futbol takımımızın İtalya karşısında aldığı 4-1'lik yenilginin ardından maç sonu yapılan açıklamalarla devam ediyoruz. Milli futbolcularımız Merih Demiral ve Zeki Çelik A Spor'a özel açıklamalar yaptı.
7: Ben öncelikle bütün ülkemizden özür diliyorum. İçtenlikle bize yakışmayan bir mağlubiyet, bize yakışmayan bir mücadele. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Utanç duyuyoruz yani yaptığımız bu mücadeleden dolayı. Bütün halkımızdan özür diliyoruz. Bugün buraya gelen herkesten özür diliyoruz. Başka söylenecek bir şey yok. Önümüzde 2 maç var. O maçları en iyi şekilde çıkıp en iyi şekilde bitirmek istiyoruz tekrardan. bütün halkımızdan özür diliyoruz. Bütün sorumluluk bizde. Futbolcular olarak bütün sorumluluk bizde. Bunun farkındayız.
0: Evet, gerçekten bu skoru beklemiyorduk. Çok üzgünüz. İlk 30 dakika oynanan oyun bize hiç yakışmadı. Böyle oynamamız lazım. Yani biz kaliteli futbolcularız. Sonrasında daha iyi oynamaya başladık. Pozisyonlarımız oldu ama yani 4-1 kendimize tabii ki kötü bir sonuç. İtalya ne kadar iyi olsa da biz daha iyisini yapmamız lazımdı. Bunu zorundayız. Daha iyisini yapmak zorundayız. Umarım Belçika ve İtalya maçlarında iyi galibiyetler alıp ülkemizi sevindirmek istiyoruz.
4: UEFA Uluslar Ligi'nde dün oynanan karşılaşmalarla devam edelim. B Ligi'nde Romanya ve Bosna Hersek karşı karşıya geldi. Bükreş'te oynanan mücadelede tam 6 gol vardı ve kazanan Bosna Hersek oldu.
8: Uluslar Ligi B Ligi 4. grupta Bükreş'te Romanya'nın konuğu Bosna Hersek. George Hagi, Romanya teknik direktörü ekranda. Dakika 8. Bosna takta. Gole gidiyor Tabakovic. Tabakovic topu dışarı vurdu. Çok önemli bir şans. Karşı karşıya sonuç alamıyor Haris Tabakovic. Bosna Hersek maça iyi başladı. Sağ kanatta topu aldı Bayraktarević. Bayraktarević yaptı ortayı. Kafa vuruşu top ağlara gidiyor. Gigovic. Bosna 12'de Armin Gigovic'in golüyle 1-0 öne geçiyor. Asisti yapan Esmir Bayraktarević. Golü atan Gigovic. Kaleci Radu boşa çıktı. Gol vuruşu Gigovic'ten. Korneri kullandı Bosna. Kafa vuruşunda ikinci gol geliyor. Tarık Muharremović. Savunmadan geldi golü attı Muharremović. 7 dakikada gelen 2 Bosna golü 19'da skor 2-0'a geliyor. Romanya farkı azaltmak istiyor. Esat'tan pas. Boşluk arıyor Bosna savunmasında Romenler. Kafa vuruşu top ağlara gitti. Daniel Birligea. 28'de Romanya farkı 1'e indiriyor. Ortayı yapan Naif Esat. Kafa vuruşu Birligea'dan. İlk yarıda son bölümler. Sol kanadı kullanıyor Bosna Hersek. Uzaktan bir vuruş. Kaleciden ata golü atan Tabakovic. Bu kez kaleci Radu'yu geçmeyi başarıyor Tabakovic. Soldan gelişen atak. Bu vuruş Radu'dan ata tamamlayan Tabakovic. Alay Begovic vurdu. Radu sektirdi. Gol atan Tabakovic ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı Bosna Hersek. Görüntüler ikinci yarıdan. İkinci yarıda da Bosna Hersek etkili. İyi bir orta. Kafa vuruşunda 4. gol geldi. Ermin Mahmic. Çorum Futbol Kulübü'nde ülkemizde oynuyor Mahmic. Ortayı yapan Bayraktarević, onun ikinci asisti. Gol vuruşu Mahmic'ten. İkinci yarının başında farkı 3'e çıkardı Bosna. Dakika 62. Romanya takta. Uzaktan bir vuruş topu ağlara gitti. Çıkıldı. Aleksandru Çıkıldao

0: şık bir golle farkı 2'ye indiriyor. Romanya Boston savunması topu uzaklaştıramadı. Tanıdık bir isim Çıkıltao seken top ağlara gidiyor. Luis Godinho'dan son düdük geliyor. Bosna Hersek Romanya deplasmanında 4-2 kazanıyor.
1: UEFA Uluslar B Ligi 2. hafta maçında İsveç'in konuğu Polonya'yı da ev sahibi rakibini 3-1 mağlup etti.
2: Strawberry Arena'da İsveç bayrakları kendi evinde bir minik koreografi gerçekleştiriyor. İsveçliler. Önde Rojas, arkada iki ülke oyuncuları. Strawberry Arena'da oyun alanına geliyor İsveç ve Polonyalı futbolcular. Strawberry Arena'da İsveç-Polonya mücadelesi başlıyor. Keyifli seyirler. Uzun bir top, nefis bir top Yasin Hayari'den. Ceza sahası Valemar, baktı kaleye, çekti. Valemar vurdu, kaleci başarılı. İkinci pozisyon savunmadan döndü. Çok tehlikeli geldi. İşte bakın, Yasin Hayari'den enfes bir pas. Valemar çekti, sol ayağıyla vurdu, kaleci Bulka gole izin vermedi. Zeneli yaptı ortayı, Bulka çift yumruk. Hayari, yeniden Zeneli. Baktı içeriye, kesti. Kafa vuruşu ve gol! Erken golle öne geçiyor İsveç. 9. dakika, İsveç 1, Polonya 0. İşte Bulka, Ayari, Zeneli'den bir orta daha. Nigren arkaya seken topta kafa vuruşunu yapıyor ve İsveç'i 1-0 öne geçiriyor. Şimdi Zalewski. Zalewski sol ayak çevirdi içeriye ve gol! Tanıdık bir isim. Sebastian Szymanski. Polonya hak ettiği golü buluyor. Aradılar, yüklendiler, çok sayıda fırsat ürettiler ve en sonunda 43. dakikada Sebastian Szymanski ile beraberliği yakalıyor Polonya. 1-1. İkinci yarı için ilk düdük geliyor. İkinci yarıya İsveç başlıyor. Şimdi sol kanada açıldı top. Gökereş. Gökereş attı, koşuyor Wisniewski orada. Gökereş. Gökereş geçti rakiplerini. Gökereş verdi pasını. Şimdi Zeneli yeniden. Gökereş şut açısı, kapandı savunma. Yasin Hayari direkt dibinden dışarıya. Bu adam çok güçlü. Gökereş. Bakın. Topu nerede aldı Gyökereş? Kendi yarı alanından aldığı top. Wisniewski'nin baskısına, markajına, pozisyon avantajına rağmen fiziğini yine çok iyi kullandı. Pozisyonu hazırladı. Ardından Ayari'nin şutunda savunmanın müdahalesiyle top dışarı gidiyor. Hiç korner kullanmadı Polonya şu ana kadar. İsveç'in 3. korneri, paslaşarak kullandılar. Ayari kaleye baktı. Ayari! Yasin Ayari! İsveç'in yükselen değeri golünü atıyor. İsveç yeniden önde. 2-1. Yasin Ayari! Valemark. Valemark yaptı ortayı. En arkaya Gyökereş. Bu maçı da boş geçmiyor İsveç'in süper golcüsü. Bulduğu ilk fırsatta golü attı yine. Viktor Gyökereş. 3-1. Wisniewski ona sadece bir kez nefes alma şansı tanıdı. Onda da golü attı Gyökereş. 3-1 iyice rahatlıyor. İsveç artık rakibinden güvenli uzaklıkta. Son düdük geliyor değerli futbol severler. İsveç 3, Polonya 1. Maçın sonucu, İsveç ikinci maçlardan sonra puanını 6'ya çıkartıyor.

0: grubun zirvesine yerleşiyor.
1: UEFA Uluslar B Ligi 2. grupta Kuzey İrlanda ve Macaristan kozlarını Belfast'ta paylaştı. Kazanan çıkmadı.
2: Uluslar Ligi B Ligi 2. grupta Belfast'ta, Windsor Park'ta Kuzey İrlanda'nın konuğu Macaristan. Michael O'Neill, Kuzey İrlanda teknik direktörü ve Marco Rossi, Macaristan teknik direktörü üst üste ekrana yansıdı. Kuzey İrlanda atakta, uzaktan bir vuruş, top dışarı gitti. Trehum, şutun sahibi, az farkla top dışarı gidiyor. Macaristan atağı, Kuzey İrlanda savunmasında atağı, vuruş geldi, top dışarı gidiyor. Jurek vurdu, savunmaya çarpan top dışarı çıktı. Kuzey İrlanda etkili geldi. Aşırtma bir vuruş. Kaleci başarılı. Bavaş Tot. Patrick Kelly şık bir vuruşa gitti ama Bavaş Tot gole izin vermiyor. Uzun bir taç. Kale alanında pozisyon. Kelly vurdu. Direğe çarpan top oyun alanına geri döndü. Kelly ve Kuzey İrlanda için şanssızlık anı. Charles da yerde, bir penaltı beklentisi de vardı. Devam dedi maçın hakemi Ricardo Burgos. Görüntüler ikinci yarıdan, ilk yarıda gol sesi çıkmadı. Kuzey İrlanda atakta, kafa vuruşunda top kalecide kaldı. Balaş Top. Dunley şansını denedi. Balaş Top gole izin vermedi. Macaristan atakta. Orta geldi. Kafalardan seken top. Savunma topu uzaklaştıramadı. Atak devam ediyor. Vuruş dışarıya gitti. Andres Schaffer. Macaristan serbest vuruşu kullandı. Schaffer vurdu. Top dışarı gitti. Bir deneme daha. Andreas Schaffer'den. Kuzey İrlanda kalesini yoklamaya devam ediyor Schaffer. Macaristan korneri kullandı. Arka bölümü açılan top dışarı gitti. İyi bir fırsat. Sonuç gelmedi. Donat Barani oyuna sonradan dahil oldu. Kale ağzından bu vuruş dışarı gitti. Dakika 78. Kuzey İrlanda atakta. Charleston ceza sahasına. Çaprazdan vuruş. Kaleci başarılı. Balaş Tok. Isaac Price sonuç alamadı. Birazdan vurdu. Tot köşeyi kapatıyor. Dakika 90. Macaristan iyi geldi. Vuruş kaleci başarılı. İkinci pozisyonda tamamlayamadı Macar oyuncular. Tehlike devam ediyor. Schaffer'in vuruşu savunmaya çarptı ve dışarı gitti. Son dakikada etkili geldi Macaristan. Oyuna sonradan girdi Alex Tot. Bu vuruş kaleci başarılıydı. Piers Charles devamında Schaffer vurdu. Savunmaya çarpan top dışarı gitti. Maçta son düdük sesi geliyor. Belfast'ta Kuzey İrlanda ile Macaristan sahadan golsüz eşitlikle ayrılıyor. Maçın skoru Kuzey İrlanda 0, Macaristan 0.
1: UEFA Uluslar C Ligi 2. grupta Letonya ve Güney Kıbrıs karşı karşıya geldi. Riga'da oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı.
3: UEFA Uluslar Ligi C Ligi grup 2 mücadelesi Letonya Güney Kıbrıs Rum kesimi mücadelesi başladı. Orta

0: esasını şut kaleci. Bu pozisyonda oldukça dikkatli. Matrevics. Vuruşu yapan oyuncu Edwards. Duran top şansı şimdi Kıbrıs Rum kesimi adına. Kafa vuruşu yakın mesafeden kaleyi deniyor. Kaleciyi geçemiyor Pittas. Edwards'ın ortası, Pittas'ın önüne düştü top. Pittas vurdu, kaleciyi geçemedi. Tekrar tekrar izliyoruz bu pozisyonu. Görüntüler ikinci yarıdan. Kafa vuruşu Artimatas'tan. Gelişine bir vuruş, şimdi dışarı gidiyor top. Edwards. Top Kıbrıs Rum kesiminde. Letonya hiçbir ağırlık gösteremedi Kıbrıs Rum kesimi karşısında şu ana kadar. Ceza sahası kalabalık. Bir çalım geldi şimdi. Sol ayaklı orta kafa vuruşu değerlendiremiyor Lutkovskis. Dakika 71. Yerden kısa bir pas. Luizu ceza sahasına girdi. Pasını da çıkardı. Şut kaleciden döndü. Matrevics. Kalesini gole kapıyor bu pozisyonda Matrevics. Kostin'in şutu. Kaleci Matrevics. Dakika 73. Duran top şansı. Şut kaleci Matrevics. Kapattığı köşede başarılı Matrevics. Kalesi de devleşti yine bu pozisyonda. Direkt de burada yardımcısı Letonya file bekçisinin. Daha sonrasında Letonya savunması topu uzaklaştırıyor. Top Letonya'da. Letonya hata izleyeceğiz. Selenskov. Pasını aktardı şimdi ceza sahası içi. Bir şut üstten dışarıya gitti. Çok yaklaştı gole Letonya bu pozisyonda. Udrikis. Kendisini böyle boşa çıkardı. Pozisyon da müsait. Udrikis dışarıya vuruyor. Dakika 86. Letonya'da bir oyuncu yerde kaldı. Faul yapıyor Kıbrıs Rum kesimi. Pleyas memnun değil karardan. Şimdi savunma arkasına doğru bir orta. Dışarı gidiyordu oradan. Meloix. İyi değerlendiremedi bu pozisyonu Letonya. 90+2. Golsüz eşitlik devam ediyor Letonya'da. Kıbrıs Rum kesimi hata izliyoruz. Ceza sahasına doğru şimdi. Ceza yayından bir şut. Direkten döndü top. Top direkten döndü. Kıbrıs Rum kesimi gole çok yaklaşıyor bu pozisyonda. Edwards vuruyor. Top çataldan dönüyor adeta. Ve son düdük geliyor. 90 dakika sonucu Letonya 0. Güney Kıbrıs Rum kesimi 0.
1: UEFA Uluslar Ligi'nde dün oynanan mücadelelerin özet görüntülerini ekranlarınıza taşıdık. Şimdi de bugüne bakacağız. Bugün 3 kritik karşılaşma Turkuaz Medya kanallarından naklen izleyiciyle buluşacak. Saat 21.45'te Halil Umut Meler'in görev alacağı Çekya-İngiltere maçı. Sonrasında yine aynı saatte İspanya-Hırvatistan maçı ve İskoçya-İsviçre karşılaşmaları. Bakın hangi kanallarda.
2: Uluslar A Ligi 3. grupta 2. maçlar oynanacak. Turnuvaya iyi başlayamayan iki takım Çekya ve İngiltere Prag'da karşı karşıya gelecek. 21.45'te başlayacak ve Aspor'dan canlı yayınlanacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. İlk karşılaşmasını da evinde oynayan Çekya, Hırvatistan'a 2-1 mağlup oldu. İngiltere ise

2-1 öne geçtiği ve penaltı kaçırdığı maçta son dünya ve Avrupa şampiyonu İspanya'ya 3-2 yenildi. Grupta İspanya ile Hırvatistan liderlik mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük'ün görev alacağı Sevilla'daki mücadele A Haber'den naklen ekranlara gelecek.

0: B Ligi 1. grupta da ikinci maçların heyecanı yaşanacak. Slovenya deplasmanından 1 puanla dönen İskoçya, Kuzey Makedonya'da 3-0 kazanan Murat Yakın'ın İsviçre'sini Glasgow'da ağırlayacak. Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Nenad Minaković'in yöneteceği mücadele 21.45'te Apara'dan naklen yayınlanacak. A Ligi'ne yükselmeyi hedefleyen İskoçya ve İsviçre mücadeleyi kazanarak avantajlı konuma geçmeye çalışacak.
1: Kulüp gündemleriyle devam ediyoruz. Beşiktaş'la başlayalım. Siyah beyazlılarda 4 Ekim pazar günü olağanüstü seçimli genel kurul yapılacak ve Başkan Serdal Adalı bu seçime tek girecek. Yönetim kurulu listesi de belli oldu. Başkan Serdal Adalı seçimin camia için hayırlı olması temennisinde bulunarak yönetim kurulu aday listesini Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil'e takdim etti. Adalı'nın yönetim kurulu aday listesi şu isimlerden oluştu. Asil üyeler Murat Kılıç, Uğur Fora, Leman Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Orhan Özalp, Özkan Arseven, Mehmet Sarımermer, Arslan Küçük Emre. Yedek üyeler Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı, Ziya Fırat Gültekin. Süper Lig ekiplerinden Kocaeli Spor'da teknik direktör Selçuk Ünan, Uluslar Ligi'nde iki karşılaşmasında kaybeden milli takımımızla ilgili destek verici mesajlar paylaştı. Selçuk Ünan, futbolda kötü zamanlar da oluyor, oyuncularımıza sahip çıkmamız gerekiyor dedi.
2: Zorlu bir süreç bizim için maalesef. Bu milli ara evet bize çok iyi geldi. Çok iyi zamanda bir milli takım arası oldu. Çünkü bildiğiniz gibi birçok oyuncumuz şu an bizimle beraber değil. 10 oyuncu şu an milli takım dışında 10 oyuncumuzun sakatlığı var. Bu da bizi bayağı bir zorluyor. Tedavi süreçleri devam ediyor. Muhtemelen Mate, Tobias ve Rivas Beşiktaş maçı kadrosunda olacak, görüntü o. Ama diğerleriyle ilgili henüz net bir şey söylemek çok doğru değil. Tabii bazı oyuncularımızın yorgunluğa bağlı sıkıntıları da var. Dünkü maç hepimizi üzdü. Açıkçası çok beklediğimiz bir performans ve sonuç değildi. Ama en nihayetinde oyuncuları da anlamak lazım. Bu tür büyük maçlara çok iyi hazırlanmak lazım. Ama her zaman oyuncular bu anlamda başarılı olamayabiliyor. Ben dünkü mağlubiyeti daha fazla maç öncesi hazırlanmaya bağlıyorum. Çünkü dediğim gibi oyuncuları her maç aynı psikolojide, aynı seviyede tutmak çok kolay olmuyor maalesef. Oyuncular dün bence yapmaları gerekeni sahada çok yapamadılar, gerçekleştiremediler ama bunlar futbolda var. Dediğim gibi anlamak lazım. Onlara sahip çıkmak lazım. Onları yukarı çekmek için yanlarında olmak lazım. Onu hep yaşadım hayatım boyunca sahada. Dolayısıyla bu performanslar her zaman olacak. Kötü zamanlarımız da olacak. Dün kötü zamanlarımızdan biriydi. Ama benim ülkemizden beklentim, isteğim bu oyuncu kardeşlerimize sahip çıkmak, onların arkasında durmak. Dün kaybettik ama inşallah yarın kazanırız. Çünkü Uluslar A Ligi zor, kolay değil. Hep çok önemli takımlarla, çok önemli ülkelerle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla da bunun zorlu olduğunu bilmemiz gerekiyor ve her şartta ne olursa olsun oyuncularımıza destek çıkmamız gerekiyor.
3: İyi bir başlangıç yaptık lige. 6 maçın 4'ünü kazandık. 12 puanımız var. Umarım böyle devam eder ve hem takımım adına hem benim için çok güzel bir sene olur. Taraftarlarımızı umarım çok mutlu ederiz.

0: İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen soruşturma kapsamında aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da yer aldığı 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı.
1: İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen hakemler dosyası soruşturması kapsamında bazı şüpheliler hakkında eziyet ve resmi belgede sahtecilik suçlarına ilişkin iddialar olduğu belirlendi. Dosya kapsamında açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleriyle bilirkişi tespitleri sonucunda Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'yla bazı MYK üyeleri olan hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabilecekleri değerlendirildi. Bunun üzerine İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Ferhat Gündoğdu, Türkiye Futbol Federasyonu Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar'la TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü. Soruşturma kapsamında polis ekiplerince Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin Üsküdar'daki merkezinde arama yapıldı. Aramada sınav evrakları, gelir gider tablosu ve dernek kayıtlarının da tutulduğu 125 klasöre el konuldu. Ayrıca Merkez Hakem Kurulu Başkanı şüpheli Ferhat Gündoğdu'nun telefonunu ve şifresini emniyet ekiplerine verdiği öğrenildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada futbolun vatandaşların ortak tutkusu ve önemli bir değeri olduğunu belirtti. Sahadaki rekabetin adil, hakemlik süreçlerinin tarafsız ve şeffaf yürütülmesinin futbola duyulan güvenin temeli olduğuna işaret eden Gürlek, devletin bu güveni zedeleyen her türlü usulsüzlük iddiasının hukuk çerçevesinde üzerine kararlılıkla gittiğini vurguladı. Bakan Gürlek, Türk futbolunda güveni zedeleyen iddiaların aydınlatılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve futbolun sahadaki emek, mücadele ve centilmenlikle anılması için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz ifadelerini kullandı.
0: Değerli izleyenler, ekranlarınızı son dakika bilgisi olarak da geçiyor. A Milli Futbol takımımızın ilk kez katıldığı 1954 Dünya Kupası'nda kalemizde bulunan değerli futbolcumuz, değerli sporcumuz Şükrü Ersoy vefat etti. Kendisine ve yakınlarına, kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. Türk sporunun, Türk futbolunun da başı sağ olsun diyelim ve devam edelim. Az önce ekranlarınıza gelen hakemler dosyası soruşturması kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu'nda açıklama geldi.
1: Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada kamu vicdanının yeniden tesis edilmesi ve temiz futbol, adil oyun anlayışının güçlendirilmesi amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdüğü belirtildi. Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalara her türlü katkının sunulduğu, bu kapsamda ilgili kurumlarla inceleme ve işbirliği süreci halen devam ettiği kaydedildi. TFF Yönetim Kurulu'nun Nisan 2025'ten itibaren çeşitli tarihlerde adaletin tesisi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na birden fazla suç duyurusunda bulunduğu vurgulandı. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı. TFF bünyesinde bulunan ve bizden talep edilen belgelerse kapalı zarf içerisinde parmak izi, DNA kalıntısı tespiti ve diğer gerekli incelemelerin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na teslim talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmiştir. Netice itibarıyla TFF Yönetim Kurulu göreve geldiği andan itibaren üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek amacıyla gerekli tüm adımları atmış ve bu süreçte sorumluluk bilinciyle hareket etmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu olarak hukukun üstünlüğüne, yargı makamlarının bağımsızlığına ve adli süreçlerin sağlıklı biçimde yürütülmesine olan inancımız tamdır. Kamuoyunun devam eden adli sürece ilişkin yalnızca yetkili makamlar tarafından yapılacak açıklamalara esas almasını önemle rica ederiz.
0: Dünya Etna Spor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, İspanya Süper Kupa mücadelelerinin İstanbul'da oynanmasına ilişkin açıklamalar yaptı.
2: Yaklaşık herhalde 2 ay önceydi. Aslında Etnospor sayesinde oldu diyebiliriz. Yani Etnospor'daki çalışmalarımızın Türkiye'nin sivil diplomasisine çok ciddi katkısı oluyor. Hani bunların çoğundan hiç kimsenin haberi olmuyor elbette. Sayın Türkiye Aşık de önemli bir Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın yakını, birçok bu reformlarda, bu açılımlarda payı olan birisi ve dolayısıyla ülkede çok tesirli. İşte Instagram'da 45-50 milyon takipçisi olan da Arap dünyasında da takip edilen bir figür. Onu bir vesile davet edip Etnospor Birliği olarak yaptığımız çalışmalardan, geleneksel sporların canlandırılmasından haberdar etmek istedik. Çünkü Suudi Arabistan'da geleneksel sporlarla ilgili bazı etkinlikler yapma ile ilgili hedeflerimiz var, gündemlerimiz var. Ve o ağırlamamızda tabii çok da memnun kaldı. Gördüklerinden çok da etkilendi. Yaptığımız işleri çok beğendi. Dedi ki biz normalde 10 yıllık anlaşmamız var. İspanya Süper Kupası'nı Suud'da yapıyoruz. 3 yıldır da biz yaptık. Ama 2027'de Asya Kupası'nı organize edeceğimizden dolayı aynı tarihlere denk geliyor. Statlarımız müsait olmadığı için başka bir ülkede yapılacak. İşte Mısır, Fas, Amerika, Çin, 4 ülke şu anda yarışıyorlar. İspanya Federasyonu ve biz irtibat halindeyiz. Gelin İstanbul için de bir teklif verelim, bunu İstanbul'a getirebilir miyiz bakalım dedi. Biz de hemen dedik, Türkiye için çok güzel olur dedik. İşte hemen bir teklif hazırlığı, bazı arkadaşlarımıza görevler verdik, üstlenin bunu dedik. Onların şirketinin güdümünde devam eden, onların sözleşmesi olan bir iş. Dolayısıyla hem onlarla anlaşılması gerekiyor, hem İspanya Federasyonu ile anlaşılması gerekiyor. Oradan yola çıktık. Türkiye'ye hamdolsun, yani hem birçok şey de bir araya gelince mümkün oluyor. Sadece en güçlü teklifi vermek yetmiyor. Takımların da İstanbul'u istemesi, efendime söyleyeyim, Türkiye-İspanya ilişkilerinin iyi olması, Türkiye-Suudi ilişkilerinin şu anda gelişiyor olması, bunların hepsi bir araya gelince Amerika Türkiye'den 11 milyon dolar fazla teklif vermesine rağmen İspanya Süper Kupası Türkiye'de gerçekleşecek. Şubat'ın 2'si ile 6'sı arasında işte 4 takım, Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad kozlarını paylaşacaklar. Biz de orada o Türkiye Ara Şeyh'le olan hukukumuz vesilesiyle vesile olmuş olduk.
0: Basketbol gündemiyle devam edelim. Euroleague'de temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin ikinci hafta karşılaşmasında kendi seyircisi önüne çıkacak. Sarı lacivertler saatler 20.45'i gösterdiğinde Bayern Münih'le karşılaşacak. Şimdi kameralarımızı Ataşehir'e çeviriyoruz. Sevgili Engin Can Çelik bizi orada hazır bekliyor. Salondan sıcağı sıcağına son gelişmeleri Engin Can'dan alalım.
3: Teşekkürler Ülker, spor ve etkinlik salonundan mutlu akşamlar, iyi yayınlar dileyelim. Bizde çift maç haftasında, Euroleague'de çift maç haftasında ilk mücadele bugün oynanacak. Fenerbahçe Tarfin'in konuğu Alman devi Bayern Münih olacak ve bugün kazandığı takdirde de Euroleague'de 2 ile 2 ile başlangıç yapacak. Fenerbahçe Tarfin cuma günde çift maç haftasının ikinci maçı için Dubai ile karşı karşıya gelecek ki o mücadelede yine Ülker etkinlik ve spor salonunda oynayacağını ifade edelim. Saatler 18.15'i gösterdiğinde salon kapıları açık. Yavaş yavaş tabii ki de İstanbul trafiği malum taraftarların da salona geldiğini gözlemlediğimizi ifade edelim. Ve biletlerin tamamını tükendiğini aktarmış olalım. Tabii ki kapalı gişe oynanacak mücadele. Her zaman olduğu gibi Fenerbahçe Tarfin, Fenerbahçe takımı taraftarları yalnız bırakmıyor. Tabii ki de sezona Euroleague Süper Cup'la başlamıştı resmi mücadelelerde. Fenerbahçe o mücadelede Olympiakos'a yenilmişti. 92-90 skorla mağlup olmuştu ki maçın başından itibaren 3. çeyreğe kadar, 4. TR'ye kadar aslında önde götürüyordu Fenerbahçe Tarfin ama daha sonrasında son 2-3 pozisyonda Olympiakos üstünlüğü ele almıştı ve 92-90'la galibiyetle ayrılmıştı. Olympiakos daha sonrasında tabii ki de Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesi vardı. Fenerbahçe Tarfin Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 3 sezondur Beşiktaş'la karşı karşıya geliyordu ki bu sezonda 72-59'luk skorla Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda final etabında kupanın sahibi olmuştu ve geçtiğimiz günlerde de Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde açılış mücadelesi vardı ki konuk Bahçeşehir Koleji ki bu sezon en iddialı kadrolardan birine sahip olan Bahçeşehir Koleji de kendi evinde oynadığı, Sinan Erdem'de oynadığı mücadelede ise 98-83 galibiyetle ayrılmıştı ki ligi her ne kadar mağlubiyette başlatsa da Euroleague'de temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin geçtiğimiz haftalarda Virtus Bologna'yı ağırlamıştı. Euroleague'in ilk açılış mücadelesiydi. O mücadeleden de 78-68'lik skorla ayrılmıştı. Düne dönecek olursak tabii ki de koç Sarunas Ceskevicius'un açıklaması vardı. Bayern Münih'e dikkat çekti aslında. Bayern Münih zorlu bir rakip. Savunma anlamında çok iyi bir rakip. Sert bir mücadele olacak ki Almanya Ligi'ne

0: 2 galibiyetle başladılar. Tecrübeli bir takım olduklarını ifade etmişti ki biz de Virtus Bologna maçından yapmış olduğumuz hatalardan ders çıkarıp Bayern Münih mücadelesine de o şekilde hazırlanacağız ifadelerini kullanmıştı. Saatler 20.15'i gösterdiğinde her iki takım oyuncuları son hazırlıklarını gerçekleştirecek ve saatler 20.45'i gösterdiğinde EuroLeague'in ikinci haftasında Fenerbahçe Tarfi Bayern Münih'i ağırlayacağını ifade edelim. Bir sonraki mücadele ise Cuma günü Dubai mücadele olacak ki kadroda Shane Larkin dışında herhangi bir eksiğinin bulunmadığını da ifade edelim.
1: Engin Canceli'ye teşekkür ediyoruz ve kolaylıklar diliyoruz. Fenerbahçe Tarfi'ne de bu karşılaşmada başarılar dileyelim. Yine basketbol gündemiyle bu kez NBA gündemiyle devam ediyoruz. NBA tarihinin, basketbol tarihinin en büyük süperstarlarından LeBron James, Philadelphia 76ers formasını giydi ve ilk açıklamalarını yaptı. Hedef 5. şampiyonluk dedi. LeBron James ilk defa Philadelphia 76ers formasıyla medya mensuplarının karşısına çıktı. 41 yaşındaki basketbolcu daha ilk andan itibaren sıcak görüntülerin yaşandığı basın toplantısında isimliğini alıp "beni tanıyorsunuz değil mi?" diyerek basın mensuplarıyla şakalaştı. Soru-cevap bölümünde konfor alanlarının dışına çıkmaları gerektiğini söyleyen James, "Harika bir takım olmak istiyorsak bizi rahat hissettirmeyen şeyleri yapmalıyız. Rahatsızlıkla rahat olmayı öğrenmeliyiz. İyi bir takıma dönüşmenin en hızlı yolu bu. Rahat olmadığınız şeyleri yapmayı sevmelisiniz," dedi. LeBron James, yeteneğin tek başına yeterli olamayacağını belirterek, "Mücadele etmezsek sezon sonunda kağıt üzerinde çok iyi takımdık ama ikinci turda elendik," deriz. "Ben bunu istemiyorum. Buraya ailemden ayrılıp ikinci turda elenmek için gelmedim. Bundan eminim," şeklinde konuştu. "Bu sezon guard olarak oynayacaksın. Bunu başarabilir misin?" sorusuna net bir dille cevap veren süperstar, "Oyunumun lüksü her şeyi yapabilmemdir. Gerçekten her şeyi yapabilirim," şeklinde yanıt verdi. Philadelphia ile 2 yıllık 8 milyon dolar gibi cüzi bir sözleşme imzalayan LeBron James, 23. sezonunda şampiyonluk sayısını 5'e çıkartmak için mücadele edecek. Duayen gazeteci ve A-Spor yorumcusu Kemal Belgin spor gündemini Dobra Dobra programında değerlendirdi.
2: Ben bu Fransa, İtalya ve Belçika değil mi? Ben bu üç maçı da kaybetmemizi bekliyorum. Eldeki kadro, hocanın bana göre kifayetsizliği. Beni bu sonuçlar şaşırtmadı. Ha, İtalya'dan 4 yediğimiz biraz şaşırttı tabii. Yani 2-1 yenilebiliriz.
3: Yarım saatte 3 gol yedik.
2: İnsaf. Bizim milli takımın Avrupa'da, hani Brezilya karşısını, Arjantin karşısını falan boş versin, Avrupa'da çok zor maç kazanabileceğini tahmin ediyorum. Neden? Rakip savunmaya çıkışında pres yapabilen, sen topa sahibi olduğunda kendini savunmanın önüne koyup, kendini gösterip sana pas duvarı olan bir tane santrforun yok. Hele hele Galatasaray'ın solaki Barış Alper'e yazık oluyor. Yani hem takıma yazık oluyor hem Barış Alper'e yazık oluyor. Barış Alper'in yeri sol ön. Orada çok iyi işler yapıyor. Helal olsun. Ama sen o zaman onu ne zaman santrfora koyarsan tipik diyelim, Barış Alper'i de mahvediyorsun, bitiriyorsun. Türk futbolu eğer bir Arda'ya kaldıysa eyvah ki eyvah. İki defa, üç defa eyvah. Arda'nın oynadığı takım hangisi?
3: Real Madrid.
2: Orada Arda'yla bir sürü şeyi paylaşacak oyuncu var. Real Madrid orası ya.
3: Mbappe, Vinicius.
2: Kıyamet. Şimdi Arda tipi oyuncular eğer oynadıkları takımda kendisiyle önemli rolleri paylaşacak isimler bulamazlarsa hiçbir işe yaramazlar. Şimdi 100 kez buluştun, aldın, hareketini çektin. Karşıdaki adamı da ekarte ettin diyelim hareketle, topla değil hareketle. Ondan sonra bir bakıyorsun senden paylaşacak kimse yok. Biraz daha gidiyorsun, bir kişi daha geçiyorsun diyelim. Bir bakıyorsun bir daha yok.

0: Lig oynanıyor. Cumartesi aynı takım çarşamba günü veya salı günü kupa oynuyor. Avrupa veya yerli kupa. Yani. Tabii ki üzücü. Yani ama ben tekrardan şunun altını çizeyim. O tarif etmeye çalıştığım uç adamı gibi bir adam icat edemezsek bizim futboldan öyle arlayla marlayla olmaz bu işler. Bir futbol federasyonunun MHK başkanı ve 6 tane de üyesi göz altına alınıyorsa bugünden itibaren bu arkadaşların görevine son verilir. Yeni bir başkan ve yeni 6 tane üye oraya konur. Soruşturma altına alınmış devlet tarafından bir MHK başkanı ve 6 tane de o grupta olan görevli tekrar geri dönerlerse eyvahlar olsun ki bir daha eyvahlar olsun. Yani olmaz. Ha bir şey çıkar çıkmaz onu bilmem. O işlere aklım ermez benim. Ama hemen federasyonun yeni bir MHK başkanı ve 6 tane üyesini seçimle mi, tayinle mi onlara da bilmem derhal o işe kollarını sıvaması lazım.
1: A Spor Radyo.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Asipo Radyo. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Bir reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Aspor Radyo. Bir reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Reklam.
1: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilir.

kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.

0: Aspor Radyo.
1: İyi akşamlar. Uluslar Ligi Özel'e hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu, Burak Kural ve Uğur Aktan'la birlikteyiz. Uluslar Ligi'ndeki maçları konuşacağız detaylı bir şekilde. Tabii başta milli takımımız olmak üzere hem milli takımı konuşacağız hem diğer gruplardaki karşılaşmalarının özetlerini ekrana getireceğiz. Yine aynı şekilde günün programı dolu dolu bir program sizi bekliyor. Hoş geldiniz Burak Kural.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsın, iyi misin?
3: Teşekkürler, sağ ol. Sen nasılsın?
1: Sağ ol, ben de iyiyim. Dilersen hiç vakit kaybetmeyelim. Tabii. Dün akşama gidelim. Çok hatırlamak istemediğimiz bir sonuç ama maçı yeniden izleyelim. Üzerine sohbete başlayacağız. A milli takımımız İtalya ile karşı karşıya geldi Uluslararası Ligi'de birinci grup ikinci maçında ve sahadan ne yazık ki 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldık.
4: Futbol takımımızın Uluslar Ligi'ndeki, A Ligi'ndeki ikinci randevusu için artık geri sayıma başladık. İtalyanlar başlayacak karşılaşmaya. Milli takıma yürekten başarılar diliyoruz. Fagioli bıraktı. Uzaklardan bir vuruş, son anda Altay. İtalya köşe vuruşunu kullanma hazırlığı yapıyor. Kalabalık geldiler. Stoperleriyle birlikte dakika 9, yerden karşılamak lazım. Top ağlarımızda. Çok büyük bir hata.
2: Evet, maalesef. Olacak, tamam, devam.
4: Gioli, Tonali yeniden, Raspadori, Pio Espedito geldiler. Coyote, alta ikinci hamle. Maalesef ikinci gol geldi. 2-0 oluyor. İtalyanlar büyük bir sevinç yaşıyor. Farklı açılardan golü tekrar izliyoruz. Yani ne söyleyebilirim bilemiyorum. 2-0 önde İtalya. Zeki Barış'a doğru. Barış Alper şimdi ceza sahasında. Çekti Barış. Pasını da verdi. Bir vuruş. Kötü bir vuruş. Can Uzun. Ruggeri o bölgede. Bıraktı sol tarafa doğru. Yine kalabalık geldi İtalyanlar. Fagioli ceza sahasında 2-4-5 oyuncu var. Fagioli, Raspadori, Pio Esposito, bomboş Coyote.
2: Tabii ki markaj yok, topa müdahale yok, rakibin aksiyon alanına girip onun pas yapmasına, orta yapmasına, şut atmasına müsaade etmeme gibi bir durum yok. Dolayısıyla bu kadar boş bırakırsın da atar zaten. Kötü bir gol yedik yani.
4: Evet, ilk yarı bitti. Abdülkerim. Eren bıraktı, Abdülkerim. Salih top istemişti. Barış sarktı. Şimdi Arda, onu geçti top. Oğuzlar taraftan geldi. Hadi Oğuz. Boşluk alan topla gol. İşte bunu istiyorduk. İşte bunu istiyorduk. Barış Alper ve golle başladık. Barış Alper Yılmaz'ın golü. 47. dakika 3-1 yapıyoruz. Köşe vuruşunu kullanacağız. 50. dakika. Pas

0: Yaşarak kullandık. Arda yeniden. Arda orta. Kale sahası Donnarumma. Oğuz da tamamladı. Atağımız devam edecek. İsmail şimdi. İsmail yüksek. Uzaklaştırıyor savunma. Bu dakikada baskımız var. İyi de baskımız var. Oğuz döndü geriye. Altay'a kadar. İşte bunları yapmayacağız. Yacı. İyi geldik. İsmail. Aferin İsmail. Tonali boş. Aman direkt ikinci hamle. Aman. Aman. Bu hiç olmadı hocam.
1: Maalesef. Maalesef.
0: Altay arkadaşlarına kızıyor.
1: Bizim kendimize yaptığımızı rakip bize yapmıyor. Evet.
0: Barış Alper aldı şimdi. Barış biraz açtı ayağından. Haydi Barış. Yerde kaldı. Penaltı olmalı. Barış'ın yere attığını, kendisini yere bıraktığını belirtiyor Michael Oliver. Bakalım. Biz gönül gözüyle farklı gördük.
1: Barış da itiraz etmiyor.
0: İtiraz etmediğine göre Michael Oliver,
1: evet,
0: doğrusunu görmüş.
1: Oyuncular unutmamalı ki hakemler de maçları analiz ediyorlar.
0: Sebastiano Esposito destek verdi ona, yerden bir pas. Salih girdi araya. Şimdi hızlı çıkabilsek. Oğuz Aydın Arda'ya doğru. Arda sol tarafta, Barış var. Ona ADS'e teslim pas. Haydi Barış Alper. Oğuz Aydın top istedi, ona vermedi. Barış yerden. Barış! Barış Alper! Bayrak havada, bir bakalım. Oğuz'un o yaptığı hareketle kalecinin görüş alanında olduğu, kalecinin hareket alanında olduğu, onun hareketini etkilediğini işaret etti ve offside'ı belirledi. Yardımcısının da uyarısıyla Michael Oliver. Arda Güler. Arda bir kez daha denedi. Zeki ortasını yapacak. Hayır diyor Michael Oliver. Ele ayağından sekerek geldiğini anlattı futbolcularımıza. Demir Ege. Zeki. Zeki tekrar Demir Ege tıklaz. Demir Ege. Kaptırdı topu. Oyun devam ediyor Arda. Hadi Arda, bir çalım. İkinci hamle Arda. Demir Ege bıraktı. Gol olsun. Gol olsun. Gol olsun. Kerem dışarı gönderdi. Kaçan pozisyon bu. Arda alkış alıyor Bursa taraftarından, Bursa seyircisinden. İsmail Yüksek. İsmail Yüksek. Sıyrıldı İsmail. Yerden. Yani olmayınca da olmuyor. Eren dokunamadı. Michael Oliver bu maç buraya kadar dedi. İtalya 4-1 kazandı.
2: Evet, milli takımımız ikinci maçından da sahadan galibiyette ayrılamadı. Neleri yanlış yaptık, neleri eksik yaptık, onların üzerine biraz konuşacağız. Ardından diğer gruplardaki, yine diğer maçlara da daha doğrusu bakacağız özetlerle birlikte. Hepsini masaya yatıracağız. Neleri yanlış yaptık? İlk 30 dakikaya dikkat çekti Montella. Ders almamız gereken bölüm dedi özellikle. Oradan ilk 30 dakikadan çıkarılacak dersler neler? Ama sen tabii süreyi genişletebilirsin. 90'a tamam, da yayabilirsin tamam, bu arada.
3: Serbestim yani.
2: Evet.
3: Öncelikle Uğur hocama hoş geldin diyorum.
4: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok,
2: hayırlı olsun bu arada.
4: Çok sağ olun.
3: Çok değerli, kıymetli bir hocamız. Şimdi şöyle, dünkü karşılaşma bizi tabii çok üzdü bir futbol sever olarak. Aslında çok güzel bir ortam vardı. Bursa'da da biliyorsun tabii, o eski statta çok güzel milli anılarımız var. Çok önemli galibiyetlerimiz var. Orası bizim için çok önemli bir yer. Ama dün de isterdik ki İtalya karşısında iyi bir oyun oynayalım. Yani tabii kazanmak isterdik ama hani iyi oynayıp kaybetsek de yine başka bir şey konuşurduk ama çok hazırlıksız gözüktük. Çok basit hatalar yaptık Koray. Maçın başına itibaren çok dekonsantre, vücut dilimiz çok bozuk gözüktü. Çok açıkçası üzüldük dünkü mücadeleyle ilgili. Tabii ki yani çok teknik taktiğe de girebileceğimiz bir karşılaşmada

0: Elbette gireriz de burada girmek istemiyorum ben müsaaden olursa. Daha bu işin psikolojik ve konsantrasyon tarafındayım ben. Çok gerçekten dediğimiz gibi hiç oyuna giremedik. Tamam karşımızda tabii daha bir sistemli takım var. Bir de hani İtalya çok zayıfmış gibi çok kamuoyunda konuşuldu bu arada. Hani herkes böyle çok rahat kazanacakmışız gibi belli bir ölçüde konuşuldu ama hiç öyle olmadığını gördük.
1: Hoca da ona dikkat çekti maç sonunda zaten.
0: Kesinlikle öyle bir hava oluşturdu. Nasıl oluyor bunlar bilmiyorum ama bu işler o kadar kolay değil. Turnuva kaçırsa da karşımızda bir İtalya var ve eski onları neredeyse 50 maçlık namağlupluk serisine götüren ve Avrupa şampiyonu olmalarına vesile olan Mancini'yi tekrar aldılar. Bu bir heyecandır, bu bir tekrardan bir karşı koymadır. Ve çok gördüğüm en büyük farklılıklardan biri inanılmaz bir takımdaşlık, inanılmaz bir hırs vardı. Hatta bir pozisyonda stoper çok önemli kayarak bir top kesti. Orada Donnarumma'nın stopere koşması, etmesi bunlar tabii nüanslar. Ama saha içinde bu nüanslar performansları çok ciddi derecede belirliyor Koray. Bu anlamda da baktığınızda bizde öyle bir hırs yoktu. Bizde öyle bir arzu istek de yoktu. Fransa maçında pek yani kötü diyemem Fransa maçında performansımızı. Ama Fransa'da da böyle rakamlar fena olmasa da yani Fransa'nın kazanacağı ayan beyan belli bir mücadele oynamıştık. Ama aslında orada biraz bu oyunun da bu sonucun da biraz geldiğini görmüştük açıkçası. Sanki rehavet varmış demek istemiyorum ama sanki öyleymiş gibi bir maça çıktık ve çok üzücü bir mağlubiyet aldık. Ben kadroyu da şimdi eleştireceğim. Yani sağ içi kısmına da daha doğrusu taktiksel ve oyuncu kısmına da çok ufak değinecek olursam bir defa ben oyuncu seçimlerinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Hak eden oyuncuların tek tek burada saymayacağım ama olmadığını düşünüyorum. Sürekli bir kulüp takımı gibi hep aynı oyuncuların formda da olsa formsuz da olsa aynı oyuncuların çağrıldığını ve oyunculara sanki bir ne diyeyim milli takımın bir vefa borcu, hocanın bir vefa borcu varmış gibi sürekli o oyuncuları getirdiğini, o oyuncuları çağırdığı bir ortamı yaşıyoruz. Bu çok yanlış. Dünya Kupası'nda da çok kötü performans göstermiştik. Her ne kadar son maçta kazanmış olsak da buraya döndüğümüzde de günün sonunda Uluslar Ligi'ne de kötü bir başlangıç yaptık. Hani ben öngörüyordum açıkçası böyle olduğunu. Toparlamak gerekirse konuşulacak çok şey var ama bazı şeylerin değişmesi gerekiyor. Bence Montella'nın da miadı kesinlikle dolmuştur.
1: Uğur, seninle devam edelim. Şimdi tabii dünkü karşılaşma sonrası hoca %100 konsantrasyon olmadığından dem vurdu. Hem onda eleştiri yaptı. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Özellikle mesela yediğimiz gollerin birebir neredeyse aynı şekilde gelmesi, Kayode'nin evet. içinde olduğu pozisyonlar.
2: Yani çok hazır gözükmedik açık konuşmak gerekirse bu seviye için. Aslında Fransa maçındaki oyun kafa kafaya denk 3 aşağı 5 yukarı işte maçın çok büyük bölümünde oyunun içinde kalmamız umut vericiydi ama İtalya biraz ağır bastı diyebilirim bize. 8 oyuncu farklıydı Belçika maçına göre İtalya milli takımında. Bizden biraz daha dirilerdi. Ben burada Burak'a da katılıyorum. Biraz oyuncu seçimi konusunda da bence soru işaretleri barındırıyordu Montella'nın kadro tercihi. Bununla ilişkin bir veri paylaşayım. Şimdi A Ligi'nde 16 tane takım var. 4 tane A1, A2, A3, A4.
1: Evet.
2: Her grupta 4 tane takım var. 16 takım. Ortalama işte bazı milli takımlar kadrosuna 3 kaleci davet ediyor. Bazı milli takımlar kadrosuna 4 kaleci davet ediyor. Ama ortalamayı 3 alalım. Mesela 3 tane kaleciden 16 takım çarpında 48 tane kaleci yapıyor. Altay Bayındır dışında A Ligi'nde bu sezon hiçbir maça çıkmamış başka bir kaleci var mı mesela? Çok merak ediyorum. Ben bunu oturup araştıracağım gerçekten. Hani bu sezon tek bir dakika bile süre almayıp A Ligi'nde bir takımın, milli takımın kalesine davet edilen başka bir kaleci var mı? Çok merak ediyorum. Bence dün yediğimiz gollerde de Altay'ın ciddi hataları vardı. Mesela ilk golde kornere çıkmadan önce o topu bence kontrol edebilirdi Altay. Kornere çelmeyebilirdi. Bununla birlikte yine ilk gole değineyim. Bu seviye için bence Arda Güler'in 10 numara pozisyonuna değerlendirildiği bir 4-2-3-1 ya da Arda Güler'in bir merkez oyuncusu olarak değerlendirildiği bir 4-3-3 çok sanki olmayacak gibi geliyor bize. Çünkü Fransa ile oynuyoruz. 3-4-3 oynuyoruz. Arkada 5'li bir hatla Arda sağ kenarda oynuyor mesela bakıldığında. Kafa kafaya oynayabilen bir takım var. Veya İspanya milli takımıyla oynuyoruz. Orta saha Hakan, İsmail, önlerinde Arda. Bir anda maç 6-0 bitiyor. Biraz sanki bu seviye takımlar için Arda'nın merkezde olduğu bir görüntü bizim için biraz lükse kaçıyor gibi hissetmeye başladım.
1: Nerede kullanılabilir o zaman?
2: Yani 3-4-3'te sağ kenarda kullanılabilir. 4-2-3-1'de sağ kenarda kullanılabilir. Real Madrid'de de zaten özellikle ilk sezonlarında onu çok fazla sağ kenarda görüyorduk.

0: sezon yine Mourinho zaman zaman sağ kenarda deniyor. Diomande yine. Ki Diomande'ye de 100 milyon eurodan fazla para ödediler. Arda oynayama bakıldığında ama çok fazla merkezde tercih etmiyor mesela Arda'yı Xabi Alonso'nun aksine. Hani biraz daha sert bir merkez. Atıyorum İsmail'in merkezde olduğu, Arda'nın sağ kenarda olduğu bir görüntü. Belki tutuculuk anlamında daha iyi olabilir. Çünkü dün yediğimiz ilk gole bakalım mesela. Kornere gitmeden önce top. Orada bir 4-4-2 ile karşılayan bir milli takım var. İşte Barış Alper rakibin sağ stoperine gitmek yerine daha çok Tonali'ye yakın oynuyor. Orkun'un gitmesi gereken adama yakın oynuyor. Ve orada bir bizim orta sahamızda, bizim savunma hattımız arasında ciddi bir boşluk var. O boşluğu hemen sağ stoper iyi değerlendirdi ve rakip pozisyona girdi. O hatları, o mesafeleri daha kısa tutmak için, oraları daha sıkılaştırmak için sanki daha sert, daha tutucu orta sahalara yönelmek daha iyi olabilir. Bu seviye için söylüyorum.
1: Arda, tabii A ligindeki takımlar gibi işte Fransa, İtalya gibi veya daha üst seviye İspanya maçındaki evet. gibi takımlar için diyorsun. Böyle bir formül geliştirilebilir diye. Belçika ile oynayacağız şimdi. Yavaş yavaş oraya geçelim. Dün Belçika-Fransa maçının özetini de ekrana getireceğiz. Hatta isterseniz önce bir özeti izleyelim. Ardından hem Belçika-Fransa maçını konuşuruz hem de milli takımın Belçika deplasmanında neler yapabileceğini yine değerlendireceğiz. Dün akşama gidiyoruz. Fransa son dakikalarda bulduğu golle Belçika'yı mağlup etti. Özeti izliyoruz.
2: Brüksel'de King Boudouin Stadyumunda, Kral Boudouin Stadyumunda Belçika ile Fransa karşı karşıya gelecek. Brüksel'de Kral Boudouin Stadyumunda maç öncesi güzel görüntüler var. Taraftarların hazırladığı koreografi var. Gözler Rade Obranovic'te. İlk düdük sesi geliyor. Belçika Fransa maçı başlıyor. Keyifli seyirler. Due, Akliuş, Saïs onu karşıladı. Due, nefis döndü. Désiré Due, Due'den çalımlar. Due, top direkten döndü. Désiré Due, şov yaptı ceza sahasında. Dar alanda harika çalımlar ama direği geçemedi. Due, kimse durduramadı onu. Bu vuruş herkesin bakışları arasında direkten dönüyor. Orta geldi. Le Bol vurdu. Lamens. İşaret geldi. Due bıraktı. Akliuş vurdu. Lamens. Dönen top. Le Bol çevirdi Lamens. Bir vuruş çizgiden çıktı. Önce Lamens. Sonrasında Belçika savunması. Fransa'ya gol izni yok. Désiré Due, nefis döndü. Due, top dışarı gitti. Harika döndü. Golle süslemek istedi. Due, işte bu vuruş. Lamens uzandı. Onun bakışları arasında az farkla top dışarı gitti. Due yaptı ortayı arka bölüme. Barcola dokunuş gelmedi aklı üçten. Fransa yine tehlikeli geldi. Çıkamadı Belçika. Dacunha direk. Dacunha. İlk yarıda Due. İkinci yarıda Dacunha. Direkleri dövmeye devam ediyor Fransa. Maçtaki ikinci direği bu. Fransa'nın ve Zidane'ın üzüntüsü. Désiré Due. Lacroix. Due baktı kaleye. Due vurdu. Lamens dönen top dışarıda. Camavinga. Camavinga'dan çalımlar. Tielemans. Camavinga yerde. Oyun devam ediyor. Deketelare bıraktı. Luke Bakio. Luke Bakio Menyan. Menyan çıkardı. Karşı karşıya pozisyonda. Luke Bakio golü yapamıyor. Kuyper, Tielemans, Tielemans'tan savunma arkasına bayrak atmadı. Luke Bakio, karşılayan Diouf, Luke Bakio çalımı da attı, baktı kaleye, Luke Bakio Menyan. Raskin orta, Xhaka, Camavinga, Cherki, Olise, Önündeki alanı kullanıyor. Çok süratli. Olise gidiyor. Olise

0: İki oyuncu karşısında ayakta kaldı. Gol şansı. Olise! Michael Olise! Fransa son bölümde Olise ile golü buluyor. Kimse yıkamadı onu. Kaleye doğru gitti. Gol vuruşunu yaptı Olise. Metrelerce sürdü topu. Ayakta kaldı. Lamens'i geçmeyi başarıyor. Cherki'den pas. Kendi sahasından aldı. Topu sürdü. Olise yıkılmadı. Tam köşeye bıraktı. Lamens bu kez çaresiz kalıyor. Oyuna sonradan girdi. Tabelayı değiştirdi. Olise. Zinedine Zidane Olise'nin golüyle bu koşuyu yapıyor. O da büyük bir mutluluk yaşıyor. Son düdük geliyor. Obrenovic'ten Fransa deplasmanda Belçika'yı 1-0'la geçiyor.
1: Bireysel anlamda hakikaten acayip futbolculara sahip bir takımdan oluşuyor Fransa. Yani Harlem diyorum ben, Harlem takımı gibi, böyle toplama bir All-Star takım gibi. Özellikle hücum attı. Dün de son dakikada, son dakikalarda daha doğrusu buldukları golle kazandılar. Yine az önce bahsettiğimiz bireysel yetenek. Belki İspanya karşısında işte bir şey yapamadılar Uğur. Evet. Ama adam alıyor topu, tek başına götürüyor ve gol atıyor. Halı sahaya çeviriyor bir anda, en üst seviye öyle ortamı bile.
2: İspanya'ya karşı oynamak çok zor. Çünkü topu almak çok zor İspanya milli takımından. Yani Arjantin de benzer problemi yaşadı. 89. dakikaya kadar şutları yoktu herhalde final maçında. Dolayısıyla hani İspanya çok fazla ölçü değil. Bizim için de ölçü değil. Dünyanın geri kalanı için de ölçü değil. Onun dışında Fransa milli takımının çok geniş bir kadrosu var. Yani ben tahmin ediyorum ki 3 tane milli takım çıkarsalar 3'ü de A liginde olurdu. Avrupa'da.
1: Muhtemelen.
2: O açıdan çok geniş bir havuza sahipler. Zidane'la da uyumları nasıl olacak ben merak ediyorum açıkçası. Yani Mbappe'nin sol kanatta oynamaktan çok hoşlanmadığı konuşuluyordu. İlk maçta sakatlandığı için hani ilerleyen süreci evet, göremedik, takip edemedik ama yani Mbappe'siz Fransa milli takımı kadrosu da bu grupta liderliğin hala en büyük favorisi. Olise inanılmaz bir gol attı gerçekten. Due çok yetenekli bir oyuncu. Dün Lucas da Cunha oynadı. O da çok değerli, çok kıymetli bir oyuncu. Bakıldığında Deschamps'ın yapamadığı o gençleştirme operasyonunu Zidane Dünya Kupası'ndan sonra yapmaya başlamış gibi gözüküyor. Daha farklı da olabilirdi. Gol belki son dakika 88'de geldi ama normal şartlarda aslında Lemens'in kurtardığı çok fazla top var maç evet, içerisinde. Hani golü daha erken bulsalardı daha farklı bir skor da olabilirdi. Şimdi İtalya maçı onlar için ciddi bir sınav gibi gözüküyor. Hani bize gelecek olursak Belçika hala grupta liderlik şansı var. Deplasmanda aldıkları bir İtalya galibiyeti onları hala yarışta tutuyor. Bizim için de çok kolay gözükmüyor işler çünkü sadece bir tane iç saha maçımız kaldı. Belçika ile oynayacağız onda da. Onun dışında tüm maçlarımız deplasmanda olacak. Sert bir fikstüre giriyoruz. Yani milli takımımızın işi çok kolay gözükmüyor şu anda.
1: Doğru. Burak Kural, Belçika'yı üzerinden de biraz konuşabiliriz. Dün kaybettiler ama şimdi rakip biz olduk. İtalya'yı yendiler. 3 puanları var, bizim puanımız yok. Nasıl buldun dünkü karşılaşmada?
3: Ya bizim yani dünkü karşılaşmada yani ciddi derecede pozisyon verdiler. Fransa istediğini oynadı. Bize karşı oynadığından çok daha üstün oynadı bu arada. Rakamlara da yansıdı. Rakip ceza sahasında topla buluşma rakamları bizim maçta kafa kafayaydı bizle. Bu maçta o öyle değildi. Tabii bizim maçta biraz daha yani ikinci devrenin yani bu kadar sona kalmadı gol. Golden sonra biz de reaksiyon verdik. Biraz geri çekildi. Ondan da fark eder. Çünkü burada gol son dakikada geldi. Ama burada 41'e yakın rakip ceza sahasında topla buluşma var. Çok daha fazla domine ettiler bu maçı. Bize karşı böyle oynayamamışlardı açıkçası. Burada tabii Fransa'nın da çok ciddi zaten bir üstünlüğü var. Kadro evet, üstünlüğü var dünyada. Ve senin de altını çizdin. Özellikle 3. Due falan yedek işte hocam. Yani öyle bir kadro.
2: Dembele kenardan geldi dün. Yani. Son Ballon d'Or sahibi.
1: Yani Olise yedekten, Dembele, Cherki yedek, Rabiot kenarda oturuyor. Upamecano oturuyor, Kunde oturuyor.
2: Yani inanılmaz bir kadro.
1: Yani
2: bir de çağrılmayanlar da var yani.
1: Tabii. Yani doğru. Çok tartışma. Bizim maçta da aynı. Due giriyor oyuna, Barcola giriyor, Camavinga giriyor. Yani acayip bir takım.
3: Hocam,
1: acayip bir jenerasyon.
3: Saydın o Due, işte Barcola, Olise yani O üç kenar oyuncusundan ya bir tane yok bizde.
1: İnsanlar bir tanesini hasretken.
3: Öyle bir oyuncu yok bizde yani, onu söyleyelim. Doğru. Dolayısıyla tabii farklı. Gerçi Fransa'da tabii geçmişten gelen farklı mevzularından dolayı böyle bir kadroyla oynuyor. Ama futbolun içerisinde kalacak olursak Belçika tarafına baktığımızda, ya ben bizim milli takımla ilgili rakiple çok ilgilenmiyorum Koray ya. Bizim performansımız önemli. Yani
1: daha çok belirleyici olan o herhalde,
3: biz,
1: değil mi?
3: Bizim performansımız çok belirli. Bir de biz rakibe göre de oynayan bir takım değiliz. Biz hep kendimize göre oynuyoruz. Yani mesela işte topu bırakmamız gereken takımlara karşı bazen topu bırakamıyoruz. Mesela kontra taktik de yapamıyoruz. Adam mesela topu sana bırakan bir takıma karşı sen de ona bırakıp öyle farklı şeyler yapmıyoruz. Yani biz hep kendi oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz. Hal böyle olunca da işte onun zamanında Montella aslında öyle yapmadı ve Avrupa'da başarılı olduk. Hatırla lütfen, o Avusturyalıları yendiğimiz turnuvayı söylüyorum. Daha çok topun arkasında kaldık. Ama işte hoca da kendisini de biraz değiştirdi hoca. Oradaki o form durumu da farklı noktaya ilerleyince, bakış açısı da ilerleyince son durumda böyle bir takım haline geldik. Onun için mesela Dünya Kupası'nda da işte Avustralya ve Paraguay'ı çok kötü oynadık, yokları oynadık. İşte Amerika çok daha iyi bir kadroyu, değil mi? Daha mağlup favori ettik. Bir takımı mağlup ettik. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu.
1: Bizim de günümüz günümüze tutmuyor.
3: Evet, yani
1: böyle
3: genellikle
1: durum söz konusu.
3: Evet, genellikle de böyle oluyor. Ama Belçika maçı da, yani inan Belçika'yı yenebiliriz yani. Hiç de şaşırmam.
1: Uğur, sana şeyi sorayım. Hoca dedi ki 3 günde bir bu seviyedeki rakiplerle 3 günde bir maç yapmaya biz alışık değiliz.
3: Oh ne güzel.
1: Onun zorluğunu da çekiyoruz dedi. Ha. Sen şimdi bu, ben tabii hocanın açıklamasından ziyade bu açıklama doğrultusunda kadroda bir değişim bekliyor musun o zaman Belçika maçında?
2: Yani bekliyorum, ister istemez bekliyorum. Zaten mesela Ferdi Kadıoğlu'nun dün ilk 11'de başlamaması biraz belki bununla alakalı olabilir. Bazı oyuncuları ekonomik zaten, evet, kullanma adına olabilir. Keza mesela hani Fransa milli takımını az önce sen de saydın mesela. İtalya ile oynamadan önce birçok önemli oyuncusunu kenarda bıraktı. Keza İtalya bizde gelirken Fransa ile oynayacakları için 8 tane oyuncusunu dinlendirdi kenarda. Ki Fransa'da bıraktıkları, İtalya'da bıraktıkları da var. Buraya getirmedikleri
1: oyuncular da var. Barella falan gelmedi bile buraya.
2: Doğru. Yani bu birazcık aslında... işte aşağı yukarı 10 günde 4 maç yapacağın için ekonomik kullanman gerekiyor oyuncuları. Ve yani mesela Jürgen Klopp çok radikal bir şey yaptı. 2 tane farklı kadro açıkladı. 2 maç için bir kadro, 2 maç için bir kadro açıkladı. Yani bu kadar uç bir şey tabii ki beklemiyoruz Montella'dan, ama hani biraz daha hazır, takımlarına daha fazla süre almış oyunculara yönelebilirdi diye düşünüyorum ben. O açıdan bakıldığında kadro tercihi de bence sorgulanmaya değer gibi gözüküyor Vincenzo Montella'nın.
1: Evet, sence bir değişim bekliyor musun? Mesela İtalya 8 farklı oyuncuyla çıktı dedik. Bizde de Belçika deplasmanı 8 farklı futbolcu gibi bir şey olur mu? Yoksa yine 3-4 isim mi değişir?
3: Yani 8 farklı bir değişiklik olur mu bilmiyorum ama mutlaka değişmesi gerekiyor. Yani oyuncuların da biraz, tabii hani biraz hocadan okuduk ama oyuncuların da biraz aslında kendine gelmesi gerekiyor. Şimdi şunu anlarsın, olur rakip inanılmaz oynar, müthiş bir gününde oynar, farklı bir durum olur, anlaşılır, ama kendi evinde yani formda olmayan, evet iyi bir takım ama formda olmayan, ya ortalama bir Avrupa Ligi takipçisinin ilk 11'indeki 4 oyuncudan fazlasını bilmeyeceği bir İtalya'ya, bak iddialı bir şey söylüyorum, ilk 11'inden 4'ten fazla oyuncusunu bilmeyeceği İtalya'ya bu kadar kötü bir mücadelede böyle bir maç kaybedilemez. Onun için bunun da karşında oyuncuların da bununla ilgili bir şey görmesi lazım. Yani bir ödül ceza mekanizmasının olması lazım yani. Mesela işte takımda kesersin, diğer oyuncuları oynatırsın. Hani yeni isimler de katılabilirdi kadroya. Mesela işte Fakılı mesela U21'e gönderildi. Niye U21'e gönderildi yani? Çıksaydı A takımda oynasaydı, bu A takım seviyesinde bu oyuncu şu an lige, Süper Lig'e damga vuran oyunculardan biri. Burada imkanın olurdu, o da oynardı.
2: Emirhan da tercih edilebilirdi.
3: Tabii,
2: bence.
3: Emirhan da tercih edilebilirdi. Tabii. Mesela eski Ellaç oynayabilirdi ilk 11. Yani böyle bir, mesela işte neydi santraforumuz? Can. Can'la efendime söyleyeyim işte başlarsın, edersin. Böyle farklı farklı şeyler yapabilirsin.
1: Deniz.
3: Evet, Deniz, Denizgül. Evet. Dolayısıyla baktığında topladığında mutlaka 4-5 tane en az değişiklik olacaktır Koray. Bana sorarsan hakikaten oyuncu bazlı da bir değişiklik olması lazım ki. Hani oyuncu da şu psikolojiye gelsin. Evet biz evet iyi oynamadık. Yani sürekli bir şeyler bahanelerin arkasına saklanmak çok doğru değil. İşte 3 günde bir maç oynamak. Ne bileyim efendime söyleyeyim işte üst düzey A liginde oynamak. Bunlar bahane olmamalı. Dolayısıyla bizim de Şampiyonlar Ligi'nde 2 tane takımımız var. Sonuç bağımsız konu. Yine 4-1 yenilebilirsin Koray. 4-1 yenilebilirsin ama bir varlık gösterirsin. Bu kadar basit hata yapmazsın. Hele yani statta izleyen bazı antrenör arkadaşlarımla konuştuğumda 60'ta 65'te çıkan bir sürü kişi olmuş yani. Hani korkunç kötü derecede. Doğru. Basit hatanın bu kadar yüksek olduğu son dönemde bir

0: A milli takım maçı izlemedim. Bunun da bir şey olması lazım. Futbolcu kardeşlerimiz de tabii böyle olsun istemezler. Ama hamledeki oyuncuların oynaması bence çok daha doğru olur.
1: Evet. Konsantrasyonla alakalı olabilir mi? Yani birden fazla oyuncunun çünkü çok fazla.
0: Kesinlikle zaten. Vücut dili ve konsantrasyonla ilgili. Yayının da başında söylediğim üzere çok dekonsantre. Sen de antrenörsün hocam. Sağ deneyimin var. Çok net bir şekilde görmüşsün zaten bunu. Dekonsantre bir şekilde çıktı. O kadar belli ki. İstediğin kadar ağır olsun şartlar, yani saha şartları. İtalya için evet. Ağır. Hani İtalya da bazen basit hata yaptı ama hani basit hata tenis terimidir ama hocam bizde o kadar fazla bu tip hata yaptık ki yani belki 6-7 katı. Bunu da konsantrasyon ve hazır bulunuşluk haricinde ben bir şeyle açıklayamıyorum.
2: Hoca da zaten onu aslında kibarca söyledi. %100 konsantre değildik. İtalya'yı hafife aldık sanırım biraz diye. Üstü kapalı bir şekilde ima etti aslında. İnşallah Belçika maçında daha hazır oluruz. Bugünün programına bakalım şöyle Uluslar Ligi'nde. Bizim arkamızdan hemen yine çünkü önemli de maçlar var. Saat 19'da başlayan maçlar vardı bu arada. Ben bir yandan onların da hemen sonuçlarını size aktarayım. Uluslar Ligi'nde. Bugünün programı saat 19'da başladı. İki maç. Finlandiya 0, Belarus 0. C Ligi Grup 1. C Ligi Grup 3'te Moldova 1, Faroe Adaları 1. Şu anda 74. dakika oynanıyor. İki karşılaşmada da onu söyleyelim. Saatler 21.45'i gösterdiğinde San Marino Arnavutluk mücadelesi var. Yine ben hemen şöyle program ekrandayken yayınlanacak maçları hatırlatayım size. Çekya İngiltere maçı A-Spor'da yaklaşık 1 saat 14 dakika sonra. A Haber'de de İspanya Hırvatistan mücadelesi. O yine canlı olarak yayınlanacak. A Para kanalında da İskoçya İsviçre maçı yine yayınlanacak. Bu 3 maç hemen hızlıca hatırlatıyorum. Çekya İngiltere A Spor, İspanya Hırvatistan A Haber, İskoçya İsviçre A Para. Biz şimdi A Ligi Grup 3'ü konuşmaya başlayacağız. Tabii ki birazdan Çekya İngiltere maçını izleyebilirsiniz. A Spor'da onu hatırlattıktan sonra hemen bu grupta oynanan ilk maçı bir hatırlayalım şöyle. İngiltere-İspanya maçını sonra üzerine sohbet edelim.
3: Ateş ve ışık gösterisi Wembley'de. Ortam daha da ısınmaya başladı değerli izleyiciler. İlk düdük geldi Davide Massa'dan. İspanyollar başladı zorlu mücadeleye. İyi seyirler. O'Reilly tekrar geyi. 2 City'li Manchester City'li top kaybı geldi. Şimdi Yamal. Gole gidiyor. Yamal ve gol. Lamine Yamal. Neler oluyor? Henüz ikinci dakika. İspanya öne geçti Wembley'de. Lamine Yamal. Büyük bir şok yaşanıyor.
4: Çok büyük bir
3: soğuk duş. Hata. Fabian Ruiz. Fabian Ruiz'in ortası tehlikeli geldi. İkinci gol, aman Allah'ım. Topağlarda Ferran Torres ama bayrak havada offside.
5: Saka'nın da karşısında Kukureya var.
3: Londra derbilerinde ligde defalarca karşılaştılar. Şimdi Ferran Torres nefis aldı önüne. Ferran Torres. İnanılacak gibi değil. İnanılacak gibi değil. Lamine Yamal. Yamal, O'Reilly karşısında. Lamine Yamal harika pas. Dani Olmo direğin yanından dışarı gitti top. Anderson karşısında. Anderson topu kaptı Williams'tan. Hızlı çıkabilecek mi İngiltere? Gordon'dan iyi dokunuş. Bellingham şimdi. İyi yakaladılar savunmayı. Gordon gole gidiyor. Gordon! Yakaladı. Çok iyi çıktılar. Nefis dokunuşuyla Bellingham'a. Sonrasında harika bir koşu. Ve işte ceza sahasına girmeden plaseyi yaptı Anthony Gordon. Şimdi Bukayo Saka girdi içeriye. Harry Kane oynamadı Gordon'la. Harry Kane dışarı attı. Harry Kane kendi istedi. Kendi aradı. Bulamadı çerçeveyi. O'Reilly momentumu yakaladı İngiltere. Şimdi Gordon

0: Ardından O'Reilly'ye bir kez daha. O'Reilly çevirdi ortaya. Harry Kane, Kukure'ye ve gol! Harry Kane! Harry Kane! İngiltere geri dönüyor değerli izleyiciler. İngiltere İspanya karşısında yenik duruma düştüğü maçta 2-1 önde. Evet, İngiltere müthiş bir geri dönüş yaptı ilk yarının son dakikalarında. Kukure'ye. Bellingham, Kukure'ye topu kurtardı. Ortası, direkten döndü top. Çok ilginç, çok enteresan bir an. Trafford'u geçti top, direkten döndü. Yine Bellingham, Bellingham sıyrıldı. Jude Bellingham taşıdı, bıraktı Gordon'a. Anthony Gordon sıyrılamadı. Bellingham yerde kaldı. Rodri müdahaleyi yaptı. Devam dedi Davide Massa.
1: Çağırdılar.
0: Evet, gidiyor izlemeye. Topa dokunmuş Bellingham. Topu kurtarmış. Ve Davide Massa penaltı noktasını gösterdi değerli izleyiciler. Harry Kane usta ayak topun arkasında. Geldi Kane. Harry Kane direkten döndü top. İspanya direği galip ayrıldı. Üst direği nişanladı topu Harry Kane. Lamine Yamal. Araya girdi Gueye'yi, tekrar Yamal aldı, aradan oynadı. Alex Faria nefis pas, Lamine Yamal'la dışarı attı, inanılmaz. Lamine Yamal bunu nasıl kaçırdı? Hata geldi şimdi Dani Olmo. Bir şans anı şimdi İspanya için. Alex Faria! Alex Faria! Az önce Lamine Yamal'ın yapamadığını Alex Faria yaptı. 2-2'ye geldi skor. Kubarsi. Laporte'dan nefis bir görüş orada. Alex Bayern hemen oynadı karşı karşıya. Ve mükemmel bir gol Oyarzabal'dan. Çok soğukkanlı. Topun altına girdi. Trafford'un üzerinden topu ağlara yolladı. İşte Laporte. Alex Bayern'a. Bir gol bir asist Alex Bayena'dan. Oyarzabal nefis bıraktı topu. Çok şık bir dokunuş. İspanya bir kez daha önde İngiltere karşısında. Harika tiplemiş. Bitti. Ve son düdük geldi Davide Massa'dan. Bu nefis maçtan, 5 gollü karşılaşmadan İspanya galip ayrılıyor 3-2'lik skorla. İngiltere 2, İspanya 3 maçın sonucu değerli izleyiciler.
2: A Ligi 3. grupta İspanya ilk maçta deplasmanda İngiltere'yi 3-2 mağlup ederken Hırvatistan'da yine konuk olduğu Çekya deplasmanından 2-1'lik skorla dönmeyi başarmıştı. Bu grupta şu an İspanya ve Hırvatistan'ın 3'er puanı var. İngiltere ve Çekya puansız. 3 puan alan 2 takım ve puansız olan 2 ekip bu akşam karşı karşıya gelecek. Çekya-İngiltere maçı birazdan A Spor'da olacak. Onu hatırlatalım. İspanya'da Hırvatistan'la karşı karşıya gelecek. İspanya tabii seviyeyi arşa çıkardı artık oynadığı oyunla. Az önce sen de söyledin zaten. Dünyada buna benzer bir oyunu oynayabilme kabiliyetinde takım yok herhalde.
3: Barcelona
2: topu kadar sahip
3: olup. Barcelona vardır.
2: O da zaten.
3: Aynı oyuncular zaten. 3'er 5'er.
2: Matruşka gibi bir şey o da zaten. Evet. İç içe geçmiş vaziyette ikisi.
3: 39 maçları kaybetmiyorlarmış. İtalya'nın rekorunu egal ettiler. Ele geçirdiler bildiğim kadarıyla. Çok uzun bir seri. Hırvatistan'la 2023'te Uluslar Ligi'nin finalini oynamışlardı. Onun biraz belki rövanşı niteliğinde bir maç olacak. Hırvatistan'ı beğendim bu arada. Çekya karşısında ilk maçta iyi işler yaptılar. Luka Modric 41 yaşında ama çok güzel de bir gol attı. İlerleyen yaşına rağmen hala maçları damgasını vurmaya devam ediyor. Çok daha farklı da kazanabilirlerdi bu arada Çekya maçını. Olmadı. Keza İspanya'da İngiltere karşısında kazandılar ama işte zaten görüyoruz. Ferran Torres'in 1-0'ken kaçırdığı iki tane çok net gol pozisyonu var. Onlar gol olsa belki çok daha kolay bir galibiyetle elde edebilirlerdi. Dünya Kupası'nda bıraktıkları yerden devam ediyorlar gibi gözüküyor şu anda. Ve çok uzun yıllarda sanki devam edeceklermiş gibi. Çünkü kadro ve jenerasyon çok genç olduğu için şu anda sanki çok önlerinde durabilecek bir takım yokmuş gibi gözüküyor. Tabii ki Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası böyle elemeli turlar 90 dakikada şekillendiği için herkes herkesi yenebilir. Bu ayrı bir konu. Ama çok uzun bir süre ben İspanya'dan daha iyi bir takım görebileceğimizi düşünmüyorum dünya futbolunda.
2: Güçlü bir oyunları var Burak. Tabii eleme maçlarında her şey olabilir yani. Örneğini gördük. 10 tane, 20 tane kaçırırsın. Bir tane rakibin gelir atar. Eler seni. O ayrı bir konu ama oyun gücü olarak şu anda herhalde net bir şekilde en öndeki takım.
4: Çok net. Yani zamanda yaptılar bunu biliyorsun.
1: O dönemde hegemonya kurmuşlardı. Tekrar yine geldiler ve öyle bir ağırlık kurdular açıkçası. Yani müthiş bir takım yani, anlat anlat bitiremezsin. Daha bir de kompakt bir takım. Mesela Fransa'dan artısı ne? Daha kompakt, daha aidiyeti yüksek, daha birbiri için oyunculardan daha, birbiri için daha çok oynayan oyunculardan kurulu. Fransa'da inanılmaz saf yetenekler, İspanya'da da çok büyük yetenekler var ama mesela 3. bölgeleri kıyaslayabilir misin hocam? Oyarzabal Fransa'da oynayamaz. Oynayabilir mi hocam Fransa'da? Kimi kesecek Oyarzabal?
4: Yok, hayatta.
1: Oynayamaz abi. Örnek çok basit. İlk aklıma o geldi. Bu arada çok iyi oyuncu. Ama siz daha sistem oyuncusu hocam.
3: Muhtemelen İspanya. Bir tek Yamal oynar.
1: O bile tartışırız bak.
4: Tabii. Williams'a falan sıra gelmez.
1: Kimi muhtemelen kesecek mesela? Yamal kimi kesecek? Bak mesela Olise oynuyor. Öbür tarafta Mbappe oynuyor. Bir şey söyleyeyim, orada bile sen bile %100 emin olamazsın yani.
2: Yok karma sıralama yapsan mesela işte Dembele, Mbappe, Barcola, Due, Cherki ekleyeyim, Olise, 6 tane Fransa'dan saydım işte Yamal, Olmo, Williams, Ferran Torres, bunları koysan
1: ben bir şey söyleyeyim
2: kim
1: mi?
2: Nereye girer? Nico Williams falan
3: yani mesela. Rodri alırım gibi gözüküyor.
2: Evet.
3: İkisinden bir karma takım yapsam. Stopere Laporte alırım ki o da enteresan bir durum. Laporte normalde Fransız mesela ama İspanyol milli takımında oynuyor. Deschamps'tan davet almadığı için.
2: Kubarsi belki.
3: Evet, Kubarsi olabilir. Yani biraz omurga daha çok aslında. Yani evet. Savunma ve stoperler.
1: Yamalı bile çok net %100 koyarım diyemiyorsun hocam. Bak. Şey neydi santrafor? Dembele, Mbappe, Olise. Bu üçünden Olise de inanılmaz oyuncu. Diyemiyorsun yani. Dolayısıyla öyle bir noktada ama İspanya'nın işte diğer oyuncularıyla birlikte ama tekrar oyunculara çok yığılmadan inanılmaz bir aidiyetinin, birlikte oynama, rakibe top göstermeme. Arjantin ilk isabetli şutunu 80 plus'ta attı ya. Bu kadar dominant bir takım olabilir mi yani?
2: Tabii. Sinir bozucu bir oyunları var.
1: Bizi 6-0'la yani bizi 5 dakikada üçlük yaptılar yani.
2: Fazlası da olurdu bu arada.
1: Evet. Atarlardı fazlasını da. Çok değişik bir takım ve kolay top kaybetmiyor ve çok az kontra yiyor. Buna dikkat ettin mi Koray? Hiç bilmiyorum ama bu tip topa sahip olma oyunu oynayan takımların en büyük karın ağrıları iki tanedir savunma anlamında.
2: Tek golle bitirmediler mi dünya kupasını? Evet. Yedikleri bir tane gol var doğru. Zaten.
3: Yani Belçika maçıydı galiba.
2: Tabii.
1: Şimdi iki konu vardır. Biri çıkarken kaptırılan toplar hocam. İkincisi de atak sonlandıramayıp yediğin kontralar. Bir dikkat et. Çıkarken de çok az kaptırıyorlar hocam. Bir de kontra yemiyor adamlar.
2: Evet.
1: Zamanında İtalya örneğini verdi Uğur hocam. İtalya'da böyle bizi Avrupa Şampiyonası'nda bizi açılışta yendiği sene, o Mancini'nin o söylediği rekoru kırdığı sene yaptığı en önemli yani 3 başlık vardı. Bunlar zaten modern futbolun getirileri hocam. 3 başlık vardı, ikisi buydu. Kontra yemiyorlardı adamlar. İnanılmaz Yugoslav faulü. Basketbol terimi ama taktik faul. Ve topun arkasında o kadar kompaktlar, o kadar kompaktlar ki ya kaybedersek senaryosunda evet. Birbirine o kadar yakınlar ki o kontrayı yemiyorlardı hocam. Aynı şey İspanya'da da var.
2: Bakalım bu akşam grupta ne olacak? Maçları zaten hatırlattık. Birazdan A-Spor'da İngiltere, Çekya-İngiltere mücadelesi. Yine aynı şekilde İspanya'nın Hırvatistan'ı ağırlayacağı maçta A Haber'de yayınlanacak. Yine bir acayip eşleşmenin olduğu grup var. Almanya, Hollanda, Sırbistan, Yunanistan enteresan bir hal aldı. Dilerseniz o gruptaki de yine oynanan karşılaşmalardan birini hatırlayalım. Almanya Yunanistan maçını, ilk maçı kazanamamıştı Almanya. Yunanistan'ı yener, ritmini bulur mu Klopp'la birlikte deniliyordu ama olmadı. Yunanistan kazandı. O karşılaşmanın özetini izliyoruz.
5: Tribünler hakikaten çok güzel. Maçı bugün İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Yardımcıları Daniel Cook ve Alex James olacak bu mücadelede. Almanya mücadeleye başlıyor ikinci hafta mücadelesine. Adeyemi. Adeyemi'nin pası dışarı doğru. Yerden bir vuruş yandan dışarıya gidiyor. Conte şansını denedi. Top Yunan oyuncularda kaldı, şimdi pas sağ kanada. Sağ kanattan geldi Yunanistan. Almanya savunması yerine ama gayretinde vuruş dışarıya. Karetsans şansını denedi. Konstantinos Karetsans. Müller'in birçok büyük yıldızın oynadığı Alman milli takımında kendini Sanford

0: Jan Wisik. Mitchell. Adeyemi. Adeyemi. Şimdi top kaybı. Tehlike var. Vuruş yerden. Kaleci Usandı Zolakis. Jonathan Tah. Şimdi top kaybı geldi. Yunanistan için bir şans. Pas yerden büyük tehlike. Şut ve dışarıya. İnanılmaz bir pozisyonu kaçırdı Yunanistan. Yannidis. Maçtaki net fırsatı Yunanistan'ın. Çok çok önemli bir fırsat. Sol kanat. Atak yönü Yunanistan adına. Ceza sahasına Almanlar dönme çabasında. Eçe takip etti, rakibinden kurtardı, vurdu ve gol attı. Yunanistan 1-0 önde. Korbelis. 74. dakika. Kapandı. Savunma yaptı Yunanistan. Sonunda golü de buldu. Almanya deplasmanında 1-0 önde Yunanistan. Müthiş bir sevinç var. Korbelis. Dakika 74. Almanya 0 Yunanistan 1. Savunmaya da çarpıyor top. Ağlarla buluşuyor. Christos Zonis'in getirdiği top. Korbelis. Kimin müdahalesi ve top filelerde. Kimi. Meça. Ebru Talip bıraktı. Gnabry kaleci kurtardı. Gnabry bir kez daha doldurmak istedi. Savunmanın kapandığı an yine. Gnabry. Serbest vuruş kullanıldı. Kimi. Hata devam ediyor Yunanistan'ın pas ceza sahasına. Tehlike büyük ve vuruş dışarıya. Yine bir fırsat yani liste. Yunanistan adına. Son düdüğünü çaldı karşılaşmanın hakemi Chris Kavala. Almanya'yı deplasmanda yeniyor Yunanistan. Almanya 0 Yunanistan 1.
1: Yunan futbolu yükselişte hakikaten. Pavlidis Benfica, Simikas Liverpool, Zolis Arsenal, Mavropanos West Ham, Ioannidis Sporting, Kostoulas Brighton. Şöyle bakıyorum. Karestas Dortmund, Villachodimos Sevilla, Mandas Lazio'da. Yani Avrupa'nın pek çok yerinde üst düzey takımlar da dahil, orta seviye takımlar da dahil hemen hemen her yere oyuncu ihraç etmiş vaziyetteler. Yaşları genç isimler var, deneyimli olanlar var, orta yaş Pavlidis gibi isimler var ama şu bir, yani özetle Yunan futbolu evet. Bir çıkışta sonuca da yansıttı bunu Almanya maçında.
2: Pavlidis de sezonu çok iyi başladı bu arada Benfica'da. Benfica'nın önemli oyuncu şimdiden çift taneli golleri gördü Benfica adına bu sezon. Yani Yunan Ligi çok iyi bir durumda değil. Kulüpleri Avrupa'da çok iyi bir durumda değil bakıldığında. Dolayısıyla ona rağmen bu kadar genç oyuncuyu çıkartabilmiş olmaları çok takdire şayan bir durum. Bizim ligimize dönecek olursak, hani biz niye çok fazla oyuncu yetiştiremiyoruz tarafına dönecek olursak, bizde çok fazla yabancı oyuncu oynuyor. Bu da belki problemlerden bir tanesi gibi gözüküyor. Ligimizde altyapıdan yetişen oyuncu kullanan takım sayısı çok az. Yani en basitinden yakın bir örnek vereyim. İşte Trabzonspor'un genç takımı biliyorsun UEFA Gençlik Ligi'nde final oynadı.
1: Doğru.
2: Trabzonspor A takımını oradan herhangi bir oyuncu dahil edemedik. Bu mesela Türk futbolu adına, Trabzonspor adına söylemiyorum. Sadece Türk futbolu adına bir problem, hepimiz adına bir problem. Biraz daha sanki hani altyapıya yönelmek, biraz daha yerli oyunculara yönelmek oyuncu yetiştirme adına bizim için daha iyi olabilir. Hani Yunan Ligi hem futbol kalitesi açısından hem de ekonomi açısından Süper Lig'in oldukça gerisinde. Yani dönen paralara bakıldığında, harcanan bonservislere bakıldığında ciddi bir fark var ama ona rağmen Yunanistan futbolu çok sayıda oyuncu ihraç etmeye başladı dünya futboluna. Yani Almanya tarafına dönecek olursak da aslında kazanabilecekleri bir maç oynadılar. Ama Tuzalakis çok iyiydi yani Hull City'nin kalecisi. O da Olympiakos'tan transfer oldu. Parladığı maç da maalesef evet. Bir Olympiakos-Fenerbahçe maçı.
1: Doğru. Bir ara verelim ardından tamam. Devam ederiz. Bölmeyeyim daha sonra. Birazdan buradayız.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: hayalim.
1: Aspor Radyo.
2: Uluslar Ligi özele devam ediyoruz. Uğur Aktan ve Burak Kural'la birlikteyiz. Hem karşılaşmaları konuşuyoruz hem de milli takımı değerlendirdik. Diğer maçları da yine konuşmaya devam edeceğiz. Birazdan İspanya-Hırvatistan maçı saat 21.45'te. A Haber'de İskoçya-İsviçre maçı 21.45'te. A Para'da, bu ekranda da, A Spor'da da Çekya-İngiltere.

0: İngiltere mücadelesi oynanacak, 11'ler belli oldu. Onu da size hatırlatacağız ama daha önemli bir hatırlatma var. Şimdi A Ligi'nde biz tabii ne yazık ki iki maçta puansız olunca umutlar tükendi mi, ne olacak bundan sonrası diye düşünenler vardır. Formata dair, turnuvanın formatına dair en azından bilgilendirelim. Grupta sonuncu olsam bile iş tamamlanmış olmuyor yani aslında. Bir evet. Formata hemen bakalım, söyleyelim neler bekliyor. O da tabii ki skorlara bağlı. Gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar çeyrek finale yükselecek. En iyi iki tane üçüncü A Ligi'nde kalacak. En kötü iki tane üçüncüyle en iyi iki tane dördüncü B Ligi'nde gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlarla playoff oynayacak. En kötü iki dördüncü direkt B Ligi'ne düşecek. B Ligi'nin 4 grup lideri direkt A Ligi'ne yükselecek. 2028-29'da da A Ligi 18 takımdan oluşacak. Lig usulüne geçiliyor. Orada da onu söyleyelim. Yani burada grubu sonuncu bitirebiliriz ama en iyi 2-4. Arasında olursan evet. Aslında maceran devam edebilir.
1: Aynen öyle.
0: Yani playoff oynayabilirsin.
1: Skorlar önemli o yüzden. Yani 2-1 ile 4-1 arasında çok fark var bu açıdan.
0: Tabii.
1: Yani her maçımızı çok dikkatli oynamalıyız. Her pozisyonun değerini bilmeliyiz. Yani umarım burada bir şekilde tutunabiliriz. Tabii ki bunu konuşmak da üzücü bizim adımıza. Hani daha büyük hedefler peşinde de koşabilmeliyiz ki Belçika'yı yenersek de belki tekrar farklı şeyler de konuşmaya başlayabiliriz.
0: Doğru.
1: O açıdan baktığında daha çok erken. 4 tane maç var önümüzde. Tabii ki kolay değil. Hani İtalya deplasmanı, Fransa deplasmanı bunlar çok sert geçmesi muhtemel maçlar. Ama kaliteli bir milli takımımız var. Bakalım önümüzdeki süreç nasıl gelişecek.
0: Yani Belçika'yı geçebiliriz. Tabii birincilik şimdi gerçekçi olacak olursak yani Fransa gibi bir takımın olduğu yerde.
1: Deplasmanda yenmen lazım. Kolay mı? Çok zor.
0: Zor yani. Ama şey üçüncüyü olursak mesela Belçika ile daha henüz karşılaşmadık. En iyi iki tane üçüncü arasına kalırsak hele sonunda zaten direkt A Ligi'nde kalıyoruz. Velev ki 4 tane zaten A Ligi'nde grup var. O 4 gruptaki en kötü 2-3'den biri olursak da daha sonra B Ligi'nde gruplarını 2. sırada tamamlayan takımlarla playoff oynuyorsun. Hatta yani en kötü sonuncu bitirdik diyelim ki hiç istemiyoruz, arzu etmiyoruz ama o 4 grup içerisinde de 4'ler arasında ilk 2'deysek yine playoff oynuyorsun. Yani yine işin bitmiyor aslında.
1: Burada 2 tane Belçika maçı bence kritik. O maçları bir şekilde 6 puanla geçebilirsek ben A Ligi'nde sunacağımızı düşünüyorum.
0: Evet. Yani o yüzden son maça kadar hani basketbol tabiri var ya son topa kadar veya voleybolda onun gibi devam edeceğiz mecbur. Umutları tazeleyeceğiz. Her zaman milli takımımıza da başarılar diliyoruz. Oluyor arada sırada. Tabii kötü yenilmek daha çok insanı üzüyor. Yoksa yani yenilebilir, her takım yeniliyor. Almanya'da Yunanistan'a yenildi.
2: Tabii kötü mücadele etmek. O insanı üzüyor.
0: Benzer kopya goller yemek üst üste.
2: Tabii, çok yani
0: basit goller yemek.
2: Çirkin gözükmek yani, yoksa futbolda mağlubiyet tabii. Var. Oynarsın, yenilirsin. O ayrı konu. İtalya'da Makedonya'ya elemelerde, eleme playoff finalinde tek kale oynadı. 90'da ilk isabetli şutla elendi. O ayrı konu ama bu kadar kötü oynamak insanı, bir de o havayı kaybettik. O bizim çocuklar havası da kayboldu.
0: Fransa maçıyla toparlamıştık biraz. Yine o evet. Heyecan da gitti.
2: O heyecanı da çok zaten kırılgan bizim heyecanımız, çabuk gidebiliyor. Dünya Kupası'nda onu da atlamayalım yani. Dünya Kupası'nda bayağı bir ciddi derece hayal kırıklığına da uğradık açıkçası. En azından oralarda bir son 16'yı görmemiz lazımdı.
0: Kesinlikle.
2: Bu kadroyla.
0: Çek-İngiltere maçı saat 21.45'te dedik. Görüntü varsa hemen oradan da bakalım. Canlı görüntüleri de ekrana getirelim. İlk görüntü biraz enteresan oldu. Prag'da oynanacak karşılaşma. Bu maçın bir önemi daha var. Bu arada Halil Umut Meler karşılaşmanın hakemi. Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara yardımcılıklarını yapacak. Çekya ile İngiltere karşı karşıya gelecek dedik. Ev sahibi takımda kaleyi Kovar koruyacak. Granac, Slama, Çalupek, Krejci, dörtlü bu şekilde savunmada. Orta sahada Sulç merkezde. Çer ve Sadilek yine kenarda. Karabeç Rados'ta kanatlarda. İlozek ileri uçta. Ev sahibi Çekya'nın 11'i bu şekilde. İngiltere'ye bakalım. İngiltere'nin 11'i de Trafford kalede. Trent Alexander-Arnold savunmada. Hall yine Sol bekte görev yapıyor. Stoper ikilisi Gueye ile Chalobah, Anderson, Lewis Skelly, Rodgers, Saka, Anthony Gordon ve Harry Kane. Harry Kane sürekli oynuyor.
1: Onunla ilgili bir açıklama vardı. Acaba dinlendirilecek mi diye. Ama Thomas Tuchel 4 maça da ilk 11'de başlayacağını söyledi ve mümkün olan en az rotasyonu yapacağını söyledi. Her maç oynayan en az 6-7 tane oyuncu görmek istiyormuş takımında. O açıdan bakıldığında Bayern Münih için kötü bir haber. Golcüsünün hiç dinlendirilmeden gelecek olması. İspanya maçında geriden oyun kurarken çok fazla hata yaptılar. Zaten ilk golde bu şekildeydiler. Makkoy'u bu sezon Manchester City'nin şampiyonluğu kaybetmesinde de kaptırdığı bir topla başrol oynamıştı. Orada da yine topu Yamal'a kaptırdı. Yani biraz bu dönem problemler yaşıyorlar. Üzerlerinde de ciddi bir baskı var. Dünya Kupası'nda Arjantin'e çok kötü bir futbolla elendikten sonra. Yani ama Çekya'yı da Hırvatistan maçında ben çok iyi görmedim. Muhtemelen İngiltere bugün istediği 3 puanı alır diye düşünüyorum.
0: İngiliz futbolunu son dönemde tabii İngiltere milli takımı daha doğrusu bir hava yakaladı Dünya Kupası'nda yine. Sonuna götüremese de. Ama ki izlemesi keyifli bir takım bence şu anki şey.
2: Tabii canım son dönemi iyi. Yani Dünya Kupası'nda da iyi oynadılar.
0: Bir ara böyle hakikaten milli takım düzeyinde de değil mi? Çok istenilen seviyede değildi. Çok albenisi evet. olan oyuncular yoktu ama ne bileyim bugün işte bir Harry Kane zaten dünyanın en iyi santrforlarından birisi. Bukayo Saka olsun.
1: Gordon var. O da
0: Anthony
1: iyi.
0: Anthony Gordon yine aynı şekilde.
1: Yani iyi oyuncuları var. Kaliteli bir takım ama yani bir türlü bir şampiyonluk gelmiyor. Şampiyonluk gelmediği sürece o baskının kırılması çok kolay gözükmüyor. Çok kaliteli orta saha oyuncuları var. Dünyanın en büyük takımlarında oynayan çok kaliteli kenar oyuncuları var. Açık oyuncuları var. Harry Kane zaten muhtemelen Erling Haaland'la birlikte şu an aktif olan en iyi 9 numara. Ama şampiyonluk bir türlü gelmiyor. Bekliyor herkes ama bakacağız.
0: Aktif en iyi 9 numara der misin Harry Kane için şu an?
2: Yok demem.
1: Kim? Peki sence?
2: Haaland derim şu an.
0: Haaland diyorsun.
2: Kane'i çok beğeniyorum bu arada. Hani Haaland'da olmayan özellikler Kane'de var. Ama Haaland'ın hem fizik üstünlüğü hem de yani yaşı itibariyle avantajı noktasında bence daha etkili bir oyuncu. Ama Kane'in top tekniği, o oyun kurucu özelliği olan santraforlara karşı zaten bir zaafım var. Onu dünyada bir numara yani.
0: Oyun kurulumunda Haaland'dan daha etkili olduğu kesin değil mi?
2: Kesinlikle bağlantı oyununda falan. Tabii şimdi Haaland'ın ona üstün tarafları var. Doğru. Kane'in hemen hemen Kane'den oyun kurulumunda daha üstün, yani ayak temizliği noktasında daha üstün santrafor sayamayabiliriz yani. Sayacaklarımızdan biri yani onunla kafa kafaya geçecek Icardi olur bu arada. Ayak tekniğinden bahsediyorum. Top tekniğinden o. Ama tabii Icardi'nin öyle bir bağlantı oyunu, sırt dönük bağlantı oyunu hiçbir zaman olmadı Kane gibi. Kane'in o hem fiziksel gücü var, o kuvveti, sırt dönük stopere sırtını dayayarak top saklama özelliği. Bir de o Icardi'yi pamuk gibi ayaklar var. Yani bir 10 numara bitiriciliği karakterinde. Zaten 9 numara o zaten olmak zorunda diye düşünüyorum ki zaten var ama ayırt edici özellik olarak özellikle o top tekniğinin takımı oynatması, takımını oynatması çünkü santraforun top tutması, faul alabilmesi o tekniğiyle birlikte orada topu hemen kaybetmemesi o kadar değerli ki Koray günümüz futbolunda senin çoğalmanı sağlıyor, artı birleri bulmanı sağlıyor, rakip sahaya çıkmanı sağlıyor. Sürekli top kaybeden bir üçüncü bölge oyuncusu olduğunda git gel git gel sürekli oyunculara atletik performans anlamında yük biniyor. Onun için Kane'in de bu yapısı çok ciddi derecede fark oluşturuyor. Bir özelliği mesela Dzeko'da görmüştü ülkemizde. İnanılmaz boş alanları inanılmaz mobil gidebiliyor. Ve oralarda tehlikeli bölgelerde top tutabiliyor.
0: Uğur sen neden Kane dedin Haaland'a kıyasla?
1: Ben Kane demedim.
0: Ha, pardon,
1: sadece diyorum. Niye Haaland dediğini merak ettim. Yani şöyle bir durum var burada. Aralarında ciddi bir yaş farkı var şu anda. Ve hani
0: bir tane maç oynanacak bu hafta sonu. Santrfor'a tek iki seçenek
1: Haaland'ı alırım
0: size.
1: Abi.
0: Haaland'ı seçemiyorsunuz.
1: Mevzu biraz da şu esasında. Şimdi Harry Kane 33 yaşında ve bu seviyede hala oynayabiliyor. Şu an Erling Haaland'ı diğer santrfor'dan ayıran en önemli şey gol sezisinin yanında çok müthiş bir patlayıcı gücü ve hızı var oyuncunun. Ama 33 yaşına geldiğinde bunu ne kadar koruyabilecek? 33 yaşına geldiğinde Harry Kane'in şu an olduğu seviyede olabilecek mi? Bunu merak ediyorum. Çünkü yaş aldıkça o fiziksellik bir noktada düşecek. Harry Kane o kadar fizikselliğe bağımlı bir oyuncu değil. Yani teknik kapasitesi de iyi bir oyuncu oldukça. Hani Haaland o seviyeye, o yaşa geldiği zaman bu seviyesini koruyabilir mi? Bilmiyorum. Bu konuda şüphelerim var.
0: Bir diğer oyuncu aslında zaman zaman az süre de verdi şey özellikle Tuchel Dünya Kupası'nda Bukayo Saka.
2: Evet oynatmadı ya doğru düzgün.
0: Değil mi?
2: Tabii.
0: Bugün 11'de başlıyor.

0: Bence inanılmaz değerli bir parçası bu takımın. Yani nasıl kenarda bıraktı anlamadım onu o
1: dönem. Zaten çok eleştirildi orada da yani o noktada. Ondan önceki hoca da çok eleştiriliyordu burada, Southgate. Ama Saka Arsenal'de bayağı sırtladı yani. Solda Trossard, sağda o. Çok iyi bir oyuncu, çok etkili bir oyuncu bence de. Orada bir mesela Rashford da var, çok etkili bir kenar oyuncusu. O da çok fazla oynamadı Dünya Kupası'nda biliyorsun.
0: Doğru.
1: O da Barcelona'da tekrardan eski günlerine döndü. Hatta burada transferde adı geçmişti. Saka da iyi futbolcu. Fena, üçüncü bölgesi de fena değil. Gordon da mesela ilginç bir oyuncu. Çok değişik çabuk, bir oyuncu yani.
2: Çok çabuk, çok seri.
1: Evet, çok atlet.
2: Onun da bugün bir açıklamasını okudum. Premier Lig'de benim sadece hız odaklı bir oyuncu olduğum söyleniyor. Yeteneğimi çok fazla göz ardı ettiler ama Barcelona'da yeteneğimin daha değerli göründüğünü hissediyorum şeklinde bir demeç vermiş. Hani Premier Lig'in o hızlı temposu biraz acaba oyuncuların yeteneklerini törpülüyor mu şeklinde bir soru da doğdu aklımda ister istemez ama Barcelona kariyerine de çok iyi başladı oyuncu gerçekten. Burada biraz belki Jude Bellingham'ı konuşmak lazım. Çünkü İngiltere milli takımında ne zaman oynasa her zaman çok etkili. Dünya Kupası'nda da çok
0: kenarda
2: iyiydi.
0: Kenarda bugün.
2: Ya şey maçında da çok iyiydi. İspanya maçında da çok iyiydi mesela. Penaltıyı evet. da alan da oydu.
1: Arjantin maçında da ayakta hemen hemen kalan oyunculardan biriydi o.
2: Biraz bence İngiltere milli takımındaki performansı sanki göz boyuyor gibi. Çünkü mesela Real Madrid'de ilk sezonunda müthiş bir ilk sezon geçirdi. Ama geçtiğimiz sezon beklentinin altında kaldı diye düşünüyorum. Bir de şimdi hani belki duygusal da bakıyoruz. Hani mevkisi biraz Arda Güler'le de örtüştüğü için. Çünkü Bellingham forvet arkasında oynayınca Arda'ya farklı bir yer bakmak durumunda kalıyor Real Madrid'de. Acaba Real Madrid'de 10 numara mevkisi hani Arda'nın mı yoksa Bellingham'ın mı hakkı? Her zaman düşünüyorum bunu. Özellikle İngiltere'nin
1: çok farklı oyuncular ama ya hocam.
2: Tabii farklı oyuncular ama.
1: Çok çok farklı oyuncular.
2: Ya mesela Bellingham'ı daha geride de kullanmak bilmiyorum. Biraz yumuşatır mı orta sahayı? İngiltere'nin takımında kullanmıyorlar mesela. 10 numara pozisyonda oynuyor.
1: Kullanmıyorlar. Aslında yani Bellingham'ın tarzı aslında tam 10 numara da değil. Böyle bence tam 10 numara da değil yani. O esnekliği de yok oyuncunun ama inanılmaz bir fiziksel kuvveti var. Gerçekten çok kuvvetli devamlılığı var. Fizik üstünlüğü var. De inatçı da bir oyuncu. Bence artı noktaları ama tabii Arda bence çok daha teknik ve üretken bir oyuncu. Ama demek ki işte orada hoca hangi tarz oyuncuya ihtiyacı varsa bir de şeyler de önemli ya takım içi hiyerarşi de var.
2: O da var.
1: Öyle kafasına göre de çok hareket edemez yani. Öyle, oralarda
2: öyle
1: hoca.
2: Öyle zaten. Tabii Alonso'yu yediler işte erkenden.
1: Yani hiyerarşik bir Bellingham'ın bir hiyerarşikte bir üstünlüğü orada oluyor tabii. Gerçi Mourinho gibi çok kuvvetli karizma sahibi hocalar belki o kadar etkilenmeyebilir ama Xabi de sıkıntı yaşandı.
2: Mourinho da dokunamıyor bence şu anda. Fede Valverde'yi çıkartamıyor mesela oyundan hiçbir şekilde. Mbappe'yi çıkartamıyor. Vinicius Junior'u çıkartamıyor oyundan. İşler kötü gittiğinde
1: onları,
2: bile.
1: Onları çıkarmak biraz.
0: Ondan sonra papazlar dediğimiz ekibi.
1: Onları çıkarmak biraz zor hocam. İşte onları yönetmek iş zaten orada. Hoca olunuyor yani. Egoları yönetme sanatı ya. Yani mesela orada da yani Ancelotti işte veya Zidane. Ya o Real Madrid'de 3 şampiyonluk.
0: Ama aslında Mourinho, şimdi konuyu dağıtmayayım da şeyden. Mourinho tam olarak o egoları yönetmesi için seçilmiş bir isim zaten.
1: Doğru, yıllarca yaptı da işte son bölümünde biraz sıkıntılar yaşadığı için hoca biraz kendi egolarını da yönetemediği için işte bizim ülkemizde bırak başkasının egosunu.
0: Ego olarak karşı gelebilecek, siz Mbappe'yseniz ben de Mourinho'yum diyebilecek. Yani benim de bu kadar kupam var diyebilecek bir figür seçildi.
1: Ama onu da diyemezsin yine ya. Onu diyemezsin. Bak mesela büyük mesela basketboldan da örnek. Phil Jackson'dır biliyorsun. Basketbolda da bu işin karşılığı. İşte Kobe ile Shaq'ları, Jordan'ları, Pippen'ları yöneten adam. Orada da o işin hikayesinin biraz daha alttan alma yeteneği, egosunu, şimdi o egolu, oyuncu egolu, sen de ego koyduğun vakit o oyuncuya, yani yeni nesil oyuncuya yapamıyorsun abi. Onu daha alttan alıyor. Mesela Phil Jackson'ın en büyük hikayesi oymuş yani. Onları yani bir şekilde alttan alarak yönetmesiymiş. Mesela teknik adamlarda da, futbolda da, başka bir disiplin olsa da ben öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu büyük egolar, şimdi Mbappe'nin egosunu falan. Hani Mourinho işte çok büyük hoca ama Şampiyonlar Ligi'ni 10 yıl önce aldım falan bile diyebilir Mbappe yani.
2: Bir de şu da var. Şimdi Real Madrid'de ilk döneminde giden Mourinho, Inter'le Şampiyonlar Ligi'ni alıp gitti hemen peşinden. Evet. Şimdi bakıyorsun Fenerbahçe Benfica'nın üzerine gittin mesela. Yani orayı ilk dönemindeki Mourinho da
1: tabii
2: değilsin.
1: Tabii ki. O anlamda yapamazsın zaten.
2: Zor, kolay değil.
1: Mesela Ancelotti'nin de yine en büyük hikayelerinden biri bence. Yani iyi de kendisi de iyi bir futbolcuymuş. Geçenlerde bir maçını izledim 87 yılında da. Yani biz yetişemiyoruz ya. Müthiş de bir oyuncuymuş bu arada. Ama o egoları inanılmaz yöneten o babacan tavrıyla o işi yıllarca yaptı. Real Madrid'de yaptı. Diğer takımlarda da yaptı. Mesela bir Mourinho kadar taktik varyasyonları veya bir Guardiola'nın getirdiği dünya futboluna taktiksel hediyeleri var mıdır? Ancelotti'nin tartışılır ama egoları yönetme konusunda belki üstüne yok.
0: İngiltere'de şeye baktım, İspanya maçından ne kadar isim değişmiş diye 4 tane saydım. Yanlış değilse 4 farklı futbolcuyla çıkıyor. Ağırlıklı olarak savunma hattını değiştirmiş. Bir stoper hariç. Onun dışında 3 isim savunmadan, 1 isim de Bellingham. 4. isim. Demek ki onlarda da değişiklikler oluyor.
2: Yapman gerekiyor ama zaten. Çok sıkışık bir süre olduğu için dinlendirmen lazım oyuncuyu mutlaka.
0: Bu formatı nasıl buldunuz bu arada?
2: Ben sevdim. Benim hoşuma gitti.
0: Bir aylık mini bir dünya kupası olmasa da böyle ufak bir şampiyon havası var sanki, değil mi?
1: Diğer kıtalarda da gördüm. CONCACAF'ta da varmış. CONCACAF da aynısını yapmış. Yani böyle bir lig, Uluslar Ligi tarzı. Bilmiyorum diğer kıtalarda var mı ama en azından o dikkatimi çekti. Ben biraz daha beklemek istiyorum Koray. Bir dahaki seçimde, yani ikinci bir şey var ya yine Kasım'da. Evet. Ondan sonra fikrimi beyan etmek istiyorum.
0: De en azından bir kere de iki kere de aradan çıkmış olacak. Öbür türlü ya çok bölünüyor.
2: Düz hazırlık maçı oynamaktansa bir rekabet ortamına girmek bence daha iyi.
0: Bence de ufak bir
1: ona hiçbir itirazım
0: şey
1: yok. Bence çok iyi oldu Uluslar Ligi o anlamda. Bizde çok karşılık bulması da. Ama bu yeni format biraz daha bakmak lazım. Çünkü ligi de çok soğutuyor yani.
0: Canlı görüntüleri izliyorsunuz. Prag'da Fortuna Arena'da oynanacak karşılaşma. Çekya ile İngiltere karşı karşıya gelecek. 14 derecelik bir sıcaklık var. Açık bir hava. Nem oranı %59. Rüzgar saatte 10 km hızla gözüküyor. Gayet ideal bir ortam var. İngiltere ikinci maçında 3 puanı alacak mı? Tabii bu merak ediliyor. Bu maça dair başka merak edilen konuya da geleceğiz. O da bu karşılaşmayı içimizden birisi Ali Umut Meler yönetecek. Yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Özkara yapacak. Ve dördüncü hakem Cihan Aydın olacak. Video yardımcı hakem Fedai Sen İsviçre'den. Onun yardımcısı ise Onur Özü Toprak. Yine Türk hakem heyeti burada.
2: Ali Umut Meler en son yanlış hatırlamıyorsam Shakhtar Donetsk Şampiyonlar Ligi maçında görev yapmıştı. Arda Turan'ın ekibini olduğu maçı yönetmişti diye hatırlıyorum. Aklımda
0: doğrudur. Yine kontrol ederim hemen yani şimdi.
2: Süper'den bahsetmiyorum. Uluslararası görev olarak. Sanki öyle kalmış aklımda.
1: Doğru, o maçı yönetti.
0: Ali Umut Meler için de güzel maç bence.
2: Tabii.
0: Gayet iyi maç. İngiltere'nin olduğu bir maç.
2: Hem de A Ligi bu arada.
1: Tabii canım. A Ligi yani. En üst seviyede. İyi bir maç aldı hoca. Ekibiyle birlikte. Başarılar dileyelim.
2: Yani İngiltere milli takımının mutlaka bence kazanması
0: PSV
2: gereken bir
0: Shakhtar
2: maç. Çünkü hani eleştirilerin dozu birazcık artmaya başladı Tuval üzerinde. O baskıyı da hissettiğini düşünüyorum ben. Çekya'da çok iyi gözükmedi bana Hırvatistan maçında. Sanki bugün bol gollü bir İngiltere galibiyeti görürüz gibi geliyor bana.
0: Bakalım, hep birlikte merak ediyoruz. Şampiyonlar Ligi grup aşaması PSV Eindhoven Shakhtar. 1-1 biten maçta düdük çalmış Halil Umut Meler bu sezon. 4 tane Süper Lig maçı var hocanın yine. Ahmet Erzurum, Başakşehir, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi, Kocaeli Spor, Gaziantep maçı.
2: Derbiden sonra ciddi eleştiriler almıştı Fenerbahçe cephesinden, öyle hatırlıyorum. Verdiği kararlarla ama normal zaten.
0: Her derbide yani. Eleştiri alıyor yani, onu almadığı gün yok. Ama bakalım, bugün inşallah güzel bir maç yönetir. Tuchel'le ilgili neler düşünüyorsun?
2: Ben çok yani uluslararası böyle Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış bir hoca, Bayern Münih'i çalıştırmış bir hoca. Yani böyle bir hoca hakkında tabii çok olumsuz konuşmak çok iyi bir şey değil belki ama
0: iyi bir
2: Dünya Kupası geçirdiğini düşünmüyorum. Dünya Kupası'nda Arjantin maçındaki tercihlerini çok hatalı bulduğumu söylemem lazım. Son 25 dakikada sadece 2 tane isabetli pas yaptı İngiltere milli takımı. Bu bence bütün Dünya Kupaları arasındaki en böyle skandal diye tabir edebileceğim şeylerden bir tanesi saha içi anlamında. Yani bakıldığında bir şekilde göreve devam ediyor ama bir sonraki Dünya Kupası'nda bence İngiltere'nin başında olmayacak. Ben mesela geçen şeyi düşünüyordum. Pep Guardiola acaba bir sonraki durağın neresi olacak diye düşünüyorum. İngiltere milli takımı olabilir mesela bence.
0: Olabilir.
1: Bize gelecek.
0: Bize biraz zor da. Gelsin isteriz tabii ki, o ayrı da. Yani öyle bir teknik direktörü burada görmek isteriz. Montella gitsin diye demiyorum. Ama zor ya. İngiltere olabilir mi? Olabilir.
2: Çünkü çok fazla seçenek de Temennide kalmıyor. Bulunuyor. Gelmiyor aklıma. Barcelona'ya hiç dönmeyeceğim dedi. Barcelona dışında bir La Liga takımı zaten çalıştırmaz.
0: Yani bir Real Madrid yapsa imkansız tabii.
2: Çok zor.
0: Şeyine söylüyorum. Tuchel'in açıklamaları var. Dilerseniz bu maçla ilgili olarak hemen onları hatırlatalım. Özellikle ciddi bireysel hataların ortadan kaldırılması gerektiğini söylüyor ve topa sahip olduğumuz anlarda bireysel hatalar yaptık. Özellikle de derinden oyun kurarken bunu tekrarlamamız gerekiyor diyor Tuchel. ve şu uyarıda bulunuyor. Özellikle bu seviyede bu konuları geliştirmemiz gerekiyor. Garip bir şekilde topa sahip olduğumuzda kendimiz için en büyük tehlike yine kendimizdik demiş Tuchel.
2: İki golü de öyle çok basit bir hatayla yediler.
0: Doğru.
2: Dolayısıyla hani çok da olağan eleştiriler. Ama İspanya'nın yaptığı yüksek presi Çek Cumhuriyeti, Çek'e çok fazla yapmaz. Yani biraz daha derinde beklerler diye düşünüyorum. O yüzden bugün böyle bir problemle karşılaşacaklarını çok zannetmiyorum. Ama bu kadar üst düzey bir takımın bu kadar basit hatadan gol yemesi de üzerinde durulması gereken bir konu.
0: Farklı bir galibiyet olur diyorsun sen.
2: Bana öyle geliyor. Ben Çek'e çok iyi görmüyorum. Çek'e futbolu yani bir 20 yıl öncesinin çok gerisinde bence. Yani o kadroyu mesela şu an bile ezbere sayabiliyoruz hepimiz. İşte Jan Koller, Milan Baroš, Pavel Nedved çok değerli oyunculardı bunlar. Tomas Tosicki keza, Ulf Aluji. Şu an
1: bir tık yani öncesi var bile 96 şampiyonası.
2: Karel Poborski falan değil mi?
1: İşte Poborski, Kuka, aynen, Santrafor, evet. Sörniçek, Kuba, Santrafor, Kaleci, Rada, Şüteler. Stoper.
2: Şu an mesela hani Avrupa'nın büyük takımlarında oynayan Çek futbolcu da çok fazla yok. Hani böyle de bir problem var. Yani o makas sürekli açıyor. Yeni bir hocaları var, İspanyol. Kariyerinde genellikle İspanya alt yaş milli takımlarını çalıştırdı. Çok kısa bir işte Körfez ülkesinde bir kulüp takım deneyimi var.
0: Santi Denia.
2: Evet. Yani çok fazla bir deneyimi yok birinci adam olarak ama yeni bir yapılanma için görevi ona getirdiler. Bildiğim kadarıyla Pavel Nedved aktif bir rol oynuyor federasyonun milli takım, doğru, ayağında. Hatta Fatih Terim'le de isimleri geçmişti diye aklımda,
0: evet,
2: kalmış.
0: Evet, diğer çıktı haberlerde.
2: Hatta Fatih Hoca için iyi bir deneyim olabilirmiş gibi geliyor bana.
0: Çekya milli takım mı?
2: Olabilirdi bence. Yani yeniden bir yapılanmada.
0: Siz olsanız.
1: Tabii canım, gidilir ya. Çekya şeyi olan,
2: futbol kültürü olan bir
1: Çekoslovakya yani başarılı olan çok önemli oyuncular yetiştirmiş.
0: Bir denenebilirdi diyorsun.
2: Kulüpleri de fena durumda değil bu arada. Yani hem Sparta Prag hem Slavia Prag Avrupa'da iyi gidiyorlar.
1: Fenerbahçe'de oynadı ya, bayağı zorluk çıkarttı. Hangi takımdı? Üçüncü bir takım. Bir takımları var
0: Pilsen
1: ya.
0: Mi diyorsun?
1: Çekya takımı. Evet.
0: Victoria Pilsen.
1: Evet, onun, yani o evet. Avrupa'da sürekli oynayan bir takım. Mladá Boleslavia'da o, karıştırıyor olabilir. Mladá Boleslavia'da olabilir. O da Çek takımı diye hatırlıyorum. Ekstra da evet, çıkarıyorlar yani.
0: Saat 21.45'te Çekya İngiltere maçı A Spor'da, yine aynı saatte İspanya Hırvatistan maçı A Haber'de, yine aynı saatteki bir diğer maçta İskoçya İsviçre ile karşılaşacak. O karşılaşmada A Para'da olacak. Uluslar Ligi heyecanını Turkuaz Medya kanallarında takip edebilirsiniz diyelim. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Biz yayını noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.
3: Sporun radyosu A Spor Radyo.

0: spor dünyasında gün boyu yaşanan gelişmeler ana haberde.
1: Değerli izleyenler, ana haber bülteniyle karşınızdayız.
0: Sıcak haberler.
2: Nintendo Süper Lig'de, Avrupa'da transferlere, her şeye.
0: Canlı yayınlar, telefon bağlantıları ve gündemdeki konuklarla ana haber.
2: Bu açıklamaya sert bir yanıt geldi.
0: Yurttan ve dünyadan spordaki tüm gelişmeleri ekrana taşıyor.
1: Hızlıca başlayalım. Sıcak bir gelişme görüyorsunuz.
0: Ana haber hafta içi her gün 18'de Aspor'da.
3: Reklam.
4: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
6: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
5: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix,
3: İdefix. Reklam.
7: Aspor'da.

0: Aspor Radyo.
1: İyi akşamlar değerli futbol severler. Aspor ekranlarına hoş geldiniz. Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A Ligi'nde Çekya ile İngiltere birazdan başkent Prag'da karşı karşıya gelecek. İlk maçlarından yenilgiyle ayrılan iki takımın randevusu olacak. Bu anlamda kritik bir maç. Tabii ki bir tamam ya da devam maçı değil ama bundan sonraki maçlar için iki takım da iddiasını daha da güçlendirmek isteyecek kazanarak kuşkusuz. Prag'da Fortuna Arena'da Çekya'nın konuğu İngiltere olacak. İlk maçında evinde Hırvatistan'a 2-1 kaybetti Çekya. İngiltere'de yine sahasında İspanya'ya 3-2 mağlup oldu. İspanya ve Hırvatistan ilk maçlarından galibiyetle ayrıldı. İlk iki çeyrek finale kalacak değerli izleyiciler. İki takım için de önemli bir toparlanma, enkazı kaldırma maçı ama henüz ikinci karşılaşmada kaybeden elenir durumu söz konusu değil tabii ki. Güzel bir atmosfer var. Bu stat İngiltere'nin serisini bitiren stat değerli izleyiciler. 11 Ekim 2019'da Çekya burada İngiltere'yi 2-1 mağlup etmişti. İngilizlerin Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası elemelerindeki 43 maçlık yenilmezliği burada sona ermişti değerli izleyiciler. Fortuna Arena'nın yukarıdan görüntüsü UEFA Uluslar Ligi ikinci maçlar devam ediyor. Takımlar son hazırlıklarını tamamladı. İlk maçlarından yenilgiyle ayrılan iki takım birazdan Prag'da karşı karşıya gelecek. Çekya'nın Hırvatistan maçının 11'inden 3 değişiklik var. İngilizlerin de İspanya 11'inden 4 değişiklik yaptığını görüyoruz. Thomas Tuchel özellikle en dikkat çekici değişikliğin Jude Bellingham olduğunu söyleyelim. Onun yerine Morgan Rodgers'ı sahaya sürdü. Yine sağ bekte Kwanzaa'nın yerine Alexander Arnold'u göreceğiz değerli izleyiciler. Alexander Arnold da uzun bir süre sonra ilk kez ilk 11'de başlayacak. Maç öncesi davul show var Fortuna Arena'da. Biraz müzikle, ritimle sizi baş başa bırakayım.

Evet, çekler iyi hazırlanmış. Tribünler yavaş yavaş dolmaya devam ediyor. Maçın başlamasına da az bir süre kaldı. Tabii ki bizim açımızdan da bir ayrı önemi var. Halil Umut Meler yönetecek karşılaşmayı değerli izleyiciler. Yardımcıları İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Özkara. Dördüncü hakem Cihan Aydın olacak. Video yardımcı hakem de İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Fedai San değerli izleyiciler. Çek oyuncular miniklerle birlikte sahaya çıkmak için bekliyor. Ekranlarınıza yansıdı. İngilizler de arkada bekliyorlar. İngiltere Dünya Kupası'ndaki iki finalistle son 3 maçının ikisini oynadı değerli izleyiciler. İlginç bir süreçti İngilizler için. İkisine karşı da maçın bir bölümünde üstünlüğü yakalasa da bunu 90 dakika sonuna kadar koruyamadı. Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin karşısında 1-0 öne geçtiler. Son bölümde yedikleri gollerle sahadan 2-1 yenik ayrıldılar ve finalin kapısından döndüler. Ve Dünya Kupası'nı kazanan İspanya ile de geçtiğimiz gün karşı karşıya geldi İngiltere ve yine maç içinde 2-1 öne geçse de yenik duruma düştüğü karşılaşmada sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Yine üstünlüğünü koruyamadı anlayacağınız. Bakalım bugün nasıl bir maç bekliyor Çekya deplasmanında İngiltere'yi. Çekya'nın başında İspanyol teknik adam Santi Denia var. İspanya'da 2017'de U17, 2019'da U19 Avrupa Şampiyonluğu ve 2024 Paris Olimpiyatlarında altın madalya kazanmış bir teknik adam Santi Denia. Ve mücadele öncesinde hakemler Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Özkara takımlar yerlerini aldı İngiltere Milli Marşı.

0: Spor'una hoş geldiniz. Gündemdeki gelişmeleri konuşacağız. Yine yoğun bir gündemimiz var.
1: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
2: Gümbür gümbür oynaman gerekir değil mi?
3: Var neden devreye girmediğinin cevabı da burası.
0: Başka hangi hamleleri yapabilir?
4: Transferlere ihtiyacı var. Kesinlikle küpene zarar veriyor.
1: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
0: Sağ içinde daha farklı bir reaksiyon bekliyorum.
1: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
5: Belini doğrultamadı, ciddi bir düşüş yaşadı. Evet.
1: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
6: Bazı hikayelerde bittiği zaman zaten güzelliğe kavuşur.
7: Futbolcuları menajerler rezil ediyor, rezil ediliyor.
0: Tüm detaylarıyla konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz.
1: Ezgi Toper'in sunduğu sabah sporu hafta içi her sabah 8'de A-Spor'da.
8: Tekrar birlikteyiz değerli izleyiciler. Halil Umut Meler'in yanında iki kaptan Harry Kane ve Ladislav Krejci, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Özkara yardımcıları Halil Umut Meler'in, dördüncü hakem Cihan Aydın. İngiltere 11 ekranlarınızda, kalede bir kez daha James Trafford'u görüyoruz. Savunmada dörtlünün üçü değişti İspanya maçının 11'inden. Sağ bekte Trent Alexander-Arnold, yanında Trevor Chalobah, Mark Gay'i değişmeyen tek oyuncu ve sol bekte Lewis Hall var. Morgan Rodgers, Jude Bellingham'ın yerine başlıyor 11'de. Lewis Kelly, Elliot Anderson, orta alandaki diğer oyuncular, ileride de Saka, Anthony Gordon ve Harry Kane görev yapacak değerli izleyiciler. Dekuyeme Lutku 13 Eylül'de hayatını kaybeden eski Çek futbolcu için bir dakikalık saygı duruşu var.

Çekya teknik direktörü de 3 değişiklik yaptı. Harry Kane 123. milli maçı bu. Halil Umut Meler ilk düdüğü çaldı ve mücadeleye İngiltere milli takımı başladı değerli izleyiciler. Ben Ali Okancı, bu maçın anlatımında sizlerle birlikteyim. Bir kez daha hoş geldiniz A Spor ekranlarına. Morgan Rodgers Aston Villa'dan Chelsea'ye gitti ve iyi bir sezon başlangıcı yaptı. Bugün Jude Bellingham'ın yerine ilk 11'de başlattı Thomas Tuchel onu. Rodgers, Trent Alexander-Arnold, o da Ekim 2024'ten bu yana ilk kez ilk 11'de forma giyiyor İngiltere'de. Real Madrid'in yıldızı Alexander-Arnold, Elliot Anderson, Sadilek'ten baskı geldi. Trevor Shalhoub'a, o da Chelsea'den İtalyan ekibi Como'ya gitti bu sezon başında. Sol bekte de Manchester City'li O'Reilly'nin yerine Lewis Hall başladı. Newcastle'lı Lewis Hall, O'Reilly kadroda yok sakatlığından dolayı. Mark Gay'i İspanya karşısında hemen hemen maçın bu dakikalarında çok büyük bir hata yapmıştı. Topu kaybetmişti ve Yamal'la da öne geçmişti İspanya değerli izleyiciler. Slama'nın pası, şimdi Shalhoub'a. İlk maçlarından yenilgiyle ayrılan iki takım, Çekya Hırvatistan'a 2-1, İngiltere'de İspanya'ya 3-2 mağlup oldu. İngiltere'nin bundan yaklaşık 7 sene önce bu stadyumda 43 maçlık yenilmezlik serisi bitmişti değerli izleyiciler. Çekya İngiltere'yi burada 2-1 mağlup etmişti. Lewis Kelly, Anderson, Anthony Gordon, Lewis Hall. Sola baskı geldi Radosta'dan. Mark Gay, Shalhoub'a, Alexander-Arnold. Top kaybı Alexander-Arnold'dan. Pavel Schultz'la topu kazandı Çekya. Sadilek. Sadilek şimdi ortaya döndü. Lukas Cerf. Lupek bıraktı şimdi Radosta. Branac. Ladislav Krajci. Kaptanı Çekya'nın Lukas Cerf. İyi döndü, uzun bir pas attı. Savunma arkasına yükseltti topu. James Trafford'da kaldı top. Radosta hareketlendi. İlk kez ilk 11'de başladı o da Çekya milli takımında kariyerinde. Matiye Radosta değerli izleyiciler. Shalhoub'a. Harry Kane kendi yarı alanına kadar geldi. Şimdi Saka'ya uzun bir top attı. Bukayo Saka. Bukayo Saka. Saka'nın ortası. Arka tarafta Gordon bekliyordu. Halupek karşıladı. Uzaklaştırmaya çalışıyor. Çekya savunması Saka. Zayıf bir şut. İyi vuramadı Saka. Kale vuruşu kullanacak Çekya. Bu stadyumda Arsenal formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde golü var Slavia Praha. Thomas Tuchel ekranlarınızda. 53 yaşındaki Alman teknik direktörü İngiltere'nin. Kolay bir top kaybı Çekya'dan ama İngilizler de sahip olamadılar. Bir hata geldi şimdi Anderson'dan. Pavel Schultz ceza sahası içi karşı karşıya. Kaleci Trafford. Pavel Schultz

açtı gole. Büyük bir tehlike Çekya'dan. Santi Denia ekranlarınızda. 52 yaşındaki İspanyol teknik direktörü Çekya'nın. İspanya genç milli takımlarında çok büyük bir başarı elde etti. Çekya'nın başındaki ikinci maçı bu. Genç oyuncularla başarı kazanmış bir teknik adam. Şimdi farklı bir ülkenin A takımını şekillendirmeye çalışıyor değerli izleyiciler. En son 2024 Paris Olimpiyatlarında İspanya'nın teknik direktörü olarak altın madalya kazanmıştı. İyi indirdi Morgan Rodgers Saka'ya. Bukayo Saka. Alexander Arnold. Rodgers. Tekrar aldı Morgan Rodgers derinlemesine. Çok iyi top. Bukayo Saka çevirdi ortaya. Karşılayan Sadilek. Adam Karabetse baskı yaptı. Alexander Arnold. İşte Mihal Sadilek ekranlarınızda. Slavia Praglı oyuncu. Burada Anderson'ın hatası. Pavel Schultz karşı karşıya kaldı. Sonrasında faul yapıyor. James Trafford'a. Şaloba. Pavel Schultz. Adam Hložek şimdi. Hložek hareketlendi. Lewis Kelly arkasında. Döndü sağ tarafa. Radosta ceza sahası. Radosta çevirdi ortaya. Marke'yi karşıladı. Lewis Kelly. Faul yapıyor Hložek. Halil Umut Meler'in düdüğü. Serbest vuruş kullanacak İngiltere. Hoffenheimlı Hložek. Burada faulü yaptı.

İngiltere'de Declan Rice, Cole Palmer, Marcus Rashford önemli eksikler. Konsa savunmada başlamıştı İspanya karşısında. Bugün yedek soyundurdu onu Thomas Tuchel. Onun yerine Chalobah görev yapıyor Mark Gain'in yanında. Basit bir hata, çok basit. Chalobah yakalayamadı topu. Krejci. Kovarş. PSV Eindhoven'ın kalesini koruyor. Matej Kovarş. Aşırtmak istedi Hložek. Arkasında hiçbir arkadaşı yok. Alexander Arnold. Anderson. Gueye. Şimdi Gordon. Anthony Gordon. Luis Olda geldi hücum hattına. Gordon döndü geriye. Bu arada Halil Umutmeler'in düdüğü var. Topsuz alanda bir faul söz konusu. Serbest vuruş kullanacak Çekya. Lukas Cerf yerde kaldı. Harry Kane'i uyarıyor Halil Umutmeler. İşte burada Harry Kane'in faul yaptığı görüşünde Halil Umutmeler değerli izleyiciler. Evet, biraz agresif bir hareket. Harry Kane'den Cerf'in savunmasından rahatsız olmuş ve bunu da sportmenlik dışı bir hareketle göstermiş. Tehlikeli bir top. Lewis Hall yerde faul olduğu görüşünde Halil Umutmeler ama avantaja bıraktı. Uzun paslarla etkili olmaya çalışıyor Çekya. Chalobah.

Tony Gordon. Şaloba tekrar. Lewis Kelly. Anderson. Elliot Anderson ileride müsait bir arkadaşını aradı. Alexander Arnold. Tekrar Şaloba. Anthony Gordon. Yerleştiler şimdi. Yavaş yavaş geldiler. Çekya yarı alanına. Lewis Kelly. Anderson. 10 dakikayı geride bıraktık. Prag'da Fortuna Arena'da 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Lewis Kelly. Anderson. Boşluk arıyorlar. Çekya savunmasının arasında. Elliot Anderson iyi kapıyor yarı alanını. İyi parselliyor şu anda Çekya. Geyi. Gordon. Lewis Hall. Mark Geyi tekrar. Karşıladı topu Sadilek. O da maskeyle mücadele ediyor. Slavia Prag'ın Avrupa mücadelesinde burnundan bir sakatlık yaşamıştı Mihail Sadilek. Alexander Arnold için çok yüksek bir top. Slama. Şaloba indirdi ve topu kurtardı Hlojek Alexander Arnold'dan. Döndü sağ kanada Radosta şimdi. Radosta. Lewis Hall karşısında. Radosta'nın ortası. Şaloba karşılıyor. Döner top şut dışarıya. Lukas Cherv. Voleyi vurdu. Kaleyi bulamadı. Victoria Pilsenli. Lukas Cherv. İyi pozisyon, güzel geldi top. Yere inmeden voleyi vurdu ama çerçeveyi tutturamadı Lukas Cherv. Harry Kane. Şimdi Pavel Schultz. Pavel Schultz gol pozisyonu, Şaloba'dan döndü top. Lewis Hall kendi ceza sahasına doğru indirdi. İkinci hamleyi de yaptı şimdi. Top bir kez daha Çekya'da, bir kez daha yükleniyorlar Radosta. Sadilek. Krejci. Alupek. Alexander Arnold'dan döndü. İlk kez bu kadar uzun süre topa sahip oluyor Çekya İngiltere karşısında. Granac, Halupek, Radosta anlaşamadı Hlojek'le. Şaloba. Ön alan baskısı var Çekya'da. Hataya zorluyorlar. Anderson. Şaloba. Bukayo Saka. Faul var. Slama'dan. Anthony Gordon. Saka. Anderson. Lewis Hall. Sol bek Lewis Hall. Orta alana geldi. Topu aldı Alexander Arnold. Gehi. Lewis Kelly.

Anderson. Takım halinde topun arkasına geçiyor Çekya. Katı bir savunma yapıyorlar. Şaloba. Alexander Arnold. Mark Gay'den Lewis Kelly'ye. Derinlemesine iyi top Gordon'a. Anthony Gordon topu ceza sahasına sokmayı başardı İngilizler. Dönerek vurdu, direkten döndü Morgan Rogers. İkinci şut Anderson. Şimdi Saka savunma. Üst üste şutlar. Gole yaklaştı İngiltere. Morgan Rogers, Anderson ve Saka. Üst üste 3 şut. Topu ağlarla buluşturmayı başaramadılar. Tekrar Saka. Müdahale geldi. Sadilek'ten hızlı bir hücum fırsatı arıyor Çekya. Ama iyi dönemedi Hložek Radosta'ya. İşte Anthony Gordon. İlk şut Morgan Rogers'tan geldi. Direkten döndü. Sonrasında Anderson vurdu. Ayak koydu Hranac. Saka bir de o denedi. Yine çok kritik bir ayak, çok kritik bir müdahale Slama'dan. Şaloba. Anthony Gordon, Anderson'a, Morgan Rogers bir kez daha ablukaya aldılar Çekya'yı. Alexander Arnold yükseltti ceza sahasına doğru. Harry Kane'den önce Krejci dokundu. Şaloba, Pavel Schultz rahatsız etti onu. Faul yaptı Schultz. Olimpik Lyonlu oyuncusu Çekya'nın. Şaloba faule maruz kaldı bu pozisyonda. İşte Morgan Rogers'la gole oldukça yaklaştı İngilizler.

Continue em solo. Gordon. Anthony Gordon. Harry Kane. Chaloba. Alexander Arnold bu kez. Savunma hattını iyice ileri çıkardı. Çekya yarı alanının ortasına kadar geldi. İngiltere'nin iki stoperi Gordon nefis bir vücut hareketi. Ama topu almasına izin vermedi devamında Radosta. Radosta Anderson'ın yanından geçti. Hložek şimdi. Hložek tekrar Radosta'ya. Çok iyi çıktı Çekya yarı sahasından. Radosta ortaya doğru döndü. Alexander Arnold şimdi Hložek. Hložek'e baskı Anderson'dan ve Morgan Rogers'da savunmasına yardımcı oldu. Harry Kane, tekrar Morgan Rogers, yatarak müdahale. Müthiş bir mücadele var sahada. En son topa Kravets'le sahip oldu Çekya. Radosta. Kıran kırana bir mücadele izledik. Temponun yükseldiği bir andı. Fortuna Arena'da. Sadilek. Krejcin. Hložek topunda dokundu. Mark Gehi'yi savunmada. Halil Umut Meler'e çarptı top. Yine de İngilizler'de kaldı. Devam ettirdi. Halil Umut Meler. Lewis Kelly. Lewis Kelly tekrar. Döndü sağ kanada Saka'ya. Lewis Hall. Sadilek baskıya gitti.

बात यही है जेम्स स्ट्राफर्ड, शालोबा, derinlemesine Alexander Arnold'dan Gordon hareketlenmişti. Adamını iyi takip etti. Bu pozisyonda Halupek. Şut yapan Halupek. Aldırmadı Gordon'a. Şimdi Anderson, Hartley, Louis Hall.

Шалова. Alexander Arnold sol tarafa doğru dönmek istedi. Halupek orada kontrol etti ama devamını iyi getiremedi Mark Gay'i. Louis soldan Louis Kelly'e. Anderson. Lewis Kelly. Lewis Kelly şuttan sıyrıldı. Kalabalığın içinde daha fazla gidemedi. Şimdi Saka'dan bir baskı var. Slama dışarı attı topu. Taç kullanacak İngiltere. Mark Gay. Louis Sol Gordon'ı düşündü. Radosta'ya baskı, Louis Sol'dan devam ediyor oyun. Şimdi şut geldi, dışarı gitti top. Anthony Gordon. Çaprazdan uzak köşeyi düşündü. Bulamadı çerçeveyi. Faul bekledi burada Karabet. Louis Sol topu kaptı ondan. Sonrasında Anthony Gordon. Falsolu bir top uzak köşeye doğru. Gole yaklaştı bir kez daha İngiltere. Bıraktı Krejci'ye. Baskı var. Topu kazandı İngiltere. Harry Kane. Bu arada Halil Umut Meler kartıyla geliyor. Pavel Schultz'a sarı kart. İngiltere serbest vuruş kullanacak. Agresif bir oyunu vardı Pavel Schultz'un daha önce de. Sarı kartı gördü Halil Umut Meler'den. Oo, rengi kartın neredeyse değişebilirmiş. Ucuz yırtmış Pavel Schultz. Kaptı ayağı Anderson. Serbest vuruş kullanacak İngiltere. Evet, bu arada bir incelemede var. Halil Umut Meler, evet, monitöre gitti değerli izleyiciler. Halil Umut Meler, İsviçreli Fedai San izle önerisinde bulundu. Halil Umut Meler, Pavel Schultz'un Anderson'a müdahalesini izliyor. Potansiyel bir kırmızı kart söz konusu. Sarı kart gösterdi Halil Umut Meler ve kartın rengi değişiyor değerli izleyiciler. Sarı kart iptal. Pavel Schultz ucuz yırtamadı bu pozisyonun ardından. Kırmızı kartla oyun dışında. Çekya 10 kişi kaldı sahada. Agresif bir oyunu vardı Pavel Schultz'un ve bu tarzı, bu anlayışı ona pahalıya mal oldu İngiltere karşısında. Takımın 10

kişi bıraktı. ...25. dakikada... ...bir kişi eksik kaldı... ...Çekya onlar için işler bir hayli... ...zor geçecek... ...İngiltere karşısında kuşkusuz... ...Alexander Arnold'un ortası geldi... ...karşılayan savunmada... ...Klojek oldu... ...Lewis Hall Anthony Gordon'la oynadı... ...Lewis Kelly... Bakalım 0-0'ı koruyabilecek mi? Öncelikle Çekya İngiltere karşısında. Bir kişi fazla oynamanın avantajını değerlendirebilecek mi İngilizler göreceğiz. 11-11 iken de topa daha fazla sahip olan taraftı. Rakip yarı alanda daha fazla gözüken taraftı İngiltere. Lewis Kelly. Shaloba. Alexander Arnold. Top İngiltere'deyken takım halinde topun arkasına geçiyordu Çekya. Katı bir savunma yapıyorlardı. Bunu artık sürekli yapacaklar. Kontrataklarla gol arayacaklar İngiltere karşısında. Lewis Kelly. Shaloba bıraktı tekrar Lewis Kelly'ye. Alexander Arnold. Rodgers. Ekstra adam olarak geldi ceza sahasına Shaloba'da. Lewis Kelly. Rodgers güzel bir dokunuş. Slama kademede çevirdi topu. Tekrar İngiltere'de Morgan Rodgers. Bir kez daha deneyecekler. Araya girdi Karabet. Slama uzaklaştırdı. Mark Gay. Shaloba. Anthony Gordon'a doğru. Halupek indirdi. Hlojek bıraktı. Çok fazla sahip olamadılar topa. İngiltere tekrar oyunun hakimi. Lewis Hall. Lewis Hall. Ortaya yaptı Lewis Hall. Karşılıyor savunmada Krejci. Anderson'la bir kez daha aldılar topu. Lewis Hall baktı içeriye bir kez daha. Lewis Hall'un ortası. Savunmada karşılayan Hranac. Taç kullanacak İngiltere. Anderson. Lewis Hall. Bukayo Saka. Lewis Kelly. Alexander Arnold. Arnold'un ortası. Savunmada yine kaptan Krejci karşıladı. Lewis Kelly yarı sahasından çıkamıyor. Çekya iyice hapsoldular. Anderson. Otobüsü iyice çekti kalenin önüne. Çekya milli takımı değerli izleyiciler. Anderson, Gordon, nefis paslaştılar. Lewis Hall ortaya, Saka. Çevirmeyi başaramadı kaleye doğru. Arkasında kaldı top. Ama Rodgers da geliyordu yanlış görmediysem. Ona da bırakabilirdi. Nefis paslaşmalar. Harika tek toplar ama bu arada bir offside şüphesi de var. Bayrakta kalkmış zaten. Lewis Hall için.

Kados'ta. Çerf. Çerf tekrar. Krejci. Açtı oyunu şimdi. Sol kanatta Slama. İstediği gibi dokunamadı topu. Alexander Arnold'un kontrolünde dışarıda. Yarım saati geride bıraktık. Çekya'nın başkenti Prag'da 0-0'lık beraberlik var. 25. dakikada Pavel Schultz kırmızı kart gördü. Takımın 10 kişi bıraktı. Elliot Anderson'a yaptığı sert faulün ardından Halil Umut Meler sarı kart göstermişti ama VAR'ın uyarısıyla monitöre gitti ve kartın rengini kırmızı olarak değiştirdi Halil Umut Meler. Şimdi ceza sahasında Rogers, Morgan Rogers, kaleci Kovar. İyi çeviremedi Rogers. Alexander Arnold çok iyi gördü onu. Krejci geldi, pozisyonunu bozdu Rogers'ın. Şimdi Gordon iyi aldı önüne. Çaprazla sert vurdu. Kaleci Kovar. İkinci hamlede sahip oldu topa. Ceza sahasına daha sık girmeye başladı İngilizler. Şans da biraz yanında bu pozisyonda Kovar'ın.

Alexander-Arnold. Anderson. Gordon. Rodgers'tan Saka'ya. Şaloba. Saka Rodgers'la oynadı. Şimdi Bukayo Saka'dan Alexander Arnold'a. Şaloba. Luis Kelly. Boşluk arıyorlar. Sabırla pas yapmaya devam ediyor. Ceza sahası ön tarafında İngilizler. Anderson. Şaloba tekrar. Saka. İki Arsenal'lı. Luis Kelly ve Saka. Şimdi Bukayo Saka tekrar. Kaleyi gördü. Saka'dan Rodgers'a. Şaloba. Oyun iyice sıkıştı. Çekya'nın ceza sahasına. Şimdi Gordon'dan yüksek bir top arka direğe doğru. Harry Kane için bir hayli yüksek. Harry Kane'in de tepkisi var. Halil Umut Meler'e şikayet ediyor şu anda. Evet, ikili ekranlarınıza geldi. Bu akşamın ardından 3 maça çıktığında Harry Kane, Peter Shilton'ın en fazla İngiltere milli takım formasını giyme rekorunu kıracak değerli izleyiciler. 125 kezle Peter Shilton en fazla İngiltere milli takım formasını giyen oyuncu. Harry Kane'in bu 123. maçı ve 86 golü var milli formayla. İspanya karşısında büyük bir şanssızlık yaşadı. İngiltere 2-1 öndeyken penaltı kazandı İngilizler. Topun arkasına Harry Kane geçti ama topa vuracakken sol ayağı kaydı ve çift vuruş yaptı. İki kez dokundu topa penaltı noktasında. Direkten döndü ki attığı şut. O yüzden İspanya'nın en direkt vuruşuyla oyun devam etti. Penaltı vuruşundan yararlanamadı Harry Kane. Slama yükseltti Lucas Cherf.

Alexander-Arnold karşıladı. Çerf tekrar yerde kaldı. Faul var. Sarı kartı Rodgers görecek. Halil Umut Meler sarı kartını kullandı. Morgan Rodgers. Lukas Çerfe faulünün ardından sarı kart gördü. Kırmızı kart beklentisi var. Bu arada Lewis Skelly, düzeltelim burada faul yapan oyuncu. Kırmızı kart bekliyor Çek oyuncular. Halil Umut Meler kartıyla kenara geldi bu arada. Yedek kulübesinden birine bir sarı kart çıkardı. Lewis Skelly sarı kart gördü İngiltere'de. Lukas Çerfin tedavisi devam ediyor. Çekler acaba VAR'dan bir uyarı, bir izle önerisi gelir mi diye heyecanla bekliyorlar bir yandan. Kartın rengi kırmızıya döner mi umudu?

11'e 10 kaldıktan sonra Çekya yarı sahasından çıkmayı hiç başaramadı şu ana kadar. 25'ten bu yana. Evet, kalktı ayağı Lukas Cerf. Serbest vuruş kullanacak Çekya. Kovar. Bilošek bıraktı. Lukas Cerf. Luis Kelly. Anderson. Saka. Anderson tekrar. Luis Kelly. Anthony Gordon. Mark Gay. Tekrar Gordon. Anthony Gordon açtı önünü, girdi içeri, çevirdi ortaya, çok tehlikeli bir şans anı Karabet. Topu istediği gibi uzaklaştıramadı belki ama kalesine de gitmedi ki, bir şans anı onun için. Kovarş'ın kucağına gitti top. Anderson yine çok çabuk bir şekilde topu aldı İngilizler. Lewis Kelly. Gordon. Saka. Bayo Saka. Alexander Arnold sağında. Tekrar Saka. Alamadı Morgan Rogers. Kale vuruşu kullanacak Çekya. İyi savunma yaptılar bu kez. İşte Gordon'un yarattığı tehlike. Karabes'in bu uzaklaştırma çabası. Kovarş'ın kucağına giden top. Büyük bir tehlike yaşadı Çekya kalesi. Sparta Praglı Adam Karabet. Luis Sol'un faulü var. Kart istiyor. Çekler. Alupek yerde kaldı. Krejci bıraktı. Bir şanssız an. Kaleci Kovarş için. Ayağı kaydı. Sendeledi bir an için ama Morgan Rogers'tan önce topa yine de yetişmeyi başardı. Luis Kelly. Anderson. Aradan iyi pas Anderson'a. Anderson'ın ortası, Krejci'den döndü top. Lewis Hall. İngiltere hata devam ediyor. Mark Gay.

Gordon. Morgan Rogers. Rogers. Bu arada Karabet yüzünü tutuyor. Halil Umut Meler faulü verdi. Çekya serbest vuruş kullanacak. Rogers'ın faulü var. Karabet'in yüzüne bir teması burada. İlk yarıda son 5 dakikanın içindeyiz. 0-0'lık eşitlik devam ediyor.

Alexander Arnold. Evet, geldi o noktaya. Anderson, Rodgers. Harry Kane döndü Lewis Hall'a. Lewis Hall şimdi Gordon aldı. Anthony Gordon 3. bölgeye hızlı gitmeye çalışıyor İngiltere. Alupek iyi savundu Gordon'ı, faul yaptı ama devamında serbest vuruş kullanacak İngiltere. İşte yapan Alupek yüzünü tutuyor o da. Sağ kolu yüzüne geldi Gordon. Karabes'in bir sakatlığı var sağ bileğinden. Şu anda 9 kişi sahada. Çekya. Bakalım bundan yararlanabilecek mi İngiltere? Anthony Gordon. Mark Gay. Lewis Kelly. Anderson. Alexander Arnold. Orta geldi. Ceza sahası. Rodgers kafayı vurdu. Dışarıya gidiyor. Out. Zayıf bir kafa Morgan Rodgers'tan. Karabes'in sahaya dönmesi için bekliyor arkadaşları. Mark Gay'i faul yaptı. Hlojek'e. Serbest vuruş kullanacak Çekya. Bu kararı sakatlandığı pozisyon bu Karabets'in. Sağ bileği burkuldu burada. Evet. 25. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı Çekya. İlk kez onları buralarda görüyoruz. Kaleci Trafford. James Trafford. Uzun bir süre sonra top ilk kez ona geldi değerli izleyiciler. Anderson. Halen 9 kişi sahada. Çekya, Alexander Arnold. Şimdi Lewis Kelly. Müdahale geldi. Sadilek'ten. Lojek'in pası isabetli değil. Taç kullanacak İngiltere. Bekleyin dedi Halil Umut Meler. Karabets. Devam edemiyor oyuna. Değişiklik var. Mecburi bir değişiklik. Linger oyunda onun yerine. Ondrej. Linger oyuna dahil oldu Karabes'in yerine. Lewis Kelly.

Anthony Gordon. Granaç'tan döndü. Şimdi Lewis Hall hata devam ediyor İngiltere'nin. Harika bir çalım. Lewis Hall'un ortası. Krejci savunmada dokunamadı. İngilizler de dokunamadı. Alexander Arnold. Taca çıkmadan çevirdi şimdi. Şaloba. En az 2 dakika daha oynanacak. 4. hakem Cihan Aydın gösterdi tabelayı. Şimdi Harry Kane. Harry Kane kaleci kovar. Harry Kane'in ilk gol girişimi 45+1. Dakikada geldi değerli izleyiciler. Topla nadir buluştu şu ana kadar Harry Kane. Ama çok etkili oldu bu pozisyonda ceza yayında. İyi vurdu, nefis kurtardı Kovar. Alexander Arnold topun arkasında. Maçtaki ilk köşe vuruşu bu aynı zamanda değerli izleyiciler. Alexander Arnold'un ortası geldi. Karşıladı Hložek. Dönen top Saka'da. El oynama itirazı var. Halil Umut Meler çaldı düdüğü. Saka'nın eliyle müdahale ettiği görüşünde.

0: bu arada herhalde destek aldı Halil Umut Meler. Zira pozisyonu görmediğini gözlemleyebildik bu açıdan. Başka tarafa bakıyor sırada. Yardımcısından herhalde bir destek geldi. Burada Krejci Saka mücadelesi. Thomas Tuchel çok sinirli. Cihan Aydın'ın yanına doğru gidiyor şu anda itirazda. Faul bekledi İngiltere ve şimdi uzun top Kovac'tan. Faul var Radosta'dan. Halil Umut Meler ilk yarıyı bitirdi değerli izleyiciler. Çekya 0, İngiltere 0 ilk yarının sonucu. 25. dakikada Pavel Šut kırmızı kart gördü. Çekya'yı 10 kişi bıraktı. Morgan Rogers'ın direkten dönen bir şutu var. Az önce de Harry Kane'in nefis şutunda kaleci Kovac'ın yine nefis bir kurtarışını izledik. Çekya 10 kişi kaldıktan sonra tamamen geriye yaslandı değerli izleyiciler. 0-0'ı korumaya çalışıyorlar. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız.
1: A Spor Radyo, Türkiye'nin

0: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım. Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix. Reklam.
2: Aspor Radyo.

A Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu.

sonrası Elliot Anderson da şutunu attı. Savunmadan döndü. Bir şut da Saka'dan geldi. Yine savunma karşıladı. İngilizler yaklaştılar gole. Yine sol çaprazdan uzak köşeyi düşündüğü bir başka pozisyonda Anthony Gordon az farkla dışarı attı topu. İlk yarının son anlarında da cezaya üzerinden Harry Kane'in bir şutu var. Kaleci Kovac çok şık bir şekilde topu kornere çeldi. İlk yarı ile ilgili akılda kalan anlar bunlardı değerli izleyiciler. Jude Bellingham bugün yedek soyundu. İspanya karşısında iyi bir futbol ortaya koymuştu. Skoru değiştiremediği takdirde İngilizler oyuna dahil olabilir ama bir değişiklik olacak gibi. Eberechi Eze'yi gördüm. Sahaya çıkan oyuncular arasında. Evet, oyuna girecek Eze. Şu anda bekliyor kenarda. Kimin yerine girecek bakalım. Saka mı olmayacak? Çek oyuncular 11'e 10 oynadıkları maçta bakalım puan almayı başarabilecekler mi? Evet, Lewis Kelly yok ikinci yarıda. Orta alandan bir değişiklik. Orta sahanın ortasında savunmanın önünde oynayan Lewis Kelly'yi çıkardı. Thomas Tuchel daha hücumcu bir oyuncuyu sahaya sürüyor. Eberechi Eze ikinci yarıda görev yapacak. Açmayı, çek savunmasını yarmayı tabiri caizse başaramadı İngiliz hücumu. Eze ile biraz daha etkili olmaya çalışacaklar. Savunmaya dönük bir oyuncuyu çıkarıp daha hücuma dönük bir oyuncuyu sahaya sürdü Thomas Tuchel. Krejci. İngiltere kalecisi James Trafford da ilk yarıda adeta maçı en güzel yerden izledi değerli izleyiciler. Kişi kaldıktan sonra Çekya, yanlış hatırlamıyorsam sadece bir kez top geldi Trafford'a. Şimdi etkili olmak istiyorlar. Lingard orta içi yaptı. Savunmada Alexander Arnold çıkarttı tehlikeli bölgeden. Derinlemesine savunmada Krejci. Alexander Arnold'un driplingi vardı. Alexander Arnold gitti aldı tekrar topu. Ortayı yaptı. Arka direk, kafa ve gol! Anthony Gordon, Alexander Arnold nefis kesti. Anthony Gordon'la ikinci yarının başında öne geçiyor İngiltere. Arka direkte bomboş Anthony Gordon. İşte Çek oyuncuların hatası burada. Lukas Çerfin hatalı pası. Alexander Arnold klasik ayak içi kavisli ortalarından birini daha kesti. Çok güzel bıraktı kafayla. Anthony Gordon, onun kafa gollerine çok fazla alışık değiliz. Çok şık bir dokunuş geldi. Gordon'dan ters ayakta yakalandı. Kovac hamle yapamadı. Topa 1-0 önde İngiltere. Kilidi ikinci yarının başında açmayı başardı İngilizler.

Çekya'nın işi daha da zor artık. Hem bir kişi eksikler hem de 1-0 gerideler İngiltere karşısında. Alexander Arnold, Elliot Anderson,

gehen. Luis Sol. İyi top Harry Kane'e. Harry Kane. Sağda Saka aldı şimdi. Bukayo Saka. Bukayo Saka. Kaleye paralel gitti top. Yüksek bir top aynı zamanda. İçeride bekleyen takım arkadaşları için Morgan Rogers'ı ve Gordon'ı aşıyor top. İyi kesemedi Bukayo Saka. Anderson yerde. Anderson'ın faul yaptığını belirtti Halil Umut Meler. Linger kalktı ayağa.

Forest'tan Manchester City'ye transfer oldu Anderson. Manchester City'de sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Futbol severler, yakından takip edenler biliyordur. Şimdi ceza sahası içi. Hložek vurdu. Mark Gay'den döndü top. Uzun bir süre sonra ilk kez bir girişimde bulundu Çekya. Orta Krejci'den şimdi dönen top. Linger. Araya girdi Şaloban. Saka. Taç İngiltere'nin. Saka'dan çıkıyor top. Aslama yükseltti Şaloba. Eze. Luis Sol. Gordon güzel bıraktı Luis Sol'a. Geniş bir alanda buldular şimdi. Luis Sol'dan Anthony Gordon'a. Çabuk geldiler 3. bölgeye. Anthony Gordon şut pozisyonu bulamadı ortaya. Luis Sol direği yanından dışarıya. Bu ikili topu çok iyi taşıdı. Hücuma kalktı. Gordon bıraktı. Luis Sol bulamadı kaleyi. İyi başladılar ama iyi bitiremediler.

Dokunamadı topa. Radosta. Alexander Arnold'da kaldı. Anthony Gordon. Eze. Saka. Alexander Arnold. Anderson, Elliot Anderson. Anthony Gordon aldı. Müdahale Hložek'ten. Hložek Gordon mücadelesi ve Shaloba tekrar topa sahip İngilizler. Şimdi Rodgers'tan Kane'e. Kane'in topuk pası. Kademede

Halupek var. Ayak koydu Gordon. Taç kullanacak Çekya. Hložek boş alana doğru taşıdığı destek geldi Slama'dan. Sadilek'in sakatlığı var. Tekrar bıraktı Çek rakiplerine. Lukas Çerf, Anthony Gordon'ın attığı golle İngiltere 1-0 önde. Çekya deplasmanında ilk maçta İspanya ağlarını davalandırmıştı Gordon. İki maçta da gol atmayı başardı Barcelonalı Anthony Gordon değerli izleyiciler. Eze. Kane. Sağ kanada güzel bir top. Bukayo Saka. Alexander Arnold. Saka'ya çarptı top. Şimdi Eze. Kalabalığın içine daldı, çıkamadı oradan. Radosta. Sadilek. Krejci. Linger. Ortalanı geçti Çekya. Linger. Tekrar Krejci. Yükseltti topu Halupek. Kale vuruşu kullanacak İngiltere. İki değişiklik geliyor. Çekya teknik direktörü Santi Denia'dan. Sadilek. Kenara geldi. Radosta da oyundan çıktı değerli izleyiciler. Onların yerine de Alex Kral ve Ambrose oyuna dahil oluyor. Şimdi Anthony Gordon. Gordon ceza sahası, ayak koydu Halupek. Köşe vuruşu kullanacak İngiltere. Saka köşe vuruşunu kullanacak. İçi savunuyor Harry Kane'i, iki kaptan. Saka tekrar, Eze. Şimdi Lewis Hall farklı şekilde dışarı attı topu. İngiltere'nin sol beki, Newcastle'lı Lewis Hall.

Boşta kalan topu Saka aldı. Şimdi Eze. Eze. Alexander Arnold. Ekim 2024'ten bu yana ilk kez ilk 11'de çıktı İngiltere'de Alexander Arnold ve asisti de yaptı Anthony Gordon'a.

ikiye çıkarma arayışı İngiltere'de. Harry Kane'in yine gölgesi gibi Ladislav Krejci. Kurtarmaya çalışıyor Krejci'den. Halil Umut Meler uyardı şimdi. Yakın gösterimde ekranlarınızda işte Krejci böyle tutmaya çalışıyor. Usta golcüyü. Saka'nın ortası, Harry Kane yerde kaldı. Kale vuruşu kullanacak Çekya. Faul bekliyor Harry Kane. Bir hayli sıkıldı Krejci'nin bu sert savunmasından Harry Kane.

İngiltere'nin. Son yarım saatin içindeyiz mücadelede. Gordon. Eze. Şimdi Lewis Hall. Ortaya yaptığı ters bir vuruş, direkten döndü top. Bukayo Saka ile atak devam ediyor. Saka. Marquez'i. Lewis Hall. Eze güzel bıraktı. Harry Kane. Bulamadı şut pozisyonunu. Mark Ye'yi yine bunalttı İngilizler. Alex Kral'ın müdahalesi var. Klojek şimdi. Slama. Sağ kanatta Hanupek. Linger. Hanupek. Ceza sahası içi. Ambros sol tarafa doğru dönmek istedi. Alexander Arnold girdi araya. Bukayo Saka. Hızlı hücum fırsatı buldu İngilizler. Saka. Arkadaşlarının da yerleşmesini bekledi. Alexander Arnold. Alexander Arnold dışarıya. Şansını denemek istedi Alexander Arnold. Bulamadı kaleyi. Az önce işte Lewis Hall'un çevirdiği top, Krejci kendi kalesine atıyordu neredeyse. Şans anı Krejci için. İkinci kez Çekya'nın direğinden döndü top. Wolverhampton'da forma giyiyor Ladislav Krejci. İngiltere'de Championship'te Alex Kral verdi pasını. Linger tekrar Alex Kral'a. Çekya geldi. Harry Kane de geriye kadar koştu. Ambros. Krejci. Branac. Çekler ilk kez böyle yerleşti. 25. dakikadan bu yana yüksek bir top, ceza sahası. Linger. Klojek almaya çalıştı. Anderson'a baskı var orada. Anderson serin kanlı bir şekilde topu çıkardı oradan. Tekrar topu kazanıyor Krejci ile Çekya. Alex Kral. Branac. Ambros'tan Alex Kral'a, Alex Kral'dan Hanupek'e. On kişi oynayan Çekya. Top yapıyor İngiltere yarı alanında. Çerf, iyi top Ambros'a. Ambros. Branac. Neredeyse topu kaybediyordu Çerf. Taç kullanacak Çekya. Lukas Çerf.

dışarı attı Sloman. İngiltere bu maçın ardından Hırvatistan deplasmanına gidecek. Çekya'da yine deplasmana gidiyor. İspanya deplasmanına gidecek. Dünya şampiyonu İspanya ile zorlu bir maça çıkacak Çekya. Luis Sol. Gordon. Anthony Gordon. Kolla anlaşamadılar. Linger. İleride Hloszek var. Mark Gey'i indirdi. Luis Sol.

Anderson. Essen. Saka indirdi. Morgan Rogers. Alexander Arnold. Eze tekrar. Anthony Gordon. İkinci golü bulup daha da rahatlamak istiyor İngiltere. Eze. Şimdi Gordon tekrar. Anthony Gordon. Louis Sol ceza sahası içinde pozisyon aradı. Ljoek nefis döndü. Ljoek. Ambros'un çok uzağına attı topu. İyi oynayamadı Ljoek. Ambros ekranlarınızda. Yetişmesi zor bir top. Gordon. Anthony Gordon. Lupek geldi yanına. Gordon çekti. Anderson. Linger ayak koyuyor. Alexander Arnold'la İngiltere hata devam ediyor. Krejci'den döndü bu kez. Anderson. Mark Gay. Rogers. Morgan Rogers. Şimdi Eze. Eze'den derinlemesine Rogers. Krejci takip etti. Harry Kane vurdu, attı golü. Harry Kane. İngiltere farkı ikiye çıkarttı. Boşta kalan topa yetişti Harry Kane. 2-0'a getirdi skoru Prag'da. 87. golü milli formayla Harry Kane'in. İşte Morgan Rogers. Harry Kane sert vuruyor. Yerden düzgün vuruyor. İngiltere'yi 2-0'a taşıyor Çekya deplasmanında. Çekya 0, İngiltere 2. Usta golcü çıktı sahneye, ağları havalandırdı bir kez daha. O da yine Anthony Gordon gibi İspanya'nın ardından ikinci maçta da golünü attı. Anderson, Kane ve Saka'yı oyundan alıyor. Thomas Tuchel 2-0'ı da bulduktan sonra değişikliğe gidiyor. Genç oyuncuları sahaya sürüyor. Bir de tecrübeli bir isim Jude Bellingham geliyor. Bukayo Saka. Kane ve Anderson. Bellingham, Gmoha ve Scott. Oyuna dahil oldular değerli izleyiciler. Liverpool'un genç yıldızı. Rio Gmoha. Real Madridli Jude Bellingham. Alex Scott, Bournemouth'lu, o da oyunda. Alex Scott da ilk kez A milli formayı giyiyor değerli izleyiciler. Alex Scott. Mark Gay. Eze. On bir iken
de Çekya pek etkili olamıyordu İngiltere karşısında. İlk 25 dakikadan bahsediyorum. 10 kişi kaldıktan sonra da İngiltere oyunda üstünlüğü tamamen ele aldı. İkinci yarıda skor avantajını da elde ettiler. Ryoko Moha şimdi çevirdi ortaya. Krejciler müdahale, uzaklaştırdı Alupek. Alex Scott, Halil Umut Meyler'in düdüğü var. Mark Gay'nin faal yaptığı görüşünde.

Luis Sol. Bellingham. Bellingham savunma arkasına Ryogu Moha'nın uzağına gitti. Kaptanlık pazu bandını da Jude Bellingham taktı. Harry Kane oyundan çıktıktan sonra. Baskı geldi şimdi Lucas Scherf'e. Tekrar kalecisi Kovac'la oynadı. Alex Kral. Güzel sıyrıldı Anthony Gordon'dan. Alex Kral tekrar. Scherf. Ryogu Moha kazandı topu. Köşe vuruşu kazandı Çekya. Baskı. Sonuç getirdi. Çekya maçtaki ilk kornerini kullanacak değerli izleyiciler. 74. dakika.

Lukas Ambros topun arkasında. Farkı bire indirme arayışı şimdi. Çekya'da orta geldi Ambros'tan. Kafayı vuruyor Çaloba. Atak devam edecek. Klojek. Ambros aradan güzel oynadı. Klojek. Tekrar Ambros. Ambros. Etten duvar ördü İngiltere savunması. Alex Scott. Slama yükseltti. Klojek tekrar. Gmoha kaptı topu. Rio Gmoha yerde kaldı. Faul. Granac'ın faulü. Eze. Derinlemesine Luis Ol'un koşu yoluna doğru. Granac kademeye girdi. Açtı ayağından. Bu arada bayrak havada. Luis Ol için offside kararı var. Son 15 dakikanın içindeyiz. Anthony Gordon ve Harry Kane'in golleriyle 2-0 önde İngiltere. Çek seyirciler bugün keyifli bir maç izleyemediler. Tekrar Çaloba. Gmoha. İspanya maçının kadrosunda yoktu Gmoha. Bugün yedek başladı ve az önce de onu sahaya sürdü Thomas Tuchel, Bukayo Saka'nın yerine. Alexander Arnold. Gmoha. Alexander Arnold tekrar. Şimdi Alex Scott geldi ceza sahasına. Alex Scott geriye doğru çevirdi topu. Linger bıraktı. İyi çıktılar. Klojek solunda Ambros var. Çok iyi taşıdı Klojek. Kaleyi gördü. Klojek vurdu. Kaleci James Trafford. Maçtaki ilk kurtarışı bu Trafford'ın. Klojek tekrar. Alex Kral. Güzel top sol tarafa Ambros. Ambros. Klojek Alex Kral'a oynadı.

Branaç. Slama. Şimdi Çerf. Slama tekrar. Slama'nın ortası. Cem Strafford'da kaldı top. Glojek. Hoffenheimlı Glojek. Sert bir şut yolladı Trafford. Çeldi topu az önce. İlk kurtarışı bu. Ezen. Bellingham. Alexander Arnold Bellingham'ı düşündü. Rahat bir top Kovarş için. Baskı var. Topu kazandı Alex Scott. Rio Gmoha attı çalımı. Gmoha savunmada çerften döndü top. Lewis Hall'dan Gordon'a. Anthony Gordon. Gordon ceza sahası içinde. Ortaya yaptı. Kafa vuruşu. Az farklı dışarı gitti top. Morgan Rogers. Üçüncü gole yaklaştı İngiltere. Bu da az önce Hložek'in sert şutu ve Trafford'un kurtarışı. İşte Gordon'un ortası. Ön direkte kafayı vurdu. Morgan Rogers az farklı dışarı attı topu. Morgan Gibbs-White oyuna girecek İngiltere'de. Glojek oyundan çıkıyor Çerf ile birlikte. İki değişiklik Çekya'da. Maçek ve Başulin oyunda. Morgan Gibbs-White da Anthony Gordon'ın yerine oyuna girecek. Cihan Aydın tabelayı kaldırdı. İşte Alexander Arnold'un ortası, Anthony Gordon'ın kafası. İkinci yarının hemen başında bu golle öne geçti İngiltere değerli izleyiciler. İspanya maçında olduğu gibi yine goller Anthony Gordon ve Harry Kane'den geldi. Gibbs-White oyunda son 10 dakikanın içindeyiz. Dolayı kadroda revizyona gitmek zorunda kaldı Thomas Tuchel. Gibbs-White da Dubai'de ailesiyle tatil yaparken bavulunu topladı ve İngiltere kampına gitti. Gibbs-White tekrar ceza sahası içinde. Gibbs-White çevirdi ortaya. Şimdi Eze vurdu. Kaleci Kovarş. Çeldi kornere, Kovarş Eze ile yaklaştılar bu kez de 3. gole. İyi çıkardı Kovarş.

David Arnold ortayı yaptı. Topsuz alanda bir faul var. Serbest vuruş kullanacak Çekya.

Kovac. Geyi karşıladı. Alex Kral. Krejci. Linger. Güzel dokunuş. Vasulin. Bayrak şimdi kalktı. Offside.

düşündü Alex. Arnold'un kontrolü ne top dışarıda. İngiltere ilk galibiyetini almaya yakın. Dört grupta ilk iki çeyrek finale yükselecek değerli izleyiciler. Mart ayında çift maç üzerinden çeyrek finaller oynanacak. Sonrasında Haziran ayında yarı finaller ve final var. Uluslar Ligi'nin şampiyonu, A Ligi'nde şampiyon belli olacak. Haziran ayı içerisinde. Eze. Şaloba. Alexander Arnold yükseltti. Eze ceza sahası içinde. Vurdurmadı onu Ambrose. Gumoha. Rio Gumoha. Aradan nefis pas Rodgers'a. Morgan Rodgers kaleci Kovac'tan döndü top. Arka direkte bekliyordu Eze. Geçit vermedi Kovac. Serbest vuruş kullanacak Çekya. Akıllıca oynadı Gumoha burada Rodgers'la. Eze'ye sadece dokunmak kalacaktı arka direkte. Kritik bir müdahale izledik Kovac'tan. Havada Başulin için kalktı yine bayrak. İspanyol teknik direktörü Çekya'nın Santi Denia. 25. dakikada kırmızı kart gördü. Şimdi uzaktan bir şut Alex Scott'tan. İsabet bulamadı. Pavel Schultz kırmızı kart gördü ve tabii ki İspanyol hocanın planları da alt üst oldu İngiltere karşısında. Dakikadır 10 kişi mücadele ediyor Çekya. Islama. Başulin ne düşündü? Gehi. Moha. Luis Ol.

Moha. Köşe vuruşu kullanacak İngiltere. Alexander Arnold Moha'yla paslaştı. Şimdi Eze üstten dışarıya. İspanya deplasmanına gidecek Çekya. İngiltere Hırvatistan'la karşı karşıya gelecek. Değerli izleyiciler, üçüncü maçlarda. Şulim. Gmoha. Mark Yeyi. Gibbs White. Alexander Arnold. Şimdi Gmoha. Zorladı ceza sahasını. Rio Gmoha. Tekrar orta geldi. Bellingham'a gelmesine izin vermedi Alupek. Uzaklaştırdı Alex Kral. İkinci maçından da yenilgiyle ayrılacak Çekya. İspanya mağlubiyetinin ardından 3 puanı hanesine yazdıracak İngiltere değerli izleyiciler. Luis Hall. Alex Kral. Güzel çekti Alex Kral. En az 2 dakika daha oynanacak ilk yarının sonunda. Krejci. Ambrose.

İngiltere için adeta antrenman havasında geçen bir maç oldu desek herhalde yanlış söylemiş olmayız. İspanya mağlubiyetinin ardından moral bulacaklar bu galibiyetle.

şimdi Bellingham. Jude Bellingham, kaleci Kovar. Bellingham'a gol izni vermedi Kovar. Maçın son anlarında Jude Bellingham'la 3. gole yaklaştı İngiltere. İşte Bellingham. İyi uzandı Kovar. Köşe vuruşunu kullanacak İngiltere ve bununla da zaten maç bitecek büyük ihtimalle. Orta geldi. Gibbs White ve Halil Umut Meler maçı bitirdi değerli izleyiciler. Çekya 0 İngiltere 2 maçın sonucu. Anthony Gordon ve Harry Kane'in golleriyle İngiltere 2-0 mağlup ediyor Çekya'yı, 3 puan alıyor. 25. dakikada Pavel Schultz'un kırmızı kart görüp Çekya'yı 10 kişi bırakması ev sahibi ülkeyi çok zor duruma soktu İngiltere karşısında. Oyun olarak sonrasında hiç etkili olamadılar İngiltere karşısında. Kane ve Gordon İspanya maçında olduğu gibi yine ağlar havalandırdılar ve bu kez 3 puanı getirdiler İngiltere'ye. Evet, ben Ali Okancı, bu maçın anlatımında sizlerle birlikte oldum değerli izleyiciler. Hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşçakalınız.

0: tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu.
1: Reklam.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
4: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: İdefix, İdefix.
0: Reklam.
5: Aspor Radyo.

0: Ama Spor Radyo, sporun radyosu.
1: Şimdi kaybettiğimiz, elimizdeki maçı kaybettiğimiz için üzgündük. Üzüntümüz şekil değiştirdi İtalya maçından sonra. Oyun bizi biraz
2: yıprattı. Ya da Fransa
1: yıprattı.
2: Gaza basmadı mı, yoksa Fransa gerçek oyunu izlemedik mi? Ben de artık çünkü şaşırmaya başladım yani. Bir tarafta Fransa gibi bir deve, bir sıfırlık bir sonuçla yeniliyorsun. Diğer tarafta çantada kitlik gördüğün, puan alabileceğini düşündüğün ve diğer fırsatta İtalya, eski İtalya değil, oluşum içerisinde yeni hoca, yeni takım, biz bunları yeneriz, belki puanı buradan alırız diye düşündüğümüz İtalya'dan 4 yiyoruz. Ben de anlamadım ne yediğimizi, ne içtiğimizi, ne rüya gördüğümüzü, ne yaşadığımızı ben de anlamadım yani.
1: Evet, farklı.
2: Bence yani bir şeyler söylüyordu zaten soyunma.
3: Ya Fransa maçında iyi reaksiyon verdik tabii ama İtalya maçı nispeten biraz daha beklentimizin yükseldiği bir senaryoydu. Beklenti seviyemiz aslında yükseldiğinde biraz böyle hayal kırıklığı yaşayabiliyoruz ama ne zaman ki beklentimiz düştüğünde, ne zaman böyle umutlarımız tükendiğinde biraz daha farklı sonuçlar çıkartabiliyoruz. Bunu Dünya Kupası'nda da yaşadık. Ya ümit ediyoruz. Tabii ki şu anki tablo biraz böyle üzerimizde kara bulutlar var gibi ama Belçika'da bir galibiyet alırsak yeniden kalan maçlar adına umutlanabiliriz. Tabii A Ligi'nde kalıcı olabilmek bence çok önemli. Yani hepsi bir yana, hem Dünya Kupası hem bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nda elimizin güçlü olması adına hem A Ligi'nde kalabilmek hem de burada alacağımız her puan, her galibiyet çok kıymetli. O yüzden Belçika karşısında en azından deplasmanda kazanamasak bile her iki maçta toplamda bir 4 puan elde etmemiz lazım. Bu çok önemli çünkü averaj olarak
2: kimden
3: da şu an...
2: Kimden elde edeceksin? Onu da söyle.
3: Nasıl?
2: Kimden elde edeceksin onu da söyle.
3: Ya belli olmaz abi, futbol...
2: Yok, söyle
3: abi.
2: Hangisinden yani? Bir İtalya'yı düşünüyorduk. Belki 3'ü oradan alırız, 1 buradan alırız diye düşünüyorduk.
3: Ya şöyle tabii, ya İtalya maçı, ben burada Libero yayınımızda da mesela şeyde, YouTube tarafında da defalarca kez söylemiştim oradaki yayında da. Ya çok böyle çantada keklik zaten görmüyordum ama böyle biraz daha şartların eşit olduğunu düşünüyordum. Tabii ki yağmur, koşullar, biraz böyle bireysel hatalar da tabii ön plandaydı. Yani futbol tamamen anların oyunu. Yani istediğimiz aksiyonu gösteremedik. Tabii ki golü yedikten sonra da psikolojik olarak düştük.
2: Ya yağmur onları da yağdı yani.
3: Ya öyle tabii, muhakkak da yani.
2: Sağ onların da sahasıydı.
1: Zemin onlar için de.
2: Neyi yaptık ben, neyi yanlış yaptık ben onu anlamadım yani. Diyoruz ya, neyi doğru yaptık, neyi yanlış yaptık. Aslında bunları bir irdelemek lazım. Yani ben Caner'e katılıyorum aslında. Yani bir tarafına katılıyorum. Yani Türk'ün olduğu yerde, Türk milli takımının olduğu yerde her zaman başarı olması lazım. Ama biz Montella'yı alkışladığımız zamanlar da oldu. Hatta Montella'nın o Almanya macerasında doğum gününde koşa koşa yöneticiler lüks bir marka saati hediye etmek için doğum gününe lüks marka saatin kapısının önünde bekliyorlardı. Öyle bir durumda. Bunlar da şahit olan
1: mağazada
2: biziz. Mağazanın önünde. Sonra doğum gününe hediye ettiler. Şimdi geldiğimiz doktora Zidane 300 bin euroya hocalık yapıyor. Bizim teknik direktör ne kadar alıyor ben bilmiyorum, muhtemelen 2,5 milyon euro falan. Ama tamam, buraya kadar getirdin, çok güzel, tebrik ederiz. Oynattığın oyun çok harikaydı. Yeni bir terimle karşılaştık. Neydi o terim? Santrafon olmayışı. Bütün herkesin golle buluşması. Bunlar çok harika şeyler. A Ligi'ne kadar çıkardın bizi. Çok teşekkür ederim. Ama şu an izleyicilerimize de sorabiliriz. Haiti'nin bana nerede olduğunu söyleyebilir misin? Hangi kıtada olduğunu söyleyebilir misin?
3: Yani çok zaten hani kura çağlar vardı.
2: Ben de bilmiyorum da sen söyleyebilir misin? Ben bilmiyorum Haiti'nin. Haiti nerede biliyor musun?
1: Ben kopya aldım şu an.
2: Aldın mı
1: kopya şu an? Söyleyeyim mi yine de?
2: Ya ben bilmiyorum bak.
1: Tamam, ben bilmiyorum. Ben
2: Haiti'yi biliyorum böyle şey. Nasıl biliyorum? Böyle oynuyorlar mı oynuyorlar falan ya böyle. Öyle bir şey biliyorum da. Yani ya ama trajikomik gerçekten. Ya gülüyoruz alacak halimize yani.
1: Haiti'yle beraber ilk veda eden takım.
2: Haiti'yle beraber ilk veda eden takımız biz yani. Yani biz buna üzülelim. Yani sonra moralimiz bozuk. Diyelim ki yani tekrardan bir

0: hareketlenelim ki büyük takımlara karşı büyük oynuyoruz. Büyük takım kim? Fransa. Niye? İşte dördüncü bitirmiş. Bir de şu var bak. Şu da çok önemli. Şu an bizim grubumuzdaki diğer takımların hepsinin teknik direktörleri değişmiş. Bir değişim olmuş. Yeni kan olmuş. Ya Fransa bile dördüncü bitiren takım teknik direktör değişmiş. Demiş doğru. Yeni bir kan olsun, yeni bir heyecan olsun. Bizim heyecanımız gitti ki. Benim heyecanım şeyde bitmişti, gitmişti.
1: Ama Fransa ya maçında yeniden heyecanlandırmadı yani. Bak, mı
0: milli
1: seni?
0: Takım bizim milli takımımız. Al o bayrağımız bizim bayrağımız. Yani ben milli takım formasını gerek her yerde kendim aykırarak dolaşmak istiyorum. Amerika'da bir dolaşıyordum milli takım forması böyle göğsüme gere gere. Ta ki skorları alana kadar. Ondan sonra kafamızı eğe dışarı çıkıyorduk. Ama şu bir gerçek. Ben daha iyi bir milli takım istiyorum. Daha böyle savaşan milli takım istiyorum. Birbirini tanımayan oyuncuların oynadığı bir milli takım olgusu içerisinde görmek istemiyorum. Bursa'da var mıydı? Ya 3 tane stoper koyuyorsun. 3 tane stoper kime pas atacağını bilmiyorlar. Pas trafiğini yapamıyorlar. Yani ya bunların artık olmaması gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Şampiyon hocayla şampiyonluğumuzu göstermemiz lazım.
1: Ciddi bir performans dalgalanması vardı Caner. Özellikle Serhan Türk'ün dediği gibi Dünya Kupası büyük hayal kırıklığı oldu bizim için. Özellikle yani Avustralya ve Paraguay'ın bulunduğu grupta Amerika Birleşik Devletleri ki bana göre o bile göreceli yani güç konusunda, oyun konusunda bizde rakip olma açısından. Ya biz o grubun favorisiydik.
2: Doğru.
1: Çok büyük hayal kırıklığı oldu. Tamam o defter kapandı artık dedik. Fransa maçıyla birlikte Fransa'ya karşı zaten favori değildik. Bu bir gerçek. Bugün yani bir İspanya milli takımı
0: Fransa
1: işte.
0: Dünya Kupası kazandı ya.
1: Tabii yani hala zaten İspanya favoriydi ama oyun olarak ezilmedik. Ya maçı da gerçekten hakkı beraberlikte en doğru. Kötü bence. Ama İtalya'da yani çok İtalya maçında bambaşka bir görüntü. İnsanlar şeyden işte aslında biraz daha mutsuz. Yani İtalya'ya da yenilebilirsin. Ama mesela ilk golde işte ceza sahasına yerden yollanan bir topta ıska geçirmesi bu kadar üst seviye bir durumda.
2: Doğru.
1: Bu zaten bir can sıkıyor. Hadi basit hata diyorsun. Sağ bekleri sürekli arka direkte boş pozisyon buluyor. Benzer golleri yiyorsun. 30 dakikada nakavt olduk
2: ya
1: yani.
2: Size
1: bugün
2: psikolojik bir perspektiften değerlendirme yapayım. Şimdi milli takımdaki birçok oyuncu eldeki havuzlar
0: iki.
1: Evet.
2: Havuzdaki birçok oyuncu yerinin sağlam olduğunu 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyor. Ama İtalya'daki futbolcular için bu geçerli değil. Bir önceki maçtan 8 tane oyuncu değişti ilk 11'de. Ya esasında tabii ki az önce Serhan abi kabuk değişiminden bahsetti. Roberto Mancini geldi İtalya'nın başına. Mark Van Bommel geldi Belçika.
0: Bir orta saha bir de evet. sol açıkları var eski takımda oynayan.
2: Doğru. Yani Fransa'da Zidane, onun haricinde Almanya'da Klopp, Xavi geldi Hollanda. Yani böyle ciddi bir kimlik değişimine uğruyor esasında milli takımlar. Mesela Ancelotti yakın zamanda yine Brezilya milli takımında çok köklü bir değişim yaptı. 16 evet. tane kıdemli oyuncuyu almadı kadroya. İşte Ederson, Alisson, Casemiro, Richarlison gibi, Neymar gibi birçok böyle bildiğimiz, tanıdığımız figürler yer almıyor. Çünkü bunu da şöyle açıkladı. Hedefimiz dedi 2030 Dünya Kupası'nda başarılı olmak. O yüzden bir sıfırdan bir omurga inşa etmemiz gerekiyor dedi. Saygı duyuyorum. Esasında bir dönüşüm içerisinde takımlar. Dolayısıyla yani Uluslar Ligi'nde böyle ufak çaplı denemeler de görüyoruz takımlarda. Tabii bunun da bir motivasyonu vardı. Yani İtalya'da özellikle kadroda çok fazla şans bulamayan işte Esposito kardeşler oynadı ki 2000 yılından bu yana İtalya milli takımında böyle bir şey ilk kez yaşanmış. Simone Inzaghi ile Filippo Inzaghi en son
0: birisi 24,
2: olarak.
0: Birisi 24 yaşında galiba. 21 ile 24
2: evet, olması lazım. Evet doğru. Ya bu tabii çok önemli bir motivasyondu.
0: Abi kardeş yendiler be.
2: Öyle oldu. Yani bir de şimdi işin diğer tarafından baktığımızda şimdi Fransa maçında üçlü savunmayla başlamak teorik olarak doğru. Değil mi? Hani sonuçta rakibiniz güçlü olduğu için savunmayı sağlam almak istiyorsunuz.
1: Evet.
2: Şimdi diğer tarafta bizim burada en çok eleştirdiğimiz konulardan bir tanesi aslında biraz daha mesela Fransa oyunundan bağımsız
0: üçlü
2: İtalya'ya karşı.
0: Üçlü savunmada yaptığını zannetmiyorum. Yani beşli defans yaptı diye söylüyorum.
2: Evet.
0: Yani.
1: Üç stoper, iki bek geliyor. Beşli de oluyor.
2: Çok
0: beşli
2: düşük
0: defans
2: blokta.
0: Yaptı yani.
2: Evet. Çok düşük blokta karşıladık ama mesela İtalya karşısında belki bu oyun planı bozulabilirdi. Hani daha böyle dörtlüye dönüp daha güçlü bir oyun oynanabilirdi. Belki biraz daha ofansif bir oyun tercih edilebilirdi.
0: Ya da aynı kadroya çıkabilseydin bunu yaşamayazdın yani. Aynı kadroda Ferdi'nin olmayışı, handikap. Diğer tarafta Ozan oynatıyorsun, Abdülkerim olmayışı, handikap. Önlerinde İsmail olmayışı, handikap. Ya bunları göz önüne alarak özür diliyorum lafını da kesiyorum.
2: Yok estağfurullah abi.
0: Çünkü araya biraz bir şeyler katayım
2: ya,
0: diye
2: Montella'nın
0: söylüyorum.
2: Ya Montella'nın gözünden değerlendiriyorum. Şimdi kendi milletine karşı mücadele ettiği için nispeten biraz daha korumacı bir yapıyla sahaya çıkmak istedi.

0: Çünkü bu defa aşırı hücumcu bir kadro sahaya sürmüş olsaydı çok daha ağır eleştirilerle veya çok daha ağır ithamlarla da karşı karşıya kalabilirdi. Bence eminim Montella da bunu düşünmüştür maçtan önce. Kendi milletine karşı. Çünkü biliyorsunuz yakın zamanda Santarelli çok ağır eleştirildi Milletler Ligi finalinde İtalya'ya kaybettiği için. Filenin sultanları.
1: Evet.
0: Yani milli takımımızın başında 8 resmi maça çıktı İtalya'ya karşı. Bunların 3'ünü kazandı, 5'ini kaybetmişti Santarelli ve Santarelli de benzer şeyleri yaşadı. O yüzden Montella tabii futbolun çok daha acımasız bir spor olduğu gerçeğini de atlamamak lazım. O sebeple biraz daha korumacı bir yapıya bürünerek hani istikrar olsun, aynı oyuncu grubuyla benzer hani oyun planını bozmayayım gibi bir refleksle muhtemelen böyle bir oyun planı izledi. Tabii istediği reaksiyon alamadı. Yani 27 dakikada kalemizde 3 gol gördük. Bu belki de ne Montella'nın ne de teknik ekibin kimsenin hayal edemeyeceği bir senaryoydu. Dolayısıyla güncellenmeyen bir oyun anlayışı ve yanlışta ısrarın sonucunu yaşadık. Çünkü yine dönüp dolaşıp aynı forvet konusunu tartışıyoruz. Evet, Barış Alper Yılmaz'ın forvet
1: oynayıp... Birazdan daha detaylı konuşuruz onları.
0: Tabii ki.
1: İstersen araya girelim şimdi. Milli takımı yine konuşacağız ama Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor dedik. Maçlar oynandı. Aynı anda 3 tane maçı yayınladık Turkuaz Medya kanallarında. Tabii bir maçı takip edenler diğerlerine bakamamış olabilir. Şöyle hızlıca sonuçları söyleyelim. Finlandiya-Belarus maçında gol sesi çıkmadı. Moldova-Faroe Adaları 1-1 berabere bitti bu mücadele. Arnavutluk-San Marino'yu deplasmanda 3-0 geçerken aynı skorla İzlanda'da Lüksemburg'u yine deplasmanda mağlup etti. Slovakya-Kazakistan'ı 2-1 yendi. Bulgaristan-Estonya maçı 0-0 bitti. İngiltere az önce A-Spor'da canlı olarak izlediğiniz maçta Çekya deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. İspanya yine rahat kazandı. Hırvatistan'ı 4-1 yendi. İsviçre deplasmanda İskoçya'yı 3-0'la geçti. Slovenya-Kuzey Makedonya maçında ise kazanan taraf 2-0'lık skorla ev sahibi takım oldu. Gecenin sonuçları bu şekildeydi. Şimdi A Haber'deydi bu karşılaşma. Kaçıranlar, izleyemeyenler için hemen son dünya şampiyonu İspanya'nın Hırvatistan'ı farklı mağlup ettiği maçın özetini ekrana getiriyoruz.
2: UEFA Uluslar A Ligi 3. grup mücadelesinde Ramon Sanchez Pizjuan'da Sevilla'da son dünya şampiyonu İspanya Avrupa futbolunun önemli ekollerinden Hırvatistan'la kozlarını paylaşacak. Dünyanın kralı pankartı tribünlerde dalgalanıyor. Dünya Kupası da bir Sevilla efsanesi Jesus Navas'ın ellerinde sahaya geldi ve Rodri Dünya Kupası'nı tribünlere gösteriyor. İspanya'nın en değerli oyuncusuydu belki de. Bugün yedekler arasında Rodri. Ama bu minik seremoni için sahaya geldi. Teknik direktör Luis de la Fuente'nin de gururunu, mutluluğunu ifadesinden rahatlıkla görebiliyoruz. Büyük heyecan Sevilla'da, Ramon Sanchez Pizjuan'da ilk düdükle birlikte başlıyor. İspanya'nın konuğu Hırvatistan. Kukureya çizgide. Onun pası merkeze. Baena, Fermin bıraktı. Lamine Yamal ve gol! Lamine Yamal atıyor. Henüz ikinci dakika. İspanya maça golle başlıyor. Barcelona'nın süper yıldızı Lamine Yamal başlar başlamaz atıyor. Perisic çizgide. Hubi karşısında. Ivan Perisic. Mateo Kovacic şimdi. Kovacic aldı topu. Perisic yaptı ortayı. Beliyor. Kafayı vurdu. Topu ağlara gönderdi. Hırvatistan eşitliği yakaladı. Dion Beliyor. Ivan Perisic'in ortası, Dion Belio'nun kafası, durum 1-1. Yamal, savunmadan sekti top. Korner kullanacak İspanya.

0: Yamal hemen kullandı köşe vuruşunu. Fermin bıraktı Yamal'a. Lamine Yamal ortası. Kafa ve gol! Hemen cevap geliyor İspanya'dan. Mark Bobby. İspanyol taraftarlar mutlu. Korneri paslaşarak kullandı ev sahibi ekip. Fermin bıraktı. Lamine Yamal yaptı ortayı. Bomboş pozisyonda. Mark Bobby. Durum 2-1. Yamal. Müdahale yeterli değil. Fermin Livakovic ikinci pozisyon ve gol. Ancak bayrak havada. İşte pozisyon. Fermin'in vuruşunda Oyarzabal önde. Kubarsi. Yerden oynadı. Pası Fermin'e. Fermin ceza alanında. Fermin vurdu, top direkten döndü. Fermin'le gole çok yaklaştı İspanya. İkinci devreye Hırvatistan başladı. Tıpkı ilk yarıda olduğu gibi keyifli bir ikinci yarı diliyorum bütün futbol severlere. Yamal döndü geriye. Mark Bobby. Pedri. Boşluk arıyor İspanya. Çok güzel bıraktı. Lamine Yamal topu alır da gol. Lamine Yamal topu alara gönderiyor. Mark Bobby bıraktı. Lamine Yamal doğru yere hareketlendi. Kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydediyor. Pedri topla buluştu. Yamal hareketlendi. Offside yok. Bobby bıraktı. Lamine Yamal yakın köşeye gol vuruşunu böyle yaptı. Hırvatistan geliyor şimdi. Marko Pašalić ceza alanında. Çekti topu. Baskı altındaydı. Verdi pasını. Ivanović. Franjo. Ivanović. Top dışarı gidiyor. Ramon Sanchez Pisuan'da oynadığı 25 mücadelede yenilgi yüzü görmemişti İspanya. 26.sında da tablo benzer. Yine iyi top yaptı ev sahibi ekip. Nico Williams ceza alanında sert vurdu top ağlarda. Nico Williams 4-1. Son bölüme bir gol daha sıkıştırıyor İspanya. 2 gol Yamal, 1 gol Bobby, 1 tane de Nico Williams'tan. Merino hala baskıya gidiyor. Rodri ile beraber. Son düdük geliyor. İspanya Hırvatistan'ı 4-1 mağlup ediyor.
1: Evet, İspanya rahat kazandı dedi Hırvatistan karşısında. Karşılaşmada çıkan sonuç pek çoğumuzu şaşırtmadı zaten herhalde.
2: Evet.
1: İnanılmaz bir seviye artık oyun gücü olarak İspanya. Avrupa şampiyonası, ardından dünya şampiyonluğu. Caner, aynı şekilde bıraktıkları yerden de devam ediyorlar.
3: Kesinlikle öyle. Gecenin taktik açıdan en dikkat çeken, en zengin karşılaşmasıydı hiç kuşkusuz. Burada da bu maç özelinde dikkatimi çeken hadiselerden bir tanesi Rodri ve Merino'nun yedek olarak başlamasıydı mücadeleye hiç kuşkusuz. Çünkü genelde biliyorsun ki Dünya Kupası'nda da genelde ana tercihlerdi bu isimler ve De La Fuente aslında hem kadrodaki tüm oyuncuları aslında zengin biçimde değerlendiriyor ama bir yandan da işte az önce bahsetmiş olduğumuz o dönüşümü de değerlendiren milli takımlardan bir tanesi İspanya. Tabii ki bunu eldeki oyuncuları çok fazla harcamayarak yapıyor. Biraz daha bu tasarrufu. Çünkü şimdi mevcut orta saha rotasyonuna baktığımızda Fabian Ruiz haricinde diğer nispeten diğer isimlerin hepsi yaş ortalaması daha düşük oyuncular. Haliyle böyle bir yavaş yavaş adım adım bir gençleşme operasyonuna gidiyorlar onlar da. Diğer tarafta baktığımızda şimdi Slaven Bilic'le yola çıkan bir Hırvatistan milli takımı. Onlar da ilk sınavlarını kazanmışlardı. Yine orada da merkezde radikal bir değişiklik yaşandı. Modric-Kovacic ikilisini bekliyorduk biz ama tabii Modric'in artık bu kadar yoğun tempoda çok fazla fiziksel olarak arka arkaya bu kadar kısa süre içerisinde 4 tane maç çıkaramayacağını düşündü muhtemelen Slaven Bilic. Orada ufak çaplı bir değişim yaşattı. Herhalde benim anladığım kadarıyla şöyle düşündü Bilic. Muhtemelen dedi ki yani İspanya deplasmanı belki bizim adımıza bir hedef maçı olmayabilir ama sıradaki 2 iç saha maçı belki Hırvatistan milli takımı adına çok daha kritik önem arz ettiğini tahmin ediyoruz. Haliyle böyle olunca orada da orta sahada bir rotasyon uyguladı. Tabii İspanya alışık olduğu gibi zaten birçok oyuncu hem çok formda hem de ritmini bulmuş isimler. Başta Lamine Yamal olmak üzere. Yani Yamal hakikaten her fırsatta gol üreten bir oyuncu. Geçtiğimiz maçta da işte İngiltere maçında da.
1: Da hemen golle
3: evet ikinci dakikada.
1: Yani,
3: yine ikinci dakikada. Bugün de ikinci dakikada. Ya çok formda. Son 8 resmi maçta toplamda 18 gole imza 18 gole etki etmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani 10 gol 8 asistlik bir performans. Ya muazzam bir performansı var şu anda. Hakikaten çok ciddi bir tehlike Lamine Yamal'ın sahadaki varlığı. Zaten Barcelona'da da olağanüstü işler yapıyor ki yakın zamanda İstanbul'da da izleyeceğimiz isimlerden bir tanesi olacak Galatasaray Barcelona karşılaşmasında.
1: Evet.
3: Bu bağlamda tabii form düzeyi bu kadar yüksek bir Lamine Yamal ister istemez
2: İnşallah
3: tabii ki biraz korkutuyor.
2: İnşallah
1: ümit ediyoruz öyle. Yamal olsa Barcelona da çünkü çok ciddi bir ivmeyle başladı sezona. Galatasaray adına tabii en zor rakip olacak. Yani Paris Saint-Germain'den daha formdalar herhalde şu anda zaten.
3: Ya tabii kesinlikle. Çok formdalar. Tüm resmi maçları kazandılar.
1: Bir de farklı kazanıyorlar.
3: Farklı kazanıyorlar. Ve şu anda
1: oyun zaten İspanya milli takımına benzer bir oyun. Rakibi sinir eden, topu vermeyen, sürekli ayağa paslarla oynayan.
3: Geçtiğimiz günlerde bir istatistik bakmıştım. Mesela bu PPDA dediğimiz savunma aksiyonu başında bu pas istatistiği var. İşte rakipten topu hızlı biçimde kazanma metriği. Bunda mesela Barcelona şu anda 5 büyüklükte değerlendirildiğinde birinci sırada. Yani burada ilk üçte mesela Brighton gibi takımlar da var. Tabii ki sistem takımları. Ama Barcelona'nın bu alanda birinci sırada olması çok da şaşırtıcı değil. Bu bağlamda bu kadar formda bir Barcelona ile hele ki bu dönemde karşılaşmak biraz tabii zor olacak elbette temsilcimiz Galatasaray adına Avrupa kupalarında.
2: Şimdi bizim yaşlarımız gidiyor ya. Sevdiklerimizin ya da izlediklerimizin yaşları gidince de çok farklı görüyoruz. Slaven Bilic iyice yaşlanmış.
1: Evet.
2: Luka Modric 41 yaşına girmiş. 41 yaşında 80. dakika oyunun içerisine dahil oluyor. Sanki yeni başlayan genç oyuncular gibi depar atıyor. Gerçekten aslında bunlar böyle futbolun magazinsel durumları. Ama şunu da söylemek lazım. Mesela Slaven Bilic Luka Modric ile ilgili futbol oynadığı dönemde yaşadığımız için ayrıcalığına sahip olduğumuzu düşünüyorum şeklinde bir açıklama yapıyor. Hem oyuncusunun gönlünü alıyor hem onur ediyor. 80 dakika oyunu içerisine sokuyor. Modric ile ancak gurur duyabiliriz. Onun yaptıklarını bu yaşta yapabilen başka bir futbolcu yok diye de açıklama yapıyor.
1: Doğru.
2: Bunlar çok değerli şeyler. Ama İspanya'ya gelirsek rakip İspanya hızını almış devam ediyor. Bence öteki Dünya Kupası'na kadar böyle devam edecek gibi gözüküyor.
1: Bilic görüntüsünde bu arada durma imkanımız olursa bir görelim bir daha.
2: Yaşlanmış artık. Ya ben
1: Bilic, Slaven Bilic. Az önce bir ekranda yani,
3: renkli camlı gözlükleri vardı.
1: Çok, onu Bilic'i bir daha bir görelim. Yani, Zlatko Dalic uzun yıllar Hırvatistan evet. milli takımını çalıştırdı. Ayrıldı. Orada da Slaven Bilic göreve geldi. İlk maçta dediği gibi
2: baksana.
1: Caner'in. Kazanmışlardı. Şimdi İngiltere ile oynayacaklar bundan sonra. O da zor mücadele.
3: İki tane iç saha maçları olacak işte. Bir önce İngiltere sonra İspanya. Evet.
1: Slaven Bilic. Karizma aynı ama hala.
2: Karizma aynı ama işte. Diyorum ya yani.
3: Bir şey söyleyeyim. Bizler de yaşlandık. Farklı gelmedi ya. Sadece Beşiktaş çalıştırdığı dönemde böyle sakal bırakmıyordu.
2: İşte beraber bizim yani
1: sakalına aklar düşmüş bir tek. Bir de saçlar.
3: Ama hala olmuş. Fit görünüyor yani.
2: Ya,
3: hoca
2: şimdi mutlaka. Senin için bunlar şey de bize şey yapıyor ya. Yani sen daha gençsin de.
1: Eski halime.
2: Benim işte Tarık diye erkek bir arkadaşım onu görüyorum. Dede gibi olmuş. Diyorum oğlum sen ne oldun? Çökmüşsün. Yani aslında aynaya bakmıyoruz her gün. Ben de aynaya bakmam lazım. Ben de çöktüm zaten. Yıllarımız geçti.
1: Eski haliyle tabii arada çok iyi fark var bu arada da. ama yine fit en azından.
2: Baba fit, ya fit, karizma. Evet.
1: Karizma yine öyle söyleyeyim yani güzel yaş almış.
2: Bizim
1: diyelim.
2: Uğur var mesela o da öyle. O da böyle çöktü ama karizma
1: bütün arkadaşlarını görüyorum.
2: ya bugün herkese
1: görüyorum.
2: Uğur'cum ben de seni seviyorum. Şunu söylemek lazım. İspanya devam ediyor. Turnuvaya devam ediyor. Hatta diğer iki bence iki dünya turnuvası sonrasına kadar devam eder bu şekilde. Çünkü o İspanya'daki o oyuncuların varlığı işte en önemli yerlerden birisi Lamine Yamal'ın varlığı farklı bir seviyeye getiriyor aslında İspanya. İspanya'nın oyun planına baktığımızda, Hırvatistan maçına baktığımızda Hırvatistan kanattan geliyor, ortaya yapıyor, kafa golünü atıyorlar. Aynı golün aynısını İspanya atabiliyor. Bunu gösteriyor. Ben de sana aynısını atarım diyor. Diğer tarafta bak çok önemli Portekiz'de bir yıldız vardı. Ronaldo vardı biliyorsun. Cristiano Ronaldo. Ne yapıyorlardı? Bütün topu Cristiano Ronaldo'ya buluşturuyorlardı. O da topun hakkını veriyordu. Şimdi gencecik ultra çok önemli bir artık gelecek

0: var eden bir oyuncudan bahsediyoruz. Lamine Yamal. Topu ona ver. O gideceği yere gönderir topu.
1: Evet.
0: Ama gerçi aslında oyun kurulumuna baktığımız zaman da Lamine Yamal'ın topla buluşturmaya gidiyor sürekli. Doğru. Çünkü en becerikli ve ayağını top tutabilen, topu aldığın zaman ne farklı şeyler yapabilen en de yeteneklerden birisi. İspanya takımı da aslında buradan ayrılıyor diğer takımlarla ama Lamine Yamal tek başına bir takım.
1: Tabii apayrı bir güç ama bu güce rağmen mesela tek Yamal odaklı da evet, oynamıyorlar. Değil. En büyük avantajları da o.
2: Doğru. Öyle bir oyun temeli yok zaten. Yani De La Fuente özellikle bu konuda ciddi çaba gösteriyor ama tabii Yamal'ın varlığının da en önemli artısı sıkıştığınız zamanlarda genelde işte düşük blok savunmaya karşı kilit açmakta zorlandığınız anlarda bu tarz oyunculara her zaman ihtiyacınız oluyor. Mesela Fransa milli takımında Olise bu şekilde kilit açıyor. Tabii. Ki dün yine çok kritik bir gol attı.
1: Tek başına bireysel beceri.
2: Aynen öyle mesela. Bireysel çabayla, bireysel beceriyle de gol üretebilen bir oyuncu Lamine Yamal ama işte Lamine Yamal'ın da ifadeleri mesela çok dikkat çekici. Yani bu kadar 19 yaşındaki bir oyuncunun aslında bu kadar olgun açıklamalar yapması da beni çok şaşırtıyor bir yandan ve futboldan çok keyif aldığını söylüyor. Evet gol atmak, takımınıza kazandırmak önemlidir diyor ama ben diyor genelde çevremdeki insanları beslemekten çok daha mutlu oluyorum minvalinde bir açıklaması oldu ve ben buna çok şaşırdım. Çünkü genelde bilirsiniz hep genç oyuncular çoğunlukla ya buna bencillik demeyeyim ama herkes genelde o hücum oyuncuları biraz daha kendisi gol atmak isterler tabii ki içgüdüsel olarak ama Lamine Yamal'ın bu şekilde düşünüyor olması yani bu olgunluktaki bir karaktere evet. sahip olması da bence çok kıymetli, çok değerli. Bu De La Fuente dokunuşu mudur ya da Barcelona'daki La Masia'nın etkisi midir bilmiyorum ama bu bence çok değerli bir şey. Çünkü yani şu anda bu karakteri belki de bu oyuncuyu bu seviyede tutan unsurların başında. Ya Hırvatistan ne olursa olsun bence ekol ülkelerden bir tanesi. Evet uluslararası anlamda belki çok ciddi bir başarısı yok ama yani şu merkezdeki şu takıma baktığımızda yani Hırvatistan merkezi kapatmakta çok uzman bir takım. Bu anlamda genelde sizi hep kenarlara yönlendiriyor.
0: Kapatamamış.
2: Ya kapatamadı ama şimdi
0: merkezden de geldi, kanattan da geldi, her yerden geldi yani.
2: Ama abi şöyle yani
0: abi Lamine Yamal olduğu zaman merkezi kanadı fark etmiyor bak. Oray Zabal bile.
2: Ama maçların böyle çok böyle ufak tefek kırılma anları vardır. Mesela ilk yarıda işte 10 numara pozisyonda oynayan yani o ikili merkez orta sahanın önünde oynayan Suç için sarı kart görmesi bile aslında bir bakıma kırılma yaşatıyor. Çünkü ilk önde presi başlatan oyuncu.
1: Ama İspanya
2: bu oyuncu sarı kart gördükten sonra
1: İspanya maçlarında kırılma anı genelde maçın santrası oluyor yani.
2: Ya muhakkak tabii.
1: Maç İspanya'ya doğru kırılıyor.
2: Öyle ama şöyle düşünün yani.
1: İkinci dakikada gol. Şimdi önde ikinci dakikada gol.
2: Doğru tabii. Ya sizi psikolojik olarak yıpratan bir takım doğal olarak ama işte mesela Hırvatistan bir geri dönüş golü de buldu aslında. Umutlandılar ama ya İspanya öyle bir takım, öyle bir mekanik yarattılar ki
1: bizi de bu takım mağar ettiler hatırlarsan.
2: Kesinlikle
1: yani.
2: Öyle.
1: Hatırlamak istemiyoruz çok ama.
0: Ya ben maçı izleyemedim yani. Ben Konya'da oldum maç.
1: Evet. Oynamayanlar var bir de. Şimdi birazdan şeyi de vereceğiz. İngiltere'nin Çekya'yı mağlup ettiği maçın özetini de getireceğiz. O sırada ben şeyi söyleyeyim. Bugün hiç süre almayan isimler örneğin Grimaldo, Aymeric Laporte, Ferran Torres, Dani Olmo. Bunlar sahaya dahi girmedi.
2: Evet. Ki Rodri 72. dakikada oyuna dahil oldu. Nico Williams sonradan girdi. Karşılaşmanın son golünü atan oyuncu oldu. Pedri 57. dakikada dahil oldu. Ya ufak ufak süre buluyorlar ama biraz daha böyle evet. İspanya milli takımı da yavaş yavaş kabuk değişimine giden takımlardan bir tanesi olma yolunda. Yani evet
0: kabuk
2: Rodri'nin
0: kabuk değişimi bırak kabuk olmuş adam.
2: Ama şöyle yani Rodri'nin bu takımdaki önemi elbette çok yüksek. Sonuçta bu son Dünya Kupası'nda da takımın belki de saha içindeki en önemli, en kritik profillerinden bir tanesiydi. Ama işte yavaş yavaş biraz o yaşın ilerlemesiyle birlikte o fiziksel deformasyonlar da başlayınca haliyle
1: 5 sene içinde yenisini getirirler.
2: Tabii mutlaka. Aynen öyle. Zaten çünkü temel amaç göre, o olacak İspanya.
1: Bütün çalışmalar ona göre. Biri gidiyor, diğeri geliyor. Gördüğünüz gibi tamamen altyapı odaklı bir ülke futbol anlayışı var zaten. Bir yıldız bırakıyor, öbürü geliyor yani. Belirli bir süre içerisinde yenisini buluyorlar. Çekya İngiltere'yi ağırladı. İngiltere ilk maçta İspanya'ya mağlup olmuştu. İkinci karşılaşmanın ardından ilk 3 puanını aldı.
3: Liginde Çekya ile İngiltere birazdan başkent Prag'da karşı karşıya gelecek. Halil Umut Meler yönetecek karşılaşmayı değerli izleyiciler. Yardımcıları İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Özkara. 4.

üçüncü hakem Cihan Aydın olacak. Halil Umut Meler ilk düdüğü çaldı ve mücadeleye İngiltere milli takımı başladı değerli izleyiciler. Kolay bir top kaybı Çekya'dan ama İngilizler de sahip olamadılar. Bir hata geldi şimdi Anderson'dan. Pavel Schultz ceza sahası içi karşı karşıya kaleci Trafford. Pavel Schultz yaklaştı gole. Derinlemesine iyi top Gordon'a. Anthony Gordon topu ceza sahasına sokmayı başardı İngilizler. Dönerek vurdu, direkten döndü Morgan Rogers. İkinci şut Anderson. Şimdi Saka savunma. Üst üste şutlar. Morgan Rogers, Anderson ve Saka. Üst üste 3 şut. Topu ağlarla buluşturmayı başaramadılar. Baskı var. Topu kazandı İngiltere. Harry Kane. Bu arada Halil Umut Meler kartıyla geliyor. Pavel Schultz'a sarı kart. İngiltere serbest vuruş kullanacak. Agresif bir oyunu vardı Pavel Schultz'un daha önce de. İsviçreli Feda İhsan izni önerisinde bulundu. Halil Umut Meler Pavel Schultz'un Anderson'a müdahalesini izliyor. Potansiyel bir kırmızı kart söz konusu ve kartın rengi değişiyor değerli izleyiciler. Sarı kart iptal. Pavel Schultz ucuz yırtamadı bu pozisyonun ardından. Kırmızı kartla oyun dışında. Çekya 10 kişi kaldı sahada. Şimdi Harry Kane. Harry Kane kaleci Kovar. Harry Kane'in ilk gol girişimi 45 artı 1. dakikada geldi değerli izleyiciler. Krejci. Alexander Arnold'un driplingi vardı. Alexander Arnold gitti aldı tekrar topu. Ortayı yaptı. Arka direk kafa ve gol! Anthony Gordon. Alexander Arnold nefis kesti. Anthony Gordon'la ikinci yarının başında öne geçiyor İngiltere. Lewis Hall. Gordon güzel bıraktı Lewis Hall'a. Geniş bir alanda buldular şimdi. Lewis Hall'dan Anthony Gordon'a. Çabuk geldiler 3. bölgeye. Anthony Gordon şut pozisyonu bulamadı ortaya. Lewis Hall direğin yanından dışarıya. Bu ikili topu çok iyi taşıdı. Hücuma kalktı. Gordon bıraktı. Lewis Hall bulamadı kaleyi. Eze. Şimdi Lewis Hall. Ortaya yaptı. Ters bir vuruş direkten döndü top. Lewis Hall'un çevirdiği top. Krejci kendi kalesine atıyordu neredeyse. Morgan Rogers. Şimdi Eze. Eze'den derinlemesine Rogers. Krejci takip etti. Harry Kane vurdu attı golü. Harry Kane. İngiltere farkı ikiye çıkarttı. Boşta kalan topa yetişti Harry Kane. 2-0'a getirdi skoru Prag'da. 87. golü milli formayla Harry Kane'in. Linger bıraktı. İyi çıktılar. Lojek solunda Ambrose var. Çok iyi taşıdı Lojek. Kaleyi gördü. Lojek vurdu kaleci. James Trafford. Maçtaki ilk kurtarışı bu Trafford'ın. Lewis Hall'dan Gordon'a. Anthony Gordon. Gordon ceza sahası içinde. Ortaya yaptı. Kafa vuruşu. Az farklı dışarı gitti top. Morgan Rogers. Gibbs White tekrar ceza sahası içinde. Gibbs White çevirdi ortaya. Şimdi Eze vurdu. Kaleci Kovar. Halil Umut Meler maçı bitirdi değerli izleyiciler. Çekya 0 İngiltere 2 maçın sonucu.

0: Evet, İngiltere Çekya'yı mağlup etti 2-0. Tabii Çekya'nın 25. dakikada 10 kişi kalması da maçın seyrini oldukça fazla değiştirdi. 2-0 kazandı İngiltere ama özetle de gördüğünüz gibi çok daha fazlasını da atabilirdi. Pozisyonlar da vardı.
1: Vardı kesinlikle. Ya zaten maçın net kırılma anı Schuss'un kırmızı kartı oldu hiç kuşkusuz. O periyottan sonra İngiltere nispeten biraz daha çok fazla pres yapmadı, çok fazla basmadı rakip yarı alanda. Bugün tabii ki Thomas Tuchel'ın özellikle maçtan önce çok fazla özellikle savunma tercihleri çok eleştiriliyordu. Bugün de tabii tandemde bir değişiklik gerçekleştirdi. Bununla beraber bazı oyuncuları çok fazla değiştirmediği yönünde de eleştiriler vardı.
0: Araya gireyim, savunma dörtlüsünün sadece biri sabitti İspanya maçından. Diğer 3 kişiyi değiştirdi. Hı hı. Artı Bellingham da kenardaydı bugün.
1: Konsa Gehi ikilisi vardı İspanya maçında. Bugün Şaloba başladı. Evet. Gehi ile birlikte. Merkezde Elliot Anderson vardı. Bir önceki İspanya maçında mesela Bellingham oynamıştı ki Bellingham bence çok da iyi bir maç çıkardı. 5 tane kilit pas, 13 tane progresif pas denemesi vardı. İyi bir sınav verdi. Yani son maçlarında milli takım nezdinde değerlendirdiğimizde güçlü bir performansı var Bellingham'ın. Tabii bu yoğun eleştirilerin aslında biraz da karşılığı gibi oldu bugünkü tercihi. Bellingham'ı bugün dinlendirmeyi tercih etti ve onun yerine Morgan Rogers şans buldu. Anthony Gordon yine bugün sahneye çıkan isimlerden bir tanesi oldu. Çok formda. Zaten kendisi de yakın zamanda Barcelona'nın bu form yükselişine çok doğrudan etki ettiğini söylüyor. Çünkü İngiltere'de futbol oynarken genelde oyunumun farklı yönü değerlendirilir ama İspanya'da bambaşka yönüyle de ele alıyorlar dedi. Barcelona'da oyun zekanız çok yüksek olmak zorunda. Burada bu özelliğin biraz daha ön planda gibi bir açıklaması oldu yakın zamanda ve baktığımızda birçok karşılaşmanın özet görüntülerini izlediğimizde Barcelona oyuncularının bu maçlara damga vuruyor olması hiç de şaşırtıcı değil. Anthony Gordon da yükselişte olan bir diğer Barcelona oyuncusu ve haliyle bugün o da İngiltere'yi galibiyete taşıyan isimlerden bir tanesi oldu. Harry Kane yine zaten İngiltere milli takımının evet, en skorer oyuncusu. Bugün de bir kez daha sahneye çıktı ve rahat bir galibiyet oldu. Ayrıca hakemimiz Halil Umut Meler'i de tabii ki
0: onu zaten konuşacağız şimdi birazdan.
1: Tebrik ederiz
0: tabii Ferhan ki. Türk, Lamine Yamal golü atıyor. Harry Kane atıyor. Her yerde süper yıldızlar. Ama boş geçmeden devam ediyor.
2: Şey diyorum, bu İngiltere İspanya'nın karşısına çıkarsa 6 yer. Yani böyle bir İngiltere olmaz yani. Biz İngiltere'yi o oynadığı futbolda kim beğenir ki? Kırmızı kart görmeseler, 10 kişi olmasalar kafa kafaya biterdi yani. İngiltere iyi değil, iyi, doğru yolda değil bir kere.
0: 6 yemedi de 3 yedi zaten geçen maç.
2: Ya işte daha da kötü olur yani. Onu anlatmaya çalışıyorum yani. Hani sıkıntı şurada İngiltere'de. Bir coşku yok, oynanan futbol yok. Ne olduğunu belli olmayan oyuncu kitlesi var. Pas trafiği o kadar iyi değil. Yani ben sanki Türkiye milli takımının değişik versiyonunu İngiltere milli takımı olarak görüyorum. Yani şimdi bazı arkadaşlar farklı şeyler yorumlayabilir ama şunu söylemek lazım. Ben İngiltere'yi beğenmedim. İyi de oynamıyor. Kendine gelmesi lazım. O eski İngiltere'nin o hücum futbolu, sert futbolu, böyle sürekli atak futbolunu artık izleyemiyoruz. Bence İngiltere'nin de bir kendine bakması gerektiğini düşünüyorum.
0: Bukayo Saka yine tabii değerli isimlerden birisi. Anthony Gordon'u söyledin. Kenardan Eze'yi aldı daha sonra oyuna. Jude Bellingham girdi. Yine Gibbs White. Aynı zamanda Alex Scott. Bu isimleri sahaya sürdü Thomas Tuchel. Biraz rahatlamış mıdır o da bu galiba?
1: Ya hem öyle hem de zaten ana iskelete baktığımızda omurganın en önemli parçaları ofansif anlamda Bellingham. Yani Bellingham'ın sahadaki varlığı her zaman İngiltere'deki birçok oyuncu için çok büyük bir konfordur. Bununla birlikte Declan Rice'in yokluğu bence İngiltere'nin oyununu önemli ölçüde düşürüyor. Çünkü Declan Rice'in olmadığı bir senaryoda Bellingham mesela bir önceki maçta çok zorlandı. Çünkü merkeze gelip sürekli oyun kurmak da oyun kurması da gerekiyordu. Mesela Rice oynadığı zaman Bellingham'ın ana görevi sadece 10 numara olup hücumda bir şeyler üretmek oluyor ama onun Rice'ın olmadığı bir senaryoda daha fazla derine gelmek durumunda kalıyor. Bu ve bunun gibi handikapları da vardı. Şimdi diğer tarafta Çekke'yi de ele almak lazım. Tabii ki onlar adına talihsiz bir geceydi. Belki bu kadar erken kırmızı kart oyun planlarını doğrudan bozdu ama Çekke'de de Santi Denia dönemi başladı. O da İspanya alt yaş gruplarda aslında başarılı bir teknik adam ki 2017 yılında U17 Avrupa Şampiyonası'nı kazanmıştı. Bununla birlikte 2019 yılında yine U19 milli takımıyla Avrupa Şampiyonası kazandı ve en son olarak da 2024 Paris Olimpiyatlarında altın madalya kazanmıştı. Yani alt yaş gruplarında aslında uzun yıllar hizmet etmiş ve akademiden oyuncu çıkarma konusunda da çok mahir bir isim. Dolayısıyla Çekya'da yeni yapılanma içerisine girdiği bir dönemde haliyle belki de uzun vadede onlarda da çok ciddi köklü bir değişim yaşanabilir. Aslında bu sürecin biraz da şu anlamda tadını çıkarmak lazım. Alınan sonuçlardan her şeyden bağımsız olarak bu periyotta takımlardaki değişimleri gözlemlemek lazım. Sonuçta evet tabii ki galibiyet her takım için önemli milli takımlar nezdinde ama ne olursa olsun öyle bir dönem içerisinde geçiyoruz ki sanki böyle takımlar tabii ki bu maçların elbette telafisi var. Ama farklı farklı denemeler de görüyoruz bu Uluslar Ligi'nde. Bu bence çok kıymetli ve tabii çok fazla şans bulamayan oyuncuların da aslında bir bakıma şans bulması açısından da önemli bir artı. Çünkü çok sayıda biliyorsunuz mesela Jürgen Klopp Almanya milli takımında 44 tane oyuncu dahil etti kadroya ve bu oyuncu grubunu 22-22 olarak ikişer maç ikişer maç olarak böldü ve bütün oyuncu grubunu görmek istediğini söyledi. Ve en son biliyorsunuz ki Almanya Yunanistan maçında da Beşiktaş'ın file bekçisi Nübel kalede görev aldı. Evet. Ya bu bence çok önemli bir artı. Yani uluslararası turnuvalarda tabii ki o kadro omurgayı bozmak çok zordur ama Uluslar Ligi'nde birçok oyuncunun şans buluyor olması ve bu oyuncuları da görebiliyor, izleyebiliyor olmamız hepimiz için çok değerli.
2: Şimdi aslında Uluslar Ligi'nden bahsediyoruz tabii ama Uluslar Ligi'nin asıl esprisi biliyorsun hazırlık maç takviminin yerine böyle bir organizasyon başlamıştı. Evet. Burada takımlar her ne kadar tabii ki kazanmak için oynasa da asıl bu biraz da şeyin provası. Euro 2028 Doğru. öncesi elemelerin provası yani orası içinde bazı denemeler yapılabilir bu maçlarda. Onları da zaman zaman
1: ama şöyle,
2: hocalar yapıyor
1: bir
2: herhalde.
1: Ek yapmak istiyorum. Tabii şimdi izleyicilerimiz hala belki kafasında Uluslar Ligi'ni format olarak belki tam olarak oturtamıyor olabilirler. Senin de söylemiş olduğun gibi belki çok kıymetli görmeyenler de var ama şöyle bir kıymeti olduğunu bir kez daha paylaşalım. İsveç yakın zamanda Uluslar Ligi vasıtasıyla Dünya Kupası'nda mücadele etme hakkı elde etti.
2: Tabii.
1: Yani elemeler grubunda elemeleri dördüncü sırada bitirmişti grubunu ve tamamen Uluslar Ligi'nde almış olduğu başarılı sonuçlar neticesinde playoff oynama hakkı elde etti ve o playoff sonucunda en son 2026 Dünya Kupası'nda Amerika Birleşik Devletleri'ne mücadele etti. Dolayısıyla burada alınan sonuçlar evet böyle tabii ki bunu Dünya Kupası Avrupa Kupası'yla Euro ile karşılaştırmak elbette doğru olmaz belki ama yine de sonuç itibariyle bunların da bir
2: şöyle
1: resmi maç olduğunu.
2: Hazırlık maçlarının yerine organize evet. edildi ama bunu tabii bir değerli hale getirilmesi gerekiyordu ilk organizasyon yapıldığında. Ne oldu? O da denildi ki bu ikinci bir şans olsun büyük turnuvaları kaçıracak takımlar
1: doğru.
2: için. Bir anlamda öyle değerlendirildi.
1: Yani o yüzden
2: yoksa
1: formalite
2: tabii ki,
1: değil tabii
2: manası
1: ki.
2: Manası var, anlamı var. Yoksa hazırlık maçının yerine bunlar gelmedi değil. Onun da bir değeri var. Buradaki mesela aldığınız puanlar sizin Euro 2028 elemelerindeki torbalardaki sıralamalarınızı etkiliyor. Öyle farklı yine özellikleri de var. O yüzden mesela bizim İtalya'ya kaybetmemiz kötü oldu. Biz çünkü İtalya'yla neredeyse sıralamada peş peşe gibiydik. Bütün şansımızı kaybetmedik ama birinci torba için mesela ciddi bir orada darbe almış olduk.
3: Üç basamak geri düştük. İtalya'nın da gerisine düştük şu an.
2: Halil Umut Meler ve ekibi bu karşılaşmada görev yaptı. Kırmızı kart pozisyonunda ise Halil Umut Meler kırmızı kartı atladı ama var uyarısının ardından kırmızı kart verdi. İsterseniz o pozisyona bir ayrıca göz gezdirelim.
3: Direkt kırmızı zaten ya.
1: Direkt kırmızı.
2: Direkt burada
3: baksana.
2: Pozisyon şu an ekrana
3: bak,
2: yansıyor. Çeke çıkmak Hop. İstiyor ardından İngiltereli oyuncular araya giriyor. Sert bir müdahale var Schultz'tan. Halil Umut Meler sarı kart veriyor burada.
3: Bir
2: daha
3: de
2: sonra
3: gözünün önünde oluyor Halil Umut.
2: Var odasında.
1: Bence tam tahlil edemedi o. Çünkü orada bir
3: arkadan
1: karambol
3: gördü.
1: Oldu.
3: Çünkü arkadan evet. gördü. Önden şeyi görmedi. Nasıl vurduğunu görmedi. Bak arkadan gördü.
2: Burada tabii Yok. Darbe bileğin de üzerine sert bir müdahale. Daha sonra var odasında Fedai San var. İsviçre Futbol Federasyonu'ndan ama Türk asıllı bir hakem. Anne babası Türk yani en azından onu söyleyelim. Onun uyarısı neticesinde. Halil Umut Meler monitörün başına gitti.
3: Neyce konuştular acaba?
2: İngilizce konuşuyorlar.
3: Ya da İngilizce konuşmuşlar.
1: Türkçe biliyor olabilir belki.
2: Ya biliyor olabilir de belki standart herkes İngilizce konuşsun istiyor
1: olabilir.
2: Olabilir şey.
1: Olabilir.
2: Ama bilgim yok fikir
3: bu
2: olarak söylüyorum.
3: Kayıtlara
2: kesin emin değilim ondan. Gerçi bu arada şey Almanca konuşuyordu ya. Öyle bir şey yoktur pardon. Şu an Fransa ile oynadığımız maçta çünkü ben monitörün yakınındaydım.
0: Orada hakem Almanca konuşuyor.
3: Kendi dilini konuşuyor.
0: Evet evet. Kendi dilinde konuşulabiliyordur muhtemelen.
3: Ya bu zaten direkt
0: daha sonra geldi yani. Direkt kararını düzeltti. Halil Umut Meler.
1: Sonra da Lewis Skelly'nin bir pozisyonu var. Orada kabul da itiraz
3: etti. Oyuncu da kabul etti zaten yani. Hiç sesini çıkarmadığı için itiraz etmiyor. Bu vardan döner Allah ben ne yaptım.
0: Halil Umut Meler dedi. Yeri neredeymiş? Bir yandan evet, ona bakmaya onu... çalışıyorum.
3: Arkada.
0: Biraz uzak kalmış.
1: Evet, biraz uzak kalmış. Ama çok karanlık.
3: Yani o nereye değdiğini görememiş o.
1: Bence ayağını. De evet.
3: Uzansın nereye.
0: Orada bir tekrar var mesela. Orada Cihan Aydın da dördüncü hakem. Cihan Aydın da hemen uyarıyor. Bir şey söylüyor orada. Bakın bu açıda göreceksiniz Cihan Aydın arkada. Gördünüz mü? Hı hı. Hemen o konuşuyor. VAR uyarısının ardından düzeltti kararını Halil Umut Meler.
3: Ya zaten bu maç öyle 11-11
0: öğrenseydi
3: İngiltere oradan puan alamaz.
0: Rica edelim.
3: Boyunla alamaz İngiltere puan.
0: A Ligi 3. grupta 2. maçların ardından oluşan puan durumu şu şekilde. İngiltere kazandı bugün ilk kez dedik. İspanya 2'de 2 yaptı. 6 puanı var. İngiltere ilk maçta İspanya'ya mağlup olmuştu. 3 puana sahip. Hırvatistan Çekya'yı yenmişti. 3 puanı var. Çekya'nın 2 maç sonunda puanı yok. Bir sonraki maçta İngiltere Hırvatistan deplasmanına gidecek. İspanya ise Çekya'yı misafir edecek.
1: Serhan abi senin hatırladığın en güçlü jenerasyon hangisi İngiltere olarak? Hani İngiltere milli takımı böyle en kuvvetli.
3: 96.
1: 96 mı?
3: Hı hı.
1: Kimler vardı o zaman?
3: Euro 96 hem de.
1: Kadroyu hatırlamaya çalışıyorum. Sheringham'lar falan vardı galiba.
3: Vardı.
0: İşte Beckham'lar, Rio Ferdinand'lar, Owen'lar.
1: Tabii Gascoigne falan vardı. Beckham yoktu galiba ya. Beckham mıydı? Beckham daha genç oyuncuydu belki.
0: Bir sonraki kuşak için diyorum. İskoçya İsviçre. Murat Yakın yönetimindeki İsviçre deplasmanda İskoçya'yı 3-0 yenerek Uluslar B Ligi'nde ikinci galibiyetini aldı. Dilerseniz o maçın da özetini ekrana getirelim.
3: Bak kaleci David Seaman'da.
4: İlk düdük sesi, zorlu maç başlıyor karşılaşmaya. İsviçre başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Zeki Amduni iyi paslaşmalar, defansın arkasına güzel bir pas. Gole gidiyor. Karşı karşıya. Yerde kaldı Endoy. Endoy yerde kaldı. Hakem düdüğünü çaldı. Hakem düdüğünü çaldı. İsviçreli futbolcular seviniyor. Bir de kart çıkacak. Henry kart görüyor. Bir kez daha izleyeceğiz. İşte nefis bir pas. Endoy böyle koştu. İçeride mi dışarıda mı tartışmaları? Gözler maçın hakemine döndü bu pozisyonda. Henry rakibine böyle müdahaleyi yapıyor. Hakem de düdüğünü çalıyor. Endoy böyle yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı göstermişti. Ve hakem, değerli futbol severler, İsviçreli futbolcuların bir anda itirazlarıyla karşılaşıyor. Kırmızı kart. Kırmızı kart. Penaltı iptal ve kırmızı kart. Zeki Amduni mi, Rodriguez mi? İşaret geldi. Rodriguez. Rodriguez ve gol. Rodriguez. İsviçre 1-0 önde. 10 kişi kalan rakibi karşısında golü buluyor Rodriguez'de İsviçre. Penaltı olmasa da olur diyor Rodriguez ve gol atıyor. Ceza sahası iç hareketli. Şimdi köşe vuruşu kullanıldı. Bir vuruş, karambol, gol pozisyonu olacak. Gilmour. Top dışarıda. Penaltı bekliyor İskoçlar. Bir kez daha izliyoruz. Köşe vuruşu böyle kullanıldı. Kaleye doğru burada kaleci Kobel. Ardından Rodriguez'in faul yaptığı görüşünde McKean. İşte Rodriguez, McKean. Yorum sizin değerli futbol severler. Hazırlıklar tamam ve ikinci yarıya İskoçya başladı. Bakalım ikinci yarıda neler olacak? en sağ orada Endon yerden gönderdi, gol durumu gol. Top ağlarda gol elbedi. İsviçre aradaki farkı ikiye çıkarıyor. Sağ kanatta Endoy ortaya çevirdi. Elbedi topağlarda. Milli formayla dördüncü golünü atıyor. 66. maçında Elbedi. İsviçre üçüncü golü arıyor. Orta pozisyonu. Orta geldi. Kafa uzak noktaya doğru açıldı top. Atak devam edecek Endoy. O bıraktı. Gol pozisyonu ve gol. Topağlarda gol. Zeki Anduni gol atıyor. Zeki Anduni. İsviçre durumu 3-0'a getiriyor. Golü tekrar yaşıyoruz. Orta böyle geldi. Top arka tarafa açıldı. Endoy geriye bırakıyor. Zeki Anduni nefis vurdu. Harika vurdu. Mükemmel vurdu ve bitirdi. Artık son saniyeler ve 6 puana yükseliyor İsviçre. İsviçre 3-0 kazanıyor.
0: Jack Hendry 11. dakikada atılınca bir anda bu maçın da seyri değişti. Tıpkı Çekya-İngiltere maçında olduğu gibi İsviçre 3-0 kazandı. İki tane çok güzel gol var. Biri free kick olmak üzere Ricardo Rodriguez. Diğeri de aynı şekilde az önce gördük 82. dakikada Zeki Anduni'nin attığı goller. Benzer senaryo aslında. Yine
1: evet,
0: bir
1: benzer erken senaryo.
0: Eksik kalınca
1: kesinlikle öyle. Ya zaten çok
0: kart düşüyor. Hele bir
1: düşük blokta karşı.
0: Tam da şey olmuş bir de yani. Kırmızı kart artı gol peş peşe.
1: Evet, kesinlikle. Yani direkt olarak zaten İsviçre hemen erken bir golle maçı tamamen lehine çevirdi. O süreçten sonra da bu kadar yoğun fiziksellikle oynayan bir İskoçya'nın erken gardının düşmesi tabii bütün planları alt üst etti. Onlar da Pocognoli ile yola devam ediyorlar. Orada da yine kabuk değişimi yaşanıyor. Tabii burada en önemlisi aslında İsviçre'nin bir istikrarı sürdürüyor olması çok önemli bir artı. Çünkü Dünya Kupası'nda da çeyrek finale kadar yürümüşlerdi. En son işte Arjantin'e kaybedip elenmişlerdi. Murat Yakın'la uzun bir birliktelikleri var ve aslında kadrodaki oyuncuların önemli çoğu yeni değil. Yani bunu biliyoruz en azından. Nispeten daha oturmuş bir kadrosu var. Oyuncuların birbiriyle oynama alışkanlıkları var ve bunu sürdürüyor olması çok kıymetli. Tabii bu maç 11-11 oynansaydı belki bu kadar kolay olmazdı İsviçre adına. Çok daha fiziksel açıdan çok daha eforlu bir mücadele olurdu. Evet. Ama tabii erken bir kırmızı kart tamamen gardını düşürdü İskoçya'nın. İsviçre adına da galibiyet biraz da kaçınılmaz hale geldi. Onlar da çok formdalar. İlk maçı da kazanmışlardı. Şimdi grupta 6 puana ulaştılar.
0: Liderler şu an. Kırmızı kart pozisyonuna bakalım bir de hemen.
3: Kanatları da çok güzel kullanıyorlar. Özellikle Endo'yu çok topla buluşturup oradan orta yapmasını ya da Andoni'yi topla buluşturmayı çok fazla tercih ediyorlar. Ve sonrasında başarılı oluyorlar. Bence Murat Yakan'ın tam bir teknik adam anlamında oyunun içerisine ve takım içerisine dokunuşunu görebiliyoruz.
0: Evet. Derinlemesine atılan bir top henüz maçın başı. Karşılaşmanın hakemi bu pozisyonda Nenad Minaković penaltı ve sarı kart kararı verdi. Ardından bir uyarı geldi kendisine ve karar değişiyor. Deniliyor ki ihlal dışarıda. Bu bir penaltı değil, free kick diyor. Öyle olunca da bu kez kartın rengi de değişiyor.
3: Çok
0: tabii
3: ağır
0: kırmızı
3: olmuş
0: kart.
3: Ya.
0: Faul yok mu?
3: Ya ağır olmuş yani. Yani kırmızı kart ağır olmuş diye.
0: Ama şey işte net gol şansını
3: i̇şte son
0: engelleme.
3: Son adam.
1: Son adam diye tabii.
0: Son adam diye şey yapmıyorlar da tabiri gerçi. Net gol, bariz gol
1: evet,
0: şansını
1: evet,
0: engelleme
1: bariz gol
0: gerekçesiyle. Ceza sahası içindeyken neden kırmızı kart olmuyor? O değişti biliyorsunuz. İki ceza aynı anda olmaz şeklinde. Gerçi yine toplu oynama niyeti de yok aslında. Bu
1: gerçi
0: hamle.
1: Rodriguez de yani
0: Jack Hendry
1: atılıyor. Serbest vuruş golü.
0: Evet. Friki'yi de izleyelim. Çok sert. Kalecinin
1: gecenin
0: aslında
1: en güzel gollerinden bir tanesi
3: ya,
1: olmuş.
3: Şey olmuş ya.
0: Baraj üstü değil aslında. Kalecinin kapattığı
3: aynen,
0: tarafa
3: aynen
0: vuruyor.
3: Ya, aynen aslında çok kolay bir gol olmuş ya. Hani böyle şey kolay gol yersin ya eyvah bu da mı gol oldu falan dersin. Bence öyle bir gol olmuş yani.
0: Ama çok kalabalık tabii. Kaleci topu gördüğünde işten geçmiş de olabilir. Baksana baraj üstü vurmuyor. Aslında kapattığı yerden
1: evet.
0: Kalecinin
1: biraz hatalı konumlanmış tabii kaleci de.
0: Yememesi lazım.

0: çok iyi bir fırsat yakaladı Slovenya maçın henüz başında. Direğe takılan oyuncu Jan Dipotnik. Kuzey Makedonya geliyor bu kez. İyi pas yaptı konuk takım. Stoyçevski'den ortağı savunmadan müdahale, vuruş top dışarıda. Agon Elezi topu avuta gönderdi. Stoyçevski'nin ortası savunmada Yaka Biol karşıladı. Sonrasında Elezi'den kötü vuruş. İlk yarı 0-0 sona erdi. İkinci devredeyiz. Kuzey Makedonya savunmasından hata. Baskı sonrasında topu kazandı konuk takım. Alomerovic kazandığı topu kaptırdı Kuzey Makedonya. Gol pozisyonu, top dışarı çıkıyor. Daniel Sturm yakın mesafeden çok kötü vurdu topa. Mücadelede 55. dakikaya giriyoruz. Etkili geldi Slovenya. Golü atan oyuncu Sandi Lovric. Slovenya üstünlüğü yakalıyor. Gol yeniden ekranda. Tijas Begic pasını aktardı. Sandi Lovric koşu yapacağı noktayı göstermişti. Onun vuruşunda gol geldi. Sandi Lovric. Lovric kaleyi düşündü. Savunmadan sekti. İkinci pozisyon. Top ağlara gidiyor ama offside. Offside pozisyonu yeniden ekranda. Jan Dipotnik çok güzel bir vuruş yaptı ama bayrak kalkmıştı. Daniel Sturm yerden oynadı. Karşı karşıya pozisyon, 2-0. Alyosa Matko. Stole Dimitrievski üzgün. Slovenya farkı 2'ye çıkardı. Gol sonrasında büyük sevinç yaşadı ev sahibi takım. Gol yeniden görüntüde. Daniel Sturm'dan çok güzel pas. Alyosa Matko Stole Dimitrievski'yi geçiyor. Alyosa. Kuzey Makedonya geliyor bu kez. Atak devam ediyor. Açı daraldı. Kaleci gole izin vermedi. Jan Oblak. Christian Maleski bir anda karşı karşıya kaldı tecrübeli kaleciyle. Jan Oblak açıyı çok iyi daraltıyor. Slovenya Kuzey Makedonya'yı evinde 2-0 mağlup ediyor.
1: Evet, Slovenya'nın 2-0'lık galibiyetinin izledik. B Ligi Grup 1. Böylece 4 puan yaptı. Bir puan durumuna da bakalım orada. İsviçre, Slovenya, İskoçya, Kuzey Makedonya yer alıyor bu grupta. Gördüğünüz gibi zaten özeti de verdik. İsviçre İskoçya'yı 3-0 mağlup etti ikinci maçta. Slovenya da Kuzey Makedonya'yı 2-0'la geçti. Böylece İsviçre 2'de 2 yaptı. Puanını 6'ya yükseltti. Slovenya 4 puanda. İskoçya'nın 1 puanı var. Makedonya'nın ise, Kuzey Makedonya'nın ise henüz bu grupta puanı yok.
2: Aslında iyi bir direnç göstererek başladı.
1: İsviçre,
2: ama işte
1: Kuzey Makedonya'yı da 3-0 yenmişti ilk maçta. Slovenya İskoçya maçı da golsüz berabere bitmişti.
2: Evet. Yani şimdi karşılaşmada ilk gol 55. dakikada geldi. Kuzey Makedonya aslında iyi de bir direnç gösterdi ilk 45 dakikada. Ama tabii Sedlowski'nin farklı denemeleri var. Yakın zamanda burada canlı da izleme şansımız oldu. Biliyorsunuz Dünya Kupası öncesinde Kadıköy'de
1: hazırlık maçı
2: bir hazırlık maçı oynanmıştı. O hazırlık maçında canlı izledik ve mesela o gün erken bir golle öne geçmiştik mesela Kuzey Makedonya karşısında Can Uzun'un golüyle. Genelde böyle erken gardı düşen bir takım ama bugün aslında 55'e kadar iyi bir direnç gösterdi. Ama tabii

0: Hala da tam bir takım kimliği oturtabilmiş değiller. Sedlowski farklı farklı denemeler yapıyor. Her maçta farklı bir taktik plan deniyor. Bugün tabii Slovenya karşısında biraz daha farklı bir oyun planı. Çünkü Slovenya da genelde savunmayı biraz daha güçlü, daha ön planda tutan bir takım yapısı. Zaten böyle olması bekleniyordu. Yani bu karşılaşmada çok fazla gol çıkmasını beklemiyorduk. Ama tabii iç saha faktörüyle Slovenya'nın biraz daha oturmuş kadrosuyla kazanması da hiç sürpriz olmadı. Ama Kuzey Makedonya'nın biraz daha yol alması gerekiyor. Yani o takım kimliğini oturtabilmesi açısından biraz daha zamanı var gibi görünüyor takım performansına baktığımızda.
1: Evet. Şimdi tabii bu grupta oynanacak maçları da söyleyelim hemen. İsviçre Slovenya ile karşı karşıya gelecek. O da liderlik maçı gibi şu anda bu grupta değerli bir müsabaka. Kuzey Makedonya'da İskoçya'yı ağırlayacak. İskoçya'da aslında bir puanda kalması şaşırtıcı değil mi? Bir yandan da.
0: Ya, tabii ilk maçta deplasmanda oynadılar zaten Slovenya deplasmanında. Yani orada bir 0-0'lık beraberlik. Bugünkü sonuç tabii ki çok da bekledikleri bir senaryo olmadı. Yani belki hani mağlubiyet kabul edilir ama böyle bir 3-0'lık bir mağlubiyet bu biraz hezimete giriyor. Bu çok da bekledikleri bir senaryo değildi. Ama İsviçre öyle görünüyor ki bu grupta alacağı puanlarla herhalde A Ligi'ne çıkması yeniden hiç de sürpriz olmayacaktır gibi görünüyor bu senaryoda.
1: Evet.
0: Yani en azından şöyle diyelim, yani Kuzey Makedonya tabii çok formsuz olduğu için bir sonraki iki karşılaşmada nasıl bir reaksiyon gösterecek çok kestiremiyorum ama tabii ki rakipleri biraz daha avantajlı görünüyor özellikle Kuzey Makedonya ile
2: oynayacak. Ne yapacağını bilemiyoruz. Yani evet. Dediğimiz gibi yani ilk maç İsviçre karşılaşmadaki İskoçya ile Kuzey Makedonya karşısındaki İskoçya arasında şu daha da kadar fark olacaktır. Ama Kuzey Makedonya'nın ya da kendi evindeki o karşılaşmada varoluşunu göstermek isteyecektir. Bu anlamda bence bu grup her şeye gebe sanki.
1: Doğru. Evet. Şimdi bir ara vereceğiz. Aranın ardından gecenin maçlarını yayınlamaya devam edeceğiz. Onu söyleyelim. Kısa bir reklam molası rica ediyoruz. Yaklaşık 3 dakika. 3 dakikanın ardından buradayız.

0: Trabzonspor'la kardeş kulübü Drogheda United Aspor'da buluşuyor.
1: Harika bir gol!
0: Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Bordo Maviller milli arada İrlanda'daki renktaşını konuk edecek.
1: Kale alanında bir dokunuş, top ağlara gidiyor, gol.
0: 2010'dan beri kardeş olan iki kulübün bu anlamlı karşılaşması Perşembe 19

Yaşasın spor. Aspor Radyo.

0: Aragaz.
1: O Spor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Son sayfaya devam ediyoruz. Serhan Türk ve Caner İş Beğendiren'le birlikteyiz UEFA.

0: Uluslar Ligi'nde bugün oynanan karşılaşmaların özetlerini ekrana getiriyoruz. Üzerine de sohbet ederek yayınımızı sürdürüyoruz. Uluslar C Ligi 3. gruptaki Moldova-Faroe Adaları mücadelesinde takımlar sahadan birer puanla ayrıldı. O karşılaşmanın özetini ekrana getiriyoruz. UEFA Uluslar C Ligi 3. grupta Moldova-Faroe Adaları'nı konuk ediyor. Zimbru Stadı bu karşılaşmaya ev sahipliği yapıyor. Beyaz formayla Faroe Adaları'nı, kırmızı formayla ev sahibi Moldova'yı izliyoruz. İki takımın teknik direktörleri ekrana geliyor. Taç atışını Faroe Adaları kullandı. Moldova savunması topu uzaklaştırmada zorlanıyor. Gözler hakemde ve karar penaltı. Faroe Adaları 25. dakikada penaltı kazanıyor Moldova deplasmanında. Hakem Weinberger tereddüt etmeden penaltı noktasını gösterdi. Pozisyonu tekrar tekrar izliyoruz. Madrichenko'nun müdahalesi, Muriyer'de kaldı, penaltıyı kazanıyor Faroe Adaları. Topun gerisinde Davidsen. Dakika 26. Hakem düdüğünü çaldı. Davidsen topu ağlara yolluyor. Faroe Adaları deplasmanda 1-0 öne geçiyor Moldova karşısında. Kaleciyi ve topu ayrı köşelere yolladı Davidsen. Takım kaptanının golüyle 1-0 önde Faroe Adaları. Moldova beraberliği arıyor. İlk yarıda son bölüm. Sol kanattan gelişen hücum. Ceza sahasına yapılan orta. Kafa vuruşu, top dışarıya gitti. İlk yarıda gole en çok yaklaştığı andı Moldova'nın. Reapçuk sol kanatta ceza sahasını ortaya yaptı. Popescu'nun kafa vuruşu dışarı gidiyor. İkinci yarı izliyoruz. Serbest vuruşu Moldova kullanıyor. Vuruş ve harika bir gol. Perçun. Dakika 66. Moldova Faroe Adaları karşısında beraberliği buluyor. Bu şık golle birlikte. Dar açıya rağmen Perçun çok iyi vurdu ve beraberlik golünü attı takım adına. Perçun 52. dakikada oyuna girmişti. Golü attı. Yine top onda. Perçun vuruyor, direkten dönüyor. 20 yaşında Moldovalı oyuncu. Torino Ascoli'ye kiraladı kendisini. Çok şık bir gol, ardından bu kez direğe geçemedi. Moldova son bölümde taraftarın önünde galibiyet golünü arıyor. Ceza sahası için müsait pozisyon, yine direk. İnanılmaz bir gol kaçtı. Motpan karşı karşıya. Son vuruşu istediği gibi değil. Moldova baskısı devam ediyor. Faroe Adaları topu kazandı. O kalabalıktan çıkmaya çalışıyor. Son olarak top Moldovalı oyuncularda kaldı. Perçun pasını verdi. Ceza sahası içi. Vuruş, kaleci. Ardından karambol, savunma uzaklaştırıyor. Önemli bir fırsatı daha değerlendiremedi ev sahibi. Leskenko'ydu şutu çeken isim. Maçta başka gol yok. Moldova 1, Faroe Adaları 1.
1: Evet, Faroe Adaları Moldova deplasmanından bir puanla dönmeyi başardı. Güzel pozisyonlu bir maç bu arada.
2: Evet, yani bayağı gel gitli bir maç olmuş. Tabii bu maçla ilgili var. Biraz böyle sosyolojik bilgiler de paylaşmak lazım. Şimdi Moldova gelir düzeyi düşük bir ülke. Doğal olarak buna bağlı olarak tabii oyuncu grubunun birçoğu futbolculuğun haricinde farklı meslekler de yapıyor. Buna tabii Faroe Adaları da dahil. Faroe Adaları ile alakalı benim yakın zamanda böyle bir araştırma haberim olmuştu. Galatasaray'ın özellikle Avrupa kupalarında Klaksvik takımıyla eşleşme durumu vardı. O zaman bayağı bir araştırmıştım ve birçok oyuncu grubunun aslında yaptığı işlere bakmıştım. Birçoğu çünkü böyle daha böyle kasaba hayatı yaşıyorlar. İşte orada farklı takımlar var. Torshavn, Klaksvik gibi takımlar. Mesela en popüler meslek gruplarından bir tanesi Faroe Adaları'nda elektrikçilik. Ve oyuncuların birçoğu farklı firmalarda elektrik işleriyle uğraşıyorlar. Bu ilginç bilgiyi de paylaşayım dedim. Mesela yine uzun yıllar Faroe Adaları milli takımını taşıyan en önemli santroforlarından bir tanesi de mesela şoför. Pizzacıydı Arne Frederiksberg. Böyle farklı meslek gruplarından insanlar
1: da Faroe Adaları'na 2-1 yenilmiştik.
3: En son Faroe Adaları'na bir takım çıkacak. Hepinizi bak görüyorsunuz bizim hakkımızda bunlar hep biz futbolcuyuz kardeşim. Bu işleri yapmıyoruz.
1: Yani yendiler bizi zaten adam.
2: Evet yenmişler.
1: Yendiler. 2-1 yendiler hatırlarsan.
3: Bu arada
1: şeyi hatırlıyorum ben de ülkedeki ya küçük baş hayvan sayısı insan sayısından daha fazla diye biliyordum.
2: Evet. İzlanda'da şey da o yaygın bu arada.
3: Bu arada Miami Stadı yetkililerini tebrik ederim. Gerçekten. Miami'de biz maç yapmıştık. Milli takımımızın maçı vardı.
1: Nereden aklına geldi?
3: Şu an bana bir tane mail atmışlar. Kolombiya ile Paraguay arasında maç var. İzlemek ister misiniz diye. Yani çok güzel çalışıyorlar. Tebrik ederim. Evet. Didi Jones'u tebrik ediyorum.
1: Pertçum burada oyuna sonradan giriyor. 20 yaşındaki oyuncu. Özetin içerisinde de söylüyoruz Moldova'da. Torino'nun oyuncusu Ascoli'ye kiralamışlar. Çok şık bir gol attı. Ardından yine çok uzaklardan bir şutu var. O da direkten döndü. Hakikaten dikkat çeken isimlerden birisi. Hemen devam ediyoruz. Yine aynı grupta Slovakya ile Kazakistan karşı karşıya geldi. Bakalım o maçta ne oldu?
4: Slovakya ve Kazakistan karşı karşıya geliyor. Slovakya'da Fenerbahçeli Milan Škriniar ilk 11'de. Jon Fanship, Kazakistan teknik direktörü görüntüye geldi. Faul kararı var. Serbest vuruş kullanacak Slovakya. Strelec yerde kalan isimdi. Lukas Araslin topun başında. Lukas Araslin vurdu. Kaleci Stas Pokatilov. Horner. Araslin'den çok iyi vuruş. Pokatilov çatala doğru giden topu kornere çeldi. Vladimir Weiss da ekrana geliyor. Slovakya teknik direktörü. Ev sahibi takım yine atakta. Lobotka bıraktı. Valiant çevirdi içeri. Boşta kaldı top ve gol. Neo Sauer atıyor. Slovakya 26. dakikada öne geçiyor.

Gol farklı açılardan tekrar tekrar görüntüde kaleci Pokatilov'un bu kez büyük hatası var. Kazakistan atakta bu kez. Jasulan Amir verdi pasını. Ramazan Kerimov. Süper bir gol. 1-1. Kazakistan bu harika golle eşitliği yakalıyor. Çok sert ve düzgün bir vuruş. İlk yarı bir birlik beraberlik de tamamlandı. İkinci devredeyiz. Araslin verdi pasını. Açı dar. Lobotka çekti topu. Lobotka pas atacak arkadaşını aradı. Sola bıraktı. Orta geldi. Sauer istediği gibi vuramadı. Savunmadan sekti top, sonrasında dışarıda. İki oyuncu çarpıştı Kazakistan'da. Andrei Duda topu avuta gönderdi. Gole çok yaklaştı Duda'yla Slovakya bir kez daha. Kazakistan atağı, savunmadan kritik müdahale. Şut pozisyonu, Kerimov vurdu. Kaleci gole izin vermiyor. Martin Dubravka.

0: Kazakistan'ın tek golünün sahibi Kerimov yine denedi şansını. 82. dakikada David Ançko sahnede. Slovakya öne geçiyor. Ev sahibi takım taraftarları mutlu. Ondrej Duda'nın ortasında ön direğe doğru giden David Ançko çok dar bir açıdan golü kaydediyor. Slovakya, Kazakistan karşısında 3 puanı 2-1'lik skorla hanesine yazdırıyor.
1: Özellikle Ramazan Karimov, Astana'nın oyuncusunun attığı gol çok dikkat çekiciydi, güzel bir goldü.
2: Direkt 90'a.
1: Fenerbahçe'den Milan Škriniar bu karşılaşmada zaten takım kaptanı 90 dakika sahada kaldı. Moldova ile Faroe Adaları 1-1 berabere kaldı. Slovakya Kazakistan'ı 2-1 yendi. Özetleri ekrana getirdik. Slovakya 6 puanla şu anda lider. Faroe Adaları'nın 2 puanı var. 2 maçta da yenilmediler.
2: Senin takımı.
3: Faroe Adaları.
1: Faroe Adaları. Tebrik edelim.
4: İskandinav takımlarının gelişimi mutlu ediyor beni.
1: Moldova ile 1-1 berabere kalmışlardı. İlk maçta da evlerinde Kazakistan'la 1-1 berabere kalmıştı Faroe Adaları. 2 puan. Kazakistan'ın bir, Moldova'nın da 1 puanı var bu grupta. Durum bu şekilde. Finlandiya, Belarus C Ligi 1. grupta karşı karşıya geldiler. Şimdi o maçın özetini ekrana getiriyoruz.
5: UEFA Uluslar C Ligi 1. grup mücadelesinde Finlandiya ile Belarus karşı karşıya geliyor. Jakob Fris, Finlandiya teknik direktörü, görüntüye yansıdı. Finlandiya hücumu. Ceza sahası içi, arkaya doğru çevrilen top. Belarus savunması uzaklaştıramadı. Atak devam ediyor. Çok şık bir pas. Ceza sahası müsait pozisyon, dışarı gitti top. Valta pozisyonu değerlendiremedi. Ama çok şık bir pas Marhiev'den. Valta köşe vuruşunu kullandı. Kafa vuruşu kaleci son anda. Lapukov. Belarus kalecisi başarılı. Üzerine gelen topta iyi bir refleks gösteriyor. Finlandiyalı oyuncuların topu tamamlamasına izin vermedi. İkinci yarıyı izliyoruz. Finlandiya yine köşe vuruşunu kullandı. Yine benzer bir pozisyon. Kaleci Lapukov yine başarılı. Köşe vuruşlarıyla etkili oldu Finlandiya bu dakikaya kadar. İki pozisyon yakaladı. İkisinde de golü bulamıyorlar. Köşe vuruşunu kullanıyor Belarus. Ön direğe gönderilen top. Üst üste şutlar. Atak devam ediyor. Ceza sahasına yapılan orta. Finlandiya topu bir türlü uzaklaştıramıyor ve direkten döndü. Ardından bir vuruş daha, bu kez kaleci gole izin vermedi. Belarus maçtaki en net fırsatı yakaladı. Finlandiya savunması bir türlü uzaklaştıramadı. Şutu çeken isim Melnichenko. Fakat şans anı Finlandiya için. Belarus yine köşe vuruşunu kullanıyor. Finlandiya savunması karşıladı. Bir vuruş, kaleciden dönen top. Ardından top ağlara gidiyor. Büyük sevinç var Belarus'ta. Fakat bu pozisyonda gol geçersiz olacak. Çünkü VAR uyarısı geliyor. Karşılaşmanın Karadağlı hakemi Nikola Dabanović bu pozisyonda offside kararı veriyor. Gol iptal. VAR uyarısı sonrası incelemeyi yaptı Nikola Dabanović ve offside kararını verdi. Gol iptal. Maç yeniden 0-0. Finlandiya hücumu, arka direğe yapılan orta, ceza sahası kafa vuruşu dışarı gidiyor. Önemli bir fırsatı değerlendiremiyor Finlandiya. Stalla. Son bölümde Belarus galibiyet golünü arıyor. Şut dışarıya gidiyor. Maçta gol olmuyor. Mücadele başladığı gibi 0-0 tamamlanıyor. Finlandiya, Belarus sahadan birer puanla ayrılıyor.
1: Finlandiya Belarus karşılaşmasının özetine getirdik. Aynı grupta San Marino ile Arnavutluk da yer alıyor. Arnavutluk'ta Reyman Ay, Ernest Muçi bugün ilk 11'de sahadaydı. San Marino deplasmanında bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıktı.
0: UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi grup 1 maçında San Marino ve Arnavutluk karşı karşıya. Rolando Maran, Arnavutluk teknik direktörü görüntüdeydi. Konuk ekip atakta, sert vuruş, kaleci Colombo başarılı. Ernest Muçi, Trabzonsporlu oyuncu denedi şansını. Taç kullandı Arnavutluk. Favori olduğu mücadelede konuk ekip baskılı ilk bölümde. Yine uzaklardan bir deneme. Az farklı out bu kez. Cristiano Astani ekrandaydı. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giymişti. 20. dakika. Kaleci gole izin vermedi. İkinci pozisyon. Yine başarılı Eduardo Colombo. Julian Şehu'nun vuruşunda Colombo'dan iyi bir kurtarış geldi. Korner kullandı Arnavutluk. Reyman'a içeri çevirdi. Golü atan oyuncu Anis Mehmeti. Mehmeti attı. Arnavutluk San Marino karşısında üstünlüğü yakaladı. Sivasporlu Reyman Ay golün asistini yapan oyuncu. Arnavutluk atakları devam ediyor. Reyman Ay sakladı topu, bıraktı. Gözler hakemde. Penaltı beklentisi var Arnavutluğun. Muçi yerde kalan oyuncu. Pozisyon ekranda. Serbest vuruş kararı var. Hakem işaretini verdi. Reyman Ay, onun vuruşu. Kaleciden seken topu Mirto Uzun'u tamamlıyor. 2-0 oluyor durum. 27. dakikada Arnavutluk farkı 2'ye çıkardı. Reyman Ay'ın sert vuruşunda Colombo başarılıydı ama Mirto Uzuni doğru zamanda doğru yerde. Offside beklentisi vardı San Marino'lu oyuncuların. Pozisyon kontrol edildi. Hakem Nihali Kaprali orta noktayı gösterdi. İlk yarı 2-0 sona erdi. İkinci devredeyiz. San Marino geliyor bu kez. Lorenzo Lazzari. Lazzari yaptı ortayı. Savunma karşıladı. İkinci pozisyon. Alan Sherry gole izin vermedi. Gole çok yaklaştı San Marino. Capiccioni o dokundu. Sonrasında Nicola Nanni vuruşun sahibiydi. Baskısı var Arnavutluk milli takımının. Topu kazandı konuk ekip. Ernest Muçi bıraktı. Reyman Ay vuruşunu yaptı. Kaleci Eduardo Colombo. Dar açıdan kaleyi yokladı Reyman Ay. Korner kullandı Arnavutluk. Colombo karşıladı. Atak devam ediyor. Reyman Ay kontrol, vuruş, kaleci. İkinci pozisyon ve gol. Reyman Ay attı. 3-0. Onu ilk tebrik eden oyuncular Muçi ve Aslani.

0: Oldu. Offside yok. Yerdeki Capiccioni offside'i bozan oyuncu. Reymanay bu vuruşu yaptı. Kaleci başarılıydı ama ikinci fırsatı gole çevirdi Manay. San Marino sağ kanadı kullandı. Uzak tarafa açıldı top. Giocondi'den orta. Vuruş top dışarıda. Nicola Nanni. Maçta son düdük geliyor. Arnavutluk San Marino'yu 3-0 mağlup ediyor.
1: Evet, Manay'ın golü var. Ernest Muçi'nin yine içinde olduğu pozisyonlar var.
2: Colombo bence olağanüstü kurtarışlar yapmış. Yani tebrik ediyorum.
1: San Marino kalecisi Eduardo Colombo'yu.
2: Colombo harikaydı. Farkı önledi. Çok da güzel kurtarışlar yapmış. San Marino'yu biz böyle 5-6 yiyen takım olarak görüyorduk ama pozisyon olarak da buldular. 2 tane %100 kaçırdılar.
1: Evet.
2: Ama Colombo bence gecenin en iyi kaleci kurtarışlarından.
1: Beğendim diyorsun
2: yaptı.
1: Eduardo Colombo performansını.
2: Yani demişler ki gol atamıyoruz, bari gol yemeyelim. Yersek de fazla yemeyelim diyor. Colombo'yu almıştı. Evet. Tebrik ederim San Marino.
3: Yine de bir Aldo Simoncini değil ya. Onların efsane kalecisidir. Yani en uzun hizmet etmiş isimlerden bir tanesidir. Mümkün değil de. Ya şöyle, zaten San Marino'nun standardı belli. Zaten FIFA dünya sıralamasında 211 takım içerisinde 211. sırada, son sıradalar. Anguilla ve İngiliz Virgin Adaları vardı. Onlar da onları geçti. San Marino şu anda yani en dipte. O yüzden aldıkları sonuç çok da şaşırtmıyor. O yüzden yani San Marino'ya karşı hiçbir takımın muhtemelen puan kaybetmesini beklemiyoruz. İlk iki maçı da kendi evlerinde kaybettiler. Bir önceki maça Finlandiya'ya yenilmişlerdi. 7-0'lık sonuç. Esasında tabii Süper Lig'den de tanıdığımız, aşina olduğumuz isimleri görmek güzel hissettirdi. İşte Ernest Muçi, Reymanay gibi tanıdığımız, Astani yakın zamanda yine Beşiktaş formasıyla izlediğimiz bir isim. Arnavutluk adına da kolay bir galibiyet oldu bu akşamki mücadele. Her ne kadar Colombo takımı tutmaya çalışsa da yine de Arnavutluk kolay bir galibiyet aldı.
1: Manay ile Muçi 66 dakika sahada kaldı bu karşılaşmada. Manay bir gol bir asistle tamamladı. Takım kaptanı olarak çıktığı mücadeledeki performansı başarılıydı takımı adına. Şimdi hemen bu gruptaki puan durumuna bir göz gezdirelim. Ardından da Bulgaristan-Estonya karşılaşmasının özetini ekrana getireceğiz. San Marino -10 averajda sonuncu sırada. İlk sırada Arnavutluk var. 2'de 2 yaptı. 6 puanı var. Finlandiya 4 puanla ikinci. Beyaz Rusya, Belarus da 1 puana sahip. Gruptaki durum bu şekilde. Arnavutluğun burada olması şaşırtıcı zaten. O da ayrı bir konu. Bulgaristan-Estonya mücadelesinin özet görüntüsüyle devam ediyoruz.
0: Uluslar C Ligi 4. grup mücadelesinde Bulgaristan ve Estonya karşı karşıya. İlk düdükle birlikte Estonya başladı maça. Jürgen Henn, Estonya teknik direktörü ekrandaydı. Konuk ekip atak geliştiriyor. Pas sol kanada. Estonya kalabalık geldi Bulgaristan yarı alanına. Henüz ikinci dakikadayız. İyi top yaptı konuk takım. İçeri çevrilen top. Kaleci başarılı. Sonrasında hakem faulü tespit ediyor. Daniel Naumov yerde kalmıştı. Pozisyon yeniden ekrana yansıdı. Korner kullandı Bulgaristan. Ön direkte kafa. Top kaleci Karl Jakob Hain'da. Ilya Gruev pozisyonun içindeki oyuncu. Serbest vuruş kullanıyor Estonya. Vuruş geldi, top direkten döndü. Markus Pom'la gole yaklaştı konuk ekip. Markus Pom onun vuruşunda top direkten dışarı çıktı. İkinci yarıdayız. Korner kullandı Bulgaristan. Top dışarıda. Hakem köşe vuruşunu işaret ediyor. Stefan Velkov kafayı vuran isim. Velkov'un kafasında top Robi Sarma'dan kornere çıktı.

0: Estonya atak geliştirmek istiyor. Faul kararı var. Serbest vuruşu kullandı konuk ekip. Kaleci ile savunma arasında anlaşmazlık. Gol pozisyonu. Çok kritik bir müdahale. Atak devam ediyor. İkinci pozisyon. Kapandı Bulgaristan savunması. Pozisyon yeniden ekranda. Çok büyük hata. Ciddi fırsatı Matias Manilan'la değerlendiremedi Estonya. Konuk ekip sol kanadı kullandı. Markus Pom yaptı ortayı. Kafa vuruşu top ağlarda ancak bayrak havada. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Patrick Kristal bu pozisyonda ofsayta yakalandı. Bulgaristan atakta. Şut pozisyonu, vuruş, kaleci başarılı. Çok iyi kurtarış. Ilya Gruev vurdu. Karl Jakobhain gole izin vermedi. İşte Gruev'in şutu. Hain adeta uzuyor. Müthiş bir kurtarış. Karşılıklı ataklar var. İkinci yarıda iki takımdan. Çıkarken top kaybı Bulgaristan'dan. Estonya baskısı. Uzaklardan bir vuruş. Kaleci Daniel Naumov. Kıran kırana mücadele. Oyun devam ediyor. Stoyanov verdi pasını. Ceza alanı dışından şut, out. Lukas Petkov çerçeveyi tutturamadı. İşte Petkov soluna çekti, böyle vurdu. Top farklı şekilde dışarı çıktı. 90+3 karşılaşmada son şans Bulgaristan için. Pas iyi yere değil. Son düdük geliyor. Bulgaristan-Estonya mücadelesi 0-0'lık eşitlikle tamamlanıyor.
1: Evet, aynı gruptaki diğer mücadeleyle devam ediyoruz. Lüksemburg'la da İzlanda karşı karşıya geldi.
0: Lüksemburg ve İzlanda Uluslar C Ligi 4. grup maçında karşı karşıya geliyor. Jeff Strasser ekrandaydı, Lüksemburg teknik direktörü. İzlanda atak geliştiriyor. Ori Oskarsson. Oskarsson'dan pas. Çok şık bir vuruş. Andri Gudjonsen'den 13. dakikada İzlanda perdeyi açtı. Topu çok iyi taşıdı. Ori Oskarsson. Böyle bıraktı. Offside yok. Andri Gudjonsen'den çok soğukkanlı bir vuruş. Şık bir gol. Kaleci Morris uzun gönderdi. İzlanda yine çıkmak istiyor. Ori Oskarsson karşı karşıya. Oskarsson 2-0. Bu kez asist Andri Gudjonsen'den, gol Ori Oskarsson'dan. İki oyuncunun işbirliğiyle İzlanda farkı 2'ye çıkardı. Andri Gudjonsen'in pası da gerçekten çok şıktı. Kaleci Anthony Morris'in çabasına rağmen top filelere gitti. Devrenin son bölümünde Lüksemburg zorluyor İzlanda kalesini. Vincent Till'in vuruşunda Valdimarsson topu rahatlıkla kontrol etti. Zor pozisyonda Till çerçeveyi bulmayı başardı. İlk yarı 2-0 sona erdi. Görüntülerimiz ikinci devreden. Andri Gudjonsen uzaklardan bir vuruş, kalecide kaldı top. Anthony Morris. İzlandalı oyuncular

0: Ekip alanda kalabalık. Yine topu kazandı konuk takım. Etkili geliyor İzlanda. Elertson çevirdi içeri. İyi bir vuruş gelmiyor. Hakon Haraldsson topu avuta gönderdi. Valdimarsson. Paulsson. Elertson. Topla hareketli. Çekti soluna. Elertson yaptı ortayı. İçeri çevrilen top savunma araya giriyor. Korner. Köşe vuruşu kullanacak İzlanda. Sigurdsson topun başında. Sigurdsson yaptı ortayı. Viktor Paulsson. 3-0 oldu durum. Orta çok iyi yere. Paulsson böyle yükseldi. Kafayı vurdu. Durumu 3-0'a getirdi. Lüksemburg teknik direktörü Strasser için kötü bir gece. İzlanda rakibini deplasmanda 3-0'la geçiyor.
1: Evet, UEFA Uluslar C Ligi 4. gruptaki puan durumuna da bir bakalım. İzlanda 4 puanla zirvede, Lüksemburg'un 3 puanı var, Estonya 2 puana sahip. Bulgaristan'da 1 puanda bu gruptaki hemen fikstürü de söyleyecek olursak Estonya Lüksemburg'la, İzlanda'da Bulgaristan'la karşı karşıya gelecek sıradaki maçlarda.
2: Çok güzel bir grup ama. Keşke evet. Türkiye bu grupta olsaydı.
1: Bizim yani yerimiz ağır.
2: Bizim yerimiz.
1: Biz devler arenası. Biz üstten devam.
3: İzlanda'nın da iyi bir kadrosu var. Öri Özkarsson çok iyi bir oyuncu. Zaten Sigurdsson çok uzun yıllar Premier Lig'de forma giydi. Eski Eidur Gudjonsen vardı, hatırlarsın abi. Hem Chelsea'de hem Barcelona'da forma giydi.
2: Eski diyeceğim, onun oğlu.
3: Yok, onun oğlu oynuyor şu anda. Yok, az önce oğlu muhabbeti yaptık ya şeyden, Simoncini'den evet, dolayı. İzlanda'da bu çok yaygın tabii.
2: Bir lafım da benim Kore'ye. Bizim ligimiz A Ligi diyorsun ya, ne yaptık onu da sana soruyorum.
1: Boğulacaksan büyük denizde boğulacaksın.
2: Ya bence yaşayacaksan küçüklerin arasında yaşa.
1: Yok ya, hiç benim, bana uymaz o felsefe. Bizim hayalimiz dünya şampiyonluğu, Avrupa şampiyonluğu.
2: O zaman boğulma, boğ derler.
1: Orada
2: boğ derler.
1: Şimdi bisikleti nasıl öğreniyorsun sürmeyi? Düşe düşe öğreniyorsun.
2: Doğru.
1: Düşe kalka oralarda olmayı da öğreneceğiz. İtalyan basını peki bizim tabii...
2: Onlar da şokta ya. Onlar da şokta.
1: Nasıl değerlendirmişler o galibiyeti? 4-1'lik galibiyeti isterseniz bir izleyelim. Ardından milli takımı konuşacağız son bölümde.
0: UEFA Uluslar A Ligi 1. grup maçında Türkiye'yi 4-1 yenen İtalya milli takımının galibiyeti mavilerin hayata dönüşü olarak değerlendirildi.
4: Fagioli, Tonali yeniden. Raspadori, Pio Espedito geldiler. Coyote, alta ikinci hamle. Maalesef.
0: İtalya spor basınının önde gelen yayıncılarından Corriere dello Sport, Roberto Mancini'nin tercihlerini riskli olarak görse de İtalya uyandı. 8 yeni oyuncuyla takım güzelleşti. Belçika maçının acısını silmeyi başardı ifadesini kullandı. Gazete Amili futbol takımın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella'nın kötü durumda olduğunu, Dünya Kupası gibi bir hayal kırıklığının ardından Türk taraftarların istifa talep ettiğini yazdı. La Repubblica gazetesi de Mancini'nin aldığı risklere vurgu yaparak Türk hamamı mavileri yeniledi, İtalya hayat belirtisi gösterdi yorumunda bulundu. Corriere della Sera gazetesi de İtalya milli takımının Belçika karşısında nefessiz kaldığını ancak Türkiye önünde yaptığı şovla taze bir nefes aldığını yazdı.

0: Ama mavileri yeniledi. Ya bu klişe şeylerden de bıkmadılar yani. Bildim bileli 20 yıldır aynı şey. Yok Türk lokumu, Türk hamamı. Başka bir kreatiflik yok orada. Sen de bir gazetecisin. Burada Fanatik gazetesinde
1: Evet.
0: çalışıyorsun. Ve
1: Ne başlık atardın onu söyleyelim. Hadi bir başlık at bakalım.
2: Yani şimdi yani çok özgün bir şey düşünmek istememişler herhalde anladığım kadarıyla. Tamamen bizim kültürel değerlerimizden görerek
1: Spagetti
2: işte.
1: baklavayı yendi.
2: Pizza lahmacunu yendi gibi
0: Montella'ya
2: belki
0: bir
2: öyle bir.
0: gönderme yapmazlar tabii kendi vatandaşları.
2: Tabii
1: Yapmazlar
2: tabii.
1: değil mi?
0: Bizde var mıydı
1: İçimizden
0: öyle bugün?
1: birisi.
2: Ama biz yenmiş olsaydık
0: Bizde de
2: muhtemelen lahmacun
0: çizmeler
2: pizza
0: var genelde.
2: üzerinden bir gönderme yapardık diye tahmin ediyorum.
0: Bizde genelde çizme üzerinden. Bizim de öyle bir klişemiz var.
2: Ki iki millet biliyorsun birkaç yıl sonra Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Bu da çok önemli bir unsur. Onu da paylaşalım.
0: Doğru.
2: Türkiye-İtalya
0: Şayet.
2: ortaklığında
0: Biz
2: Avrupa
0: yaparız
2: Şampiyonası.
0: da öbür tarafa bir soru işareti koyayım
1: Biz
0: yine.
1: kralını yaparız ya.
0: İtalya'ya.
1: Yaparız. Biz organizasyon
0: Bunu
1: olsun,
0: şeyden
1: etkinlik
0: söylüyorum bu
1: olsun,
0: arada yani.
1: iyisini yaparız.
0: Komplo teorisi falan değil. Ne aşamadalar bilmiyorum.
2: Tabii.
0: Stat konusunda İtalya bizim gerimizde. Avrupa'nın pek çok ülkesi zaten Türkiye'deki kadar yeni statlara sahip değil. Bizim son yılda yaptığımız o stadyum devrimi şu an Türkiye o anlamda
1: Güzel
0: çok
1: şey
0: rahat.
1: yaptı diyelim.
0: İtalya'da da statlar yenilenmeye devam ediyor. Onları yetiştirmeleri gerekiyor. Bu çok ciddi şekilde Avrupa basınında da haber oldu. Hatta İtalya'dan alınıp Türkiye'ye tek geçer mi veya başka biriyle yapar mı diye bir ara çok sık konuşuluyordu ama şu an son çalışmaları ne aşamada yakından tabii
1: Korkuyorum bizim
0: takip
1: kadar
0: edemiyoruz.
1: hızlı olamaz herhalde. Biz hem inşaat konusunda da hızlıyız hem bir anlamda hemen anda yapma konusunda da çok hızlıyız. Onlar da projeyi çizip onaylatana kadar biz kuleleri dikeriz. Ya zaten biz şöyle bir
0: Bizim
1: şey
0: zaten hazır bu arada statların çoğu.
1: statlarımız hazır. Yani bizdeki
0: Onlar da
1: aslında bak
0: daha
1: hastanelerimiz hazır.
0: eski.
1: Statların hastaneler de her yerde hastane açıldı. Her yerde hastane yapıldı. Allah razı olsun yapandan da yaptırandan da. Bizim devletimiz her zaman büyüktür. Bizim devletimiz her zaman 18 yaşındadır.
0: Evet. Şimdi tabii ki eleştiriler var milli takıma. Bir yandan onu konuşacağız. Belçika maçında değişiklik bekliyor musun Serhan Türk? Sen gideceksin Belçika'ya.
1: Ya Belçika'ya gideceğim. Yani Belçika maçında da İtalya maçını gibi başlarsak başta kaybettik
0: Kadro değişir
1: diyebiliriz.
0: mi?
1: Kadro değişir tabii ki. Yani yine bir oynama yapacak hoca.
0: Bir kere Ferdi
1: Zaten.
0: oynayacak herhalde zaten. Geçen
1: Ya
0: maçta
1: oynamasa
0: oynadığı için.
1: zaten artık ben de basın toplantısında bir şeyler söylerim kendisine. Birebir de. Söyleriz. Ya Ferdi'nin oynaması lazım. Aslında yani niye oynamadı ben hala merak ediyorum. Yani kadroya baktığımız zaman artık yani Arda'nın üstüne kurulan bir takım olacak. İsmail Yüksek'in ilk 11'de oynamasını bekliyorum. Ya çünkü gerçekten Belçika'da önlem alınacak takımların başında geliyor. Yani 2'de 2 yapan bir takım. Ve en önemlisi ise yani şu an favori
0: Fransa'ya
1: kursundaki takım.
0: yenildiler gerçi. 2'de 2 değil
1: Şey
0: de.
1: pardon özür dilerim.
0: İtalya'yı yendiler, Fransa'ya
1: Pardon
0: yenildiler.
1: pardon pardon
0: 3 puanları
1: pardon.
0: var ama yani bizim
1: Pardon
0: üstümüzdeler.
1: pardon pardon doğru söylüyorsun. 2'de 1 yapan takım ama başlangıcı güzel yaptılar. 2-0 yenmişlerdi değil mi?
0: Evet, İtalya'yı
1: İtalya 2-0
0: deplasmanla.
1: yenmişlerdi. O yüzden ben zor maç geçeceğini düşünüyorum. Özellikle deplasman maçı. Belçika'da iyi oynamaya başladı. İyi de güzel de oynuyor. Bu anlamda sıkıntı yaşayacağımızı düşünüyorum.
0: Caner, sen ne düşünüyorsun Belçika maçı ile ilgili olarak?
2: Yani radikal bir değişiklik olması lazım zaten ilk iki maçtan bağımsız. Çünkü yani yayının başında da ifade ettik. Her şey hani teknik taktikten ziyade işte üçlü savunma, dörtlü savunmadan ziyade biraz aslında alışkanlıklarımızın kurbanı olduğunu ifade etmek lazım. Çünkü yani bir hatada ısrar edersen yeni bir sonuç almayı bekleyemezsin. Bu böyledir. Yani böyle gözümüzü kapatıp yani düz bir duvara doğru koşuyoruz. Çarpınca da suçlu duvarmış gibi davranıyoruz. Dolayısıyla yani sorun duvarda değil esasında. O yüzden yönümüzü değiştirecek cesaretimiz olmasında. Dolayısıyla biraz farklılıklar gerekiyor kadroda. En başta tabii ki forvet bölgesinde ciddi radikal bir değişim olması lazım. Çünkü bu en çok eleştirdiğimiz konuların başında geliyor. Elinizde Deniz Gül, yani yeterliliği tabii ki tartışılır.
0: Yok
2: Milli
0: diyor
2: takım
0: elimde diyor
2: seviyesinde olur
0: Montella.
2: olmaz ama
0: 2019'dan bu yana düzenli oynayan,
2: ne
0: sürekli gol
2: olursa olsun
0: atan santrafor yok diyor.
2: ana mevkisi forvet olan yani pivot santrafor olan bir oyuncu bu ve bu şekilde milli takım kadrosuna dahil olmuş. Yani sevin sevmeyin, beğenin beğenmeyin, formsuz olsun veya formunun zirvesinde olsun hiç fark etmez. Yani
1: Adam
2: bir
1: diyor ki ben oynatmayacağım diyor. Ben oynatmam diyor. Benim stilim bu diyor. Benim durumum bu diyor. Ben diyor orijinal santraforla oynamayacağım diyor. Ben gideceğim Barış'ı koyacağım, Kerem'i koyacağım diyor. Ben böyle oynayacağım diyor. Bunu söylüyor.
2: Ya Genel işte yani. Kendi ezberinden şaşmazsa yine alacağımız sonuç çok da bu durumda şaşırtmaz. Yine eleştiriyor.

0: getiririz. Öyle görünüyor. Ya ama ümit ediyoruz tabii ki bu defa bu iki maçın ardından bir galibiyetle başlangıç yapmamız gerekiyor. Yani bize yakışmıyor en azından öyle söyleyelim.
1: Yani şu iki maça baktığımız zaman gerçekten onlar çok iyi değillerdi. Biz iyi değildik. Biz kötüydük yani. Hani diyoruz ya Fransa'ya başa baş mücadele ettik. Tamam eyvallah başa baş mücadele ettik ama kazanan kim oldu? Fransa oldu. Biz iyi olmadığımız için Fransa oldu. Burada daha da kötüydük. Yani 11 tane oyuncu koysan desen ki hadi gel maç yapıyoruz desen bu kadar birbirlerinden bağımsız, bu kadar birbirlerine Arda'yı parantez içerisinde ve dualarla ve nazarlarla Allah'ın inşallah nazar edilmez. Hiçbir oyuncumuza sakatlık göstermez. Ama Arda bizi muhteşem temsil ediyor. Kesinlikle. Yurt dışında da. Yani Arda'yı bir tarafa koyarım ama diğer oyuncuların birbirlerinden bağımsız kendilerini iyi görmemeleri, bu anlamda kendilerini göstermemelerini de artık yabancı oyuncular olarak adlandırıyorum. Yani bu kadar çok yana topu atıyorsun, sağa atıyorsun, sola atıyorsun, adamın arkasına atıyorsun, Berkaç'ı yanlış yapıyorsun, pozisyonu yanlış biliyorsun, teğet geçiyorsun, top geliyor, ıska geçiyorsun. Ya böyle olmaz, bu kadar olmaz yani. Türk milli takım bu değil, benim izlediğim milli takım bu değil yani.
2: Can Uzun Almanya'da 4'ü Bundesliga olmak üzere biri de kupa, 5 maçta 4 golü var, 3 tane de asisti var. Ama bu maçlarda yani ilk maçta Fransa maçında hadi yine görece belki daha iyiydi ama İtalya maçında yine o da dökülenler arasındaydı. Bir kişi üzerinden tabii hikayeyi yıkmaya, bir kişiyi günah keçisi ilan etmeye gerek yok. Tek tek performansları konuşacak olursak Can'ı biz daha verimli nerede kullanabiliriz? Yani Bundesliga'da kanat başarılı oluyor. Burada mı sıkıntı var? Burada kullanış şeklimizde mi problem
0: ya
2: var?
0: Ya bence öyle zaten. Yani Eintracht Frankfurt zaten tam bir sistem takımı. Bu sezon oyun formasyonunu da değiştirdiler. 4-2-2-2 şeklinde dizilen bir oyun planı var ve zaten sezon başında da transfer planlaması yaparken de Can Uzun ve Ritsu Doğan ikilisinin aslında ofansif anlamda ne kadar kıymetli olduğunu ve bu iki oyuncunun aslında rolünün çok büyük önem arz ettiğini defalarca kez dile getirmişlerdi. O sebeple yani Can Uzun'u pek de satmak istemiyorlardı. Yani hep Galatasaray'la temasların olduğu
1: 50,
0: dönemde.
1: 50-50. Evet, 50 istediler. Yani direkt 50 istediler.
0: Evet yani rakamı aslında yüksek çekmelerinin sebebi de tamamen oyuncunun rolüyle alakalı. Yani Can Uzun bence tam bir sol kenar oyuncusundan ziyade ikinci bir santrafor gibi düşünmek lazım Can Uzun'u. Çünkü biz Can Uzun'a hep yani adı Galatasaray'la geçtiği için bu örneği vereceğim. Hep bir Mertens yakıştırması yapıldı ama Mertens'le bence aynı profiller hiçbir zaman değil. Mertens zaten. Çünkü çevresini çok besleyen bir oyuncuydu. Evet Mertens zaten olgun bir oyuncu olarak geldi ama Mertens'in hep radarları açıktı ve Mertens çevresini hep beslerdi. Ama Can Uzun öyle değil. Daha çerçeve odaklı bir oyuncudur Can Uzun. Evet kaleyi gördüğünde çok tehlikelidir. İki ayağını da çok etkili kullanır şut olarak ama yani bir Kenan Yıldız performansı da beklememek lazım Can Uzun'dan. Ha, milli takımdaki ana problem nedir diye bütün böyle büyük resimden baktığımızda bence milli takımda çok ciddi bir liderlik enflasyonu var. Nedir bu? Bunu şöyle açıklayalım. Herkes kendi gemisinin kaptanı. Şimdi eskiden takımda ciddi bir hiyerarşi vardı. Mesela hem o Mustafa Denizlilerin döneminde, işte Fatih Hocaların, Fatih Terim, Şenol Güneş döneminde. Yani takımda belli başlı askerler vardı ve belli başlı liderler vardı.
1: Burada şimdi, da vardı ama kaybetti.
0: Ama şöyle.
1: Sakattan yani bu takımın oluyor. Bence Hakan Çalan oldu yok.
0: Doğru ama
2: fazla mı lider var diyorsun
0: evet,
2: sen?
0: Evet kesinlikle çok fazla lider
1: kim
0: var.
1: Kim mesela?
0: Yani abi aksine herkes lider şu anda.
1: Kim mesela?
0: Ama yani Hakan Çalhanoğlu.
1: Kimi gördük? Yok. Şu an oynayan oyunda şu an liderleri bana söyler misin? İtalya maçında iki liderleri söyler misin bana?
0: Ama ben şeyden bahsetmiyorum yani saha içi rolden ziyade yani genel o kaptanlık özelliklerini taşıyan isimlerden bahsediyorum. Yani hani saha
2: kimleri
0: içerisinde
2: sayarsın
0: bizi, kim
2: buraya dahil edersin?
0: Ya çok oyuncu var şimdi. Merih Demiral öyle, Hakan Çalhanoğlu öyle, Kenan Yıldız ayrı bir lider, Arda Güler ayrı bir lider. Yani takımı taşıyan profiller ve hani kaptan olabilecek özellikteki oyuncu sayısı bence eskiye nazaran çok fazla. Evet, eskiden
1: bir tane lider var. Lafını kestim çok
0: yok,
1: özür dilerim.
0: Estağfurullah.
1: Yani baktığın zaman Hakan Çalhanoğlu varsa Hakan Çalhanoğlu lider olması lazım. Orkun Kökçü olduğu zaman da Orkun Kökçü'nün lider olması lazım. Ben başka lider anlamında Arda Güler'i görüyorum. Diğer anlamda lider olup da liderliğini gösteremeyen oyuncular da var.
0: Doğru. Ya hepsi çünkü bireysel marka değeri çok yüksek oyuncular. Bugün mesela işte Hakan Çalhanoğlu dediğimiz oyuncu Inter için çok kıymetli. Can Uzun Frankfurt için öyle. Arda Güler Real Madrid, Kenan Yıldız Juventus, işte Zeki Çelik yine aynı şekilde

0: Merih yine önemli bir oyuncu. Orkun Kökçü dediğimiz isim her ne kadar Beşiktaş'ta olsa da Beşiktaş'ın bir kaptanıdır yani sonuç itibariyle.
1: Merih saydığın isimler arasında Hakan'dan sonra belki de takım liderliği konusunda Abdülkerim'le birlikte en önde gelen isimlerden birisi.
0: Abdülkerim Galatasaray'a kaptanlık ediyor.
2: Ama işte
0: şimdi
2: kaptanlıkla işte liderliği orada çok fazla karıştırmamak lazım. Lider daha farklıdır. Yani saha içerisinde daha farklı rollere gelebilir. Merih Demiral bunlardan bir tanesidir. Katılıyorum sana. Ama ben mesela Montella'dan şunu bile bekliyorum yani. Forvet'te oynatacak adam bulamayacak. Çık Samet Akaydın'ı bile oynatacak. Çok seviyor Samet Akaydın'ı ya. Ben de çok seviyorum. Gerçekten çok kral bir insan, çok güzel bir insan, çok temiz kalpli. Ama yani alıyorsun, kendi takımda oynamadığın oyuncuyu alıyorsun. Tamam, içerideki rolü de çok farklı olabilir. Oyuncularla arasındaki iletişimi sağlayabilir. Belki senin elini kolaylaştırır. Ama diğer tarafta oyuncuyu da sürekli şeyin üstüne koyuyorsun. Herkesin eleştirinin önüne koyuyorsun yani. Bunu da ben haksızlık olarak görüyorum.
1: Oyuncu tercihlerinde sıkıntı var mı Montella'nın sizce?
0: Ya şimdi bahsettiğimiz profillerin hepsi katı taktik disiplinlerden gelen oyuncular. Yani Can Uzun dediğin oyuncuyu A milli takıma monte etmek ve kendi sistemini oyuncuya aşılamak gerçekten çok zor. Sonuçta hepsinin bir oyun ezberi var kulüp takımlarında. Yani ne olursa olsun milli takım kültürünün aslında tarihsel bir genetiği var. Biz tamamen böyle taktik değil de reaksiyon ve duygu üzerine kurulu bir oyun oynarız ve uzun yıllardır da aslında bu anlamda reaksiyon gösterip başarılı oluruz. Çünkü hatırlayalım hep geçtiğimiz önceki yıllarda işte 2002 Dünya Kupası'ndaki başarımız. Yani öyle tamam çok iyi bir jenerasyonumuz vardı ama hep böyle aslında biraz da böyle kazanarak gidiliyor ya etap etap. Bizim turnuvalarda böyledir. Bizim ortamımız yoktur mesela. Ya çok kötü bir sınav veririz ya da ardı arkası kesilmez böyle çeyrek final, gaza geliriz. Aynen öyle. Çeyrek diyorsun. Final, yarı final görebiliriz. Böyle bir performans ortaya koyuyoruz. O yüzden o milli duyguların da çok baskın biçimde ortaya çıktığı bir durum. Tabii burada en önemli iş benim mesela İtalya maçında en dikkatimi çeken hadise şu oldu. 30. dakikadan 45'e kadar olan bölümde şimdi oyuncuların böyle sanki ruh halleri çok böyle hani olumlu bir son maç Türkiye-İtalya maçı.
2: Oldu yani. Ya İki tane çok kötü gol yedi ve demoralize oldu yani takım. Yani toparlayamadı hani, yani toparlayamadı. Yani bir de orada seyircinin de oraya devreye girmesi lazım yani. 12. adam dedim seyircinin devreye girmesi lazım ama seyirci de şoka uğradı ve ondan sonra oyuncuları sıkamaya başladı. Doğru mu? Yani burada da ben oyuncuların artık elinin ayağının birbirlerine dolaştığını düşünüyorum yani. Çünkü orada 12. adamın devreye girmesi gerekiyor. Bir de şunu söylemek istiyorum yani. Lafını tekrar kesin. Çok özür diliyorum. Yani artık milli takım bir stadı olmalı. Milli takımı tabii ki her tarafa dolaştıralım. Merkez görsün. Çok güzel şeyler bunlar ama milli takımın artık bir stadı olmalı. O stadda artık geleneksel şekilde oynanması gerektiğini
1: ama
2: düşünüyorum.
1: Ama böyle daha iyi değil mi ya? Her yere gidiyor işte. Böyle Konya'ya oluyor.
2: Ondan sonra ne yapıyoruz? İşte şey konuşuyoruz. İşte zemini konuşuyoruz. Yeri geldiği zaman seyircinin oyuna girmemesini konuşuyoruz. Yerizi geldiği zaman seyircinin tezahüratları konuşuyoruz, tartışıyoruz. Yani ben o açıdan ele almak gerektiğini düşünüyorum ben.
1: Bence böyle daha iyi ya. Ben o konuda senden farklı düşünüyorum.
2: Tamam, dolaştıralım o zaman takımı.
1: Dolaşsın Türkiye'nin takımı, Türkiye'nin dört bir yanına gitsin. Herkesin imkanı olmuyor her zaman gelip izleme imkanı bu kadar futbolcuyu. Yani şöyle Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor için demiyorum da bir Arda Güler'i nerede yakalayacaksın ya da göreceksin.
0: Bunu uygulayan İngiltere haricinde çok bir istisna yok benim bildiğim kadarıyla. Bir İngiltere'nin Wembley kültürü var. Onun haricinde işte Fransa, Almanya hepsi stadyum stadyum geziyorlar zaten şehir şehir. O yüzden ben de
1: senin dediğin mesela örnek veriyorum Atatürk Olimpiyat Stadı sabit hep aynı orada mı kalsın gibi diyorsun sen.
2: Ya bir tane stat belirli Antalya olsun ya da farklı bir yer olsun yani bir yer olsun yani. Seyircinin direkt, devreye girebileceği bir stada ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum ben.
1: Abi bizde şey yani tabii 3-0'lık inanılmaz bir anda geri düşünce protestolar da oldu. Ama yani sonuçta futbol 90 dakikalık bir oyun. Ya bu unutuldu orada. Yani aslında orada tabii kimseye bir şey diyemezsin. Yağmur çamur isteyen
2: sonuçta.
1: İstediğini istifaya da davet
2: edin. Onlar da istemez
1: şey.
2: Zaten 3 tane gol yemeyi.
1: Ama
2: kim isteyecek
1: erken
2: yani?
1: O işler başladı yani. Takım belki de geri yine dönemeyecekti muhtemelen de ama erken oldu. Bir istifa tezahüratı daha çünkü 60 dakika var yani bir maçın.
2: Ya çocuklar bizim çocuklarımız.
1: 3'te 1 oynanmış sadece.
2: Oynayan oyuncular bizim oyuncularımız. Milli takımımızın forması giyen oyuncular. Yani bu forma o kadar kutsal bir forma ki o yani

0: için bahane arıyor. Başkalarının eline de bahane sunmayalım. Biz onların çok daha düşündüğünden daha medeni, güzel bir ülkeyiz. Bize yakışmıyor yani, onu söyleyeyim.
1: Kesinlikle katılıyorum.
0: O anlamda da biraz daha hassas davranmakta fayda var diyeyim. Ağzınıza sağlık.
2: Teşekkür ederiz.
0: Serhan Türk, Caner İş Beğendiren. Son sayfayı noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Yaşasın spor. Aspor Radyo.
1: Türkiye'nin spor radyosu.
2: Aspor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. Aspor Radyo.

Yaşasın spor. A Spor Radyo.

Yaşasın spor. A Spor Radyo.

Yaşasın spor. Aspor Radyo.

demektir. Elsiz kolsuz demektir. Kalan yalnız kalırsa.